Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.

0: ayrı dünyalar. Onuncu ve son bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demirel, Serap Tijen Par, Fatih Ahmet Uz, Dadı Suna Pekuysal, Kemal Köksal Engür, hemşire Selma Kutlu.
1: Evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan Serap çaresizlik içindedir. Eşi ve kaynanasıyla anlaşamamaktadır. Öte yanda eşinin üvey kardeşi Fatih'ten duyduğu bazı gerçekler de Serap'ı iyice umutsuzluğa sürüklemiştir. Ne yapacağını bilemez bir haldeyken kaynanasının da etkisiyle boşanır. Artık Fatih'in evinde yaşamaktadır. Leyla Hanım'sa bilmediği gerçeklerle yüz yüze gelince aniden rahatsızlanır ve ölür. Kemal ise hastanede kendisiyle hesaplaşmaktadır. Yaptıklarının nedenli yanlış olduğunu anladıysa da artık iş işten geçmiştir.

0: Alo.
1: Merhaba Serap, nasılsın?
0: Aa, iyiyim Fatih, sen nasılsın?
1: İyiyim. Sana bir müjdem var.
0: Hayırdır, çabuk söyle lütfen.
1: Adliyeden arıyorum seni.
0: Evet.
1: Az önce duruşmadan çıktım. Artık özgürsün.
0: Ne? Bitti mi yani?
1: Evet, tek celsede boşandım.
0: Buna inanamıyorum. Hiçbir problem çıkmadı mı?
1: Hayır. Tarafların karşılıklı istekleri olunca hakim uzatmaya gerek görmedi. Hemen boşanma kararını verdi.
0: Oh, çok sevindim.
1: Hadi bakalım. Akşama

0: Arayan kimdi kızı?
1: Fatih.
0: Ne diyor?
1: Adliyeden arıyormuş.
0: Yani?
1: Boşanmışım dedi. Onu haber vermek için aramış.
0: Ne yalan söyleyeyim. Çok sevindim kızım.
1: Ben de dedi.
0: Emin misin?
1: O nasıl soru dedi?
0: Ne bileyim, gözlerin aynı şeyi söylemiyor.
1: Gözlerim sana neler söylüyormuş bakalım.
0: Sanki biraz üzülmüş gibisin kızım.
1: Hayır dedi, inan üzülmedim.
0: Seni tanırım yavrum. Hadi söyle bana.
1: Ne söylememi istiyor?
0: Şu anda neler hissettiğini.
1: Bir an geçmişi düşündüm.
0: Evet.
1: Yani evlendiğim günü. Ha. O gün ne kadar da mutluydum.
0: Sen hayatımda gördüğüm en güzel gelindin.
1: Sahi mi?
0: Evet.
1: Her genç kız gibi ben de bin bir umutla evlenmiştim. Kemal'i o kadar çok seviyordum ki. Biz dünyanın en mutlu çifti olacaktık. Mükemmel bir evlilik olacaktı bizimki. Herkes gıpta edecekti bize. Ölüm bile ayıramaz bizi diye düşünüyordum. Evet. Şu hale bak dedim. Şimdi de boşandığım için çok mutluyum. Ne çelişki değil mi?
0: Allah'ıma şükürler olsun.
1: Neden?
0: Aman kızım, bir an boşandığın için pişman olduğunu zannettim de.
1: Ah dadıcığım, neler de geçiyor aklından. Pişman olacağımı bilsem hiç boşanmayı kabul eder miydin?
0: Ne bileyim yavrum, yüzün bir anda kararı verince öyle zannettim.
1: Demek korktun ha?
0: Hem de nasıl.
1: Seni çok seviyorum dadı.
0: Yalnızca beni mi?
1: Ne demek bu şimdi?
0: Yani yani bu evde sevdiğin tek insan sadece ben miyim?
1: Anlamadım.
0: Benden gizlemeye çalışma.
1: Dadı ne demek istiyorsun sen?
0: Hadi anlamadın mı sanıyorsun?
1: Dilinin altındaki şu baklayı çıkarır mısın?
0: Galiba yakında bir nikah gözüküyor.
1: Ne?
0: Anlamazlıktan gelme. Bilmiyor muyum sanıyorsun?
1: Neyi dadı?
0: Fatih'le birbirinizi sevdiğinizi canım. Ne kadar saklamaya çalışsanız da gözlerinizden belli oluyor.
1: Aman dadı.
0: Hadi. Seni mutlu görmek beni de çok sevindiriyor. Sen bunu herkesten daha çok hak ettin kızım. Dilerim ömür boyu mutlu olursunuz.
1: Kutlamak için çok erken dadı. Daha bir şey söylemedim.
0: Yakındır kızım, yakındır. Bugüne kadar beklediğine göre bir bildiği vardır herhalde.
1: Belki de. Neyse, akşam için güzel bir masa hazırlamak istiyorum. Bana yardım eder misin dadı?
0: Tabii yavrum, ne demek. Hadi bakalım, kolları sıvamanın zamanı geldi. Yapılacak çok işimiz var.
1: Evet haklısın. Dadı.
0: Evet kızım.
1: Biliyor musun, uzun zamandır ben de seni ilk kez bu kadar mutlu görüyorum. Bu da çok hoş.
0: İleride daha da mutlu olacağız yavrum.
1: Seni çok seviyorum dadı.
0: Hadi bakalım, bu güzel sözleri daha çok söyleyeceğiz birbirimize. Ama bir an önce mutfağa girmezsek akşama aç kalacağız, haberin olsun.
1: Haklısın dadı, çabuk ol, kaybedecek zamanımız yok.

0: Nasıl, beğendin mi yemekleri?
1: Elinize sağlık, her şey mükemmeldi.
0: Hepsini Serap pişirdi.
1: Sahi mi?
0: Tabii.
1: Gerçekten de çok iyi bir aşçısın Serap.
2: Beğendiğine sevindim Fatih.
0: Hep senin sevdiğin yemekleri pişirdi Fatih'cığım. Senin neyi sevdiğini çok iyi biliyor
2: canım. Ben kahveleri yapsam iyi olacak.
0: Sen otur hele kızım bakayım. Bugün yeterince yoruldun. Kahveleri ben yapacağım.
2: Hiç olur mu dadı?
0: Olur olur. İtiraz istemem. Hadi.
2: Bana mahkemeyi anlatacaktın.
1: Evet. Aslında önemli bir şey olmadı. Telefonda da anlattığım gibi hakim taraflardan itiraz eden olup olmadığını sordu. Hayır dedik. Biliyorsun biz daha önce Kemal'in avukatıyla anlaşmıştık.
2: Evet.
1: Ayrıca nafaka gibi bir isteğimiz olmadığını da söyledim. Sonucu biliyorsun. Bitti işte.
2: Bu beni çok rahatlattı Fatih. Hep ters bir şey olursa diye çok korkuyordum.
1: Sana bunun olmayacağını söylemiştim.
2: Peki Kemal ne yapıyormuş? Ondan bir haber alabildin mi?
1: Hala tedavi görüyor.
2: Öyle mi?
1: Evet, ileride ne yapacağını da inan bana bilmiyorum.
2: Sanırım bundan sonra kendine bir çekidüzen verir artık.
1: Yaşadığı bunca olaydan sonra akıllanması lazım Serap. Çocuk değil ya.
2: Haklısın.
1: Onu hala düşünüyor musun?
2: Kimi? Kemal'i mi?
1: Evet.
2: Bugün dadı da aynı soruyu sordu. Hayır Fatih. Sana o günleri unutacağımı söylemiştim.
1: Başarabilecek misin peki?
2: Elbette.
1: Kendine bu kadar güvenmen çok güzel Serap.
2: Bunu başarmak zorundayım.
1: Artık özgür olduğuna göre bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun ha?
2: Doğrusu bunu henüz düşünmedim. Yani ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Ben bir karara varmış olacağını sanıyordum.
2: Bilmiyorum Fatih.
1: Hiç düşünmedin mi?
2: Aslında uzun zamandır sana yük olduğumun farkındayım. Yani

0: Bu iş de bittiğine göre artık bu evden ayrılmamın zamanı geldi. Sanırım annemlerin yanına dönerim. Evet.
1: Ben bu evden gitmeni istemiyorum Serap.
0: Nasıl?
1: Yani buradan gitmek zorunda değilsin. İstediğin kadar kalabilirsin.
0: Sana daha fazla yük olamam Fatih. Yeterince kahrımızı çektin zaten.
1: Yo, beni yanlış anladın galiba. Bir karara vardın mı derken bunu söylemek istemedim. Yani ben hep burada kalmanı istiyorum demek istemiştim.
0: Yo, bunu yapamam.
1: Neden?
0: Ailemin yanına dönmek zorundayım. Onlar bütün bu olanlardan habersiz.
1: Biliyorum.
0: Onlara gerçeği anlatmak zorundayım.
1: Haklısın.
0: Ayrıca sen de kabul edersin ki ailemin yanında olmam gerekir. Öyle değil mi?
1: Evet, ne demek istediğini anlıyorum Serap. Çok yerinde bir karar vermişsin. Fakat ben...
0: Evet.
1: Bak, söylemek istediğim yani anlamış olacağını sanıyordum.
0: Neyi anlamış olacağımı sanıyorum?
1: Ne demek istediğimi...
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bak Serap, ben seni seviyorum. Ve karım olmanı istiyorum.
0: Ne?
1: Benimle evlenir misin Serap? Yo, hemen cevap vermek zorunda değilsin. İstediğin kadar düşün ama... Dilerim ki cevabın evet olur.
0: Evet.
1: Ne evet?
0: Evet. Yani evet.
1: Yani sen şimdi...
0: Evet.
1: Yani kabul ettiğini mi söylemek
0: evet.
1: istiyorsun?
0: Bu soruyu sormanı çok istiyordum Fatih. Cevabım evet. Binlerce defa evet.
1: İnanamıyorum. Seni seviyorum Serap.
0: Ben de Fatih, ben de seni seviyorum.
2: Böyle güzel bir haberi hep beraber kutlamalıyız. Buyurun kahvelerinizi.
0: Dadı.
1: Yoksa kapıyı mı dinledin ha? Söyle bakalım.
2: Yok canım, hiç öyle şeyler ya. Yapamayayım ben.
0: Doğru söyle dadı.
2: İçeri girerken duydum da.
1: Peki, kendini sıkma, dediğin gibi olsun.
2: Ama duyunca çok mutlu oldum. Bir an için hiç sormayacaksın zannetmiştim oğlum.
1: Dadı. Hani içeri girerken duymuştun.
2: Ay ne dedim ben. Aman canım dinledim işte, ne yapayım ama. Aman inanın çok mutluyum evlatlarım.
1: Serap, bir an önce nikah tarihini alalım ha.
2: Haklısın oğlum, beklemeye gerek yok.
0: Durun, bu ne hız böyle. Benim bir sürü hazırlık yapmam lazım.
1: Tamam, bir hafta yeter mi?
0: Ne, bir hafta mı?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun Fatih, bu kadar süre yeter mi hiç? Önce annemlerin yanına gitmem lazım.
2: Serap haklı oğlum. Ailesine bütün bu olanları anlatması lazım.
1: Peki, o zaman hep beraber gideriz.
0: Hep beraber mi?
1: Evet, her şeyi anlatırız. Hem de seni ailenden isterim.
2: Olmaz öyle şey.
1: Neden dadı?
2: Biz Serap'la önden gideriz. Sen birkaç gün sonra gelirsin.
1: İyi de buna ne gerek var dadı? Hep beraber gideriz işte.
2: Olmaz evladım, olmaz. Damdan düşer gibi gidilir mi öyle? Biz kızımla önden gidip olanları anlatırız. Sonra da sen gelip istersin Serap'ı. Adet böyledir.
1: Peki dadı, dediğin gibi olsun.
0: Bakıyorum siz her şeyi planladınız bile.
1: Uzatmaya gerek yok ki.
2: Haklısın evladım. Nişanı düğünü bir arada yapıveririz.
0: Anlaşıldı. Benim itiraz etme hakkım yok.
1: Kesinlikle.
0: Peki dediğiniz gibi olsun.

0: Biliyor musunuz? Serap bugün evleniyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Hem de kiminle tahmin edin?
1: Nereden bileyim? Kiminle?
0: Abimle.
1: Anlıyorum.
0: Abim onu çok mutlu edecek, bundan eminim. Yalnız...
1: Evet.
0: Onu arasam mı acaba? Bu doğru olur mu?
1: Bunu gerçekten istiyor musunuz?
0: Sanırım.
1: Üzülmeyeceğinizden emin misiniz?
0: Üzülsem de bu neyi değiştirir ki? Ama onu aramak istiyorum.
1: Siz bilirsiniz.
0: Beni telefona götürür müsünüz?
1: Elbette.

0: Benim dünya güzeli kızım. Ne kadar da yakıştı bu elbise sana.
1: Sahi mi dadı?
0: Tabii ya.
1: Fatih de beğenir mi dersin dadı?
0: Ne diyorsun sen? Tekrar aşık olacak sana.
1: Ah dadı, senin şu tatlı dilin yok mu?
0: Doğruyu söylüyorum kızım.
1: Dadı, bu kez gerçekten mutlu olacağım. Bunu hissediyorum.
0: İnşallah kızım.
1: Hem annem babam da Fatih'i sevdi. Ne kadar iyi anlaşıyorlar değil mi?
0: Benim oğlum sevilmeyecek bir çocuk değil ki. Aha, inan bana kızım, bu kez ikiniz de gerçekten mutluluğu bulacaksınız.
1: Çok mutluyum dadı.
0: Ben bakayım kızım, dur.
1: Olur.
0: Alo.
2: Dadı, sen misin? Ben Kemal.
0: Ne?
2: Dadı benim, Kemal. Serap'la konuşabilir miyim?
0: Bir sorayım. Serap. Efendim? Kemal telefonda.
1: Kemal mi?
0: Evet, seninle konuşmak istiyormuş. Ne diyeyim kızım?
1: Ver dadı, ver. Konuşacağım.
0: Bir dakika Kemal Bey oğlum, geliyor.
1: Alo.
2: Merhaba Serap. Nasılsın?
1: İyiyim. Ne istiyorsun?
2: Hemen kızma. Bugün evleneceğini biliyorum.
1: O halde neden aradın?
2: Ben sana mutluluklar diliyorum Serap. Bunu söylemek için aramıştım.
1: Teşekkür ederim.
2: Bunu söylemek için çok geç ama senden özür dilerim. Bütün olanlar için.
1: Haklısın, çok geç.
2: Lütfen Serap. Lütfen beni bağışladığını söyle. Bu benim için çok önemli, lütfen.
1: Peki Kemal, olanları unuttum bile. Ama bir daha beni arama sakın.
2: Peki.
1: Söyleyeceklerim bitti mi?
2: Evet.
1: İyi o halde. Hoşça kal.
2: Hoşça kal.
0: Hangi yüzle aramış burayı?
1: Özür dilemek için aramış dadı.
0: Biraz geç kalmadı mı özür dilemek için?
1: Biraz mı? Çok geç kaldı dadı. Ha, bir de mutluluklar diliyor.
0: Bak sen.
1: Neyse, boş ver dadı. Bugün kimsenin keyfimi kaçırmasına izin vermeyeceğim.
3: Gelebilir miyim?
0: Gel oğlum, gel.
3: Bu ne güzellik dadı. Neredeyse gelinin sen olduğunu sanacak.
0: Seni aylas seni.
3: Serap. Serap çok güzel olmuşsun.
1: Sahi mi? Sen de çok yakışıklı görünüyorsun.
3: Bugüne kadar gördüğüm en güzel gelin sensin.
0: Çocuklar, acele etmezsek nikaha geç kalacağız.
1: O halde ne duruyoruz?
0: Hadi.
1: Bir an önce gidelim.
3: Serap, seni seviyorum.
1: Ben de Fatih. Ben de seni seviyorum.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri

0: ve şu sözleriyle anlatıyor. Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştüm"ü okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım. Artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabında. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim, sendedir divane gönlüm, sendedir. Aşıkım eyle tecelli sevdiğim, sendedir divane gönlüm, sendedir. Yahya Nazım Efendi'nin şiirine, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Bestenigâr makamındaki bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk eser. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunduk. Eserin başındaki Bestenigâr klasik kemençe taksimini Cüneyt Orhon'dan dinledik. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere. Yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Bestenigâr ve Hüzzam makamında eserler sunacağız bu geceki programımızda sizlere. Bestenigâr makamındaki ikinci eser güftesini Mehmet Hafit Bey'in yazdığı Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Çok gördü felek şimdi beni bezmi civanda, çekti araya perdeyi gurbet şu zamanda.

İstedin de gönlümü verdim sana. Her ne mümkünse sana ettim feda. Udi Şekerci Cemil Bey'in bu bestenigar eserini Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinledik hep birlikte. Kanuni Ahmet Bey'in bestenigar eseri var sırada. Ayla Büyük Ataman'ın yorumundan sunuyoruz sizlere. Cana, sana aşık nice bir münhasır olsun. Hangi güne dek dide buna muntazır olsun.''

Ey gönül, bir derde düştün, derdinin dermanı yok. Yandın ateşler içinde, hasretin payanı yok. Ağla ey biçare gönlüm, vuslatın imkanı yok. Yandın ateşler içinde, hasretin payanı yok. Elif Güreşçi'den dinledik, Hüseyin Siret Özseven'in sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bu bestenigar eserini. Sıradaki bestenigar eserin güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Hafız Hüsnü Efendi'ye ait. Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Çok sürmedi geçti tarabı şevki baharım, soldu emelim, goncalarım, rengi izarım.

Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum, aklımı yağmaya verip fikrimi şaştım. Muzaffer Birtan'dan dinledik, güfte ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait bu bestenigâr eseri. Bu makamdaki son eserimizdi, Yıldızlar Altında beraberliğimiz hüzzam makamında eserlerle sürüyor. İlk hüzzam şarkı Bimenşe'nin bir bestesi, güfte Ahmet Refik Altınay'a ait Ali Osman Akkuş'tan dinliyoruz. Endamının hayalini gözlerimden silemem, kollarında can vereyim, başka bir şey dilemem.

Mahzun gönüllü heyhat, şad olacak mı sanıyorsun? Vah esef, ah, biçare gönül, heyhat, aldanıyorsun. Doğan Dikmen'den dinledik, Kemani Salih Efendi'nin bu hüzzam eserini. Sıradaki hüzzam şarkı, Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Güfte, Mustafa Nafiz Irmak'a ait, Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki

Ölürsem yazıktır sana kanmadan. Serap Mutlu Akbulut'tan dinledik, Orhan Seyfi Orhun'un güftesine Hayri Yeni Gün'ün bu hüzzam bestesini. Güftesi Sinan Ozan'a, bestesi Artaki Candan'a ait hüzzam şarkı var sırada. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken, bin hatıranın matemi canlandı gözümde. Bak, şimdi ben ağlıyorum kalbim acırken, vallahi riya yoktur efendim bu sözümde.

Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Güfte ve bestesi Kasım İnaltekin'e ait bu hüzzam eseri Kemal Caner'den dinledik hep birlikte. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun hüzzam bestesi. Burcu Göktürk'ten dinliyoruz son eserimizi. Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden, mehtap bile koşmuştu dün akşam peşinizden. Ta arşa kadar inlerdi gökler sesinizden, mehtap bile koşmuştu dün akşam peşinizden. Hoşça kalınız.

ülkemizde her gün yaklaşık 3200 trafik kazası gerçekleşiyor. Bu kazalar sonucu her yıl yaklaşık 6000 kişi hayatını kaybederken 280 bin kişi de yaralanıyor. Trafikte sürücülerin, yolcuların ve yayaların can güvenliğini artırmak için gereken önlemleri yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün yalnızca 2 dakikada anlatıyor. Haftanın her günü sabah saat 7.43'te TRT Radyo 1'de Güvenli Yolculuk programında buluşalım. Trafik kazalarını beraber önleyelim.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık yayınımıza. 18 Haziran Perşembe bugün saat 13.22. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. İki telefon konuğumuz var bugün sevgili dinleyenler. İlkiyle Arter Öğrenme Programı'ndan bahsedeceğiz. Yaz aylarında özellikle gençler ve çocuklarla yapılan atölye çalışmaları çok önemli ve aynı zamanda erişkinlere de bu sanat aracılığıyla bir sürü etkinlik yapıyor Arter Öğrenme Programı. Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan çalışmalar yapıyorlar. Katılımcıların merak ve eğilimlerine açık bir tutumla şekillendirilen programlar, sanatçılar, ziyaretçiler ve paydaşlarla uzun süreli bağlar kurmayı hedefliyor. Biz de Arter Öğrenme Programı'ndan bahsedeceğiz. Neler yapıyorlar acaba? Gençlik Konseyi ve Arter Araştırma Programı nedir? Lise öğrencilerine yönelik teneffüs projesi, rehberli turlarda çocukların çağdaş sanatla ilişki kurmasına katkı sağlayan etkinlikler, hepsinden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Arter Öğrenme Programı yapımcı koordinatörü Dilan Salkaya aktaracak bize konunun ayrıntılarını. Programımızın ikinci kısmındaysa psikolojik analiz uzmanı, ebeveyn danışmanı Canan Astarcı Çadır bizimle birlikte olacak. Çocukların 0-6 yaş aralığında çizdiği resimlerden bahsedeceğiz. Bu resimlerle aslında kendilerini ifade ediyorlar. Belki duygu durumlarındaki değişiklikleri aktarıyorlar. Belki bazı sıkıntıları, mutluluklarını hepsini oraya yansıtıyorlar. Biz de onların çizimlerinden ve o çizimleri nasıl yorumlayabileceğimizden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Arter Öğrenme Programı Yardımcı Koordinatörü Dilan Salkaya hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feyza Hanım, teşekkürler.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sizi sormalı.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Arter Öğrenme Programı oldukça geniş kapsamlı bir program. Sizden ayrıntıları dinlemeye başlayalım. Öncelikle Arter Öğrenme Programı nedir, neler yapıyorsunuz, sizden dinleyelim.
1: Evet. 2019'dan bu yana Arter Dolapdere'de konumlanan bir müze, bir çağdaş sanat müzesi. Biz de öğrenme programı ekibi olarak, İstanbul Dolapdere bu arada, ili de belirteyim. Evet. Biz de öğrenme programı ekibi olarak güncel sergilerden yola çıkan hem çocuklar hem yetişkinler için farklı yaş gruplarına yönelik içerikler geliştiriyoruz. Atölyeler yapıyoruz, çağdaş sanat seminerleri, rehberli turlar, sergi gezileri gibi farklı içeriklerimizi hayata geçiriyoruz.
0: Ama klasik böyle geldik, sergiyi gezdik ve bitti yaklaşımı yok sanırım burada, değil mi? Neler yapıyorsunuz?
1: Tabii ki bir kere, yani her şeyden önce didaktik bir yaklaşımın olmaması, evet, Arter'in öğrenme programını şekillendiren temel yaklaşım. Hep soru sorarak ve kendimizi birlikte öğrenen olarak, aktarıcı değil de aracı olarak konumlandıran bir ekibiz biz. Gerek çocuklarla gerek yetişkinlerle çalışırken eserlerle onlar arasında köprü vazifesi görüyoruz. Sorular sorarak eserleri keşfediyoruz. Katılımcıların kendi gündelik hayatlarından anılarını, deneyimlerini paylaşmalarını alan açıyoruz ve böylece şeyi anlıyorlar aslında, sanatla nasıl ilişkilenebileceklerini.
0: Evet, çok önemli. Sanatla çocuğun ilişkisini aslında başlatan bir uygulama bile olabiliyor. Belki daha önce hiç sanatla tanışmamış çocuklar orada sizinle tanışıyorlar.
1: Evet, çok fazla karşılaşıyoruz aslında bu örnekle. Özellikle daha dezavantajlı ilçelerden gelen, evet, İstanbul'un daha çeperinde yer alan ilçelerden gelen çocuklarla birlikte

0: Daha duyu odaklı atölyeler oluyor bunlar. Birlikte çalıştığımız ortak yürütücüler de oluyor. Kendi alanlarında uzman kişiler, işte müzikolog var, oyun odaklı atölye çalışmaları yürüten yürütücülerimiz var. İşbirliği yaparak ilerletiyoruz daha küçük gruplarla çalışırken süreçleri. Renklerin avına çıktığımız ya da dokunarak, koklayarak, çıplak ayakla farklı yüzeylere temas edip basarak duyularını keşfettikleri atölyeler, ışıkla, sesle birlikte çalıştığımız atölyeler tasarlıyoruz. Hem onların ritim duygusu gelişiyor, hem renge dair algıları çeşitleniyor. Aslında bir müzede bulunma fikri onlar için yeterli. Çünkü burası aynı zamanda onlar için bir oyun alanı.
1: Tabii ki.
0: Böyle güvenli bir ortam yaratıyoruz.
1: Evet, çünkü o yaşta bir çocukla ya da bebekle müze ziyareti çok düşünülmez ve sıkıntı olabileceği aslında varsayılır. Siz onları müzeyle tanıştırıp aslında müze fikrini de sevdiriyorsunuz bir yandan. Çünkü çocuklar da çok fazla istemez ya, belli bir yaşa geldiklerinde bile müze mi, aman çok sıkıcıdır gibi düşünürler.
0: Kesinlikle öyle. Ebeveynler için de bir keşif oluyor tabii ki. Çocuklarının farklı yönlerini keşfediyorlar. Belki müziğe eğilimi var ve bu yönde onu yönlendirecek, bunu keşfediyor. Ya da resmi evet, daha çok mu seviyor bu çocuk? Onlar da sanata dair nasıl bir yön çizeceklerini keşfediyorlar geldiklerinde.
1: Ne kadar güzel. Peki yaz tatili için özellikle planladığınız etkinlikler var mı? Daha fazla mı oluyor, yoksa siz de mi ara veriyorsunuz? Nedir durum?
0: Biz yazı ağırlık veriyoruz. Hatta yazın ücretsiz atölyelerimizi de arttırıyoruz ki şehirde kalan çocuklar gelsinler ve daha faydalı olalım. Zaten yıl boyunca ücretli ve ücretsiz atölyeleri birlikte yürütüyoruz. Özellikle bu yaz ayı için tasarladığımız ücretsiz açık atölyelerimiz var. Temmuz-Ağustos ayı boyunca devam edecek. 9 Temmuz'da başlayıp 29 Ağustos'a kadar Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 14 ile 17 arasında atölyemizin kapılarını açacağız. Her güne farklı malzemeler konumlandıracağız orada. Her yaştan katılımcı açık. Sadece çocuklar değil, ebeveynleriyle de gelebilirler, abla abileriyle de gelebilirler. Birlikte orada malzemeleri keşfedip serbest üretim yapabilecekleri, sanat eserleri üretebilecekleri bir alan.
1: Ne kadar güzel. Bunun peki nasıl bir kontenjanı vardır muhakkak? Nasıl ulaşıp ayarlayacaklar? Yine önceden yapmaları mı gerekiyor rezervasyon?
0: Gerek yok aslında, çünkü saat 14 ile 17 arasında devam edeceği için orada bir sirkülasyon oluyor. Yapan kişi ayrılıyor. Yaklaşık 40 dakika, 1 saat kadar kalmak yeterli oluyor. Biz ortalama 25-30 kişilik bir kontenjan belirliyoruz ama dediğim gibi bu süre çok uzun olduğu için hiç kimseyi geri çevirmiyoruz.
1: Çok güzel. Bunlar önemli programlar. Özellikle yazın İstanbul'da kalanlar için ya da oraya belki ziyarete gelenler için, gezmeye gelenler için güzel bir etkinlik olabilir. Çocuklarıyla birlikte yapacakları Perşembe, Cuma ve Cumartesi Temmuz ayında dediniz değil mi?
0: Evet, 9 Temmuz'da başlayacak, 29 Ağustos'a kadar devam edecek.
1: Evet, buradan onu da duyurmuş olalım. Onun haricinde birçok projeniz var aslında. Gençlik Konseyi mesela, nasıl bir konsey bu? Kimler nasıl katılıyor buna?
0: Gençlik Konseyi ismini biz aslında son 3 yıldır Tenesis olarak değiştirdik. Gençlik Konseyi 12 yaşa kadar ortaokul öğrencilerinin dahil olduğu bir projeydi.
1: Evet.
0: Sonra biz bunu şunu fark ettik aslında. Liselerin çağdaş sanatla ya da müzelerle kurduğu ilişki daha kısıtlı ve bu yaş grubuna, 15-18 yaş grubuna ulaşmak, onları ikna etmek daha zor.
1: Evet.
0: O yüzden oraya çevirdik yönümüzü ve Tenefüs adı altında bunu lise öğrencilerine yönelik yapıyoruz artık. Bu şöyle bir proje. 4 tane yürütücü belirleniyor her sene. Bunun içinde ilçe milli eğitimlerle çalışıyoruz. Bizim arter olarak ilçe milli eğitimlerle imzaladığımız protokoller oluyor. Örneğin Fatih'le, Bayrampaşa'yla, Beyoğlu'yla, farklı ilçelerle bunu genişletiyoruz. Şimdi Beşiktaş'la protokol imzalamak için çalışıyoruz. Her eğitim öğretim döneminde bunu yeniliyoruz. Ve onlar bize kendi ilçelerini temsilen birer öğrenci belirleyip yönlendiriyorlar. Biz bu öğrencilerle yaklaşık 6 ay boyunca rehberlik eğitimi üzerine çalışıyoruz. Kendi akranlarına bir sanat eserini nasıl aktarırlar? Çağdaş sanatı hangi kavramlarla konuşabilirler? Nasıl sorular sorarak gençleri bu alana çekebilirler? Bu eğitimin sonucunda da bu gençlerimiz yürütücü olarak gelen diğer gençlere tur veriyorlar. 40 dakika boyunca tek bir eseri yorumluyorlar ve onu nasıl derinleştirip zenginleştirebileceklerini görüyorlar ve projeyi tamamlamış oluyorlar.
1: Yani önce onlar öğreniyor, sonrasında onlar kendi akranlarını eğitiyorlar. Ne kadar güzel.

0: Güzel.
1: Aynen öyle. Akran eğitim modeli bu.
0: Evet.
1: Bu tabii bu sene sonuçlandı. Yani Mayıs ayında bitirdik. Şimdi
0: Evet.
1: Eylül-Ekim döneminde tekrar yenisi başlayacak. Bunun tabii duyuruları yapılıyor. Yani Ayter'in web sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından ücretsiz buluşmaların hangi tarihte gerçekleşeceği, gençlerin bu buluşmalara hangi tarihte katılıp kendi yaşıtlarından eserleri dinleyebileceği oralarda yer alıyor. Bize mail atarak kayıt yaptırıyorlar ve biz burada buluşuyoruz.
0: Eğitim alanlar ücretli alıyor ama, değil mi eğitimi?
1: Hayır, hepsi
0: Onlar da
1: ücretsiz. Tabii
0: ücretsiz.
1: tabii.
0: Şahane. Ne
1: Evet.
0: kadar sürüyor eğitimler?
1: Valla yaklaşık geçen sene 5 ay kadar bunu devam ettirdik. Önce onlara hem bir sanatçıdan üretimle ilgili bir atölye aldırdık, hem de çağdaş sanatın temel kavramları üzerine bir günlük bir seminer yaptık.
0: Evet.
1: Sonrasında biz kendimiz deneme yanılmayla birlikte çalışarak onlara geri bildirimler veriyoruz. Bize deneme turları yapıyorlar. Burayı böyle düzeltebilirsin, bu soruyu böyle daha etkili sorabiliriz gibi pratik yapıyoruz. Yaklaşık 5 ay sürüyor tüm bu süreç. Kalan 3 ayda da halka açık buluşmalar hayata geçiyor.
0: Çok güzel gerçekten ve bunları ücretsiz olarak
1: Evet,
0: gerçekleştiriyorsunuz.
1: ücretsiz gerçekleştiriyoruz.
0: Şahane. Birçok kişinin belki haberi yoktu, şu an duyanlar olabilir. İstanbul'da böyle bir güzel bir oluşum var. Siz de dahil olabilirsiniz. Şimdi tabii yaz dönemi için bu bahsettiğiniz kısım yok ama Eylül'de tekrar başlayacak. Yazın da farklı farklı atölyeleriniz var zaten.
1: Evet, yazın da ücretsiz keşif saatlerine açık atölyelere katılabilirler. Bu Temmuz'dan Ağustos'a kadar devam edecek olanlara.
0: Evet, yetişkinlere yönelik de yapıyoruz dediniz. Sadece çocukları, gençleri konuşmayalım. Onların anne babalarının da hakkı var tabii ki sanatla ilgilenmekle. Onlar için ne tarz etkinlikleriniz var?
1: Yetişkinler için çağdaş sanat seminerleri en öne çıkan içeriklerimiz. Bir de sanatçılar eşliğinde hayata geçen yetişkin atölyeleri oluyor. Örneğin en yakını 27 Temmuz Cumartesi günü Aylin Zapçıoğlu'nun eşlik edeceği bir üretim yöntemleri başlıklı atölye var. Ve tabii rehberli turlar, yani Ayter deyince akla gelen başlıklardan biri çocuk atölyeleri ise diğeri bence rehberli turlar. Bizim pazartesi hariç, pazartesi Ayter kapalı, her gün saat 1'de, 3'te, hafta sonu buna ek olarak 5'te rehberli turlarımız oluyor. Ve tüm sergileri rehber eşliğinde gezebiliyorlar. Bu ilk başta bahsettiğim yaklaşımla, yani didaktik bir aktarım, ezbere bir metin değil bu tur süreçleri. Farklı alanlardan gelen rehberlerimiz var ve onlar izleyiciye soru sorarak, onları da sürece dahil ederek sergileri deneyimlemelerini sağlıyorlar. Bunlar tabii her zaman olduğu için hiç Ayter'e gelmemiş biri de tam da şimdi önümüzdeki hafta yeni sergiler açılacakken yaz
0: Evet.
1: dönemini belki böyle değerlendirebilirler.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi mesela benim önüme bir etkinlik düştü. Bu ücretli bir etkinlik. Ailemle renkli anlar. Çok yakın bir etkinlik olduğu için hemen size sormak istedim. 21
1: Evet.
0: Haziran'da saat 13'te gerçekleşecek bu etkinlik. Nasıl bir etkinlik bu?
1: Bunu Babalar Günü'ne özel koyduk aslında o güne. Çocuklar, yani tabii ki babalar dışında farklı ebeveynleriyle de katılabilirler ama hani onu bir vesile olsun diye.
0: Evet.
1: Bir yetişkin eşlikçileriyle birlikte sergileri geziyor çocuklar. 4-6 yaş grubuna yönelik yaptık bu içeriği. Ve sergi gezme sonrasında da sergi içerisinde yerde konumlanarak bir eserden yola çıkarak kendi eserlerini üretiyorlar. Bu bir çizim çalışması olabiliyor, bir kolaj çalışması olabiliyor. Bu seferki atölye için portre çalışması gibi bir içerik düşündük ki baba çocuğuna, çocuk babaya ya da hangi ebeveyni eşlik ediyorsa onlar birbirlerine bakıp birbirlerini ayna gibi kullanarak birbirlerinin otoportrelerini çizecekler.
0: Aa, çok güzelmiş gerçekten. Bence şahane bir Babalar Günü etkinliği olur.
1: Evet, ona benzer bir içeriğimiz de 20 Haziran'da da var. O da bir gün önce, o daha büyük yaş grubu için 6-11. Sanatın Peşinde iz ve Doku onun ismi de. O da benzer bir içerik. Çocuklar sergiyi gezdikten sonra sergi içerisinde üretim yapıyorlar. Sadece bunun yaş grubu o daha büyük.
0: Biraz daha büyük çocukları varsa o zaman da onu tercih edebilirler. Bu
1: Evet.
0: kadar yoğun etkinlik, bu kadar fazla atölye, çalışmalar, siz kaç kişilik bir ekipsiniz, ben merak ettim.
1: Biz öğrenme programı olarak 9 kişilik bir ekibiz aslında, rehberlerimizle birlikte. Ama tabii ki bu çok az bir sayı düşünürseniz.
0: Evet.
1: Fakat elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Öğretmenler talepte bulundukça geri çevirmemeye.
0: Evet.
1: İstanbul'a gelemeyen okullar olursa çevrim içi onların sınıflarına bağlanarak onlara katkı sunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii gönül ister ki çok daha kalabalık ekipler olsun ama müzeler küçük ekiplerle bir şeyler yapmaya çalışan yerler. Bunu da kabul etmek lazım. Evet.

0: Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz size. Bir kez daha alalım internet sitenizin adresini, hem ulaşmak isteyenler için, etkinliklere bakmak isteyenler için, belki dahil olmak isteyenler için.
1: www.artar.org.tr. Zaten arama motoruna Artar yazdıklarında web sitesi otomatik olarak karşılarına çıkacaktır. Sosyal medya hesaplarımızda da, Instagram'da özellikle duyuruları çok aktif bir şekilde görebilirler.
0: Evet.
1: Oradan da Artar'ın sayfalarına bakarak haberdar olabilirler.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Artar Öğrenme Programı Yardımcı Koordinatörü Dilan Salkaya bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Psikolojik analiz uzmanı, ebeveyn danışmanı Canan Astarcı Çadır hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşam, iyi günler, merhabalar.
0: Merhaba, evet. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi çocukların çizimlerinden bahsedeceğiz ama özellikle erken çocuk dönemindeki çizimlerden bahsedeceğiz. 0-6 yaş arasında çocuklar resim çizebiliyor, bazı karalamalar yapabiliyor, bazen bütün duygularını oraya yansıtabiliyor. Bazen de belki çok fazla anlam aramamakta gerekebiliyor. Şimdi konunun ayrıntılarını sizden dinleyeceğiz. Bütün resimleri çocukların analiz edilir mi? Hepsinin altında bir anlam aranır mı? Önce o soruyla başlayalım.
1: Evet, öncelikle programa katıldığım için de onur duyuyorum. Teşekkür ediyorum sizlere.
0: Biz de teşekkür ederiz.
1: Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi ben bu soruya şöyle bir cümleyle cevap vermek istiyorum. 0-6 yaş, 7 yaşı da katalım. Bu çocukların, çocuk demeyelim artık da, biz insanoğlunun 0-7 yaşına kadar çizdiği çizimler birer sanat etkinliği değildir. Bir faaliyet değildir. Yani bu sözüm belki de ilk defa bu şekilde duyuluyor olacak. Bununla ilgili geçmişte çok çalışmıştım.

0: çalışmalar olmuş. Çok 1800 yıllarda bilim insanları tarafından çok fazla gündeme gelen bir konu değil. Ama benim yaptığım çalışmalarda şu kesin ki 0-7 yaşa kadar çocukların çizdiği çizimleri gerçekten ciddiye alın. Bu çünkü 0-7 yaşına kadar olan çizimler kesinlikle sanatsal faaliyet değildir. Yani hayallerinde veyahut da gördüğü çizgi filmleri bir nebze yansıtabilirler. Ama tamamen bu beyin gelişimi, zihinsel gelişim, duygusal gelişim, ruhsal gelişimin yansımasıdır. Bu bir dildir. Bu bir beynin gelişim sırasında kendisini ifade ettiği ve gelişimi çok net izleyebileceğimiz bir dildir. Her insan bundan geçiyor. Ve insanın ilk ana dilidir. Bunu çok dikkatli bir şekilde önemseyip takip etmemiz gerekiyor. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması gerekiyor, duyarlı olması gerekiyor ve bu alanda da eğitimden geçmiş eğitmenlerimizin de olması gerekiyor.
1: Tam olarak onu soracaktım ben de. Bu tarz analizleri kendi kendimize yapamayız tabii ki, değil mi? Bir uzman eşliğinde yapmak gerekiyor. Ben de işte bir kitap okudum, ben de şimdi hemen bunu yorumlayacağım deyip bir takım etiketlemelere girişmek de sakıncalı olabilir hakikaten.
0: Evet, kesinlikle.
1: Nelere dikkat etmeleri lazım peki bu tarz çizimlerde? Şuna mutlaka dikkat etmeleri lazım, bu olmalı, bu olmamalı diyebileceğiniz belli ipuçları var mı?
0: Evet, var. Şimdi 2 yaşından itibaren insanoğlu tuttuğu bir kalemi veya bir sopayı veyahut da bir bıçağı duvarlara kazık yazma veyahut da toprağa karalama. Bu geçmişteki antik eserlerde de görüyoruz biz bunu. Şimdi şöyle bakalım, 2 yaşında bir çocuk olduğu zaman 2 yaşı 2,5'ini geldi artık bir kalemi rastgele tutabiliyor. Ortalarda mutlaka bir kağıt kalem bulundursunlar. Eğer öyle bir ortam yoksa dışarıda bunu karalama yapacak bir alanda. Toprak olabilir, duvar olabilir, her şey olabilir. Beyin çünkü başlıyor karalama yapmaya. 2 yaşın çocuğun özelliklerinin karalaması 3 yaşına kadar bu ileri geri karalamalar vardır. İleri geri karalama. Bu ileri geri karalama anlamı vardır. 2 yaştaki bir çocuğun bunu yapabilmesi gerekiyor. Öncelikle bunu bilelim. Daha sonra bu ileri geri hareketler spiral şekline dönmeye çalışır. O spiral neyi götürüyor bizi? Daire çizmeye götürüyor. Beyin 3 yaşına tamamladığı zaman kendini ifade edecek o daireyi çizmeyi hedefliyor. Yani biz buna dikkat edeceğiz. 2 ile 3 yaş arasında bu karamalar daireye dönüşüyor mu? O karamalar spiral ve daireye dönüşür. Hepsinin anlamları var. Oraya kadar inmeyeceğim. Fakat bu karalamalar bazen kağıdın çok küçük yerini yapılıyor. Anlamı var, önemlidir. Çocuk duygusal gelişimde bir korku, bir stres altında olabiliyor. Anlamına gelir. Eğer bu karalama daireye olmaya çalışırken büyük büyük sayfaya kaplıyorsa evde de yine kendisini rahatsız eden bir stres baskı yaşıyor olabilir. Bunları da önemli vurgulamak istiyorum. 3 yaşına gelmiş bir çocuk 3-4 yaş arasında o daireyi mutlaka çizebilmeli. Bunun başka bir tarifi yok. O daireyi çizebilmeli. O daire nedir? Beyin artık kendini ifade edecek. Ben varım diyor, benim diyor. Ve beyinle daireyle birlikte evreni artık anlatıyor bize. Evren
1: şeyden
0: nedir?
1: Bahsetmiyoruz değil mi? Çok böyle muntazam bir daire çizmesinden
0: kesinlikle
1: bahsetmiyoruz.
0: Değil. Hayır, yamuk yumuk olabilir ama daireyi bütün o çocuklar 3-4 yaş arasında daireyi tamamlarlar. Bunları gözlediğiniz zaman anaokulda da hepsi bunu yapmaya çalışıyordur. Ve daireden sonra da artık beyin diyor ki ben kendimi ifade edebilmeye başlıyorum demeye çalışıyor. Burada nedir? 3 yaşın zekasına, yapısına, ruhsal gelişimine, duygusal gelişimine de artık uyumlu gittiğini gösteriyor. Mesela burada. Tam o sıradan sonra daireden kol bacak çıkarır. Direkt insan bedenini yaratmaya çalışıyor. 3-4 yaş arası. Bunları yapabilmesini bekliyoruz. Çünkü beden çıkacak. Diyelim ki 4 yaşına geldik. 4 yaşında kafada daireden kol bacak direkt çıkarıyor. Bunlar insanlar oluyor artık. Bu insanlar anne, baba, okul, öğretmen, çocuk, arkadaş, kardeş nitelendirmeye başlıyor. Bunları gözlemleyebiliyorsa, bunları görebiliyorsa buradan yansıtmalar başlar. Bunlar çok önemli. Geldik 4 yaşından sonra 4-5 yaş arası. Şimdi burası çok kritik oluyor. Artık beyin de, beden de, ruh da kendinin nerede durduğunu biliyor. Gök var, ortada.

0: da bir boşluk var, bir de bir zemin vardır. Biz zemine basarak otururuz. Bütün evler, ağaçlar hepimiz zemindeyizdir. Ve ortada ne vardır? Yaşam alanları vardır. Ağaç, güneş çizerler, ev çizerler ve gökyüzü vardır. Çocuk bunun bu üçe bölme sayfada, üçe bölmeyi yapabiliyor olması gerekiyor. 5 yaşına geldi, hala zemin çizgisi yoksa, hala kağıdın en dibinden başlıyorsa veyahut da çizilen resimler havada uçuşuyorsa, evet burası önemlidir. Burada neye bakacağız? Bir duygusal, bir zihinsel, bir beyinde veya fizyolojik bir gelişimde sıkıntı başlıyor demek oluyor. Erken yaşta müdahaleler çok önemlidir ve kalıcıdır. Bunların hepsi bir fiziksel, yani beyinsel, biyolojik, doğumsal bir gerilik sayılmaz. Bunların etkisi duygusal da olabiliyor. Duygusal bir travma. Çünkü çocuk duygularını anlatmayı bilemez. Hiçbirimiz bilmiyoruz duyguları anlatmayı. Daha sonra ileriki yaşlarda öğreniyoruz. Ama sadece duyguyu anlatabilen ve içerideki gelişimi anlatabilen tek bir resimdir. Bu yaşlarda bunlar yapılıyor.
1: Evet.
0: Diyelim ki yaptı zemini. Artık bilişsel gelişimler, algıları göstermeye başlar beyin. Neyi yapar? Evi yapmaya başlar. Mutlaka 5 yaşında bir çocuk evi çizebiliyor olması gerekiyor. Ev nasıl çizilir? Çatı vardır. O daireden sonra çocuğun yapabildiği ilk şekil üçgen oluyor. Bu bilimsel bir şeydir. Bir çocuğu siz bir çadırda, bir dağda, bir çölde biçtin, mutlaka yine üçgen çizer o yaşta. Bu bize verilmiş olan Allah'ın bir lütfudur. Yani bu bilgi biz insanoğlu verilmiş. Bu ne zaman kadar devam ediyor? 10 yaşına kadar devam
1: Evet,
0: ediyor.
1: evet. Hocam
0: Evet.
1: çok ayrıntılı bir konu gerçekten bu
0: Çok
1: çizimler.
0: derin ve ayrıntılı bir konudur. Bu
1: Evet.
0: süremizde bile yetmez. Çünkü
1: Evet.
0: anlatırken anlattığım cümleler içinde bir sorular, bir konular
1: Birçok
0: daha
1: soru var.
0: inecektir.
1: Evet, umarım
0: Mümkün
1: sizi
0: olduğunca evet.
1: stüdyomuzda ağırlarız bir kez daha. Şimdilik böyle bir girizgah olsun.
0: Evet.
1: Dinleyicilerimize ufak ipuçları vermiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ
0: Ben de
1: olunuz.
0: teşekkür ediyorum. Kolay gelsin
1: Hoşça
0: sizlere
1: kalın.
0: de. İyi
1: Görüşmek üzere.
0: yayınlar.
1: Sağ olun. Psikolojik analiz uzmanı, ebeveyn danışmanı Canan Aslarcı Çadır bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Türkçe'de yalın biçimleri iki heceli olan: asıl, beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi Doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı sen bize göster.
0: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
1: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil, böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
0: Aslı.
1: Peki beyinim değil.
0: Beynim.
1: Hasımı değil.
0: Hasmı.
1: Meyili değil.
0: Meyli.
1: Resimi değil.
0: Resmi.
1: Sabırın değil.
0: Sabrın.
1: Şehire değil.
0: Şehre.
1: Vakitim değil.
0: Vaktim.
1: Bunların yazılışını da böyle

0: olması gerekiyor.
1: Evet, yani sadece sesletirken değil yazarken de bu kurala uymak gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız ya da hasımım var benim demeyiz.
0: Evet, hasmım var.
1: Evet. Dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor.
0: Evet, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabii böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcüklerde ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil.
1: Ağzı.
0: Boyunu değil.
1: Boynu.
0: Burunu değil.
1: Burnu.
0: Göğüsü değil.
1: Göğsü.
0: Gönülü değil.
1: Gönlü.
0: Karını değil.
1: Karnı.
0: Az önce çok teknik bir açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
1: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir her isteyen, merak eden, ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda Altın Top ödülü ilk kez 1982 yılında verildi. İspanya'da düzenlenen 1982'deki turnuvada attığı 6 golle hem gol kralı olan hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, Altın Top'un da ilk sahibi oldu. Meksika'daki 1986 Dünya Kupası'nda bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı golü Tanrı'nın eli olarak nitelendiren Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken Altın Top'u da aldı. 1990'da ise bir ilk yaşandı ve şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu Altın Top aldı. Almanya'nın zirvede tamamladığı turnuvanın gol kralı İtalyan Scilacci bu ödüle layık görüldü. 1958'den itibaren verilmeye başlanan en iyi genç oyuncu ödülünü ilk olarak o dönem 17 yaşında olan Brezilyalı Pele kazandı. Dünya Kupası'nda en iyi kaleciye verilen altın eldiven 1994'te, FIFA Centilmenlik Ödülü ise 1978'de hayata geçirildi.
3: Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: haberler.
1: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayının hakikatin ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı bir muhasebe zamanı olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, İstanbul'da düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Buluşması'nda konuştu. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adaleti çağrısı orada yankılanmaktadır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi geldi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürü sayısının artıracağı kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenlemeyle teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yine teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri belirlenecek. Akaryakıt ticaretinde vergi kaybının önlenmesine yönelik de tedbir alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay, partisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalar atıldı, mutabakat metni yürürlüğe girdi. Şimdi gözler 60 günlük müzakere sürecinde. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılabileceğini duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine de tepki gösterdi. Tel Aviv'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. ABD ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekinmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi hiçe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu. İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin

0: en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyleyerek hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez dedi. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin karara yaptığı itirazlar değerlendirildi. Sadece Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planın hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarihte verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. Özel yeni partiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü de belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay açıklamasında bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53. oturum sona erdi. Mahkeme heyeti oturumda sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin incelemede bulundu. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine karar verdi. İstanbul'da yaşayan bir iş insanı, CHP'li Menderes Belediyesi'nin eski ve yeni başkanları hakkında rüşvet aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yakup Toprak, 2023 yılında dönemin Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın kendisinden otel ruhsatı karşılığında 250 bin dolar rüşvet istediğini iddia etti. Yeni gelen yönetimin de kendisinden 400 bin avro istediğini öne sürdü. ABD ve İran arasındaki mutabakatın ardından gözler İsviçre'de başlayacak teknik görüşmelerde Beyaz Saray, teknik görüşmelere ilişkin planların henüz kesinleşmediğini, Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Son dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma programına katılmasını engellemeye çalışan Yunanistan'a Avrupa Birliği'nden dikkat çekici bir mesaj geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Yunan basınına verdiği röportajda AB'nin özellikle savunma alanında Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Türkiye ile işbirliği yapmak gerçekten önemli dedi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı düzenledi. Bir petrol rafinerisi vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 1000 kadar İHA ile 4 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna'nın yakıt ve enerji tesislerine vurduklarını açıkladı. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden öğle saatlerinde

Günden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Abdurrahman Özdemir. Abdurrahman Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Abdurrahman Hocam, sizinle bugün asgari düzeyde İslam'ı konuşmak istiyorum. Nedir asgari düzeyde İslam'ın kriterleri nedir?
2: Aslında İslam'ın şartları diye bizim 5 şart diye ezberledik.
1: Evet.
2: Asgari İslam'dır.
1: Evet.
2: Yani işte kelime-i şehadet, evet, namaz, oruç, hac, zekat, bunlar efendim asgari İslam'dır şekli anlamda. Fakat bunu bir bedevinin aleyhissalatü vesselam efendimize gelerek, ya Resulallah ıdni ve evciz, yani bana nasihat et ama kısa tut. Yani çünkü evet, bedevi dediğimiz genellikle işte kırda bayırda deve otlatan, efendime söyleyeyim, pek şehirle, entelektüel dünyayla teması olmayan, zihni melekelerini çok antrene etmediği için fazla hani beyin işçisi olmayan, kolu adaleleri çok pratik yaptığı için güçlü ama evet, beyni çok pratik yapmadığı için az bilgi tutabilen bir kıvama karşılık evet, geliyor. Diyor ki ya Resulallah, kendi halini bildiği için aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle halini arz ediyor. Diyor ki ya Resulallah aydni, bana nasihat et ve evciz, fakat kısa tut. Şimdi ben aklımda tutamam çok şeyi. Yani bu asgari İslam dediğimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin ona yönelik 3 adet tavsiyesinde gizli. İlk tavsiyesinde buyuruyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, salli salata muvaddi'a, yani her namazını son namaz gibi kıl. Yani dünyaya veda etmek üzere olan bir kişinin haleti ruhiyesiyle namaz kıl. Salli salata muvaddi'a. Şöyle bir senaryo yazalım zihnimizde. Azrail aleyhisselam geldi. Dedi ki Cenab-ı Allah beni gönderdi, emanetini kulumdan al, dön dedi. Hani idam mahkumlarına son arzuları sorulur ya.
1: Evet.
2: Biz de dedi ki son bir efendim tasarruf evet, hakkınız var dünya ile ilgili. Siz de dediniz ki ya 2 rekat bir namaz kılayım şurada. Şimdi o namaz gibi her namazımızı kılmamızı aleyhissalatü vesselam Efendimiz tavsiye ediyor.
1: Evet.
2: Bir bedevi ile efendim aralarındaki diyalog çerçevesinde. Tabi İslam hukukunda bir kural vardır. Sebebin has olması hükmün umumi olmasına engel değildir.
1: Tabii yani, ki. Tabii, tabii.
2: Yani bir efendim nassın sebebinin, Kur'an ise sebebi nüzulünün, hadis ise sebebi vurudunun, özel bir kişiyle ilgili olması hükmün genele evet, uygulanmasına, genele
1: hatta belki o özel olmasına, özele söylenen bir şey genele hitap eden
2: evet,
1: bir şey.
2: Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun özelinde cevap verirken genele de bir şey söylemiş oluyor.
1: Tabii, tabii.
2: Bu hepimize yönelik bir
1: elbette,
2: tavsiye.
1: Elbette.
2: Yani her namazını efendim son namazın gibi kıl.
1: Tabii, vallahi siz bu örneği verirken ben şimdi onu, o anı düşündüm kendi adıma.

0: Demek ki özel olmaktan çıkıyor hakikaten. O bedeviye söylediği şey beni de etkiledi şu anda. Sanatın
1: haliyle.
0: Tabii.
1: Haliyle. Yani işte ya şu namazı şuraya bir aradan geçiştirivereyim. Yani mükellefiyet üzerimden kalksın modunda bir namaz değildi. Elimize bir fırsat geçmiş. Allah Azze ve Celle ile bir araya gelme fırsatı geçmiş. Bu fırsatı maksimal seviyede değerlendirme hissi, arzusu. Yani düşünün, yani la teşbih ve la temsil derler bizim kadim gelenekte. Şimdi çok üst bir makamdan randevu istiyorsunuz. Size bir ay sonra, iki ay sonraya müsait oluyor vakti, randevu veriyor. O randevuya gitmemek ayrı bir nezaketsizlik. Gidip de gerekli hazırlıkla gitmemek ayrı bir eksiklik. Ve o randevu anında zihninizin başka yerlerde dolaşıp kendisinin söylediklerine kulak asmamak ayrı bir nezaketsizlik olur.
0: Doğru.
1: Şimdi Cenab-ı Mevla bize günde 5 kere randevu veriyor. Biz o randevuya gidiyoruz. Yani Mü'minun suresinin başında Estaizu billah kad eflahal mü'minun. Müminler kurtuluşa ermiştir. Dedikten sonra müminlerin tarifini Cenab-ı Allah yapıyor.
0: Evet.
1: İlk tarif, ilk tanım şu. Ellezinehum fi salatihim haşiun. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Huşu ne demek? Kendinden geçmişlik hali içindedirler. Boyunlarını bükmüş, yani dış dünyayla bütün bağlantılarını koparmış. Hani meditasyonda trans hali deniyor trans halindedirler.
0: Evet, tam o işe konsantre olmuşsun. Yani Rabbinle buluşmuşsun. Müminin miracıdır buyuruyor Resulullah Efendimiz namaz için. O andasın yani.
1: O andasın ve dünyaya dair hiçbir şey o kapsam alanına giremez. İlahi cemurlar çalışıyor yani kapsam alanına giremez. Dolayısıyla bu çok önemli bir ayrıntı.
0: Hocam bir müzik arası verelim.
1: Tamam.
0: Tekrar devam edelim isterseniz. Ali Ekber Çiçek'ten bir Erzincan türküsü dinliyoruz. Hu diyelim gerçeklerin demine. Buyurunuz.

0: Hocam asgari İslam'ı konuşuyoruz. Namazdan bahsetmiştiniz. Daha başka ne tavsiyeler var Resulullah Efendimizin
1: Evet,
0: bedevi?
1: demiştik ki her namazını son namaz gibi kıl.
0: Evet.
1: Hatta Hazreti Ali'ye nispet edilen, kerremullah vechehu, nispet edilen bir anekdot vardır biliyorsunuz. Bir
0: Ayağındaki
1: ayağındaki okun
0: okur.
1: çıkarılması
0: Evet.
1: için ben bir namaza durayım. Siz o
0: Evet.
1: esnada çıkarın, ben acısını duymam. Yani namaz o namaz. Yani gerçek namaz o namaz oluyor. İkincisi, وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَدِرِ مِنْهُ. Yani diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yarın özür dileyeceğin, sonrasında özür dileyeceğin bir sözü söyleme. Yani her aklına gelen, aklına geldiği anda muhataba yönlendirme. Hatta bu noktada müminlerin vasıfları övülürken Kur'an-ı Kerim'de vel kâzımînel gayza diye geçer. Öfkesini yutanlar.
0: Evet.
1: Öfke kontrolüne sahip olanlar. Öfke insanoğlunda bir halettir. O esnada akıl devre dışı kalır. Akıl biliyorsunuz köstek demektir. Efendim hayvanlara vurulan, yani çayıra, köy hayatını bilenler
0: Evet,
1: bilir, çayıra hayvan çakılır ve efendim bir bukağı ayağına bağlanır ki belli pergelin ucu çakılıdır, belli dairenin dışına çıkmasın diye. Akıl köstek demektir. Bağ demektir, pranga demektir. İnsan davranışlarını kontrol eder. İşte bu kontrol mekanizmasının devre dışı kaldığı zamanlar insanın öfkeli olduğu anlardır.
0: doğru.
1: İnsanda öfke galebe çaldığı zaman artık o insan kendisine ait fren mekanizmaları boşalır ve ne yapacağını bilmez. İşte burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir tavsiyede bulunuyor ki, yarın pişman olacağın, özür dileyeceğin bir ifadeyi söz, hani 40 boğumdur 39'unu düşün 40'ında söyle derler ya, onun gibi
0: evet,
1: muhataba yönlendirmeden 40 kere düşün. Yani yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir başka hadisinde öyle buyurur. Yani sevdiğini ölçülü sev, yarın aranız açılabilir. Düşmanlık ettiğine de ya da kızdığına da belli bir ölçüde kız, yarın aranız düzelebilir.
0: Evet.
1: Onun için ölçü İslam'da. Her şeyin başı ölçü. Yarın pişman olacağın şeyi bugün söyleme. Öfke kontrolü yap. Yani dolayısıyla müminlerin en önemli Cenab-ı Allah tarafından methemedar davranışlarından biri de öfkesini yutabilme
0: evet,
1: kabiliyetleridir. Bir diğeri ise

0: insanların ellerinde bulunanlara karşı ilgisiz ol. Onlara karşı ümidini kes yani.
1: Bedeviye nasihatlarını.
0: Bedeviye nasihatları çerçevesinde konuşuyoruz. Yani insan, bir başka hadisi şerif gereği, insan ne zaman ihtiyaç sahibidir? Gözü yukarıda olursa. Yani insanın ihtiyaçlarıyla ihtiraslarını birbirinden ayırabilmesi için, evet, daima Cenab-ı Allah'ın kendinden daha az imkan verdiği kişilere bakması lazım. Kendisine daha fazla imkan verdiği, daha fazla aslında imtihana tabi tuttuğu, daha fazla vererek varlık imtihanına tabi tuttuğu kullara bakarsa kişi kendini çok efendim nasipsiz hisseder.
1: Doğru.
0: Yani biliyorsunuz, hiç arabası olmayan için ayağını yerden kesecek efendim, yürüyen, aksamı yürüyen bir taşıtının olması onun için çok büyük bir nimettir. Arabası olan için efendim özel uçağı olan
1: doğru.
0: Yani bu üstün üstü bitmiyor.
1: Doğru.
0: Dünya hayatının
1: doğru,
0: lüksünün
1: aynen,
0: bir sınırı yok. Yani neticede her lüksün bir tık üstü var. Ona ulaştığınızda bir daha, ona ulaştığınızda bir daha.
1: Ya,
0: bunun
1: evet,
0: sonu yok.
1: Süper lüks, ultra lüks diye bir parksinde var ya hocam, biliyorsunuz maalesef.
0: Dolayısıyla yukarıya bakarsanız mutsuz olursunuz. Ama mahrum insanlara bakarsanız, size verilenleri henüz tadamamış, o seviyeye erişememiş kişiye, kendiniz hamd makamında olursunuz, şükür makamında olursunuz. Dolayısıyla bizim Cenab-ı Peygamber tarafından bize yönlendirilen, bize yöneltilen tavsiye şu: alttakilere bakın mutlu olmak istiyorsanız. Hatta bu konuda bir anekdot dinlemiş ve çok etkilenmiştim. Bir tane delikanlı liseli yıllarından bahsediyor. Diyor ki işte %100 bursla çok önemli kişilerin, çocukların okuduğu bir lisede okuyordum. Arkadaşlarımızın lüks ayakkabılarına, lüks giysilerine, kullandıkları telefonlara bakarak iç geçiriyordum. Ta ki bir gün otobüs durağında ayağı olmayan bir yaşıtımı görünce hamd ettim. Yani dolayısıyla hiç değilse dedim, bir gün benim o ayakkabıları ya alıp da giyebileceğim bir ayağım
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet ya, evet.
0: Değil mi?
1: Evet, öyle bir şey de var. Bir Fransız düşünür atfedilir. Ayakkabılarım yok diye üzülüyordum. Ta ki ayaksız birini görene kadar.
0: Belki ondan,
1: belki de,
0: hareketle
1: belki de. Tabii, tabii.
0: Bu inşa edilmiş bir öykü de olabilir. Dolayısıyla biz her namazımızı son namaz gibi bedevi üzerinden algılayacak olursak, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bedeviye nasihatı üzerinden her namazımız son namaz olarak bileceğiz. Yarın pişman olacağımız bir sözü söylemekten kaçınacağız ve hep mutlu olmak için bizden daha mahrumların hayatlarına bakacağız.
1: Evet, bedevi de bundan başka bir şey yapmam bak deyip,
0: tabii,
1: değil mi? Öyle bir cevap
0: evet,
1: veriyor.
0: Bundan başkasını yapmam diyor.
1: O da yaparsa cennete girer buyuruyor Resulullah Efendimiz.
0: Evet.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Çok istifade ettiğimi ifade etmediğim, çok teşekkür ederim. Allah
0: ben
1: razı olsun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Allah
1: inşallah
0: razı olsun, sağ olun.
1: Efendim, Profesör Doktor Abdurrahman Özdemir hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: bandası teşkil eder. Sözü vakanın şahidi Talat Bey'e bırakıyorum. Bendeniz Yunus Bey'in tabyası gerisinde yalnız düşmanın etraftaki harekatını gözlemekte ve Yunus Bey tarafından verilen emir ve gösterilen işaret mucibince KUKO noktasında düşman bataryaları üzerine top ateşi icra ettirmekteyken Yunus Bey tabyasında birdenbire bir duman görüp göz açıp kapatıncaya kadar geçen sürede bir de birkaç batarya topun birden icra ettiği bir ateşin sedası gibi bir seda işittim ve cephanenin ateş aldığını anladım. Fakat o anda batarya ile ateş sedasından ibaret bir emrin Yunus Bey tarafından verildiğini işittiğim gibi bahsedilen toplarımızın da ateş ettiklerini gördüm. Hareketin asıl tuhafı ve akla hayret veren tarafı Yunus Bey'in bu emri gerçekleşen musibetin tesiratından korunmuş bir mahalde bulunmuyorken vermesidir. Bakınız, bu hareketinin sureti tabyasında bulunan zabitandan doğrulanmıştır ki şu suretle beyan ediyorlar. O musibetin ortaya çıkmasıyla kendisi toprak ve kapaklılardan saçılan arabalar altında kalmış idi ki böyle bir halde kendisini şaşırmayıp arz olduğu gibi emri verdi. Yunus Bey'in kanlar ve dumanlar arasında askerine verdiği bu emir 35 seneden beri Plevne'nin suskun ufkunda uyuyor. Fakat ben Çekmece ve Terkos gölleri önünde Osmanlı savaş gemilerinden atılan topları gece yarılarında işitir ve dinlerken Yunus Bey'in yüksek ve mert sedası hayalimin kulağında dolaşıyor ve sanki o donanmaya ve o orduya batarya ile ateş emrini veriyordu. Aklımda kalan bu satırlar Hüseyin Özdemir'in yayına hazırladığı Süleyman Nazif'in Batarya ile Ateş adlı kitabından, Ötüken Neşriyat'tan.
1: Aklımda kalan satırlar.

Merhaba aziz dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programı ile birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Cuma günleri ruhi ve zihni dünyamızı nurlandıracak konu ve konuklarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bugün programımızda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Rafet Özkan'ın Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yol gösterişi konusundaki sohbetini ve Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Mahmut Bektaş'ın Muharrem ayı ve Aşure gününün fazileti konusundaki sohbetini dinleyebilirsiniz. Programımıza Kur'an-ı Kerim'le başlıyoruz. Âl-i İmran suresi 16'dan 22. ayete kadar sayfa 51 okuyan Hasan Yeşiller.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki Rabbimiz, biz şüphesiz inandık. Bunun için günahlarımızı bize bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, sabreden, doğru olan, gönülden kulluk eden, hayra sarf eden ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, ondan başka tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka tanrı yoktur. O güçlüdür, hakimdir. Allah katında din şüphesiz İslamiyettir. Ancak kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çabuk görür. Ey Muhammed, eğer seninle tartışmaya girişirlerse, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a verdim de. Kendilerine kitap verilenlere ve kitapsızlara, siz de İslam oldunuz mu de. Şayet İslam olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Yüz çevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer. Allah kullarını görür. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere, insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere elem verici bir azabı müjdele. Onlar dünya ve ahirette işleri boşa çıkacak olanlardır. Onların hiç yardımcıları yoktur.
1: Programımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Rafet Özkan'ın Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yol gösterişi konusundaki açıklamalarıyla devam ediyor.
2: Merhaba değerli dinleyenlerim. Hazreti Peygamber Efendimizin gençlere iyi örnek oluşu konusuna devam ediyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece dini bir lider olmanın ötesinde her alanda örnek alınacak bir şahsiyettir. Özellikle gençler için hayatının her anını rehber ve ilham kaynağı kılmıştır Peygamber Efendimiz. Hazreti Peygamber ilim öğrenmeye ve öğretmeye büyük önem vermiştir. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisi bu konudaki hassasiyetinin bir göstergesidir. Hatta ilim Çin'de de olsa gidin alınız buyruğu ilmin mekanının zamanının olmadığı ve Müslümanlara farz olduğunun bir göstergesidir. Kendi hayatında bunu en güzel şekilde örneklendirmiştir. Gençleri ilim öğrenmeye teşvik etmiş, onların zihinlerini ve kalplerini aydınlatabilmek için de büyük gayret göstermiştir. Ahlakın önemini her fırsatta vurgulamış, doğruluk, dürüstlük, merhamet, cömertlik gibi erdemleri bizzat yaşayarak ve öğreterek örnek olmuştur. Adalet ve eşitlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Her zaman hak ve hakkaniyeti gözetmiş, sosyal sorumluluk bilinci aşılamış, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin önemini hatırlatmıştır. Gençlerle iletişim kurmada son derece başarılı olmuştur. Onları dinlemiş, dertleriyle dertlenmiş, çözüm üretmeye çalışmıştır. Sabırlı ve hoşgörülü bir tavır sergilemiş, hataları affetmeyi ve ikinci bir şans vermeyi bilmiştir. Güçlü ve cesur bir lider olmanın yanı sıra sevgi dolu ve merhametli bir baba ve eş olarak da örnek teşkil etmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı, her gencin kendine rehber edebileceği bir hazinedir. Onun sünnetini takip ederek, ahlakını ve erdemlerini benimseyerek daha iyi bir insan ve daha faydalı birey olmak mümkündür. Hazreti Peygamber gençlere yol göstermenin önemli yollarından biri olarak onlara iyi örnek olduğuna inanmıştır. Bu nedenle gençlere olan ilişkilerinde her zaman örnek bir davranış sergilemiştir. Hazreti Peygamber bir gün gençlere

gençlerle birlikte yemek yerken onlara şöyle hitap etmiştir. Ey gençler, siz yemek yerken acele etmeyin. Allah yiyen ve içen kimseleri sever. Bu hadis Hazreti Peygamber'in gençlere örnek bir davranış sergilediğini de göstermektedir. O gençlere yemek yerken acele etmemeleri gerektiğini, yavaş yavaş ve güzelce yemelerinin önemli olduğunu öğretmiştir. Gençlerin eğitimine çok büyük önem vermiştir Peygamber Efendimiz. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere yol göstermenin en önemli yolunun onları eğitmek olduğunu bilmiştir. Bu nedenle gençleri eğitmek için her türlü gayreti göstermiştir. Peygamber Efendimiz gençlere okuma yazmayı öğretmiştir. Onlara dini ve ahlaki bilgiler vermiştir. Onları iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olarak yetiştirmek için çalışmıştır. Hazreti Peygamber'in gençlere verdiği eğitim onların hem bireysel hem toplumsal gelişmeleri açısından çok önemli bir rol oynamıştır. Nitekim vahiy katipliğini genellikle gençler arasından seçmiş, İslam'a davet mektuplarını da gençlere yazdırmıştır. Bazı gençleri de Süryanice ve İbranice gibi o gün için çok ihtiyaç duyulan yabancı dilleri öğrenmeye teşvik etmiştir. Ki yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde bir dil bilen bir insan, iki dil bilen iki insan demek suretiyle çok dil bilen

dönemini ta o günden Müslüman gençlere telkin etmiştir. Hazreti Peygamberimiz genç kız sahabeler ile olan diyaloğu sevgi, saygı, öğretime dayalıdır. Onları dinlemiş, sorularına cevaplar vermiş, onların manevi ve entelektüel gelişmelerine yardımcı olmuştur. Her konuda olduğu gibi gençlerle iletişim konusunda da bu ümmetin en güzel rehberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun gözetiminde ve rehberliğinde yetişip mümtaz bir şahsiyet olarak hayatlarını tamamlamış sahabelerin sayısı pek çoktur. Onun himayesinde yetişen hanımlar mükemmel bir eş, harika birer anne, erkekler de adaletli idareciler, cesaretli kahramanlar ve kendilerini Allah Teala'nın yoluna adayan fertler haline geldiler. Onun ahlakının güzelliğiyle şekillenen ashab arasında birçok abid, zahid, sadıkların, alimlerin, mücahitlerin ve daha birçok güzel şahsiyetlerin öncüleri yetişmiştir. İşte bu örneklerden birkaçını sizlerle paylaşayım. Hazreti Ali 5 yaşından itibaren hicrete kadar Hazreti Peygamber'in yanında büyümüştür. Onlu yaşlarda İslam dini ile şereflenen ilk birkaç kişiden birisidir. Hazreti Ali Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün savaşlara katılmış, Resul-i Ekrem'in sancaktarlığını yapmış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'e katiplik, vahiy katipliği yapmıştır. Hudeybiye Antlaşması'nı da Hazreti Ali yazmıştır. Ashab-ı kiram arasında Kur'an, hadis ve özellikle fıkıh alanındaki bilgileriyle önemli bir yere sahip olmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en sevdiği eşlerinden biri ve aynı zamanda en zeki ve bilgili sahabelerden birisidir. Hazreti Muhammed ona sık sık fıkıh ve hadis öğretmiştir. Hazreti Ayşe de bu bilgilerini ezberlemiş ve diğer sahabelere aktarmıştır. Hazreti Fatıma, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızıdır. Hazreti Muhammed ona sık sık ev işleri ve çocuk bakımı konusunda tavsiyelerde bulunmuş. Hazreti Fatıma da babasına çok düşkün ve ona her zaman itaatkar olmuştur. Hazreti Ümmü Seleme Peygamber Efendimizin eşlerinden biridir. Hazreti Muhammed ona sık sık siyaset ve toplumla ilgili konularda danışmıştır. Hazreti Ümmü Seleme de zekası ve ferasetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e önemli katkılarda bulunmuştur. Hazreti Muhammed genç kız sahabelere her zaman nazik ve saygılı davranmıştır. Onları dinlemiş, fikirlerini önemsemiştir. Onların eğitim ve gelişmelerine büyük bir önem vermiştir. Onlara İslam'ı ve ahlakı öğretmiştir. Onları her zaman iyiliğe, doğruluğa teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber'in genç kız sahabiler ile olan diyaloğu günümüzde Müslüman kadınlar için bir örnek teşkil etmektedir. Bu diyalog bize kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu ve toplumda önemli bir rol oynayabileceklerini göstermiştir. Ayrıca bu diyalog bize Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadınlara ne kadar değer verdiğini ve onları ne kadar önemsediğini göstermektedir. Toplumsal hayatın bütün yönleriyle etkisi altına alan günümüzde bireyselcilik, dünyevileşme, popüler kültür ve birçok faktör gençleri etkisi altına almış durumdadır. Dijital hayatın esiri durumuna düşen gençler kendilerine empoze edilen tüketim kültürü ki bu günümüzde bütün toplumlar için çok büyük bir tehdit ve tehlike, tüketim kültürünün hızına yetişmeye çalışırken onun anaforunda gençlerimiz erimektedir. Onları bu tehlikeli girdaptan kurtarmak için Peygamber Efendimizin örnek hayatının gençlerin ruh iklimine yeniden yerleştirmek mümkün olacaktır. Bunun için de en etkili yol dijital çağın ve teknolojinin her türlü yöntemini etkin bir şekilde kullanmaktır. Gençleri adeta esir alan dijitalleşmeyi onların kurtuluş için kullanmak da din eğitimi veren müesseselere düşmektedir. Hazreti Peygamber gençleri İslam toplumunun geleceği olarak görmüş ve onları geleceği hazırlamak için büyük çaba sarf etmiştir. Bu nedenle günümüzde de gençler toplumda daha aktif bir rol oynamaya eğilimlidirler. Gençler eğitim, iş, siyaset ve kültür gibi alanlarda topluma önemli katkılar sağlayabilirler. Hazreti Peygamber gençlere doğru yolu göstermeye ve onları başarılı olmaya teşvik etmeye çalışmıştır. Bu nedenle de günümüzde gençler eğitim ve iş hayatına daha başarılı olma gayretleri vardır.
Gençlerin sadece dünyevi ve maddi başarılar elde etme hususunun alanını genişletecek bilim, sanat, spor, teknoloji gibi alanların da önemli başarılar elde etmelerinde önü açılmalıdır. Aynı şekilde ahlaki erdemleri elde etmenin de en büyük kazanım olacağı kaçınılmazdır. Hazreti Peygamber Efendimiz gençlere sevgi, şefkat ve güvenle yaklaşmıştır. Bu nedenle günümüzde de

0: gençler daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürme eğilimindedir. Günümüzde gençler daha ziyade arkadaşlık ilişkilerinde mutlu olmaktadır. Oysa onlara mutluluğun daha evrensel boyutlu olduğunu, aile hayatının, aşkın, vatan sevgisinin de çok önemli ve vazgeçilmez olduğunu öğretmek gerekir. Hazreti Peygamber'in gençlere verdiği değer günümüzde de gençler için bir umut kaynağıdır. Gençler Hazreti Peygamber yolunu takip ederek daha iyi bir dünya için çalışabilirler. Günümüz gençlerinin peygamberi anlama problemi günümüz toplumunun genel problemleriyle yakından alakalıdır, ilişkilidir. Bu problemler hızlı değişim, bilgi kirliliği ve kültürel farklılıklar gibi birçok faktörlerden kaynaklanmaktadır. Günümüz dünyasında teknoloji ve bilgi hızla değişiyor. Bu değişim gençlerin geleneksel değerleri ve öğretileri anlamasını zorlaştırıyor. Örneğin gençler Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemdeki sosyal, ekonomik, kültürel şartlar hakkında bilgi sahibi olamayabiliyor. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in sözlerini, davranışlarını günümüz dünyasında anlamakta zorlanabiliyorlar. Hızlı değişimin son merhalesi olan dijitalleşme problemlerin çözümünde etkin olarak kullanılabilir. Yani gençlerin aleyhine olduğu düşünülen şey lehlerine dönüş bilir. Bunun için de ailelerin, eğitimcilerin, devlet yöneticilerinin üzerine de büyük görev düştüğünü belirtmemiz gerekir. Günümüz dünyasında bilgi kirliliği yaygın bir sorundur. Bu kirlilik gençlerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Örneğin gençler Hazreti Peygamber hakkında farklı kaynaklardan farklı bilgilere ulaşabiliyorlar. Bu bilgiler birbirini destekleyemeyebilir veya çelişebilir. Bu durumda gençlerin doğru bilgiyi ayırt etmesi zorlaşır. Günümüz dünyasında kültürler arası etkileşim de çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu etkileşim gençlerin farklı kültürlerden insanlarla hem sanal alemde hem de fiziki olarak birlikte yaşamasını sağlamaktadır. Ancak bu durum gençlerin kendi kültürel değerlerini kaybetmesine de yol açabilir. Örneğin gençler Hazreti Peygamber'in öğretilerini kendi kültürleriyle uyumlu olarak anlamakta zorlanabilir. Evliliği özendiren, gençleri zamanını geçirmeden evlenmeye teşvik eden İslam peygamberliğin evlenin çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin kaliteli çokluğunuzla iftihar edeceğim hadisine rağmen günümüzde gençlerin büyük çoğunluğunu evlilikten uzak durduğunu görüyoruz. İster bireysel, ister sorumluluktan kaçma, ister kariyer, isterse hangi sebepten olursa olsun günümüz Türkiye'sindeki durum budur. Bekar gençlerin sayısı gün geçtikçe artarken çocuk yapmaktan uzak duran evlilerin ise sayılarının artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu durum bir taraftan nüfusun yaşlanmasını anlamına gelirken bir diğer taraftan neslin azalması anlamına da gelmektedir. Bu problemin önüne geçebilmek için evliliklerin özendirilmesi, ağır evlilik şartlarının kolaylaştırılması, evlilik için teşviklerin artırılması ve benzeri birçok önlemin alınmasında yarar vardır. Evet, gençlerin peygamberi anlama problemlerini çözmek için yapılabilecek bazı çalışmalar nelerdir? Vaktimiz de çok daraldığı için birkaç tanesini sizlerle paylaşmak isterim. Gençlerin geleneksel değerler ve öğretiler hakkında bilgilendirilmesi önemlidir. Gençlerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının kolaylaştırılması gereklidir. Gençlerin kendi kültürel değerlerinin korunmasına yardımcı olunması önemlidir. Bir sonraki programda görüşmek dileği, selam, saygı ve dualarımla sizlerden ayrılıyorum.
1: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Rafet Özkan'ın Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yol gösterişi konusundaki açıklamalarını dinledik.

0: Programımız Diyanet İşleri Başkanlığı vaizi Mahmut Bektaş'ın Muharrem ayı ve Aşure gününün fazileti konusundaki sohbetiyle devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün inşallah Muharrem ayı ve Aşure'nin önemi üzerinde duracağız. Kıymetli kardeşlerim, her dinin, milletin kutsal veya diğer zaman dilimlerinden farklı kabul ettiği kendine özgü belirli gün ya da aylar vardır. Dinimiz İslam'da da bu tür gün, gece ve aylar vardır. Şüphesiz insan için en değerli kavramlardan, insan için en değerli mefhumlardan biri de zamandır. Çünkü her şey zaman içerisinde var olmakta, gelişmekte ve yine insan bu zamanın içerisinde varlığıyla beraber yok olmaktadır. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan ilim, amel, servet ve diğer pek çok değer zaman içinde elde edilmektedir. O halde zamanı gerektiği şekilde değerlendirebilenler hem dünyada hem de ahirette huzuru yakalayacaklardır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de zamanın önemini ifade eden bir sure de vardır ve bu surede zamanın önemini vurgulamaktadır. Ve Rabbimiz "Vel asra innel insane lefi husr." Asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar gerçekten ziyan içindedir. Ayetiyle asır kelimesi zaman anlamına kullanıldığını, zaman anlamına geldiğini tefsircilerimiz ifade etmişlerdir. Ve yine zamanın önemini ifade eden Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadisi şerifi söz konusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerinden habersizdirler. Bunlar ise sağlık ve boş zamandır buyurmak suretiyle zamanın ve sağlığın önemine Peygamberimiz dikkat çekmiştir. Kıymetli kardeşlerim, zaman kavramı yaratılmış varlıkların ömürlerini içinde yaşadıkları bir süreç dilimidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaman konusuna doğrudan ya da dolaylı yollarla dikkat çekilmiştir. Bu yolla bir yandan her şeyi yaratan Allah'ın varlığının ve birliğinin bir delili olarak zaman ön plana çıkarılmakta, bir yandan da son derece kısa bir zaman diliminden ibaret olan insan ömrünün iyi değerlendirilmesi ve ahiret mutluluğunun elde edilmesi yolunda zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, zamanın insanlar tarafından algılanabilmesi, bizzat zaman içinde meydana gelen bir takım olayların esas alınması ile gerçekleşebilmektedir. Bu yolla insan belli zaman dilimlerini isimlendirme imkanı elde etmiş, önce veya sonra, gelmiş veya gelecek gibi kavramlarla ifade etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, medeniyetin oluşması ve dünyanın imarı aslında bu zaman içerisinde meydana gelen düzen ile veya ilişkilerle ifade edilmiş. Medeniyetin oluşması ve dünyanın imarı insanın yapıp ettikleriyle gerçekleşmektedir. Şüphesiz bu gelişmenin temeli yüce yaratıcının kainata koyduğu ve sünnetullah olarak nitelenen sabit kanunlardır. Mesela güneşin, dünyanın ve ayın belli hareket düzenidir. Gün, ay ve yıl kavramları bu hareket düzeninin birer sonucudur. Ve Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede şu ayette işaret etmektedir ki, şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah'ın katında ayların sayısı 12'dir. Bunların 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize asla zulmetmeyin. Haram aylar cahiliye devri uygulamasına göre hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması ve kan dökülmesi yasak olan kameri aylar demektir. Haram aylar nitelemesinin bu aylarda yapılacak ibadetlere daha çok sevap, günahlara da daha çok ceza verilecek olmasına dayandığı ifade edilmiştir. Bu aylar ise haram aylar olarak nitelendirilen bu aylar ise Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sırasında Mina'da irad ettiği hutbede şöyle buyurmuştur. Yıl 12 aydır. Bunlardan 4'ü haramdır ki 3'ü birbirinin ardınca peş peşe gelir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayı. Diğeri ise Recep ayıdır demiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dört ayın hürmeti öteden beri süre gelen dini bir uygulamadır. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından beri Araplar bu esasa riayet ede gelmişlerdir. Cahiliye devrinde bile buna riayet edilmiş, haram aylarda savaşlar yapılmamıştır. Yılın bu dönemi bir barış zamanı olmuştur. İslam'ın gelmesi ile barış genel bir prensip, savaş ise saldırıya maruz kalma ve tebliğe engel olunması hallerine has zorunlu bir durum haline geldiği için haram aylar uygulaması da kalkmış oldu. Kıymetli kardeşlerim, haram aylar içerisinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı Muharrem adından da fark etmek mümkündür. Zira Muharrem kelimesi haram kılınmış, aynı zamanda hürmete layık anlamlarına gelmektedir. Kısaca haram aylar uygulamasının genel adı anlam itibariyle bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu özel uygulama şüphesiz Muharrem ayına atfedilen

önemin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Aynı önem İslam kültür ve tarihi sürecinde de devam ede gelmiştir. Zira İslam, Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği hanif dini esasların devamı niteliğinde olması sebebiyle o geleneğin değerlerinin de sahibidir. Dolayısıyla bu ayı değerli kılan tarihi olayları önemser. Diğer yandan İslam'ın zuhurundan sonra Muharrem ayı dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olaylara sahne olmuştur. Bu durum Muharrem ayını İslam kültürü açısından daha da ön plana çıkarmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, Muharrem ayını önemli kılan özelliklerden kısaca şöyle bahsedebiliriz. Birincisi Hicri yılbaşı. Muharrem ayı 12 ay 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere kameri yılda ayın hareketleri esas alınmaktadır. Güneşin değil. Hicri tarih Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye göç edişi ile başlar. Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi Hazreti Ömer devrinde olmuştur. Hicri tarih Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye göç edişi ile başlar. Hicretin takvim başlangıcı olarak kabul edilmesi ise Hazreti Ömer devrinde olmuştur. Onun devrine gelinceye kadar Araplar düzenli bir tarih belirleme sistemine sahip değillerdi. Fil vakası gibi önemli olayları kıstas olarak benimsemişlerdi. Hazreti Ömer devrinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl miladi 622 İslami takvimin başlangıcı Hicri 1 olarak Muharrem ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edildi. Kıymetli kardeşlerim, Muharrem ayının önemli kılan özelliklerinden bir diğeri ise Aşure günü 10 Muharrem'in olmasıdır. Bilindiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde orada Arap halkla birlikte yaşayan Yahudiler vardı. İşte bu Yahudiler Hazreti Musa ile İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden Aşure günü kurtulduğunu söyleyen Yahudileri Hazreti Peygamber'i yalanlamamış ve hatta bu yönde olumlu bir tavır sergilemiştir. İşte bu Yahudiler Hazreti Musa ile İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden Aşure günü kurtulduğunu söyleyen Yahudileri Hazreti Peygamber yalanlamamış ve hatta bu yönde olumlu bir tavır sergilemiştir. Bunun yanı sıra tüm Sami dinlerde özel bir yere sahip görünen Aşure günü cahiliye Araplarınca da önemli kabul edilmiştir. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberlik öncesi ve sonrası döneminde bir süre bugün de oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu Müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur. Abdullah İbni Abbas'ın Allah ondan razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. Bu nedir diye sordu. Bu hayırlı bir gündür. Bu Allah'ın İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa'nın oruç tuttuğu gündür dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Musa'ya sizden daha layığım, daha yakınım buyurdu. Ve hem kendisi bugün de oruç tuttu hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve Aşure günün orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım demiştir. Kıymetli kardeşlerim, Aşure günü oruç tutulması uygulaması Ramazan orucunun farz kılınmasına kadar devam etti. Rabbimiz ayeti kerimede ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere olduğu gibi oruç size de farz kılındı. Ayeti inince Aşure orucu isteğe bağlı hale geldi. Hazreti Ayşe bunu şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutulmasını emretti. Ramazan orucu farz kılınınca dileyen Aşure günü oruç tuttu, dileyen tutmadı. Yine bu konuyla ilgili Hazreti Ayşe annemizden gelen bir diğer rivayette ise Ramazan orucu farz kılınmadan önce Kureyşliler Aşure günü oruç tutarlardı. Aşure günü Kabe'nin örtüsünün değiştirildiği gündü. Allahu Teala Ramazan orucunu farz kılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dileyen Aşure günü oruç tutsun, tutmak istemeyen de tutmasın dedi. Bir başka rivayette ise Hazreti Ayşe annemiz şöyle rivayet edilmiştir. Aşure günü cahiliye devrinde Kureyşlilerin oruç tuttuğu bir gündü. Resulullah da bu günde oruç tutardı. Medine'ye gelince insanlara o günde oruç tutmayı emretti. Ramazan orucu farz olunca Ramazan'da oruç tutmaya başladı ve Aşure orucunu terk etti. Ondan sonra dileyen Aşure gününü tuttu, dileyen terk etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutmayı sahabe efendilerimize tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur. Resulullah

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutunca kendisine "Ey Allah'ın Resulü, bugün Yahudilerin ve Hristiyanların hürmet gösterdikleri bir gündür." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gelecek yıl inşallah Muharrem'in 9. gününde de oruç tutacağız." dedi. Ertesi yıla ulaşmadan Resulullah vefat etti. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en hayırlısı Allah'a izafetle Allah'ın ayı denilerek şereflendirilen Muharrem ayında tutulan oruçlardır. Oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Peygamberimiz bir başka hadis-i şerifte ise Aşure gününde tutulan orucun bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağını müjdelemiştir. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre yalnızca Aşure günü değil Muharrem 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Aşure günü oruç tutmanın faziletlerine ilişkin sahih hadisler bulunması karşılık o gününde hububat karışımı, aşure pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşure aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere daha önceki günlerde özel merasimlerde pişirilip dağıtılan tatlıya verilen isim olmuştur. Sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur bu. Çok eskiden beri devam eden aşure aşı Osmanlılar döneminde sarayda pişirilmiş, aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerinde aynı zamanda halka birkaç gün peş peşe dağıtılmıştır. Aşure gününde Muharrem'in 10'unda meydana gelen diğer tarihi olaylar ise şunlardır. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın

Yunus Aleyhisselam balığın karnından o gün kurtuldu. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun ve ordusundan o gün kurtuldu. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın gözleri o gün görmeye başladı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam o gün kuyudan kurtuldu. Davud Aleyhisselam'ın tevbesi o gün kabul edildi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam o gün doğdu. Hazreti İsa Aleyhisselam o gün doğdu ve o gün ref edildi. Ve onuncusu, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geçmiş ve gelecek günahları o gün affedildi. Kıymetli kardeşlerim, İslam tarihinde Muharrem 10 ise şöyle bir yeri de vardır. Esasen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir buyurarak Müslümanlık ve güvenilirlik arasında bağ kurması çok önemlidir. Temeli barış, uzlaşma ve hoşgörüye dayanan, ismini de bu anlamlara gelen İslam kelimesinden alan yüce dinimiz, birliği, sevgiyi ve kardeşliği emrederken haksızlığı, insan hayatına, kişi dokunulmazlığına ve insanın onur ve haysiyetine zarar verecek her şeyi de kesin bir dille yasaklamıştır. İnsanların can, din, mal, nesil ve akıl emniyetini temin etmek İslam'ın temel hedeflerindendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de haksız yere cana kıymak haram kılınmış ve bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmeye, bir hayatı kurtarmak da bütün insanlığı kurtarmaya denk tutmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş ortamında bile Müslümanlarla savaşmayan gayrimüslim kadınların, çocukların, yaşlıların ve ibadetle meşgul din adamların öldürülmesini, hatta ibadethanelerinin yıkılmasını, ağaçların kesilmesini ve hayvanların öldürülmesini yasaklamıştır. Genel bir ilke olarak yeryüzünde bütün canlılara merhametle yaklaşmayı öngören İslam dini, insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Peygamber Efendimizin buyruğu, ilkesi çok önemlidir. Muharrem ayı içerisinde Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi büyük bir şahsiyetin şehit edilmiş olması bütün Müslümanlar için büyük bir acı olmuş ve Müslümanları derinden etkilemiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu olması, hem de Peygamber Efendimizin sevdiğini ifade ettiği torunlarından olması bu acıyı daha da artırmaktadır. Tarihin belli bir kesitinde meydana gelen bu üzücü olayları iyi düşünmek ve bunlardan ders çıkarmak gerekir. Müslümanlara düşen görev bu tür üzücü olayların tekrarlanmasını önleyecek bir bilinç ve anlayışa sahip olmak, kardeşlik, birlik ve beraberliği korumaktır. Kıymetli kardeşlerim, o halde ifade edelim ki Kur'an ve sünnetin getirdiği esaslara sırt çevirerek, onları hayatımızın dışına çıkararak Ehl-i Beyt'i sevmek mümkün değildir. Ehl-i Beyt'i sevmek onlara benzemeye çalışmaktır. Sevdiğine benzemeye çalışmaktır. Onun gibi olmaya çalışmaktır. Bunu sözleri ve davranışları ile ispat etmektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aile halkından, Ehl-i Beyt'inden birinin hiç hak etmediği bir muameleye tabi tutulması, şehit edilmesi bütün Müslümanlar adına son derece üzüntü verici, acı bir olaydır. Sıradan bir insanın canına kıyılmasına bütün insanları öldürmek gibi telakki eden bir dinin mensuplarının, böyle seçkin bir sahabe efendimizi, Peygamber Efendimizin sevdiği torununun haksız yere kıyılmasını tabii ki telin eder. Böyle üzücü olayların yeniden meydana gelmemesi için ne gerekiyorsa onu yapmayı temel görevleri arasında görür. Kıymetli kardeşlerim, şu noktayı asla gözden kaçırmayalım ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'e reva görülen bu muamele ne kadar haksız ve ne kadar üzücü olursa olsun Müslümanlar arasında ayrılık ve husumet sebebi olmamalıdır. Tarihin belli döneminde gerçekleşen bu üzücü olayı gene tarihin hakemliğine emanet etmek ve duygulardan çok aklı hakim kılmak gerekir. Zira günümüzde Müslümanların her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu inkar edilemez, göz ardı edilemez bir gerçekliktir. Kerbela olayının hatırasını yad etmek gerekçesiyle yaz günü olarak algılanan 10 Muharrem'de sergilenen etkinliklerde bazı Şii Müslümanlar kendi kendine işkence denebilecek uygulamalar sergilemektedir. Halbuki bu tür uygulamalar İslam'ın ruhuna aykırıdır. Yas tutmanın bir ölçüsü vardır ve bu ölçüyü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belirtmiştir. Yüzüne vurarak, yakasını yırtarak cahiliye adetlerini sürdüren bizden değildir buyurmuştur. Muharrem ayı tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. İslam'dan önceki semavi dinlerde de değerli bir zaman dilimi olarak kabul edilmiştir. İslam tarihi açısından da önem arz eden bu ayda Peygamber Efendimiz özellikle bu ayın Aşure günü diye adlandırılan 10. gününde oruç tutmayı, bir gün öncesinden bir gün sonrasıyla oruç tutmayı özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, burada programımızın sonuna geldik. Bir başka programda
buluşmak üzere.

Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Muhammed Ersin Toy, ses kayıtta Sema Çallı, teknik yapımda Ahmet Engin, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 1. Reklamlar.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklamlar.
6: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. CHP Grup Başkanı Özel yeni bir parti için bu kez tarih verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlıkçılara müjde vererek personel alımı için 2026'nın sonunu işaret etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu.

0: MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği vurgulandı. Açıklamada Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtildi. Uluslararası toplumun İsrail karşısında ilkeli bir tutum sergilemesi gerektiği kaydedildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu da vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Erdoğan, Kurtulmuş'la en son 1 Nisan'da mecliste gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısının ardından görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı ve rekabet gücündeki önemine dikkati çekti.
1: Bugün Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı, rekabet gücü ve bölgesel istikrarı bakımından Türkiye'nin taşıdığı stratejik değer çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin ortak değerler, karşılıklı yarar, diyalog ve işbirliği temelinde ve uzun vadeli bir perspektifle ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
0: Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde de kürsüdeydi. İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi.
1: Gazze'de bu zulümleri yapanlar gayet iyi eğitim almış insanlar. Ama buna rağmen insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptılar. Soykırım suçunu işlediler. Demek ki sadece bilgi, teknoloji yetmiyor. Bunu ahlakla, adaletle, merhametle, hukukla buluşturmamız gerekiyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Dolayısıyla bizim moralimizi yüksek tutarak kendimizi farklı bir dünyaya da hazırlamamız lazım. Ben güçlüysem istediğim her şeyi yapabilirim zihniyetine hiçbir şekilde prim vermememiz lazım. Hem güçlü olmamız lazım hem haklı olmamız lazım.
0: Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı.
2: Yarın inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracak 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının son etabı Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete sunarak İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın inşallah gururunu yaşayacağız.
0: Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, test sürüşü sırasında metroya ilişkin detayları da paylaştı. Metronun saatte 120 kilometre hıza ulaşabildiğine dikkati çekti. Sürücüsüz metronun yolculuğu 30 dakikaya düşüreceğini belirtti. Hattın tamamlanmasıyla Marmaray dahil metro hatlarının birleşeceğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itirazlar değerlendirildi. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Ancak disiplin süreci devam edecek. Günaydın, CHP üyeliğinden kaynaklanan haklarını kullanamadığı için tedbir kararına itiraz etmiş. CHP'de Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanları meclis internet sitesinden kaldırılmıştı. Tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte Günaydın'ın grup başkan

0: Milletvekilliği görevine devam etmesi öngörülüyor. Diğer 8 milletvekili için tedbir kararı ise kaldırılmadı. Onlar için disiplin süreci bu karar doğrultusunda ilerleyecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 milletvekilinin ihraç durumunu bir sonraki toplantısında ele alacak. İsteyen milletvekilleri savunma yapacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planının hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarihte verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi.
1: Her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, Z planı lazım. O planlar da hazır.
2: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
1: Olabilir. Milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Öbür taraftan da hazır durmak lazım. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız. Hukuki süreçleri tüketeceğiz. Yargıtay'ın kararını önemsiyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay mutlak butlan kararının partisinde zarara yol açtığını, üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu belirtti. Cemil Tugay partisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bolat, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı.
3: Dünya ekonomisinde büyüklük olarak bir basamak daha atladık. 17. sıradan 16. sıraya yükseldik. Satın alma gücü paritesine göre ise 12. sıradan 11. sıraya yükseldik. Bu şekilde halkımızın da refah ve satın alma gücünü arttıran çalışmalarımız da daha da devam edecek. Dış ticaretteki savaşlar, korumacılık karşısında Türkiye bölgede ve dünyada bir yıldız gibi parlıyor. Dış politikamızdaki başarılı yönetimle, güçlü ekonomimizle, güçlü askerimiz ve ordumuz, savunma sanayimizle vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmeden bu tehlikeleri bertaraf ediyoruz.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlıkçılara müjdeyi verdi. Personel alımı için 2026'nın sonunu işaret etti. Bakan Memişoğlu en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde yaklaşık 40 bin nitelikli yatak kapasitesiyle modern sağlık hizmeti sunduklarını söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınan şüphelilerin test sonuçları belli oldu. İncelemelerde Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Aralarında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kerim Can Durmaz gibi isimlerin de yer aldığı 9 kişinin test sonuçlarının ise negatif olduğu açıklandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53. oturum sona erdi. Mahkeme heyeti oturumda sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin incelemede bulundu. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu 59 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. ABD ve İran arasındaki mütabakatın ardından gözler İsviçre'de başlayacak teknik görüşmelerde. Beyaz Saray teknik görüşmeleri ilişkin planların henüz kesinleşmediğini, Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada İran'la yürütülecek teknik görüşmeleri ilişkin hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Müzakerelerin lojistik sürecinin ise basit ya da öngörülebilir olmadığına işaret edildi. Açıklamada ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu ifade edildi. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi içe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı düzenledi. Bir petrol rafinerisi vuruldu. Havalimanlarında uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Rusya'nın Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, saldırılarda 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 1000 kadar İHA ile 4 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna'nın yakıt ve enerji tesislerini vurduklarını açıkladı. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. CHP Grup Başkanı Özel yeni bir parti için bu kez tarih verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlıkçılara müjde vererek personel alımı için 2026'nın sonunu işaret etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu.

2026 Dünya Kupası A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da finallerdeki ilk puanlarını almış oldu. B grubunda ise İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. Gece oynanan iki karşılaşmada ise şu sonuçlar alındı. A grubu Meksika 1, Güney Kore 0, B grubu Kanada 6, Katar 0. Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriç sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde tamam ya da devam maçı oynanacak. Fenerbahçe Beko 2-1 önde olduğu seride bugün saat 20'de Beşiktaş Gain'e konuk olacak. Sarı lacivertliler maçı kazanırsa üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek. A milli kadın futbol takımının 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff'taki rakibi Slovenya oldu. Ay Yıldızlılar birinci tur karşılaşmalarını 7-13 Ekim tarihlerinde oynayacak.

0: durumu.
1: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Akdeniz, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Sinop, Adana çevreleriyle Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara ve İstanbul 26, İzmir 32, Edirne ve Adana 31, Sakarya ve Hatay 27.

0: Muğla ve Sinop 29, Kayseri ve Çorum 24, Eskişehir 23, Trabzon 25, Van 28, Malatya ve Gaziantep 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çalışma süresince trafik güvenliği için Şahbazköy yoluna giriş çıkışlar kapalı olduğu için ulaşım alternatif devlet ve imar yollarından sağlanıyor. Trabzon Rize yolunun ilk 1 kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics.com.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21.

0: TRT Mediamarkt.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: afiyetle ye.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Geçtiğimiz akşam sürüş esnasında çok ciddi bir tehlikeyle karşılaştım. Ana yoldan giderken farları kapalı siyah bir otomobil tali yoldan önüme çıktı. Aracı göremedim. Kaza gerçekleşmedi ancak büyük bir tehlike atlatıldı. Sürücüler neden geceliğin farlarını yakmaz? Bunun birkaç nedeni olabilir. Sürücünün araç kullandıkları yol üzerinde kuvvetli aydınlatma olduğu için sürücü farlarını yakmayı unutabilir. Bu durumda sürücü aracından dışarıyı görebilir. Ancak diğer sürücüler farları yanmayan aracı özellikle arkadan göremez. Unutmayın, farlarınızı yakınca arka kırmızı uyarıcı lambaları da yanıyor. Birçok yeni otomobilde gündüz ışıkları otomatik olarak yanıyor. Bu tür araçlarda aynı zamanda gösterge paneli de otomatik olarak ışıklandırılıyor. Sürücü gündüz ışıkları ve gösterge paneli yanınca farları açılmış zannedebilir. Ancak bu durumda arka farlar yanmadığı için sürücü tehlike yaratır. Ek olarak gündüz ışıkları normal kısa farlardan çok daha zayıftır. Sürücülerin bilerek geceliğin farlarını açmaması hem kendileri hem de etrafındaki sürücüler için risk yaratır. Farların açılmaması genellikle ihmalden dolayı meydana gelmekte. Farlarınız açık olup olmadığını gösterge panelinden kontrol edebilirsiniz. Panelde yeşil far lambası yanıyor ise farlarınız açık anlamına gelir. Genellikle farları açık olmayan araçları diğer sürücüler selektör yaparak uyarır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 19 Haziran Cuma, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Atilla Liler, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kurul toplantısından yansıyanlar. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşı durduran mutabakat İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalandı. Müzakerelerde yol gösterici olacak 14 maddelik mutabakatta neler yer alıyor? Dünya Kupası'nda 12 grupta ilk maçlar oynandı. Sürpriz sonuçların da çıktığı maçların ardından grupların ikinci maçları oynanmaya başladı. Amillerimizin Paraguay ile oynayacağı maç yarın sabah saat 6'da. Kültür sanat ajandasında haftanın öne çıkan etkinlikleri.
2: Ekonomi.
0: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
0: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
0: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
0: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Biz bu savaşı neden yaptık manşeti Hürriyet gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu. İran anlaşmayla neler kazandı? İran'ın yeniden yapılanması için 300 milyar dolarlık fon taahhüt edildi. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kaynaklı tüm ABD yaptırımları kaldırılacak. Hürmüz'deki geçişlerin geleceğini İran'la Umman görüşecek. İran'ın mevcut nükleer statüsü ve uranyum stoklarının geleceği ucu açık müzakerelere bırakıldı. İran'ın füze programının tasfiye edilmesi hedefi metinde yer dahi bulamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oldu bittiye müsaade yok. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. MGK'da terör örgütleriyle mücadele eden Kıbrıs'ın güvenliğine birçok konu ele alındı. MGK bildirisinde Türk milletini ve komşu ülkeleri terörün yükünden kurtarma yönündeki güçlü iradenin teyit edildiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarına halel getirecek, Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedildi. ABD ve İran anlaşmasıyla sağlanan sürecin akamete uğratılmasının önemine dikkat çekildi. Özel yeni parti için tarih verdiği özel baskın seçim dahil her olasılığı değerlendirdiklerini, yeni parti konusunda Temmuz'da bir gelişme olabileceğini söyledi. Now TV'ye konuşan Özel, A planımız, B planımız, C planımız burada kalmak ama zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım, o da hazır dedi. Özel, Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi diyen sunucuya tabii yanıtını verdi. Ankara gündemi NATO 3.0. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth, Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin gündemi hakkında bilgi verdi. İttifakın Avrupa savunmasına odaklandığı dönemi NATO 1.0, Soğuk Savaş'tan sonraki dönemi NATO 2.0 olarak tanımladıklarını belirten Hegseth, ülkesinin ittifakı fabrika ayarları olan NATO 3.0 çizgisine çekmek istediğini söyledi. Hegseth, bu konunun Ankara zirvesinde konuşulacağını belirtti. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Yasa dışı kumar bağımlılarına Umut Limanı sığınak oldu manşeti Milliyet'te. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürdü.

0: yürürken Umut Limanı gibi dayanışma grupları bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için yeniden ayağa kalkma fırsatı sağlıyor. Milletimizi ve komşularımızı terör yükünden kurtaracağız. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan 11 maddelik bildiride iç ve dış güvenlik konularıyla bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapılan bildiride İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlanan mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirildi. NATO'da Hexet şoke etti. Ankara zirvesi öncesi Brüksel'de toplanan NATO savunma bakanları zirvedeki konu başlıklarına son şeklini verdi. Uzun süre sonra toplantılara katılan ve sadece 2 saat kalan ABD savunma bakanı Hexet, İran savaşı sırasında ABD'ye destek vermeyen Avrupalı müttefiklerin cezalandırılabileceğini söyledi. Bibi'nin işi bitti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat İsrail yönetimini küplere bindirdi. İsrail basını varılan anlaşma nedeniyle Tel Aviv'in hayal kırıklığına uğradığını yazdı. Haaretz gazetesinde yer alan Netanyahu'nun işi bitti başlıklı haberde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun siyasi geleceğinin ciddi şekilde sorgulandığı belirtildi. Türkiye gazetesine geçtik. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı yeni dönemi başlattı. İsrail kaybetti, bölge kazandı. İran'da rejimi değiştirip Lübnan'a işgal hayali kuran İsrail'in planları tutmadı. ABD ile de araları açıldı. Tahran'a yaptırımlar kalkıyor. Türkiye ve bölge ülkeleri yıllar sonra İran'la rahatça ticaret yapabilecek. Yeni Şafak gazetesine geçtik. ABD ve İran ateşkeste anlaştı. Dünya kazandı, İsrail kaybetti manşeti Yeni Şafak'ta. ABD ve İran liderleri 28 Şubat'ta başlayan savaşı sonlandıran 14 maddelik mutabakat zaptını bugünü beklemeden imzaladı. Bölgesel istikrarı ve dünya ekonomisini tehdit eden çatışmaların sona ermesi tüm dünyada memnuniyetle karşılanırken çatışma ve kaostan beslenen İsrail rahatsız oldu. Mutabakat olumlu, İsrail barışa tehdit. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Bildiride İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Mescid-i Aksa ve Lübnan'daki ihlallerinin barış çabasını engellediği belirtildi. Sanayici bu borcu taşıyamıyor. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu ile ilgili araştırması şirketlerin yüksek faiz ortamında daha fazla borçlanmak zorunda kaldığını gösteriyor. Şirketlerin toplam borçları 2025 yılında %30,8 artarak 7,6 trilyon liraya yükseldi. Öz kaynaklardaki artış ise %15,8'de kaldı. Borçların vadesi de kısaldığı için şirketler yeni yatırımları askıya aldı. Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin İzmir İl Başkanı'nı görevden almasıyla başlayan kriz yeni bir boyut kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti. Ukrayna, Moskova'ya İHA yağdırdı. Ukrayna, Rusya'nın başkentine en geniş kapsamlı saldırısını düzenledi. Moskova çevresindeki hedeflere yaklaşık 200 İHA isabet etti. Moskova, petrol rafinerisi ve Sad Davut alışveriş merkezi zarar gördü. 4 havalimanı geçici olarak kapatıldı ve 500'den fazla uçuş iptal edildi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. 6,2 milyarlık vurgunun kritik ismi kaçırıldı manşeti Sabah'ta. Kıyak ihalelerle yandaş şirketlere 6,2 milyar liralık vurgunun yapıldığı Kültür AŞ'nin o dönemki mali işler müdürü Erhan Karal kaçırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında sanık olan Karal bir ay sonra ifade verecekti. Akşam gazetesine geçtik. Akdeniz'de oldu bittilere asla izin vermeyiz sürmanşeti akşamda. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 11 kritik başlık ele alındı. Bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini zedeleyecek girişimlere ve Akdeniz'deki oldu bittilere izin verilmeyeceği belirtildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakat sürecinin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Moskova havaya uçtu. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta en ağır saldırıyı düzenledi. Ukrayna'nın dün düzenlediği saldırılarda Moskova'nın güneydoğusundaki Kapontya bölgesinde yoğun duman ve alevler yükseldi. Yetkililer Kapontya petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırıda bir silo kapağının havaya uçtuğu görüntüler büyük yankı uyandırdı. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, saatler süren saldırılarda en az 1000 drone ve 4 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. ABD ve İran, Pakistan arabuluculuğunda 14 maddelik mutabakatı imzaladı. Trump savaşı 60 günlüğüne askıya alan zaptı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Versailles Sarayı'nda onuruna verdiği akşam yemeğinde imzaladı. Aynı saatlerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, imzalı metni barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir notuyla paylaştı. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye'nin yeni hikayesi verimlilik ve teknoloji olmalı. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan TÜSİAD İYİK Başkanı Ömer Aras, yalnızca ekonomik büyümenin yetmediğini, büyümenin kalkınma yaratıp yaratmadığının da çok önemli olduğunu vurgulayarak, ekonomik başarı sadece kaynak meselesi değildir, aynı zamanda yön meselesidir dedi. Türkiye'nin güçlü yanlarının coğrafi konumu, üretim kapasitesi ve ekonomik çeşitliliği olduğunu kaydeden Aras, yeni kalkınma hikayesinin daha yüksek verimlilik, daha yüksek katma değer, daha güçlü teknoloji kapasitesi ve nitelikli insan kaynağı üzerine kurulması gerektiğini söyledi. Fed enflasyonla mücadelede şahinleşti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı Varş'ın ilk toplantısında piyasalara güçlü bir enflasyonla mücadele mesajı verildi. Politika faizi %3,5 ve %3,75 aralığında sabit bırakılırken karar metni ve güncellenen projeksiyonlar para politikasında belirgin bir şahinleşmeye işaret etti. Petrol fiyatlarında aylık düşüş %30. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın geçici barış anlaşmasını dijital ortamda imzaladığına dair haberlerin ardından Brent petrol 78 doların altına gerileyerek Şubat sonundan bu yana en düşük seviyelerini gördü. Böylece fiyatlar bir ay öncesine göre %30 aşağı gerilemiş oldu. Batı Teksas ham petrolün varili de 75 doların altına indi. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından yorumcu konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
2: Reklam. TRT Radyo 1.
3: Reklamlar. Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta.

0: Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Telefon istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar.
3: Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı TRT Humanitarian Film Festival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
4: Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 14 dakika geçiyor efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan'la birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Sayın Orhan, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Dün Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. Toplantının öncelikli gündemi elbette Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakattı. Yine Doğu Akdeniz'de son zamanlarda atılan bazı adımlara yönelik gelişmeler vardı. Bu hususta dile getirildi. Hak ve menfaatlerin korunacağı ifade edildi. Terörsüz Türkiye süreci de tabii gündemdeydi. Evet. Yine diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının da ele alındığı bilgisini paylaşalım. Bunları birazdan ayrıntılarıyla incelemeye çalışacağız başlık başlık. Şimdi Sayın Orhan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakat dikkat çekiciydi. Bunun tüm dünya basını konuşuyor, tartışıyor. Amerikan basınında da tabii Trump'a yönelik bazı eleştiriler var. Çünkü bu mutabakat zaptına baktığımızda 14 maddenin içerisinde hakikaten İran'ın lehine çok önemli ifadeler evet. vardı. Şimdi mevcut tabloda savaş öncesinde baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri İran arasında zaten bir gerilim vardı. Yaptırımlar söz konusuydu. Şimdi İran bu anlaşmayla ki hala ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Evet, bir mutabakat zaptı imzalandı ama nihai bir süreç tabii yok. Henüz evet. tamamlanmadı. Bu bir süreç, bakacağız, göreceğiz. Tabii hassas bir süreç olacak. Bunu provoke etmek isteyen aktörler var. Olacak da bunları da yine ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız ilerleyen dakikalarda ama mevcut durumda İran sanki bu süreçten kazançlı çıkmış evet. gibi görünüyor. Şimdi tabii bu varılan mutabakatın nihai olarak anlaşmaya dönme ihtimali, bu süreçte yaşanabilecek olumsuz durumlar neler olabilir? Evet. Bu sürdürülebilir ve nihai olarak ortaya bir barış anlaşması, böyle bir tablo çıkar mı, çıkmaz mı? Bunun ihtimalini ne ölçüde görüyoruz? Tabii Türkiye olarak biz temkinli yaklaşıyoruz. Çünkü bu gibi girişimleri geçmişte sıkça gördük ve yine taraflarca, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu süreçlerin sabote edildiğini, görmezden gelindiğini evet. ya da reddedildiğini, hatta nihai olarak varılan anlaşmaların dahi artık geçersiz olduğunu ifade edildiği dönemler hep birlikte evet. Tanıklık ettik. Şimdi acaba bu süreç Amerika Birleşik Devletleri için

0: kararlı bir süreç olur mu?
1: Şimdi tabii mesele çok farklı boyutlardan ele alınabilir. Ama bir barış anlaşmasına döner mi dönmez mi, oradan başlayalım dilerseniz. Mesele sadece Amerika-İran meselesi değil. Esas mesele hatta İran-İsrail arasındaki rekabet meselesi. Ve İsrail'in buradaki nihai hedefi esasında bakıldığında bir işte rejim değişikliği. Yani İran'ı bölgede kendisine bir tehdit, risk olarak görüyor ve Amerika eliyle, desteğiyle İran'da rejim değişikliği hedefiyle politika güden bir İsrail var. Bu savaş başlarken de Amerika'nın açıkladığı hedef de açıkçası buydu. Şimdi buradan baktığınızda esasında tarafların uzlaşmaz bir noktada olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bir barış anlaşması, gerçekten kalıcı bir barış anlaşması nasıl olabilir? Çok ciddi bir soru işareti. Çünkü taraflar arasında gerçekten uzlaşmaz bir tutum farklılığı söz konusu. İşte bunun dışında İran'ın bölgedeki dış politikası, vekil güçlerle olan ilişkileri, uzun menzilli balistik füze sistemi programı, nükleer enerji konusundaki faaliyetleri. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde bu sorunlara, ki savaşa neden olan temel sorunlar bunlar, bu sorunlara adres edecek, yani onlara bir karşılık gelecek anlaşma söz konusu olabilir mi? Bu çok mümkün değil. Dolayısıyla ben bu anlaşmanın, mutabakatın diyelim, bir gerçek barış anlaşmasına dönüşme ihtimalinin neredeyse sıfır olduğu kanaatindeyim. Ama bu şu anlama gelmiyor. Savaş kaçınılmaz. Önümüzdeki işte 60 günün sonunda yeniden savaş başlayacak. Hayır. Bu mutabakat da esasında Amerika ve İran arasında artık savaş iradesinin tamamen ortadan kalktığını ve bir şekilde çok temel konularda uzlaşı sağlayarak ateşkes durumunun, savaş durumunun, ateşkes durumunun sürdürülmesi, savaş durumunun sonlandırılması konusunda bir ortak irade beyanı olarak değerlendiriyorum. Sorunlar devam ediyor çünkü sorunun temelinde zaten İran yönetiminin bizzatihi kendisi var. Yani 79'da İran İslam Devrimi sonrasında mevcut yönetim kurulduğunda İran yönetimi işte ABD'yi büyük şeytan, İsrail'i küçük şeytan olarak tanımladı. Şu anda da Amerika ve İsrail açısından bakıldığında İran rejimi değiştirilmesi gereken ve İran halkının kurtarılması gerektiğini düşündüğü bir tablo karşımızda. Bu dediğim gibi çözülmesi mümkün olmayan bir durum ama eğer savaş bitti, ateşkes devam edecek, belli bir süre sonra yeni bir taraflar arasında çatışma raundu diyelim ortaya çıkacağının durumunun teyidi ise evet. Bence geçici olarak bence bu noktadan sonra ne Amerika'nın ne İran'ın yeni bir savaşa girişmek istemeyeceğini, bu anlaşmayı koruyacağını söyleyebiliriz. Burada kaybeden taraf İsrail. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, net kaybeden İsrail, Amerika'da kaybeden tarafta yer alıyor. İran burada, şimdi tabii kazanan diyeceğiz ama kazanan derken de burada kavramları doğru oturtmak gerekiyor. İran çok ciddi bir kaybı uğradı. İtibar kaybı, liderlerini kaybetti, askeri kapasitesinin önemli bir kısmını kaybetti, insanlarını kaybetti, sivil kaybı, şu bu ekonomik kayıplar. Nihayetinde savaşa başlarken tarafların ifade ettiği hedefler açısından bakıldığında İran burada kazanan noktada. Neydi İran'ın hedefi? Ayakta kalabilmek. O anlamda bakıldığında İran ayakta kalarak rejimin yıkılmaması, kendi içerisinde toplum ve devlet birliğinin sağlanmasıyla kazanan tarafta. İran karşısında Amerika, İsrail ne dedi? Rejim değişikliğiyle başladı. O olmadı. İşte füze programı, vekil güçlerle ilişkiler dedi. Hürmüz'ü dedi, birlikte yöneteceğiz dedi. Hiçbiri olmadı. Hedefler açısından bakıldığında karşı kamp açısından bir hezimet. Özellikle İsrail açısından çok ciddi bir hezimet. Hatta bu mutabakata Lübnan'ı da dahil etti İran. Bu şu demek, artık Lübnan'ın güvenliğinin sağlayıcısı benim diyor İran. Ki anlaşma bence uygulanmayacak, bu mutabakat. Yani en azından İsrail'in geri çekilmesi anlamında, biliyorsunuz İsrail
0: Lübnan'ın güneyinde
1: işgalini sürdürüyor. Oralardan geri çekilmesi de gerekiyor. Bu mümkün değil. Amerika'nın, Trump'ın baskısına rağmen ben bunun İsrail'in yapabileceği kanaatinde değilim ama en nihayetinde bunun Amerika tarafından kabul edilmiş, Amerika'nın böyle bir

0: sorumluluk altına girmiş olması bile çok ciddi bir kayıp, stratejik kayıp. Çünkü İran dediğim gibi sadece kendisine değil, bölgede kendi vekil güçlerin olduğu ülkelere dönük de bir koruma kalkanı sağlamış oluyor. Bu İran'ın bölgede söz konusu ülkelerde gücünü pekiştirir. İsrail'in bundan sonraki saldırıları konusunda bir sınırlayıcı etki doğurur. Bunlar İsrail açısından çok stratejik kayıplar.
1: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri İsrail bağlamında, yani İsrail'in sınırlama bağlamında ne kadar başarılı olabilir, muktedir olabilir diyelim. Çünkü ilginç açıklamalar geliyor. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de ABD-İran mutabakatını eleştiren İsrailli bakanlara yönelik ben İsrail kabinesinde olsaydım tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım şeklindeki açıklaması
0: çok güzel,
1: inanılmaz
0: bence,
1: dikkat çekiciydi. Tabii bunun ayrıntıları da vardı. İşte İsrail'in kullandığı silahların 1/3'ünün Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiği ve bu silahların finanse edilmesinin Amerikalı vergi mükelleflerince sağlandığına yönelik açıklamaları da ve belki de en önemlisi İsrail tüm sorunlarını 9 milyonluk bir nüfusa rağmen insanları öldürerek başarabileceğine inanıyor şeklindeki açıklaması. Aslında bizim aylardır belki ifade etmek istediğimiz hususun gayet de farkında Amerika Birleşik Devletleri bir yönetimi. Gayet net olarak farkında. Ama ancak bu eleştirel düzeyde kalabiliyor. Yani daha ileri adımı nasıl mümkün olur? O da tabii, tabii
0: neden
1: merak
0: öyle
1: konusu.
0: Kalıyor? Bu da zaten Amerikan iç siyasetinin bir tartışma konusu. İsrail çıkarları, Amerikan çıkarları çakıştığında sorun, üst üste geldiğinde sorun yok ama eğer çakışırsa ne olacak meselesi, deniyor ki Amerika zaman zaman İsrail çıkarlarını önceliyor. Biz kendi çıkarlarımız hilafına İsrail'i destekliyoruz. Bu bir tartışma konusu. Trump'ın yönetimi de veya temsil ettiği siyasi gelenek, MAGA hareketi de önce Amerika diyor. Dolayısıyla bu savaş başladığında kendi tabanı öncelikle Trump'a tepki gösterdi. Yani neden biz bu savaş içindeyiz? Çünkü biliyoruz ki bu savaş İsrail'in iknasıyla, İsrail'in çıkarlarının korunması hedefiyle başlatıldı. Trump içeride o anlamda bir siyasi baskı içerisinde. Ama şöyle bir çelişki var Trump açısından. Evet, bir taraftan İsrail'in çıkarlarını korumak için Amerika'nın çıkarları hilafına siz İran'la savaş açarsanız, evet, İsrail yanlısı lobiyi memnun ediyorsunuz, kendi tabanınızı rahatsız ediyorsunuz. Ama tersi şekilde kendi tabanınızı memnun etmek için Amerikan çıkarlarını öncelerseniz orada da bir risk var. Bu da bir çelişki Amerikan siyasetinde. Nedir o çelişki? İsrail yanlısı lobi. Diyoruz ki seçimler var bu sene sonunda. İşte Amerikan seçmeni rahatsız. Trump savaşı sonlandırmak zorunda. Evet. Ama savaşı sonlandırıp İran'ın zafer ilan edeceği bir mutabakata imza atarsa bu İsrail'i kızdırdı zaten. Doğal olarak Amerikan iç siyasetinin çok belirleyici unsuru olan İsrail yanlısı lobi, medya, finans çevreleri, enerji piyasaları, bu anlamda da Trump üzerinde farklı bir baskı oluşacak. Bu da iç siyasete ve Trump'ın geleceğine, Cumhuriyetçi Parti'nin geleceğine yansır. Orada bir çelişki var. İsrail'in en büyük gücü bu. Yani iki tane gücü var. Bir, sahada istediği anda bu anlaşmayı bozabilecek hamleler atabilir Amerika'ya rağmen. Amerika'ya rağmen bu hamleleri atarsa biliyor ki Amerika içerisinde çok güçlü dostları var. İşte en tepeden bildiğimiz isimler, Lindsey Graham'dan başlayın, kongreden başlayın, kurumlara, alt kesimlere doğru yayılan, finans çevrelerine yayılan, medya yayılan bir çevre var. Bunu da göz ardı edemez Trump. İsrail de bunun farkında. O şımarık çocuk dediğimiz rolü çok rahat bir şekilde oynuyor. Gerekirse ben ona rağmen yaparım, o da bir şey yapamaz.
1: Aslında geçtiğimiz günlerde Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gitme talebi oldu. Orada vizede bir problem çıktı, gidemedi. Aslında Birleşik Devletlere gidip ne yapacağı, işte o bahsettiğimiz belki lobileri ya da İsrail yanlısı klikleri belki harekete geçirebilmek adına adım atma olasılığını belki de bir engelleme çabası.
0: Engellemesiydi. Evet, ama böyle bir gücü var İsrail'in. Çünkü gerçekten Amerika'da işler biraz lobiler üzerinden yürüyor. Birçok noktada bizler açısından böyle siyasi rüşvet olarak değerlendiriyor.

0: değerlendirebileceğimiz konular Amerika'da kanunen garanti altına alınmış durumda. İşte lobiler, paralar, fonlar sağlanıyor. O fonlar aracılığıyla kongrede kongre üyeleri o lobinin bir üyesi gibi orada siyasi pozisyonlarını belirleyebiliyorlar. İsrail yanlısı lobisi gerçekten çok güçlü. Sadece kongrede değil, siyasette değil. İşte medya dedik, ekonomi dedik. O da Trump'ın iç politikadaki geleceğini belirleyecek konulardan biri. Ama şu anda Amerikan çıkarları ile İsrail çıkarları tamamen çatışıyor ve bu çatışma ortamında İsrail kaybeden durumunda. Ama Netanyahu'nun da şöyle bir özelliği var. Bu tür krizleri aşma konusunda uzman bir lider. Yani barış anlaşmalarını, İsrail çıkarlarıyla uyuşmayan anlaşmaları aşma, sabote etme konusunda
1: uzman.
0: uzman bir
1: Tabii,
0: lider.
1: tabii.
0: Görmezden geliyor, lobiyi kullanıyor. İçeride askeri adımlar, sahada askeri adımlarla bunları çok rahat sabote edebiliyor. Bu konuda uzman bir liderle karşı karşıya olduğunuzu da unutmamamız
1: Peki.
0: gerekiyor.
1: Devam edeceğiz Sayın Orhan. Kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim bu bölümde.

0: var hem muhalifler vardı. Bu bağlamda hükümetin elini rahatlatmak için işin doğrusu İran lideri Müştebe Hameyne'nin çok ciddi etkisinin olduğunu dün verdiği mesajda gördük. Yani o mesajda diyor ben aslında hükümetle aynı şekilde düşünmüyordum. Fakat Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian benimle görüştükten ve benim hassasiyetlerimi de dikkate alarak bu şekilde çalışacağına dair ifadeler kullanması diyor benim onlara izin vermemi sağladı. Şu anda o işleri yapıyorlar. Bu bütün yapılmalar neticesinde yani bu 60 günlük süreçteki hadiseyi de yine hep beraber beklemeliyiz diyor millete ve aynı zamanda kendisi de diyor ben de bekliyorum. Ben onun dün verdiği o mesajı yani iletmek istiyorum. Şöyle diyor, haberdar olduğunuz üzere İran ve Amerika başkanları arasında bir mutabakat şartı imzalandı. Bu aşamaya gelme yolunda ilgili yetkililer samimiyet ve hüsnü niyetle büyük çaba sarf ettiler. Kuşkusuz Amerikan başkanı da çaresizlik içinde bu iş için her türlü baskı aracını kullanmaktaydı. Ben prensipte farklı bir görüşe sahiptim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak kendisi ve diğer üyeler adına İran halkının ve direniş cephesinin hakları konusundaki taahhüt ve sorumluluğu bizzat üstlenmesi nedeniyle buna izin verdim. Kendileri ayrıca Amerikan tarafının aşırı taleplerde bulunmaya yeltenmesi durumunda buna boyun eğmeyeceklerini de açıkça belirtmişlerdi. Şu andan itibaren biz yani siz onurlu millet ve bu aciz hizmetkar belirtilen şartların gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Ancak gelecekte yüz yüze görüşmelerin düşmanın görüşlerini kabul etmek anlamına gelmeyeceği de aşikardır. Bununla işte halkın bir kısmı evet Amerika Birleşik Devletleri ile bir barış yapılsın. Bir kesimde Amerika Birleşik Devletleri ile barış yapılması mümkün değil. Bunlar sürekli oyun peşinde, liderimizi öldürdüler. Dolayısıyla kana kan dişe diş şeklinde sloganlar atıyorlardı. Hatta son dönemlerde meydanlarda İran Meclisi Doktor Muhammed Bakır Talibaf ve İran Dışişleri Bakanı hakkında neredeyse ihanete varan suçlamalar da yapılmıştı.
1: Harun
0: Bunun neticesinde
1: Erkaç, şurada araya girmek istiyorum. Şimdi şöyle bir vaziyet vardı. Aslında bu söylediklerinizi destekler nitelikte mi? Acaba o bağlamda okunmalı mı? Bunu da özellikle merak ediyorum. Şimdi bu mutabakat zaptı İsviçre'de bugün imzalanacaktı. Ama daha öncesinde imzalandı. Şimdi İsviçre'de böyle bir fotoğraf verilmek istenmedi mi acaba?
0: şimdi onun tabii yani Amerika'ya bakan yönü de vardır, İran'a bakan yönü de var. Ama şeydir yani İran eğer öyle bir fotoğraf vermekten çekinseydi zaten bu işlere girişmezdi. Yani şu anda İran kendi ülke menfaatlerinin belli bir yere taşınması ve mevcut olan tıkanıklığın aşılması için elinden geleni yapmakta. Ve mesela şu mesela mesajda biz anlıyoruz ki yüz yüze gelmekten bir arada bulunmaktan İran lideri Müştebi Hameni kaçınmıyor. Ne diyor? Ancak gelecekte yüz yüze görüşmelerin düşmanın görüşlerini kabul etmek anlamına gelmeyeceği aşikardır. Yani dolayısıyla İran tarafı için söylüyorum. Onlarla fotoğraf karesine girme veya bilmem ne elbette ki eleştiriler olacak. Biraz önce dedim ya eleştiriler vardı sahada. Bu eleştirilerin sonlanması için Müştebi Hameni devreye girdi, söyledi ve şu anda onun dedikleri az uygulanıyor. Dolayısıyla İran her şeyi göze almış. Şu anda dün de biz röportaj yaptık mesela halkla. Halk alınan bu kararı desteklemekle beraber Amerika'ya karşı halkın da ciddi güvensizliği var. Mesela gençlerden bir tanesi dedi ki ya dedi ben dedi ben bu barış anlaşmasına giden yolu benimsiyorum. Ancak dedi Amerika Birleşik Devletleri sanki Dünya Kupası'nı sağlıklı geçirmek ardından tekrar hazırlık yapıp da bize saldırmak için bir çaba içerisinde olduğu kanaati bende mevcut dedi mesela güvensizlik. İran'da bakın Mesut Pezişkian da geçen gün dedi ki ister olumlu ister olumsuz olsun. Yani bu görüşmelerin sonucu. Bizim işimiz halkımıza hizmet etmektir.

0: bir endişesi elbette ki yani işteki durumu konsolide etme adına bir takım o endişeler falan filan var ama artık liderlik bu işin çözümlenmesi için her şeyi göze almış. O girişimden de çok da çekinmiyor. Ama
1: Evet.
0: var yani o siz dediğiniz tamamen yok sayamayız. Yani o endişe. O endişeyi de işte İran lideri yüz yüze görüşmelerin düşmanın görüşlerini kabul etmek anlamına gelmediği şeklindeki ifadeyle
1: Peki.
0: o tolere ediyor.
1: Arnavut Kaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için, değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Mutabakata İran toplumu ne diyor? İran'da tabii rejim içerisinde, yönetim içerisinde farklı fikirler var. Bazı görüş ayrılıkları var. Bu durumu şiddetle eleştirenler var, destekleyenler var. Tabii bu tartışmalar daha uzunca bir süre devam edecek gibi görünüyor. Bunlar da pekala anlaşılabilir. Harun Aykaç da ifade etti. Birçok güvensiz durumla karşı karşıya kalındı. İran toplumu da, yönetimi de bu güvensizlik ortamından pekala çekmiş gibi görünüyor ve haklı da görünmüyor değiller. Tabii bu süreci takip ediyor olacağız. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
1: Her zaman Kiyılı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav konuğumuz. Sayın Oktav, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi beklenen İran-Amerika Birleşik Devletleri mutabakatı her iki ülkenin liderleri tarafından imzalanmasıyla gerçekleşti ve müzakerelerinde önü açılmış oldu. Tabii... Bunun garantisi ne olabilir tartışmaları sürüyor. Çünkü özellikle İran tarafında ciddi bir güvensizlik durumu söz konusu. Çünkü bundan önce de bazı anlaşmalara varılmıştı, bazı sözler verilmişti ama saldırılar ve savaşla neticelenen bir sonuçla karşı karşıya kalmıştı İran yönetimi. Acaba bu kez bu müzakerelere ya da bir anlaşma sürecine girilirse bunların garantörü kim olabilir, ne olabilir? Böyle bir mekanizma var mı? Bunu tesis edebilecek bir ülke ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi bunların sizce özellikle Birleşik Devletler üzerinde bir yaptırım gücü olabilir mi? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, Ceyhan Bey, bu soruyu bana 1990'larda sorsaydınız tabii ki Birleşmiş Milletler'in de ya da başka farklı işte ülkelerinde tabii ki Amerika üzerinde etkisi olurdu derdim. Ama şimdi, yani daha doğrusu 2003 Irak saldırısından beri biz Amerika'nın BMGSA kararı olmadan Irak'a saldırdığını gördüğümüzden beri böyle bir beklentimiz yok. Yani Birleşmiş Milletler'in veya herhangi farklı bir ülkenin Amerika üzerinde yaptırımı olacağını çok rahatlıkla söyleyemiyoruz. Ama yine de tabii ki diplomasi eğer olmasaydı bu 14 maddelik mutabakat olmazdı. Bu 14 maddelik mutabakatın ne kadar yürürlüğe gireceği, uygulanabileceği, pratikte karşılığı olup olmayacağı ise sorunuz. Hani çok kısa bir cevap verebilirim. Çok problemli gelişmeler var. Yani inanın dün bile mesela 60 günlük sürede eğer verilen sözler tutulmazsa tekrar İran'a saldırıların başlayabileceğini Trump açıkça söyledi. Fakat bu arada da Hürmüz'ün ablukası kaldırıldı. Onu da yine Amerika açıkladı. Fakat İran tabii ki kesinlikle güvenmiyor Amerika'ya. Ama İran'a da şöyle ki, çünkü 2015'te biliyorsunuz nükleer bir anlaşma Obama döneminde yapılmıştı Amerika ile İran arasında. Fakat bugün hiçbir şekilde o anlaşmanın bahsi bile geçmiyor. Ama bir yandan da baktığımızda ABD'nin 2015'ten bu yana da İran karşısında gücünü arttırdığını söyleyemeyiz. Yani aslında 14 maddelik mutabakat İran'ın lehine de maddeler içeriyor. Yani sadece Hürmüz Boğazı'nın işte ablukasının kaldırılması değil. Mesela yurt dışında İran, dondurulmuş İran'ın zenginlikleri ya da malları var. Bunun 24-25 milyar dolar olarak söz ediliyor. Bunların mesela İran'a geri iadesi söz konusu oldu bu mutabakatla. Bu bir ateşkes deniliyor, anlaşma deniliyor, mutabakat deniliyor ama sizin de söylediğiniz gibi şimdi esas müzakereler başlayacak. Fakat Amerika ve İsrail tarafından baktığımızda bu savaşın amacı aslında İran'ın nükleer bir güç olmasını tamamen sıfırlamaktı. Bu böyle olamayacağı anlaşıldı. İkinci amacı rejimi ortadan kaldırmaktı. Rejim daha da konsolide oldu. Üçüncü amacı İran'ın proksileri dediğimiz, yani vekil güçlerinin, başta Hizbullah, bunların İsrail açısından sıfırlanması amaçlanıyordu. Gelinen noktada baktık ki Lübnan'da hala İsrail Hizbullah çatışma halinde. Yani Hizbullah'ın geri çekildiğini söyleyemeyiz. Evet, Şakif Kalesi dahi, yani Lübnan'ın kuzeyindeki Litani Nehri'nin oradaki Şakif Kalesi bile zapt edildi İsrail tarafından ama yine de burada bir direnç var. Bu direnci kıramadılar. Şimdi bu üç tane amaç da yerine gelmeyince biz ne düşünüyoruz şu anda? 27 Şubat'a geri dönüyoruz. Yani 28 Şubat'ta çıktı bu savaş. Peki o zaman ne elde etti Amerika ve İsrail? Çok da bir şey elde edemedi. Aksine mesela İran açıklama yaptı. Sanıyorum Galibaf yaptı. Hürmüz'den geçişler bundan sonra eskisi gibi olmayacak, ücretli olacak dedi. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri ürettiği petrolü ulaştırmasını farklı yollardan yapmak için projeler üretmeye başladı. Yani söylemek istediğim şu, çok muallakta ve müzakerelerin hani nasıl ilerleyeceği, olumlu mu olumsuz mu ilerleyeceği konusunda sürekli şüphelerimizin olduğu bir sürece girdik.
1: Sayın Oktav, şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu mutabakat zaptının son maddesi, 14. maddesinde şöyle bir ibare var. Nihai anlaşma bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacaktır. Şimdi bu taahhütü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adına kim veriyor?
2: Ben burada bu maddeyi şöyle algılıyorum. Çin ve Rusya'nın da onaylayacağı bir mutabakat olması lazım. Ama bakın yine ben öğrencilerime de söylerim. Uluslararası ilişkilerde, hele ki şu andaki konjonktürde, hiçbir anlaşmanın bağlayıcı olmasını biz bekleyemeyiz. Yani bu tarz anlaşmaları. Neden diyecek olursanız, uluslararası ilişkiler bir jungle, bir ormandır. Burada bir kanun şey yoktur. Güçlünün lafının geçtiği bir orman gibidir. Onu demek istiyorum ki bu realist anlayışın en birinci maddesidir. Şu anda ne yazık ki uluslararası örgütler, uluslararası hukuk hiç olmadığı kadar zayıf olduğu için bu İran ABD ya da İsrail ABD İran çatışmasını biz aslında şöyle de okumalıyız. Bu sistemin patronu kimdir? İşte Amerika. Amerika'nın en rakibi kimdir? Çin. İşte 14. maddede de BMGK'nın kararı diyor. Yani burada da Çin var. Sonra da Rusya tabii ki. Fakat dün farkındaysanız Rusya'yı, Moskova'yı, petrol rafinerelerini acayip derecede vurdular. Yani bunun, inanın bana, bu mutabakattan bağımsız olduğunu düşünemeyiz. Yani Rusya'yı da zayıflatıyorlar. Fakat Amerika'nın da şöyle bir, yani şu anda bu savaşın kazananı yok. Savaşlar yani uzatılmış savaşlar. Ben bunu yaklaşık 10 yıldır söylüyorum. Arap Baharı'ndan beri. Çünkü uzatılmış savaşlar bir takım belli kesimlerin lehine oluyor. Yani para kazanmasına yol açıyor. Fakat bir yandan da ulus devletlerin olarak gördüğümüz liderleri, ki Trump mesela, kaybediyor bu savaştan. Siyasi bir figür olarak kaybediyor. Şöyle kaybediyor, prestij kaybediyor. Amerika Hürmüz'de para harcayarak kaybediyor. Ama bu arada Çin ne kadar enerji açısından dezavantajları var desek de, savaşa girmeyerek bir şekilde İran'ı vekil yaparak burada Amerika'yı da zayıflatıyor. Bu yüzden de bu mutabakat, yani 14 maddelik mutabakatı Trump hemen yapmak istedi. Fakat son derecede prestij kaybetti. Hem iç politikada hem de dış politikada. Bunu öngöremedi. Bu demin saydığım konuları. Yani rejim gidecek zannetti. Nükleer bir güç olamayacağını, sıfırlanacağını zannetti İran'ın. Lübnan'daki Hizbullah'ın zayıflayacağını, İran zayıflarsa tabii ki onun vekillerinin de zayıflayacağını düşündü. Ama tam aksi oldu, farkındaysın.
1: Sayın Oktav, son olarak şunu sorabilir miyim? Şimdi siz de Birleşik Devletler'in, özellikle Trump yönetiminin bazı yanılgılara düştüğünden bahsettiniz. Şimdi Donald Trump'ın tabii Avrupalı müttefiklerinden, özellikle NATO bağlamında bazı talepleri vardı. Bu yükümlülüklerin karşılanması gerektiği, Avrupa savunmasının Avrupalıların kendisinin üstlenmesi gerektiği konusunda, külfetlerin adil bir şekilde karşılanması konusunda talepleri vardı. Şimdi İran gibi konularda ya da farklı bölgelerde farklı politikalarına ilişkin yanılgılara düştüğünü idrak ettiği anda, NATO konusunda da Avrupa'nın savunulması konusundaki anlayışta da bir söylem değişikliğine gidebilir mi Donald Trump?
2: Ben şöyle, Trump'ın gözünden veyahut aslında herhangi bir ABD başkanının gözünden savaşlar Amerika'nın cebine ne kadar para sokuyor, ne kadar para

0: çıkıyor cebinden. Ona göre bakıyorlar. Şimdi bu İran Savaşı onu para harcattı. Yani maddi açıdan onu zora sokacak bir dönemece getirdi. Burada NATO güçleniyor mu, zayıflıyor mu? Mesela Ankara'da 7 Temmuz'da başlayacak. NATO'nun geleceği konuşulacak. Evet. Burada da ABD'nin müttefiki 1945'ten sonra Batı Avrupa'ydı. Ama Batı Avrupa'ya şunu söyledi 45'te ABD. Siz harcama yapmayın savunmaya. Siz ekonominizi, diplomasinizi arttırın. Japonya'ya da aynı şekilde, Uzak Doğu'da. Dünyadaki yani iki bloklu ülkede de savunmayı ben üstleneyim dedi. Bu böyle bir anlaşmaydı. Resmi bir anlaşma değil ama bu zımni bir anlaşmaydı. O yüzden Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa ama tabii Soğuk Savaş döneminden bahsediyorum, daha çok ekonomik açıdan güçlendi ve diplomasisi en ileri bir bölgeydi Batı Avrupa. Şimdi artık ülkeler birbirlerinin güvenliğini, yani Amerika güvenliğini Avrupa'nın fonlayacak ya da işte onu karşılayacak gücü de kalmadı ve bunun kendisinin gücünü de yıprattığını gördü. Fakat bir yandan da NATO'nun çözülmesi, NATO'nun zayıflaması da ABD'nin prestijini, elini zayıflatan bir şey. Avrupa'ya sürekli söylediği şey, siz elinizi cebinize atın. Fakat savunma konusunda zayıf kalan Avrupa, özellikle Avrupa'nın başını çektiği, yani AB'nin başını çektiği Almanya, Fransa gibi ülkelerin de ha deyince savunma yetenekleri yahut da savaşma yeteneği, özür dilerim, olmuyor. Savaşma yeteneğinin kazanılması bir süreçtir Ceyhan Bey. Peki. Yani siz bir sürü alırsınız araç gereç ama onu kullanma, tabii, ordularınızın yeteneğini arttırmak bir süreçtir. İşte problem burada yaşanıyor. Sürede oldu galiba, ben burada bitireyim.
1: Yeniden birlikte oluruz Sayın Oktan. Çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
0: İyi yayınlar, hoşçakalın.
1: Sağ olun. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav bizimle birlikteydi. İran-Amerika Birleşik Devletleri mutabakatını konuştuk. Aslında uluslararası hukukun geldiği noktayı, bağlayıcılığını da bir nevi ele almış olduk. Devam ediyoruz. Orsam'dan Doktor Oytun Orhan burada stüdyo konuğumuz. Şimdi Sayın Hocamız da atıf yaptı aslında. Hakikaten dün ilginç bir saldırıyla karşı karşıya kaldı tüm dünya canlı yayında. İran'ı düzeltiyorum, affedersiniz. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik Moskova'da gerçekleştirdiği drone saldırılarına tanıklık ettik ve aslında o bahsedilen milyarlarca dolarlık savunma anlayışlarının, silahların maliyeti çok düşük silahlar karşısında nasıl bir acziyet içerisine düştüğünü hep birlikte tanıklık ettik. Önceki dönemlerde bahsetmiştik Moskova'da yüksek binaların üzerine Rusların hava savunma sistemleri yerleştirdiğini ama bunların büyük ölçüde etkisiz kaldığı bir saldırıya tanıklık ettik. Zamanlama olarak nasıl değerlendiriyorsunuz saldırıyı ve Rusya'nın buna bir şekilde mukavemet gösteremeyişini, savunma anlayışında söylüyorum elbette, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ya tabii bir savaşın doğasına ilişkin çok ciddi sonuçları veya göstergeleri var. Bu yaşananların dediğiniz gibi konvansiyonel anlamdaki kapasitenizin yanında yeni dönem savaşlarda artık bu tür konvansiyonel olmayan araçlar, asimetrik araçlar gerçekten belirleyici olabiliyor. Biz bunu Ukrayna-Rusya savaşında gördük. Bir siper savaşına, drone savaşına döndü. Keza bakın Hizbullah-İsrail mücadelesinde yine o çok ucuz, basit dronlarla İsrail'e çok ciddi zararlar verilebiliyor. İran yine İsrail ve Amerika karşısındaki teknolojik ve askeri kapasite eksikliğini daha ucuz, daha az maliyetli imkanlarla, kapasitelerle aşmayı başardı ve bir kazanım da elde etti, tamam, değerlendirdik. Şimdi bu savaşın doğasına ilişkin bunlar zaten askeri çevreler tarafından değerlendiriliyor. Bu son derece önemli. Ukrayna'da Rusya karşısında askeri anlamda bakıldığında kapasite anlamında daha zayıf bir konumda ama savaşın gelişim süreci içerisinde yeni kapasiteler geliştirdi ve savaşın değişen doğasına uyum sağladı. Rusya'da çok ciddi zararlar veriyor ve tam anlamıyla iki taraf arasında bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda. Bir tarafın kazanmasının çok mümkün olmadığı, iki tarafın da azar azar kısa süreler içerisinde ama uzun vadede böyle yıpratıldığı bir tam bir yıpratma savaşına dönüşmüş durumda. Zamanlama açısından bakıldığında ben iki konunun öne çıktığını düşünüyorum. Bir, evet, Zeynep Hocam da bahsetti. ABD-İran arasındaki mutabakat meselesi. İki, yaklaşan NATO zirvesi. Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesi. Mutabakatla bağlantısı İsrail-İran savaşı belki de Rusya'yı rahatlatan en kritik gelişmelerden biri oldu. Biliyorsunuz Rusya'ya dönük yaptırımlar hafifletildi. Artan enerji fiyatları Rusya'ya çok ciddi bir avantaj sağladığı, Amerika'nın yardımları, askeri yardımları Ukrayna'dan İsrail'e doğru kaymak durumunda kaldı. Hatta 7 Ekim'e de bunu dayandırabiliriz. Bu Rusya'yı çok ciddi anlamda rahatlatmıştı. Şimdi barış oluyor. İşte mutabakat, muhtemel bir barış sürecinden bahsediyoruz. Bu Rusya açısından sıkıntılı, Ukrayna'yı biraz daha cesaretlendiren, öne çıkaran bir durum olabilir. İşte o yıpratma savaşında taraflar bu zamanlamayla bağlantılı bu tür taktiksel adımlar atabiliyorlar. Geçen hafta da Zelenski biliyorsunuz bir mektup göndermişti Putin'e. İşte doğrudan görüşelim ifadeleri vardı. Yani orada böyle tarafların değişen konjektüre göre adım attığı, taktiksel adım attığı bir durum
1: Zelenski
2: söz konusu.
1: Putin'i bir şekilde görüşmeye zorlamak istiyorsa yönteminin aslında işe yaramadığını uzun bir süredir görüyor olması gerekiyor.
2: Zaten bence inanmıyor. Orada Zelenski de burada sorunlu taraf ben değilim. Bak ben görüşmek istiyorum ama bu taraf görüşmez. Onu ortaya koymak istiyor. İkincisi NATO zirvesi dedik. NATO zirvesi de bence. NATO zirvesi öncesinde. Çünkü mesele burada Ukrayna meselesi olacak. Taraflar masada elini güçlendirmek için bu tür taktiksel adımlar atıyorlar diyerek bitirelim.
1: Sayın Orhan çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli katkılarınız için. Efendim Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle birlikteydi. Dış politik gelişmelere baktık. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatla başladık. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele almaya çalıştık. İlk bölümü tamamlıyoruz.
3: Saat 9. Haberler. Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Türkiye kalıcı barış çabalarını sürdürecek denildi. MGK açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. Uluslararası toplumun İsrail karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. NATO Savunma Bakanları Ankara zirvesinden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi. Bakan Memişoğlu en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da düzenlenen Yas-ı Matem Oruç buluşmasında konuştu. Bakan Ersoy, Muharrem ayının hakikatin ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı bir muhasebe zamanı olduğunu söyledi. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır ifadelerini kullandı. Meclis Genel Kurulu

0: Sonunda Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürü sayısının artıracak kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenleme ile teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yine teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri kanunla belirlenecek. Akaryakıt ticaretinde vergi kaybının önlenmesine yönelik de tedbirler alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 8'e çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankalardaki hesap hareketleri de inceleniyor. MASAK raporuna giren ve şüpheli olarak değerlendirilen para transferlerinde CHP'li isimler dikkat çekti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'da arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İran'la ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın idaresi ve güvenliğinin kendileri ve Umman'ın sorumluluğunda olmasını istiyor. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan denizcilik ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret alınmasını talep ediyor. Öte yandan Tahran söz konusu adımı 60 günlük müzakere süreci boyunca yürürlüğe koymayacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu dönemde herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı. Müzakereler sürerken Hürmüz'den geçiş başvurularının öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirileceği, deniz trafiği kapasitesinin ise kademeli olarak artırılacağı aktarıldı. Bu tartışmalar sürerken ilk tankerler Boğaz'dan geçti. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail yine Lübnan'ın güneyine saldırdı. Saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Braum Series 5 52B16.0S ıslak ve kuru tıraş makinesi 4.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Bank kartım hadi.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun.
4: Emin evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Evet efendim, saatler 9.12 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde spor yazarı Özgür Şahiner. Konuğumuz Özgür Şahiner. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi milli futbol takımımız yarın sabah Paraguay'la saat 6'da karşı karşıya gelecek. Tabii ilk maç bir hayal kırıklığı olmuştu. Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet moralleri bozmuştu ama hala çok ciddi ihtimaller var gruptan çıkmak adına. Şimdi çeşitli simülasyonlar var. 6 puan alan takımlar gruptan mutlaka çıkıyor. 4 puan alarak grubunda 3. olan bir takımın da elendiği neredeyse hiç görülmedi. Çünkü en iyi 3.'ler durumu söz konusu olabiliyor. Hatta 3.'lüğün dahi kurtarabilme ihtimali var şeklinde çeşitli değerlendirmeler var ama tabii grubumuzdaki takımları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin aslında iddialı bir takım olduğu program açıklandığında aslında ortaya konmuştu ama tablo ve sahadaki durum farklılık arz edebiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz şansımızı, yarınki karşılaşmayı? Avustralya maçı üzerinde çok konuştuk, çok eleştirdik. Eleştirinin dozu zaman zaman arttı. Farklı yorumlar, değerlendirmeler geldi. Şimdi tabii bu da biraz moralleri bozdu ama Özgür Şahiner, nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Turnuvaya gitmeden önce grup kuralları çekildiğinde, gruptaki rakiplerimiz belli olduğunda hepimizin ortak kanısı grubu rahatlıkla birinci bitirebileceğimiz ve ilk sıradan ikinci sıra geçeceğimiz şeklindeydi. Takımıza zaten güvenimiz sonsuzdu ve öyle uğurladık. Ama ilk maç oynandı, şanssız bir yenilgi, beklemediğimiz bir sonuç. 2-0 kaybettik ki rakip de görece olarak zayıf bir rakipti. Ama sonrasında sanki bizim için turnuva bitmiş, biz dönüyoruz ülkemize. Her şey sona ermiş. Bir sonraki turnuva için artık hazırlıklara başlamamız gerekiyormuş gibi.

0: Böyle bir algı oluşturuldu. Aslında daha turnuvanın başındaydık. Evet, diğer güçlü rakipler de puan kayıplarıyla başladı. Brezilya olsun, İspanya olsun. Ama biz ülke olarak böyle değişik bir yapıya sahibiz. Kazandığımız zaman çok çabuk havaya giriyoruz. Kaybettiğimiz zaman da çok moralimizi bozacak açıklamalar, söylemler, eleştirilerin dozunun arttığı ortamlar. Açıkçası milli takımı bence çok yaraladı, hırpaladı bu söylemler, bu eleştiriler. Çünkü daha ilk maç oynanmıştı. Önümüzde iki tane kritik maç vardı. Hiçbir şey bitmemişti. Ve oyuncular üzerindeki o baskıyı, gerilimi anlamsız bir şekilde yukarı taşımış olduk. Yani bunu açıklamalarla, söylemlerle, davranışlarla falan gösterdi sağda solda insanlar. Sosyal medyada olsun, işte ekranlara çıkanlar olsun, konuşanlar olsun. Özellikle sosyal medya bu anlamda futbolcuları, teknik kadroyu çok hırpaladı diye düşünüyorum ben. Ama şimdi önümüzde çok kritik bir maç var. Ve bu maçta alınacak bir galibiyet gruptaki birçok şeyi çok farklı bir noktaya taşıyabilir. Biz zaten oraya giderken hedefimizi çok yukarılar olarak belirlemiştik. Ama ilk maç sonrasındaki tablo açıkçası oyuncuları da teknik kadroyu da moral olarak bozdu. Ama şimdi bakıyorum ben Montella'nın açıklamalarına, oyuncuların açıklamalarına yeniden başlıyoruz. Artık milli takımın gerçek gücünü ortaya koyacağız. Paraguay maçıyla bir çıkış yakalayacağız söylemleri hepimizi umutlandırıyor. Ama dikkat etmemiz gereken noktalar da var tabii ki. Şimdi ilk maçı kaybetmiş olmanın büyük bir moral bozukluğu var. Çünkü bu maçta da asla beklemiyoruz ama olası bir puan kaybı bundan sonraki süreci çok daha zorlu, çok daha sıkıntılı bir hale getirebilir. Paraguay ile Avustralya'yı karşılaştırdığımızda bana göre Paraguay Avustralya'dan daha güçlü bir takım. Oyuncu grubuna baktığınızda Brezilya Ligi'nde, Arjantin Ligi'nde, Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Ağırlıklı olarak kendi liginden oyuncular olsa da uluslararası deneyime sahip oyunculara da sahipler. Onların da ilk maçı kaybetmiş olması hem de farklı kaybetmiş olması bizim maça çıkarken motivasyonlarını mutlaka daha farklı kılacaktır. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. İlk maçı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ama ben milli takıma şu açıdan çok daha fazla güveniyorum. Çünkü böylesi kaos ortamları sonrasındaki oynanan maçlarda milli oyuncularımız çok daha farklı reaksiyon gösteriyor. Çok daha farklı bir reaksiyon veriyor sahada. Ben o reaksiyonu Paraguay karşısında vereceklerine yürekten inanıyorum. İlk maç bir şanssızlıktı. İlk turnuvanın ilk maçı olmasının bir heyecanı, rakibi biraz küçümsedik mi açıkçası bilmiyorum. Oyun içinde çok fazla kapandılar, açmakta zorlandık. Kadro tercihi evet biraz yanlıştı. Oyuncu değişiklikleri bana göre son derece yanlıştı. Oyun anlayışımız yanlıştı. Ama bunları bir kenara bırakarak bu maça farklı bir motivasyonla, farklı bir anlayışla çıkacağız. Ben oyuncularımızın bu maçta bundan önceki süreçte oynadıkları o oyunu ortaya koyacaklarına inanıyorum. Ama zor olacağının altında mutlaka çizmek gerekiyor.
1: Şimdi tabii Paraguay, Avustralya'ya göre farklı bir oyun tarzına hakim. Siz de ifade ettiniz. Şimdi kadro tercihinde de özellikle Avustralya maçından sonra kadro tercihi çok tartışılmıştı, eleştirilmişti. Şimdi Paraguay maçında nasıl bir kadro tercihi, bir oyun planlaması bekliyorsunuz?
0: Ben açıkçası Montella'nın geçmiş maçlardan da biliyoruz bunu. Kadro üzerinde çok böyle geniş çaplı bir değişime gitmiyor. Yani ben en fazla bir iki oyuncu üzerinde değişiklik olabileceğini düşünüyorum. Kenan yeniden 11'e dönecektir mutlaka. Bir uzun süreli sakatlığı vardı. Tam hazır değildi ama Avustralya maçında oyuna girdikten sonra neler yapabileceğini açıkçası gösterdi. Bir de biz o maçta oyunun büyük bölümünü sanki tek kanat gibi oynadık. Bizim iki kanada birden ihtiyacımız var ama hep söylediğimiz bir şey var. Klasik santrforsuz oynuyor olmak bizi özellikle skor bulma konusunda çok zorluyor. Evet bazı maçları farklı kazandığımız da oldu ama bu tür maçlarda o zorluğu yaşıyoruz. Bu kez Kerem Aktürkoğlu'nu belki diğer kanada çekip daha önce yaptığı gibi Barış Alper Yılmaz'ı forvete gönderebilir Montella. Ya da Barış Alper Yılmaz'ı geçen maçta çok eleştirilmişti. Onu ikinci yarı sahaya sürmek adına Yunus'u ilk 11'de düşünebilir. Orta sahadaki o Orkun, İsmail, Hakan, Çalhanoğlu üçlüsünden ben Orkun'u bu kez yedeğe çekebileceğini düşünüyorum Montella'nın. Çünkü oradaki pas trafiği evet Avustralya karşısında belki milli takımımız çok fazla pas yaptı, top çok fazla bize kaldı. Ama topu ileriye taşıma, hızlı taşıma konusunda sıkıntılar yaşadık. O açıdan kanatları bu kez daha iyi kullanmamız gerekiyor. Daha fazla çoğalmamız gerekiyor rakip sahada, ceza sahası önünde. O açıdan ben oyun anlayışımızın bu yönde biraz değişime uğrayacağını düşünüyorum Montella tarafından. Ama az önce de özellikle altını çizmeye çalıştım. Paraguay'da kaybedecek çok fazla şey olmadığı için mutlaka farklı bir anlayışla karşımızda olacaklar. Ona dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten

0: gerçekten oyun anlayışı ve oyun gücü olarak ben Avustralya'nın daha iyi olduklarını düşünüyorum. Her ne kadar ilk maçta Amerika karşısında farklı kaybetmiş olsalar da bu maçın bizim maçımızdan daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Ama bizim takımımızın, bizim oyuncularımızın bu tür maçlara motivasyonunun, bu tür maçlara çıkarkenki heyecanının, duygusunun daha yüksek olduğunu geçmiş maçlarda çok yaşadık. O açıdan bu maçı ben Avustralya maçından çok daha farklı bir anlayışla oynayacağımızı, çok daha farklı bir kimlikle sahada olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Hı
1: hı. Şimdi grubumuzdaki diğer takımlar da Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya D grubunda bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecekler. Şimdi bu maçtan hangi sonuç çıkarsa bizim lehimize olur Özgür Şahiner?
0: Ben açıkçası iki takımın da puan kaybının yaşayacağı bir sonucun işimize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü iki takım da puan kaybetmiş olacak. Sonrasındaki maçlarda bizim de Paraguay'ı kazanıp Amerika ile karşılaşacağımız maçın önemini düşünerek iki takımın puan kaybının ben bizim açımızdan iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii hesaplar öyle karışık, öyle farklı noktalara da taşınabiliyor ki. Çünkü bir sonraki turu da düşünmeniz gerekiyor. İşte birinci olursak hangi rakiplerle karşılaşacağız? İkinci olursak kimlerle karşılaşacağız? Üçüncü olursak rakiplerimiz kim olacak? Bunlar çok önemli ama şu anda bizim için öncelik ne Amerika Avustralya maçının sonucu, ne bundan sonraki turda karşılaşacağımız rakibin kim olacağı, bizim alacağımız Paraguay maçındaki galibiyet bence çok önemli şu an için. Çünkü olası bir beraberlik durumunda son maçı Amerika ile oynayacağımız için ev sahibi olmanın avantajını sonuna kadar kullanacaklarını iyi hesaplamamız gerekiyor. Bu turnuvaya ayrı bir önem verdiklerini iyi hesaplamamız gerekiyor. Başlangıçtaki hedeflerini çok yukarı taşıdıkları için bizim maçtaki motivasyonların çok farklı olacağını iyi hesaplamak gerekiyor. O yüzden biz hani Amerika-Avustralya maçının sonucundan ziyade öncelikle kendi maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya odaklanmamız gerekiyor. Bunun için neler yapacağız? İlk maçta neleri yanlış yaptık, neleri eksik yaptık? Bunlara odaklanmamız gerekiyor. O açıdan ben milli takım teknik kadrosunun oyuncu grubunun ilk maç sonrasındaki yenilginin ardından çok ince detaylarla birlikte maçı değerlendirdiklerini, sonraki maçlar için farklı bir motivasyon nasıl sağlanır sahada onları konuştuklarını açıkçası düşünüyorum. O açıdan Amerika-Avustralya maçının bir de saat olarak bizden önce oynanması da bana göre biraz dezavantajlı bir durum gibi duruyor. Çünkü o maçın sonucu bizim Paraguay karşısındaki stratejimizi de değiştirebilir. Aynı saatte oynansa daha farklı şeyler olabilirdi. Bu zaman zaman tartışılan bir konudur zaten. Ama biz odağımızı tamamen kendi maçımıza çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim alacağımız bir galibiyet gruptaki tüm dengeleri alt üst edecek bir galibiyet olacak. Biz hedefimizi galibiyet üzerine kurmamız gerekiyor.
1: Peki genel olarak Dünya Kupası'nı değerlendirelim. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalara baktığımızda şimdi ağır favori olarak görülen takımlar vardı. Ama bunlar istedikleri sonuçları alamadılar ya da zor elde ettiler. Durumlar da söz konusuydu. Sizin beklentilerin ötesinde gördüğünüz, çok daha beklentilerin üzerinde performans sergilediğini ifade edebileceğiniz bir takım var mı? Özellikle onu merak ederiz. Sizi şaşırtan ne oldu şu ana kadar?
0: Öncelikle tabii Dünya Kupası başlamadan önce saha koşulları, iklim koşulları çok eleştirilmişti. Dünya Kupası'nın heyecanının ne olacağı merak ediliyor ama grup maçları tamamlandıktan sonra gördük ki çok keyifli, çok heyecanlı maçlar oynanıyor. Brezilya'nın, İspanya'nın puan kaybı açıkçası beklenmedik durumlarda ama onlar çabuk toparlanacak kaliteye, güce sahip takımlar. Almanya, Fransa, bunlar İngiltere kazanarak ne kadar iddialı olduklarını çok net bir şekilde gösterdiler. 48 takıma yükselmiş olması, farklı ülke takımlarının orada oluyor olması bu kupaya farklı bir heyecan getirdi. Farklı bir gözle izlememize yol açıyor. Ama şu ana kadar ben bazı takımların performansını açıkçası çok yeterli bulmadım. Mesela Portekiz biraz şey kaldı, düşük kaldı. Belçika bu konuda bence ileri turlarda daha iyi işler yapacak bir takım görüntüsü veriyor. Katar ilk maçta berabere kalmıştı ama Kanada'ya 6-0 kaybetti ikinci maçta. Kanada kendi sahasında, kendi ülkesinde oynuyor olmanın avantajını iyi kullandı. Onlar da sonraki turlara gitmek için ellerinden geleni yapacaklar. İlk maçlar geride kaldığında açıkçası şunu söylemek gerekiyor ki en büyük hayal kırıklığını yaşayan ne yazık ki bizdik. Çünkü turnuvanın önemli ekiplerinden birisi olarak gösterildik. Her ne kadar 24 yıl aradan sonra gitmiş olsak bile oyuncu grubumuzun performansı, işte kadromuzun gelecek adına büyük umut taşıması. Ama ilk maç bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi önümüzdeki sürece baktığımızda tüm bunları geride bırakıp yeni bir turnuvaya başlıyormuş heyecanıyla yarın sabah saat 6'da televizyon başına geçeceğiz biz burada. Tribünlerde mutlaka binlerce taraftarımız olacak. Milli takımımıza farklı bir destek verecek. Biz de buradan farklı desteklerimizi ileteceğiz. Umuyorum ki turnuva bundan sonraki süreç bizim için o hayal kırıklığını geride bıraktığımız ve daha güzel sonuçlarla daha yukarılara tırmanacağımız bir turnuva şeklinde sürer.
1: Peki. Özgür Şahin'e çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Efendim spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuzdu. Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Efendim, bu bölümde her hafta olduğu gibi Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bizimle birlikte, konuğumuz. Bedir Acar, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ceyhan Bey, günaydın.
1: Efendim, haftanın kültür sanat etkinliklerine bakacağız. Sanatseverleri hangi etkinlikler bekliyor?
2: Tabii, birkaç konser haberiyle başlayalım. İstanbul Kafkas Dans Topluluğu yarın 20 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda Kafkas Kartalları gösterisini sahneleyecek. Kafkasya'nın halk dansları ve müziklerinden oluşan bir gösteri. Toplamda 70 dansçı ve 15 müzisyen yarın sanatseverlerle birlikte olacak. Yine bir başka konser, platin plak sahibi Amerikalı müzisyen, Amerika Birleşik Devletleri'nden Chris Isaak, 20 Haziran'da Harbi Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. Bir başka konser etkinliği Atatürk Kültür Merkezi'nde Denizaltı Rock Filharmoni Orkestrası ve Korosu. Bu akşam bu etkinlik Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. 360 öğrenciden oluşuyor bu topluluk ve Anadolu rock ezgilerini genç müzisyenlerin yorumuyla sahneye taşıyacak Denizaltı Rock Filharmoni Orkestrası ve Korosu bu akşam. Bir sergi haberi, İstanbul'da Ki Şerefiye sahnecinde. Sergiye geçmeden önce affedersiniz bir konser haberi daha ileteyim. Hı hı. İstanbul'daki yine Şerefi Sarnıç'ında Derinden Gelen Sesler konserine ev sahibi yapılacak Sarnıç. 1600 yıllık tarihi yapının akustik atmosferinde gerçekleşecek bir konser serisi bu. Bu akşam ilk olarak İstanbul Flüt Topluluğu ve 20 Haziran'da ise Berceste Kuartet sahnede olacaklar İstanbul'daki Şerefiye sahnecinde. Bir de film hatırlatması yapayım yine, sonrasında sergilere geçelim. Pera Film 19. İstanbul Belgesel Günlerine ev sahipliği yapıyor. Bir anlamda festival diyebiliriz bunun içinde, çünkü belirli konulardaki filmler gösteriliyor, tematik bir festival. Göç, hafıza, aidiyet, kadınların şahitliği, ekolojik yıkım ve adalet arayışı temalarına odaklanıyor bu belgeseller. Ve 21 Haziran'a kadar da Pera Müzesi Auditorium'unda izlenebilecek sinema severler tarafından. Şimdi sergilere geçebiliriz. Heykeltıraş ve belgesel fotoğrafçısı Ubey Talha Akkaya'nın Yol adlı multidisipliner bir sergisi açıldı. Bir dervişin içsel yolculuğuna odaklanan bir sergi bu ve o dervişin 7 ayrı hali sanatın farklı disiplinleriyle sunuluyor. Farklı zamanlarda fotoğraflanmış. Fotoğraf, heykel enterasyonu, yapay zeka videosu ve geleneksel müzikle harmanlanmış bir sergi bu. Multidisiplinler demem bundan. Tarık Sefer Tunay Kültür Merkezi'nde, İstanbul'da Beyoğlu'ndaki tünelde burası. Tarık Sefer Tunay Kültür Merkezi'nde 10 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek bu Ubey Talha Akkaya'nın Yol adlı sergisi. Bir önemli sergi daha, tarihin acı bir sayfasını ne yazık ki bize hatırlatan bir sergi. Ahıska Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde adını taşıyor bu sergi. Dışişleri Bakanlığımız ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde İstanbul'da açıldı bu sergi. Ahıska Türklerinin yaşadıkları bölgelerden 1944'te zorunlu olarak göç ettirilmeleri ve sonrasında farklı coğrafyalara dağılmalarıyla başlayan sürgün sürecini tarihsel ve kültürel boyutlarıyla ele alan bir sergi bu. Kolektif hafızanın korunması ve uluslararası farkındalığın arttırılması hedefleniyor bu sergiyle ve 27 Haziran tarihine kadar da Ahıska Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi 27 Haziran'a kadar Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Yine bir sergi daha, farklı meslek gruplarından ve hayat hikayelerinden gelen 33 kadının eserinin yer aldığı Kırık Camların Ardında 33 Kadın sergisi Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı, kapılarını açtı. Bu serginin küratörlüğünü Meyçem Ezengin üstleniyor. Sergide kadın sanatçıların uzun yıllara yayılan üretimlerini ve çalışma süreçlerini yansıtan 72 adet cam mozaik eser yer alıyor. Bu sergide 21 Haziran tarihine kadar, 3 günlük bir süresi daha var, 21 Haziran'a kadar Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde görülebilir, ziyarete açık. Bir iki sergi haberi daha. Şair ve yazar, fikir adamı merhum Sezai Karakoç'un arşiv belgeleri, el yazmaları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosunu içeren zamana adanmış sözler sergisi ve özellikle edebiyat severlerin ilgisini çekecek bir sergi olduğunu düşünüyorum. Ve 22 Haziran'a kadar da bir 3 gün daha Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak bu sergi. Hı-hı.
1: Son 3 dakikamız Bedir Acar, özellikle belirtmek istedikleriniz varsa onları da alalım. Hı-hı.
2: Kadıköy'de İstanbul'daki Kadıköy'de kitap fuarı devam ediyor. 10. Kadıköy Kitap Fuarı 21 Haziran'a kadar bu hafta sonunda katılacak şekilde fuar devam ediyor. Kadıköy'lerin uğrak alanı bir yer. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde gerçekleşiyor bu kitap fuarı. Bir de 10. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı. Onun da programını merak edenler yine ilgili internet sitesinden bulabilirler. Bu hafta gösterime gelen filmlere bakacak olursak da Oyuncak Hikayesi'nin 5. filmi komedi tarzında sinema severleri bekliyor. Bugün itibariyle gösterime girdi. Bir başka film Robin Hood'un Ölümü adını taşıyor. Aksiyon, gerilim ve macera filmi. Robin Hood'un Ölümü, adalet için savaşan Robin Hood'un hayatının son dönemlerine odaklanıyor film. Normal adlı bir film var. Aksiyon, dedektif ve gerilim filmi. Ben Wheatley yönetmenliğini yapmış. Küçük bir kasabada geçici olarak şeriflik yapan bir adamın hikayesini konu ediyor film. Colony adlı bir film, korku filmi. Shang Ho-yen yönetmiş filmi, korku filmi Colony. Bir de yine bir Türk, Cinhar adlı bir Türk korku filmi yine bugün gösterime girdi. Özgür Akbaş yönetmiş bu filmi de. Ve Dahkul adlı bir korku filmi bu hafta

0: Khan üstlenmiş. Yaratık istilasını konu alan yine bir gençlik komedisi, nostaljik B film ögelerini içeren bir film diyebilirim ilk filmi için.
1: Bedir Acar, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Şimdiden mutlu hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim Ceyhan Bey. Mutlu hafta sonları. İyi çalışmalar.
1: Efendim, Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar haftanın kültür sanat etkinliklerini aktardı. Bir haber de biz verelim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat Şehri unvanına sahip ilk ve tek şehri olan Kahramanmaraş'ın uluslararası tanıtım programı yapılacak. Bunu da ifade etmiş olalım. Efendim, sona geldik. Veda ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı bugün. Teknik yapımda Atilla Aliler ve Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Ceyhan Duran. Mutlu hafta sonları dileyelim. Pazartesi gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 2002 Dünya Kupası. Tam 48 yıl aradan sonra yaşanan o büyük heyecan. Turnuvaya ilk kez 1954 yılında katılan Türkiye, kupa hasretine tarihi bir başarıyla son verdi. A milli futbol takımı 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, Costa Rica ve Çin'le C grubunda yer aldı. Grupta 4 puan ve averajla ikinci olan Ay Yıldızlılar son 16'ya adını yazdırdı. Ev sahibi Japonya'yı 1-0'lık skorla geçen millilerin çeyrek finaldeki rakibi Senegal'di. Maçın normal süresi 0-0 sonuçlandı. Uzatmalarda sahneye çıkan İlhan Mansız attığı altın golle Türkiye'yi üst tura taşıdı. Milli takım yarı finalde Brezilya'ya mağlup oldu. Üçüncülük maçını ise 63 bin kişi izledi. Ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenen Türkiye dünya üçüncülüğüne uzandı. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım 2002 Dünya Kupası'nda 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. 10 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağar ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu.

0: performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis. Doğada ne varsa İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Yılda.
4: Her zamanki yılı.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklamlar.
6: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
7: Nuh'un Gemisi 1. Bölüm. Yazan Ufuk Baltacı, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Erdal Küçük Gömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Nuh, Akif Yardımcı; Nuray, Pervin Ünalp; Cemil, Oktay Dal; Hüsnü, Engin Özsayın; Mustafa, Osman Nuri Ercan; Ali, Hakan Coşar.

0: Günaydın oğlum.
1: Tamam. Anne köpeği çek üstümden. Tamam toprak uyandım.
0: Aldım al. Ay, tamam.
1: İyi geceler anne. Tamam toprak. Uyandım. Of perde anne, dolunay.
0: Affedersin oğlum. Kahvaltın hazır. Sana sigara böreği yaptım.
1: Sağ ol.
0: Koşuya çıkacak mısınız?
1: Hı hı.
0: Kahveye uğrayacak mısın peki?
1: Tabii anne. Cemil Bey'le tanışmam büyük bir şans oldu. Bu sayede birçok insanla tanışma fırsatı buldum.
0: Ya aslında hiç hoşuma gitmiyor bu.
1: Neden? Niye ki?
0: Ama ne bileyim. Kahve iyi bir yer değil ki. Hem sonra orada da ışık var.
1: Benim için girişte loş bir yer yaptılar. Çok iyi insanlar. Öykülerime de bayıldılar.
0: Başka bir yayın evine daha gönderelim ha? Belki bakar.
1: Aman anne. Göndermediğimiz yayın evi mi kaldı?
0: Ah, ilaçlarını içmeyi unutma olur mu? Kremlerini sürmeyi de.
1: Anne.
0: Ha.
1: Babam, ondan korkmadın mı?
0: Korkmak mı?
1: İlk karşılaştığınız gece. Karanlık, kukuletalı kapkara giysiler, kapkara gözlük. Ondan korkmadın mı?
0: Neden korkayım ki? Öyle etkileyiciydi ki. Kaç kere anlattım sana. Sahilde koşuyordum. Önce şu küçük köpeğin annesi çıktı karşıma.

0: ne kadar benziyor annesine. Sen de tıpkı...
1: Ben de babama.
0: Çok üzgünüm oğlum. Çok üzgünüm.
1: Hayır anne, konuşmak istediğim bu değildi.
0: Ama ben...
1: Kararınızı verdiniz, doğdum. Doğmadan önce neydim, neredeydim bilmiyorum. Ama iyi ki doğdum anne. Sağ ol. Sağ olun.
0: Sen de sağ ol oğlum. Sen de sağ ol. Baban istemedi aslında. Yani yanlış anlama, seni değil. Doktorlar şey
1: tamam
0: değil.
1: Tamam anne. Bunları biliyorum.
0: Babana kanser teşhisi konulduğunda çok korktum. Onu kaybedecektim. Ondan bir parça kalsın istedim. Doktorlar senin de...
1: Benim de albino olabileceğimi söylediler. Böylesine değil tabii. Tamam anne. Dedim ya, iyi ki doğdum, iyi ki varım.
0: Ben ısrar ettim. Kader diyemem ki. Ben dedim.
1: Tamam anne, tamam, tamam. Hadi, hadi çıkın artık. Duşa gireceğim.
0: Kremlerini sürmeyi unutma, tamam mı oğlum? Hadi Toprak, hadi.
2: Vay! Cemil bak, Mustafa geliyor.
3: Ya, sen benim yerime de bakıver bari Hüsnü Bey.
2: Hay Allah. Her seferinde bunu yapmak zorunda mısın?
3: Körlüğümü unuttuğun sürece evet.
2: Geliyor. Aman diyeyim, onun yanında da yapma bu şakalarını lütfen.
4: Merhaba beyler.
2: Merhaba Mustafa. Yahu nerelerdesin, özlettin kendini.
3: Hoş geldin Mustafa. Otur bakalım.
2: Nasılsın bakalım?
4: İşte.
2: Kazadan sonra bir kapandın eve. Bir geçmiş olsun bile diyemedik.
4: Geçmedi ki. Geçmez de. Kertenkele değiliz ki kuyruğumuz yeniden çıksın be.
2: Buna da şükür Mustafa. Vallahi o gün arabanın halini görünce Allah korumuş gerçekten.
4: Korunmuş hali buysa...
3: Hüsnü haklı Mustafa. Ya canından olsaydın?
4: Ha can ha kol, ne fark eder? Eksik yaşamaktansa.
2: Yapma Mustafa. Bir kol kaybetmeyle hiç eksik olur mu insan?
4: Aman neyse.
5: Nuh'un gemisine 10 dakika kaldı. Nuh'un gemisine 10 dakika kaldı. Oyun oynayacaklar, televizyon seyredecekler, içeri geçsin.
4: Nuh'un gemisi mi? Ne bu? Yeni televizyon dizisi mi başladı?
2: Yok yok, birazdan görürsün.
6: Hoş geldin Mustafa abi. Geçmiş olsun, özledik seni.
4: Hoş bulduk Ali.
6: Ne içersin abi, çayımız taze.
4: Sağ ol koçum, benim içkim cebimde. Oh be. İsteyen var mı?
2: Yok, sağ ol da...
6: Abi, burada içki biliyorsun yasak.
4: Sen bak işine koçum, kimse görmez.
6: Ama abi...
2: Çocuk haklı Mustafa.
3: Tamam Ali, sen bize iki çay getir.
6: Olur Cemil abi.
3: Ya başına onca şey geldi, hala bırakamadın mı şu meredi?
4: Bu Nuh'un gemisi de neyin nesi?
2: Ah o mu? 10 gün kadar oluyor aramıza katılalı. Cemil bulup getirdi, adı Nuh.
4: Nuh peygamber gibi gemisi de mi var?
2: Bir şey yok da...
5: Hadi beyler, Nuh'un gemisine 10 dakika kaldı dedim. Gemiye binmeyecekler, içeri geçsin.
4: Hem de tarifeli körfez vapuru gibi ha? Ne bu böyle? Ha? Hayda, ışıklara ne oldu böyle?
2: Geliyor, saati geldi.
4: İyi de lambalar niye söndü koçum? Benim bildiğim gemi limana yaklaşırken ışıklar yanar.
2: Canım çocuk albino.
4: Albino? Ha şu kardan adamlardan. Durun ya, sizin bu Nuh sakın şu kardan adam. Meydat ya. Ha Kerem, onun oğlu olmasın? Doğduğundan beri sokağa çıkmayan babası gibi pamuk elvaymış o da.
3: Bunlar nasıl laflar böyle Mustafa? Ayıp, hem babası senin iş arkadaşındı.
4: Aman, bembeyaz gözünde şişe dibi gibi camlı gözlükler. Öyleyken de bir elinden kitap düşmezdi.
2: Yapma Mustafa. Kerem çok çok iyi ve temiz bir insan.
4: Ya ne demezsin, öyle temizdi ki karda leke var, onda yok. Onu boş verin de şu ışıklar niye söndü ya?
2: Cildi ışığa karşı çok hassas.
4: Ne olmuş? Babası da öyleydi. Limanda bütün gün güneşin altında çalışırdı.
3: O yüzden genç yaşta cilt kanserine yakalanıp öldü ya işte adamcağız. Oğlunun durumu çok daha hassas.
4: Allah Allah, şimdi gece ya o. Lambanın ışığında ne olacak?
3: Elinin körü olacak. Her ışık kaynağı radyasyon yayar. Albinoların cildinde renk pigmentleri olmadığı için bundan bize nazaran çok daha fazla etkilenirler. Çocuğun durumu çok daha kötü.
2: Çok haklısın. Bunu ben de yeni öğrendim. Meğer gün boyu radyasyon banyosu yapıyormuşuz. Tabii geceleri de. Vallahi

0: Her türlü ışıktan korkar oldum.
1: O kadar da değil tabii. Bizleri çok fazla etkilemiyor cildimizdeki pigment hücreleri sayesinde. Büyük oranda korunuyoruz. Ama albinolar daha savunmasız. Nuh'un durumuysa çok daha özel.
0: Doğru. Normal albinolardan bile kat kat daha fazla etkileniyormuş. Zavallı çocuk. Bu yüzden kendisine ekstra albino diyor.
2: Ekstra? Ne ekstrası yahu? Allah'ın pamuk helvası işte.
1: Ayıp ayıp. Geliyor çocuk. Yanında bari edepli
2: ol. Ne bu böyle cehennem zebanisi gibi? Kara eşofmanlar. Kukulata kara gözlük. Kukulatanın altında da şapka. Boyu da maşallah babası gibi sırık.
0: Mustafa artık sus. Geliyor çocuk.
2: Aman be.
3: Merhaba Cemil abi.
1: Merhaba, merhaba.
3: Hüsnü abi merhaba. Merhaba. Merhaba. Size de merhaba efendim. Kaza için çok üzüldüm. Geçmiş olsun Mustafa Bey. Demek babamı tanıyordunuz.
2: Livanda birlikte çalışıyorduk.
3: Ben daha yaşımı doldurmadan ölmüş. Yani hiç görmedim sayılır onu. Ama o kadar iyi tanıyorum ki. Bir oda dolusu kitap bırakmış bana. Her birinde ondan öyle güzel izler var ki. Kıyıya köşeye alınmış notlar, altı çizilmiş cümleler, paragraflar, son sayfalarına eklenmiş yorumlar.
2: Ya, kitap kurduydu rahmetli. Kitapları okumaz sanki yalar yutardı.
3: Tamam toprak, yok bir şey. Neyin var?
1: Mustafa.
4: Ya evet, kitapları çok severdi.
5: Evet, çaylar geldi beyler. Nuh'un gemisi çayları bunlar. İçen bir, içmeyen bin pişman. Tamam tamam, herkese var. Al abicim. Al, bu da senin Yusuf. Evet, bu da sana.
1: Nuh, yeni bir gün başlatacak iyi bir öykün var mı bu gecede?
3: Elbette Cemil abi.
2: Yani yeni bir gün başlatacak bir öykü mü? Bu da ne ya? Ben günü güneş başlatır diye biliyordum.
3: Öyküler de ışık kaynağıdır Mustafa Bey. Tanrı bile kutsal kitaplarda öykülerle pekiştirmiştir mesajlarını. Hazreti İsa'nın meselleri ilk defa dinleyen her havari için yeni bir gün başlatmadı mı? Ya Hazreti Ömer'e ne demeli? Kur'an'ı okur okumaz hayatı değişmedi mi? Kısacası her din dünyada yeni bir gün başlatmadı mı? Ya Jules Verne'in öyküleri bilim adamlarına yeni ufuklar açmadı mı?
4: Çok doğru. Evet ya, hiç unutmam. Pamuk Prenses'i ilk dinlediğim gecenin sabahında yataktan beyaz atlı yakışıklı prens olarak kalkmıştım.
2: Beyaz atlı yakışıklı prens ha?
4: Ya.
2: O burunla mı?
1: Gülecek ne var bunda? Tamam, karga burnu pek değişmemiş ama ya yüreği? Ben de cücelerden bilgin olmayı istemiştim. Evet, o hikayeyi dinleyen hiçbir çocuk ertesi gün yataktan kötü kalpli ve cadı gibi bir kraliçe olarak kalkmamış.
2: Güldürmeyin beni be. Bu ülkede her çocuk onun gibi binlerce masalı dinleyerek büyür. Ama ortalıkta cadıdan geçilmiyor yine de.
3: Belki yeterince anlatılmadı, okunmadı, dinlenmedi.
1: Okunmadığını kitap satışları gösteriyor zaten.
4: Evet ya. Nuh olmasa bütün bu millet şimdi ya oyun oynuyor olacaktı ya da televizyondaki saçma dizilerden birini seyredecekti. Her gün yolunu gözler olduk vallahi.
1: Nuh, bugün nasıl bir öykü seçtin bizim için?
3: Bugün için aslında farklı bir öykü seçmiştim ama hazır masallardan söz etmişken, Mustafa Bey de bize günü güneşin başlattığını hatırlatmışken, size güneşle anlaşma yapan adamı anlatayım.
2: Güneşle anlaşma yapan adama, ilginç. Nerede yapmışlar bu anlaşmayı? Ayın gölgesinde mi?
4: Mustafa, hadi Nuh anlat. Merak ettim ben bu adamın öyküsünü.
3: O halde herkes yerini alsın. Nuh'un gemisi kalkıyor. Bir varmış bir yokmuş diye başlar her masal. Ve alıp götürür bizi olmazların olduğu diyarlara. Evlatlar babalarının, babalar da dedelerin beşiğini sallar. Pireler berber, develer tellal olur. Dedik ya, olmazların olduğu diyarlardayız. Kaf Dağı'nın ardında derler ama pek de ardında değildir aslında gidilen yer. Bir arpa boyu o kadar da uzak değildir ya. Zamanın birinde, ancak da şuralardaki bir diyarda bir çiftçi yaşarmış. Bilirmiş bu çiftçi de her çiftçi gibi, eğer güneş doğmazsa tohumların toprağa yarıp çıkmayacağını, filizlenip yeşermeyeceğini, boy atıp olgunlaşmayacağını, sararıp tohum vermeyeceğini.
2: Çok da zekiymiş bu çiftçi canım.
1: Mustafa.
2: Yani.
3: İşte bunun içinde gün boyunca çalışırken bir yandan da için için yakarırmış güneşi.
2: Ah, ah.
3: Ne olur yarın sabah yine doğ diye. Masal bu ya, güneş de duyarmış bu yakarıları ve acırmış çiftçinin halini, öyle ya. O nasıl olsa her sabah doğacak. Boşu boşuna kaygılanıyor adamcağız. Sonunda bir gün dayanamamış ve seslenmiş güneş çiftçiye. Hey! Çiftçi doğrulup etrafına bakmış. Kim bu seslenen diye. Güneş, Yukarı bak, buradayım diye seslenmiş yine.

0: Çiftçi başını kaldırıp bakmış güneşe. Güneş, onca işinin gücünün arasında ne diye kaygılanırsın benim için? Ben her sabah doğarım, benim işim bu demiş.
1: Öyle ya.
0: Çiftçi, ya olur da bir gün doğmayıverirsen, o zaman ne olur ekinlerimin hali diye kaygısını belirtmiş. Güneş, merak etme demiş. Dedim ya, ben her sabah doğarım, benim işim bu. Çiftçi bir an düşünmüş, ya doğmazsan diye tekrar sormuş.
2: Bu çiftçi de bayağı safmış canım.
1: Ya Mustafa ya.
3: Yeter Mustafa. Bak köpek bile rahatsız oldu ya.
0: Haklısınız Mustafa Bey. Katışıksız, tertemiz bir yüreği varmış çiftçinin. Güneş de böyle düşünmüş olmalı ki çiftçiyi rahatlatmak için sen boşuna tasalanma demiş. Eğer yeryüzünde bir tek insan bile ben her sabah doğarken beni gülümseyerek karşılar ve bana günaydın derse ben ertesi sabah yine doğarım. Çiftçi başını kaşıyarak bir an düşünmüş ve söz mü diye sormuş. Güneş söz demiş.
2: Allah Allah.
0: Çiftçi rahatlayarak tamam demiş. Ben her sabah seni gülümseyerek karşılar ve sana günaydın derim. Derler ki o gün bugündür. Güneş her sabah doğarken kendisini gülümseyerek karşılayacak ve günaydın diyecek birini arar yeryüzünde. Hala her sabah güneş doğduğuna göre bir yerlerde birileri, hatta şey, hadi tesadüfe bırakmayın bunu. Yarın siz getirin bu görevi yerine. Gülümseyerek karşılayın onu ve günaydın deyin ona. Sadece ona değil, çiçeklere, ağaçlara, kuşlara, kedilere, köpeklere, tüm dünyaya ve tabii tüm insanlara. Doğan yeni günü gülen gözlerle birbirinize günaydın diyerek karşılayın.
1: Çok doğru söylüyorsun.
2: Yani şimdi bu masal mı yeni bir gün başlatacak bize?
0: Siz hiç doğan güneşi gülümseyerek karşılayıp ona günaydın dediniz mi Mustafa Bey?
2: Neden? Ertesi gün doğmasını garantiye almak için mi? Dünyada bunu yapacak yığınla saf vardır mutlaka. İşim gücüm mü kalmadı be? Hem sen nasıl olsa her sabah yapıyorsundur bu saflığı. Bana ne gerek var ki canım ha?
0: Ya Mustafa. Size öneririm Mustafa Bey bu saflığı. Bir gün siz de yapın. Ben ne yazık ki bu mutluluğu sadece senede bir tek gün yaşayabiliyorum. Doğum günüm olarak kutladığım gün. Belki bilmiyorsunuz Mustafa Bey. Dünyamıza hayat veren güneş benim için ölümcül. Şu yan odadan sızan ışık bile benim için zararlı. Bu yüzden 5 Ağustos olan doğum günümü de 5 Şubat'ta kutluyorum.
2: Oh, bu muhteşem bir masaldı Nuh. Yazarı kim? Bunu da mı sen yazdın?
0: Şey, sayılır.
1: Ellerine sağlık.
0: Aslında az önce içime doğdu. Biliyorsun, Nuh'un gemisi benim telsiz arkadaşlarımla yaptığım sohbetlere verdiğim ad. O sohbetlere her sabah az bir farkla az önceki masalın sonundaki sözlerle son veriyorum. Mustafa Bey'in uyarıları da eklenince esin geldi işte. Beğendiğinize sevindim.
2: Çok, çok güzeldi. Sahi, telsiz sohbetleri nasıl gidiyor?
0: Eskisi gibi değil. Çoğu geceler konuşacak bir tek insan bile bulamadığım oluyor.
1: Ne? Cep telefonuyla bilgisayar çıkınca telsizin pabucu dama atıldı tabii.
0: Öyle. Biliyorsunuz ikisi de yasak bana.
1: Doğru. İkisi de radyasyon kaynağı. Televizyon da izleyemiyorsun değil mi?
0: Evet, ama neyse ki radyo var. Allah'tan o var.
2: Çok doğru. Yaşasın radyo. Bu konuda da seninle aynı takımdayız Nuh. Biz görmeyenlerin dünyaya açılan penceresidir radyo.
0: Doğru. Telsiz arkadaşlarım içinde de görmeyenler çoğunlukta. Gerçi onlar da son zamanlarda azalmaya başladı ya.
2: Bilgisayarda bizler için sesli programlar geliştirdiler, ondandır. Gerçi çoğu görmeyen o bilgisayarları ve programları satın alamıyor ama...
0: Doğru, ama yabancılar alabiliyor olmalı. Özellikle onlar kayboldu.
2: Sahi. Dünyanın dört bir yanından sohbet arkadaşların vardı senin değil mi?
0: Evet. Özellikle bir Çinli vardı. Aylardır ortalarda yok.
1: Çinli mi? Onunla nasıl anlaşabiliyordun?
0: İlk zamanlar İngilizce ama sonraları Çince. Zaman içinde öğrendim Çinceyi. Karşılaştığım benim rahatsızlığıma benzer bir rahatsızlığı olan tek kişiydi.
1: Vay be. Çince de biliyorsun.
0: Anlaşacak kadar. Biliyorsunuz zamanım bol.
2: Öyle ya, iş yok güç yok.
0: Haklısınız Mustafa Bey. Ayrıca okul da yok, televizyon yok, arkadaş yok, oyun ve eğlence yok. Bazen o yoklara şükretmiyor değilim hani.
2: Doğru. Bunca şeyi nasıl öğrenecektin yoksa? Tanıdığım gençler içinde senden bilgili ve olgun birine rastlanmadım ben. Sahi, kaç dil biliyorsun Nuh?
0: İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Çince. Türkçeyi de eklerseniz 7 dil.
2: Vay be. 20 yaşındasın ve 7 dil biliyorsun ha. Helal olsun. Tabii diğer konulardaki bilgini, matematik, fizik, kimya, coğrafya, tarih, edebiyat... Edebiyat deyince sanatın tüm dallarını da katıyorum ha. Değil bu kahvehanede. Dünyada bile senden bilgili ve olgun bir genç olduğunu sanmıyorum Nuh.
0: Teşekkür ederim ama biraz abartmıyor musunuz?
2: Tam tersine. Bu alçak gönüllülüğünle olgunluğunu da kanıtlıyorsun zaten. Bilgini ise test etmek bizim haddimize bile düşmez.
0: Yapmayın Cemil abi.
1: Vallahi bunu Cemil söylüyorsa ben hiç tartışmam. O önünde eğiliyorsa ben ayağının turabı olurum Nuh.
0: Yok yapmayın.
2: Alçak gönüllülüğü bir yana bırak. Değerini bil Nuh.
0: Çok sağ olun. İltifatlarınız büyük bir moral oldu benim için. Sahilde koşu zamanı geldi. Ben izin isteyeyim.
2: Tabii. Sahi, dün gecede gördün mü dans eden periyi?
0: Evet, müthişti. 4 gündür gecemi aydınlatıyor. Umarım bu gece de gelir. İzninizle. Hadi toprak, gidiyoruz hadi.
2: Tabii. Bol şans. İnşallah yine görürsün.
1: Güle güle Nuh. Bol şanslar dilerim. Yarın yine bekleriz. Ha tabii, seni de toprak.
0: Tabii, sağ olun. Hoşça kalın.
4: Ne perisi ya? Sahili inler cinler mi bastı yoksa?
2: Ya sakın abdestsiz gideyim deme oralara.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Türkiye kalıcı barış çabalarını sürdürecek denildi. MGK açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. Uluslararası toplum İsrail karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. NATO Savunma Bakanları Ankara zirvesinden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi. Bakan Memişoğlu en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatında emniyet müdürü sayısının artıracak kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenleme ile teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yine teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri kanunla belirlenecek. Akaryakıt ticaretinde vergi kaybının önlenmesine yönelik de tedbir alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklu Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 8'e çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankalardaki hesap hareketleri de inceleniyor.

0: MASAK raporuna giren ve şüpheli olarak değerlendirilen para transferlerinde CHP'li isimler dikkat çekti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'da arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İran'la ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın idaresi ve güvenliğinin kendileri ve Umman'ın sorumluluğunda olmasını istiyor. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan denizcilik ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret alınmasını talep ediyor. Öte yandan Tahran söz konusu adımı 60 günlük müzakere süreci boyunca yürürlüğe koymayacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu dönemde herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı. Müzakereler sürerken Hürmüz'den geçiş başvurularının öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirileceği, deniz trafiği kapasitesinin ise kademeli olarak artırılacağı aktarıldı. Bu tartışmalar sürerken ilk tankerler Boğaz'dan geçti. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail yine Lübnan'ın güneyine saldırdığı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. ABD ve İran hattındaki mutabakatın ardından gözler teknik görüşmelerde. Heyetlerin bugün İsviçre'de bir araya gelmesi bekleniyor. Masada nükleer müzakereler, Hürmüz Boğazı, İran'ın dondurulan mal varlıkları ve yaptırım başlıkları var. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Reklamlar.

0: Günaydın. Bugün 19 Haziran 2026 günlerden Cuma. Bölgemizdeki gelişmeleri aktaracağımız yeni bir bölge gündemi programına başlıyoruz. Her gün olduğu gibi bölgemizde öne çıkan haberleri, son dakika gelişmelerini paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımız ve muhabir bağlantılarımızla haberleri detaylandıracağız. Programımıza hoş geldiniz. Bölge gündemi programını bugün sizin için Firuzan Behlülgil hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can, saat 11'e dek yaklaşık bir saat birlikte olacağımızı hatırlatıyor, iletişim numaralarımızı duyurmak istiyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. X arama motorunda ismimiz @Diyarbakır Radyo. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberlerini içeren sıcak haber köşemizle başlayacağız programımıza. Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, tahmin ve erken uyarı merkeziyle telefon bağlantısı gerçekleştirip günün hava raporunu öğreneceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazetelerde gezinip yayın alanımıza giren illerin güncel haberlerinden derlediklerimizi sunacağız sizlere. Gaziantep, Bingöl ve Mardin illerinin güncel gelişmelerini gazeteci ve muhabir bağlantılarımızdan öğreneceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, yenilenebilir enerji dışa bağımlılığı azaltıyor. Bölgemizde bu alanda çalışma yapan elektrik mühendisi Sorgül Aytay Avşar'la yenilenebilir enerjinin önemini konuşacağız. Ardından kültür sanat bölümümüzde bölgemizdeki illerde gösterimde olan tiyatro oyunlarını, sinema filmlerini kültür sanat muhabirimiz gazeteci Hozan Adar'la duyuracağız. Bölge gündemindeki beraberliğimiz kısa haber turu ve bölge ajansıyla sona erecek.

Sıcak Haber. Şu anda Urfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 çocuk 7 kişi yaralandı. Siverek Şanlıurfa Karayolu'nun 35. kilometresinde iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye

0: Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elazığ'ın Palu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç ağaca çarparak takla attı. Kazada ikisi çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza Palu ilçesi Çırçır mevkiinde meydana geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar ve Palu'da bulunan devlet hastanelerine sevk edildi. Kaza yerinde inceleme başlatıldı. Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince drone'la yapılan denetimlerde kaçak olarak keklik avlayan iki kişiye 92.556 lira ceza uygulandı. Bitlis il merkezine bağlı Kavakdibi köyü mevkiisinde drone'la av kontrol denetimleri yapıldı. Kontrollerde kaçak avlandıkları tespit edilen iki kişi yol alan jandarma komutanlığı görevlilerinin de desteğiyle yakalandı. Kaçak avlanan iki kınalı kekliğe el konuldu, avcılık yapan iki kişiye de 92.556 lira ceza verildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçeli kırsalında anız ve örtü yangını çıktı, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kırsal Ballıbaba mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nden 10 personel, 2 arazöz, 1 yangına ilk müdahale aracıyla bazı belediyelerin itfaiye ekipleri, jandarma personeli, mahalle sakinleri yangına müdahalede bulundu. Yerleşim yerlerinden uzak olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, 19 adet sikke ile 5 adet obje ile geçirildi. Jandarma İl Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda bir kişinin kaçak kazı yaptığı, tarihi eserleri yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 19 adet sikke, 3 adet bronz, 1 adet ok ucu şeklinde, 1 adet haç şeklinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şanlıurfa'da tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait hesaplara ve taşınmazlara el konuldu.
1: Hava ve yol durumu.
0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Mustafa Ayzit ile birlikteyiz. Bölgemizdeki hava durumunu öğrenmek üzere günaydın Sayın Ayzit.
2: Günaydın Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bölgemizdeki son hava tahminleri konusunda neler söylersiniz?
2: Tabii hemen aktarayım. Bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava açık ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle öğle saatine itibaren bölgemizin güney kesimlerinde yer yer hafif olarak toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıkları bölge genelinde 1 ila 2 derece, yer yer 3 derece kadar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.

0: Rüzgarımız ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra olsa kuvvetli. Yine öğle saatine itibaren zaman zaman kuvvetli keseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizde bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün için beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 20-37, Şanlıurfa 24-37, Mardin 27-34, Siirt 24-38, Batman 18-39 ve son olarak Şırnak 24-35 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 3 günlük tahmin taslağımızdaki beklentimiz de şöyle olacak. Yarın cumartesi, pazar ve pazartesi için bölge genelinde yağış beklentimiz yok. Açık ve az bulutlu olarak geçeceğini bekliyoruz. Yarın için de yine aynı şekilde öğle saatinden itibaren zaman zaman kuvvetli rüzgarlar görülecek. Güney yönlerden beraberinde toz taşıyacağını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz katkılarınız için meteoroloji uzmanı Mustafa Ayzit. Karayollarındaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları ve üst yapı yenileme nedeniyle. Malatya-Gölbaşı yolunun 73 ila 82. kilometreleri arasında, Malatya-Talis Köprüsü 3 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Diyarbakır Havaalanı bağlantı yolu 3 ila 5. kilometreleri arası eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle. Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 71 ila 73. kilometreleri arası kesimde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Batman-Beşiktaş-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ila 24. kilometreleri arasında 10-11-2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiktaş-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış, ulaşım sol yoldan gidiş geliş olarak sağlanmakta. Siverek-Adıyaman yolunun 7. kilometresinde meydana gelen heyelandan kaynaklı trafik akışı tek şeritten. Şanlıurfa-Akçakale yolu 7 ila 9. kilometresi eksen sağ trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak gerçekleştirilmekte. Van-Erciş yolunun 55 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle iki yönlü olarak trafik akışı. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreleri arasındaki tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleştirilmekte, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarında yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili kgm.gov.tr internet adresinden Alo 159 danışma hattından 312 44 99 199 numaralı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol danışma biriminden bilgi alabilirsiniz.

Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Saatlerimiz 10.23'ü gösterirken yerel gazete turumuza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk gazete Adıyaman ili Gerçek Gazetesi, manşetini aktaralım. Adıyaman'da hububat hasatı başladı. Adıyaman'da 2026 yılı hububat hasatı

Ova Kuyucağı köyünde düzenlenen programla başladı. Hasat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Akkan, bu yıl alınan yeterli yağışlarla buğday ve arpa üretiminde olumlu bir hasat beklediklerini söyledi. Batman ili Çağdaş gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Atık sular arıtma tesisine ulaştırılacak belediyenin yapmış olduğu bir çalışmanın haber başlığı. Batman Siirt Beşiri yoluna asfalt, diğer haber başlığımız Ömürcan Artan Petrol Spor'da gazeteden aktaracağımız son haber başlığı. Sırada Bingöl ili Kent Haber gazetesi var. Sizin için seçtiğimiz haberleri aktaralım. 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın haber başlığı. 45 ilde uyuşturucu operasyonu, 352 satıcı yakalandı. Bingöl'de 1000 ton kapasiteli tesiste balık hasatı başladı. Son haber başlığımız. Bitlis Adil Cevaz postası sıradaki gazetemiz efendim. Adil Cevaz'daki göletler yağışlarla yeniden doğdu. Adil Cevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü çevresinde bağımsız göletler son aylarda etkili olan yağışların ardından yeniden suyla doldu. Nemrut Kalderası'nın Milli Park ilanı için son aşamaya gelindi. Manşetten aktaracağımız bir diğer haber. Diyarbakır ilindeyiz. Olay gazetesinin manşeti, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 150 öğrenci ve ailesine unutulmaz gün. Eğitim bursu verilen öğrenciler ve aileleri için Çınar Hipodromu'nda düzenlenen sosyal etkinlikte yaklaşık 150 öğrenci ve ailesi bir araya geldi. At binme, okçuluk ve çok farklı sosyal aktivitelerle dolu programda öğrenciler hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi. Elazığ ili Hakimiyet gazetesinin manşetiyle devam ediyoruz. Koruyucu hekimlik bilinci hayati önem taşıyor. Profesör Doktor Akbulut'un sözünü manşete taşımış gazete. Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Akbulut son zamanlarda artan kalp krizi vakaları hakkında açıklama yaptı. Gelişen modern dünya fiziğiyle birlikte değişen yaşam tarzlarının, artan çevresel risk faktörlerinin kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Gaziantep'teyiz. Gazete 27 sıradaki gazete. Sür manşetlerini seçtik sizin için. Büyük şehirden toplu taşıma müjdesi, efendim önümüzdeki sınav döneminde Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımayı ücretsiz yapacağını belirten haber başlığı. Koruyucu aile çağrısı, Gaziantep'te koruyucu ailelere dikkat çekmek amacıyla şehir turu yapıldı. Şahin Bey davayı kazandı. Son haber başlığımız. Hakkari ilindeyiz. Halkın Sesi gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Birinci sayfa haberlerinin başlıklarını aktaralım. Hakkari'ye 10 yeni uzman hekim atandı. Bu şekilde hekim sayısı 84'e ulaşmış ildi. Dilimli Barajı'nın suyu köylere ulaşıyor. Hakkari'de mesleki eğitim masaya yatırıldı ve vali eşi Nesibe Taşyapı'nın çocuklarla kahvaltıda buluşması haber başlıklarımızdı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinden tarihi başarı son ileteceğimiz haber başlığı. Sırada Malatya ili Lider gazetesi var. En büyük işaret sahadan önce gökyüzünden geldi. Gökte ay yıldız,

Yürekte milli heyecan, biz de TRT GAP Diyarbakır Radyosu ailesi olarak milli takımımıza başarılar diliyoruz efendim. Atosa iddiaları yeniden gündeme geliyor, Tohma Barajı alarm veriyor, diğer haber başlığımız. 120 konut ve 13 iş yeri için kura heyecanı bugün başladı. Mardin'deyiz. İletişim Gazetesi'nin manşetini seçtik sizin için. Mardin, sağlıkta dev yatırımlara hazırlanıyor. AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin'in sağlık altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla Sağlık Bakanlığı'ndan taleplerde bulundu. 50 yataklı Mazıdağ Devlet Hastanesi'nin yatırım sürecinin tamamlanması bu isteklerden biri. Siirt ili, aynı ismi taşıyan Siirt gazetesi sür manşetinde esnaf ve sanayicilere 30 milyon liraya kadar destek. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB tarafından yürütülen kapasite geliştirme destek programı kapsamında KOBİ'lere sağlanan desteğin üst limitini 30 milyon liraya yükseltildiğini duyurdu. Şanlıurfa'dayız. Baraj gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni bir Suruç inşa etmek zorundayız. Her yaz taban suyu problemiyle boğuşan ilçe için kurtuluş reçetesi hazırlandı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi 2000 yılında Birecik Barajı'ndan dolayı sular altında kalınca otoyol yakınlarındaki Karaotlak bölgesinde yeni bir şehir kurulmuştu. Aynı durum Suruç ilçesi için de geçerli olacağı belirtilmiş haberde. Şırnak ili Şırnak Haber Gazetesi manşetinde TDDK'dan Şırnak'a çiftçi yatırım desteği, iki yeni besi çiftliği kuruluyor. Şırnak'ta tarım ve hayvancılık sektörünü güçlendirecek iki önemli yatırım için imza atıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Alpart 3 programı kapsamında desteklenen projelerle Kumçatı Beldesi ve İdil ilçesinde modern besi çiftlikleri kurulacak haberin detayıydı. Yerel gazete turumuzun son gazetesi Van ili Van Olay gazetesi efendim. Sürmanşeti Van Umut Kervanı yaz okulu kayıtları başladı. Haberin detayları şöyle. Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklara yönelik başlattığı yaz okulu projesini bu yılda gerçekleştirecek. Özellikle ihtiyaç sahibi çocuklar başta olmak üzere katılmak isteyen tüm çocuklara yönelik sportif aktiviteler bu yaz okulunda gerçekleştirilecek diyerek yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz.

0: Gaziantep gündemi.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 10.32'yi gösterirken yerel gazete turumuzdan sonra diğer iller için gazeteci ve muhabir bağlantılarımıza geçiyoruz. Gaziantep ve ilçelerinde yaşanan güncel gelişmeleri öğrenmek üzere gazeteci Mustafa Teke'ye bağlanıyoruz.
2: Derya Hanım merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Çok teşekkürler, buyurun.
2: Evet, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Gaziantep'ten 29 firma listeye girme başarısı gösterdi. Sanayinin Süper Ligi olarak değerlendirilen araştırmada Gaziantep'liler arasındaki yerini koruyarak 5. sırada yer aldı. Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek, ISO 500 anket sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede Gaziantep sanayisinin küresel arenada ve ulusal düzeyde bir kez daha rüştünü ispatladığını belirterek Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına giren firmalarımızı tebrik ediyor, ülke ekonomisine yaptıkları katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum dedi. Gaziantep'in asırlık el sanatlarından birisi olan yemeni sıcak yaz aylarında sağladığı konfor ve doğal yapısıyla ilgili ilgi görmeye devam ediyor. Tamamen el işçiliğiyle üretilen geleneksel deri ayakkabılar ustaların titiz çalışmasıyla satışa hazır hale getiriliyor. Yaklaşık

0: bu kez yaptırdığı Meral Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi ile de dikkat çekti. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dijital dönüşüm sürecinde artan teknoloji odaklı insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla 3 yeni program bünyesini kazandırdı. 2026-2027 akademik yılı itibariyle yapay zeka ve veri mühendisliği, robotik ve yapay zeka, bilişim güvenliği teknolojisi programlarıyla birlikte üniversitenin mühendislik ve teknik eğitim kapasitesi daha da güçlenecek. Gaziantep'in üretim gücünü yapay zekaya taşıdı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yeni yapılanmayla birlikte Gaziantep'in üretim gücünü yapay zeka, robotik ve bilişim güvenliği ekseninde geleceğe taşımayı hedefliyor. Ve son olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülmeye başlanan yılanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. Derya Hanım.
1: Gazeteci Mustafa Tek'e aktarmış olduğunuz haberler için çok teşekkür ediyoruz.
2: Bingöl gündemi.
1: Bingöl ve ilçelerindeki gelişmeleri ise gazeteci Remzi Buruldağ'dan alıyoruz.
3: Evet, dün akşam saatlerinde Bingöl Muş Karayolu 60. kilometrede bulunan Arakonak Köyü yol ayrımında tuğla yüklü bir kamyon ile binek bir aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada binek araçta bulunan 3 vatandaş yaralanırken olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtildi. Yine Bingöl Valisi Cahit Çelik, Özlüce Barajı göletinde bulunan balık tesisinde incelemeler yaptı. Baraj göletinde yetiştirilen alabalık ve soban balığı tesisinde incelemeler yapan Vali Çelik, hem tekneyle gölette tur attı hem de balıklara yem yeme yaptı. Daha sonra balıkların hasadına yaptılar. Vali Çelik yaptığı açıklamada barajların sadece elektrik üretiminin dışında balıkçılık ile ekonomiye katkı sağladığını, bu tesis sayesinde de 170 kişiye istihdam sağladığını belirtti. Yine Bingöl Üniversitesi ile YÖK tarafından Spor Dostu Kampüs Ödülü verildi. YÖK tarafından yürütülen projede hem öğrencilere hem de çalışanların sağlıklı yaşam alışkanlıkları sürdürmelerine ve spor yapmalarına destek olmak amacıyla yapılan projede Bingöl Üniversitesi sağladığı tesis ve altyapı ile YÖK tarafından ödüle layık görüldü. Yine Bingöl Belediyesi zabıta ekipleri halkın duygularını sömürerek dilencilik yaptığı tespit edilen ikisi çocuk 9 şahıs yakaladı. Yakalanan şahısların Elazığ ve Malatya illerinden geldiği tespit edilirken şahıslara 8.870 lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Son olarak Bingöl Belediyesi Kent Konseyi ile Bütün Engelliler Derneği işbirliğinde engelli araçların bakım ve onarım tamir atölyesi kurma kararı alındı. Kurulacak bu atölyede Bingöl'de bulunan tüm engelli vatandaşların akü ölçümü, kaynak işleri, lastik ve motor tamiratlarının tamamen ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi. Belediye Başkanı Erdal Arıkan yaptığı açıklamada amaçlarının Bingöl'ü engelsiz ve akıllı bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti diyelim ve sözü Bingöl'den size bırakalım Derya Hanım.
1: Teşekkür eder. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Gazeteci Remzi Buruldağ.
2: Mardin gündemi.
1: Mardin ve ilçelerinde yaşanan gelişmeleri ise gazeteci Nezir Güneş aktarıyor.
4: Evet, ben de Mardin'den iyi yayınlar diliyorum. Mardin gündemine Mardin Valiliği'nin düzenlemiş olduğu sıfır atık vakfı öncülüğündeki kurumsal işbirliğiyle sıfır atık çalıştayını başlamak istiyorum. Yerelden ulusal israf ve atık temasıyla bir araya gelen kentin yöneticileri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları burada net bir şekilde doğayı korumak bir tercih değil, insan sorumluluktur mesajıyla program düzenlendi. Valilik bünyesindeki tüm kamu kurumlarının sıfır atık sistemine entegre edilmesi ve tarımsal yan ürünlerin ekonomiye kazandırılması hedefleriyle Mardin geleceğe daha yeşil ve umutla bakacağının göstergesi oldu bu program. Bu anlamda geleceği inşa ederken sıfır atık projesiyle birlikte geçmişin mirasını korumak için de Mardin'deki turizmciler ve akademisyenlerin işbirliğiyle düzenlenen

0: Vakıfşehir Mardin'in Geçmişi ve Geleceği Konferansı özel bir otelde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Forama katılan akademisyenlerin ve araştırmacıların ortak vurgusu taşın dile geldiği bu şehrin tarihi medreselerini, camilerini ve tarihi mekanlarını sadece bir mimari yapı olarak değil, ilim ve irfan merkezleri olarak da yeniden ihya etmek olduğu mesajını vermiş oldular. Tabii Mardin tarih ve turizm yanında aynı şekilde sıcak havasıyla da gündemde. Özellikle meteorolojinin yetkilileri bölge genelindeki yüksek sıcaklık uyarılarını bu haftada yenilemiş oldu. Tarım şehri olan Mardin'de bu dönemde özellikle Kızıltepe ve Nusaybin ovalarında çalışan çiftçiler zor bir süreç geçirirken aynı şekilde öğle saatlerinde vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde ve yetkililerin uyarısı geliyor. Mardin'de bu hafta hasat sevinci ve kültürel etkinliklerin yanında Kızıltepe'de ne yazık ki bir acı haber de geldi. Mezopotamya mahallesinde bir düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla rastgele havaya ateş açıldı. O kurşunlardan biri o esnada evinin balkonunda oturan 77 yaşındaki bir teyzemizi, Adila Çin isimdeki teyzenin göğsüne isabet etti. Burada kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken bununla birlikte yetkililer özellikle maganda kurşunlarına karşı vatandaşları uyardılar. Kızıltepe'de yine aynı şekilde emniyetin başarılı bir operasyonu oldu. İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen titiz çalışma sürecinde adeta bir suç makinesi firari bir şekilde yakalandı. Kontrollerde 33'ü hırsızlık ve 13'ü konut dokunulmazlığından 46 ayrı dosyadan aranıyordu ve 197 yılda kesinleşmiş hapis cezası vardı. Bu yoğun güvenlik önlemleriyle adliye sevk edilen bu zanlı çıkarıldı. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii şehrimizin huzuru için gece gündüz çalışan emniyet güçlerimizi de aynı şekilde tebrik ediyoruz. Son bir haberimiz spor. Tabii futbol her ne kadar Dünya Futbol Dünya Kupası üzerinde yoğunlaşmışsa da Mardin'de masa tenisi fırtınası esiyor. Yalova'da düzenlenen Türkiye Spor Ligi final Türkiye Kupası yarışmalarında Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü adeta tarih yazdı. İlk defa Doğu ve Güneydoğu Anadolu takımı büyükler kategorisinde iki kupa birden alma başarısı gösterdi. Kulüp başkanı Zafer Karataş ve antrenör İzzettin Atasever öncülüğündeki bu takım özellikle Fenerbahçe gibi dev camialarla karşı karşıya geldi ve Mardin'de kupayla döndü. Kendilerini tebrik ediyoruz. Mardin'den aktarabileceklerim şu an bunlar.
1: Aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Nezir Güneş.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, enerji bugün sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda ülkelerin bağımsızlığının da en önemli unsurlarından ki artan enerji ihtiyacı, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri yenilebilir enerji kaynaklarını gerçekten çok önemli bir hale getiriyor. Bu önemli başlıkları yenilenebilir enerji alanında önemli çalışmalar yürüten elektrik mühendisi Sayın Sorgül Aytek Avşar'la konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Herkese selamlıyorum, saygı ve sevgiyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sizi biraz tanımak isteriz ki yenilenebilir enerji alanına yönelmeniz nasıl oldu ve bölgemizde hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?
1: Şöyle, elektrik mühendisleri odasında uzun süre yöneticilik yaptım. Yani yedek yönetimden tercih başkanlığa kadar bir çalışmam söz konusu oldu ve TEMOP'ta da bir eş sözcülük sürecim oldu. O süreçte aslında tam da bölgenin ihtiyacı olan ve temel sorunlarından biri, enerji alanındaki temel sorunlardan biriyle çok yoğun çalıştıktan sonra yenilenebilir enerji kaynağının, yani alternatif enerji kaynağının gelişmesi ve bir şekilde hayatımıza entegre edilmesinden kaynaklı ve tabii ki yeşil enerji olduğu için tercihimi bu yönde kullandım. Şunu söyleyebilirim ki çok sevdiğim bir alan, müthiş bir alan. Çünkü artık fosil yakıtları ya da fosil yakıtları kullanarak çevreyi kirletmek gerçekten kendimi yadımı doldurmuş durumda. Artı
0: Evet.
1: Zaten dışa bağımlıyız. Yani kendi bağımsızlığımız, enerji bağımsızlığımız söz konusu olacak. Tabii henüz çok az bir oranda. Şöyle söyleyebiliriz, isterseniz yenilenebilir enerjiyi direkt açıklayarak başlayayım,
0: lütfen,
1: değil
0: çok
1: mi?
0: mutlu oluruz.
1: Evet.
0: Çünkü dışa bağımlılığı azaltan böyle önemli bir kaynak acaba nedir? Hatta enerji nedir? Yenilenebilir enerji nedir ve
1: Evet.
0: kaynakları nelerdir efendim?
1: İsterseniz şöyle söyleyelim. Enerji aslında hemen aklımıza elektrik faturaları vesaireler geliyor ya. Çünkü
0: Evet.
1: tamamen enerjiyle alakamız o yönde, o zeminde. Ama enerji aslında bir ülkenin ekonomisini, istihdamını, kalkınmasını, ticaretini, sanayisini, tarımını o kadar önemli bir şekilde etkileyen bir unsur ki, o yüzden enerji, zaten dünya savaşlarının çoğu enerji ekseninde dönüyor. Demek ki enerji bizler için candır. Enerji cansa,
0: Gerçekten.
1: evet, gerçek
0: Evet.
1: manada enerji candır. Peki biz enerjinin neresindeyiz? Yani TRT GAP'tayız zaten, biliyorsunuz. GAP kalkınma projeleriyle başladı aslında. HES'ler, yani hidroelektrik santralleri.
0: Evet.
1: Yenilenebilir enerji kaynağı olarak ilk girişimiz ülkece hidroelektrik santralleriyle başladık. Tabii ben onu çok da yenilenebilir enerji kaynağı olarak görmüyorum. Çünkü yenilenmiyor. Barajlarımızın ömrü 30 ila 50 yıllık bir süreçte. Ne yazık ki yenilenmiyor. Ama diğer fosil yakıtlarına ya da nükleer enerji santrallerine göre daha temiz. Tabii bu süreçte alternatif enerjiler dünya genelinde, yani yeşil enerjiye ihtiyaç duyulduğu, elzem olduğu için alternatifler geliştirildi. Bizler de tabii ki nasibimizi bundan aldık. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer HES'leri de katarsak %57'lik Türkiye'de üretilen enerjinin %57'sini yenilenebilir enerji kaynağı olarak düşünebiliriz. Lakin ben onu çıkarmak istiyorum. HES'leri çıkarmak istiyorum. Umarım ileriki günlerde, yani gelecekte HES'ler değil de güneş enerji sistemleri daha yoğun kullanılabilir. Çünkü bizim güneş potansiyelimiz çok fazla. Ülke olarak
0: kesinlikle,
1: şu an
0: değil mi
1: Avrupa'nın
0: efendim?
1: En iyi enerji güneş potansiyeli olan ülkelerden biriyiz. Şimdi REST de var. İsterseniz açıklayayım bunlar nedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız, hidroelektrik santralleri dediğimiz aslında barajlar. Onu bir tarafa koyduk. Şimdi rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri, bir de biyokütle diye hayvansal ve bitkisel atıklardan oluşan enerji. Yani onları kullanarak enerji üretebiliyoruz. Tabii biyokütle ve jeotermalin oranı daha az. Ama güneş enerjisinin ve RES'in, yani rüzgar enerji santrallerinin %10 ile %10 küsur civarı Ya totalde %30'a, yani 25 ile 30 civarı bir elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Yine yeşil enerjiyle, yani karbondioksit salınımı az olan bir enerji üretebiliyoruz. Ve bu gerçekten çok önemli bir enerji. Bizim buradaki amacımız, ya da ben elektrik mühendisiyim, bu alanda serbest çalışıyorum. Aynı zamanda belli kurumlara, hatta yabancı şirketlere bile müşavirlik hizmeti verebiliyorum. Ben nasıl başladım bu işe? Aslında projelerle başladık. Sonra projelerden sonra bu alanda EPC, yani EPC hizmeti görmek, şu demek vermek, şu demek hem proje çizebilmek, aynı zamanda resmi olan bütün prosedürleri tamamlamak ve kurulumu yapmak. Benim aynı zamanda EPC firmam var. Sanırım tek çalışan kadın benim bölgede. Doğru, en azından ben böyle karşıdan, çok müthiş bir şey. Benim için de çok güzel. Evet. Çünkü hem kadın mühendis olarak bu alanda çalışmak, çünkü alan da çok güzel. Alternatif enerji kaynağı. Yani aslında geleceğimizi kurabilecek bir alan. Yani düşünün, siz yenilenebilir enerji ürettiğiniz zaman geleceğinizi, çocukların geleceğini de güvence altına alıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Efendim, tam da bu noktada aslında yenilenebilir enerjinin yalnızca çevrenin korunması amacıyla değil de ekonomik kalkınma, enerji bağımsızlığı, tabii ki siz de bahsettiğiniz çok önemli bir başlık ve sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığını anlıyoruz sizin açıklamalarınızla. Peki efendim, sıkça duyduğumuz lisanslı ve lisanssız enerji kaynakları, belki de elektrik üretimi kavramlarını, bunları açıklar mısınız acaba bize? Nedir bunlar?
1: Şöyle bir şey, lisanslı ve lisanssız enerji kaynağı, güneş enerji sisteminde kullanılan, daha çok şey yöntemden bahsedeyim size. Evet. Diyelim ki bizler enerji üretiyoruz. Büyük sermayedarlar ya da devletlerin ürettiği, tamamen satış amaçlı olanlar lisanslı GES oluyor. Evet. Normalde fabrikalar, sanayicilerin ya da ev, konut ya da kendi sitelerimizde bile kullandığımız enerjiler, öz tüketim amaçlı olan GES'ler de lisanssız GES oluyor.
0: Evet. Yani. Peki efendim, tarımsal tabii ki ana başlığımız. Evet. Tarımsal sulama diyeceğiz ki, su verimliliği noktasında dünya genelindeki şu anda harcamayı biliyoruz. Ülkemiz, evet, genelinde de öyle. Peki bu kaynaklar tarımsal sulamada neden bu kadar önemli?

0: Önemlidir.
1: Aslında ben genel bir ekolojist bakış açısıyla
0: Çok memnun
1: bakınca
0: oluruz,
1: şöyle bir
0: tabii.
1: şey, yani aslında ben bölgede özellikle yüzlerce metre derinlikte su çıkarılmasını çok da güzel görmüyorum, iyi bakmıyorum. Çünkü endüstriyel tarım çok farklı bir şey. Yani bunu endüstriyel tarımda kullanıyoruz. Endüstriyel tarım birkaç yıl sonra gerçekten toprakları çoraklaştırabilecek bir enstitü haline geldi. Benim tamam, evet kullanıyoruz. Şu an çok derin derinliklerden sular çıkarıyoruz ve bir normal 200 HP'lik, yani beygir gücünde en az, çünkü 300 metredeki bir suyu çıkarabilmek için en az 200 HP'lik bir pompa kullanmamız gerekiyor. O pompayı çalıştırdığımız zaman inanılmaz bir enerji tüketimimiz oluyor ve bu da
0: Evet.
1: karşılığında, yani tarım gideri olarak, yani malzemeler zaten pahalı, kullanılan girdiler çok pahalı, enerji de ekstradan pahalı olunca tarımsal sulamayı gerçekten yani bilmiyorum, çok zor durumda bırakıyor. Tarımı zor durumda bırakıyor. İşte burada yenilenebilir enerji kaynağını tarımda kullanmak, yani bir yıl sonra amortisman süresi bir yıl. Ve bu tarımda hatta evimize ulaşan gıdalara kadar, onların fiyatını etkileyebilecek kadar önemli bir unsur.
0: Evet efendim, sohbetimiz çok önemli. Başlığımız da tabii ki bir o kadar istisnai. Sohbetimizin sonunda özellikle karbon ayak izi kavramını rica edelim sizden ki Avrupa Yeşil Mütabakatı ülkemizdeki üreticileri ve ihracatçıları da etkiledi. Bu anlamda da bilgiler rica edebilir miyiz lütfen?
1: Evet, karbondioksit salınımı aslında şöyle düşünelim. Bir tane panel, bir 600 wattlık bir panel yaklaşık yıllık 350 bin lira 500 yani 500 ton civarı bir şey karşılayabiliyor. Karbondioksit salınımını
0: Salınımı.
1: önleyebiliyor.
0: Evet.
1: Ya bu da yüzlerce aracın bir yıllık ürettiği karbondioksiti karşılığı demek. Yani aslında ürettiğimiz zaman karbondioksit salınımını azaltmış oluyoruz. Bu da tabii ki çevreyi koruyan bir şey ve şöyle bir şey, yeşil mutabakat sonuçta sanayiciyi gerçekten etkiliyor. Çünkü ithalat durumunda artık senin ürettiğin malzemenin kalitesi değil de ne kadar az karbondioksit salınımına katkıda bulunmuşsan ölçü olacak. Bu anlamda gerçekten çok önemli bir kavram.
0: Evet efendim. Özellikle bu noktada tekrar sizi misafir etmek isteriz. Bu önemli konu başlıklarını kısa zaman
1: Teşekkür
0: dilimine sığdırmak çok mümkün olamadı. Değerli bilgileriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Elektrik mühendisi Sayın Sorgül Aytek Avşar, yine bekliyoruz efendim
1: Ben de çok
0: sizi.
1: teşekkür ediyorum. Bir şey daha eklemek
0: Tabii
1: istiyorum
0: ki, lütfen
1: müsaadenizle.
0: efendim.
1: Aslında biz
0: Estağfurullah, buyurun.
1: burada en önemli, ya benim burada katılmak istediğim, özellikle vermek istediğim mesaj şu: biz çatılara veya alanlara panel döşemekten öte, biz aslında zihinlere özellikle bilinci, o enerji bağımsızlığı bilincini yerleştirmek istiyoruz. Çünkü kendi enerjimizi üretebilmek aslında herkese karşı bağımsızlığımızı gösteriyor. Çünkü bağımsızlık evlerde başlıyor. Özellikle
0: Kesinlikle.
1: köylerden her yere kadar herkes imkan buldukça bir tane panelle bile olsa kendi üretimini sağlayabilirse, bu aslında hem vizyon sahibi olmayı gerektiriyor hem de bu alanda bilinçli olmamız gerekiyor. Bu günümüz dünyasında kaçınılmaz bir elzemdir. Teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler,
0: Biz
1: selamlar.
0: teşekkür ediyoruz efendim. Son bu değerli katkınız için de tekrar misafir etmek istiyoruz efendim. Saygılar
1: Teşekkürler.
0: bizden.
2: Kültür, sanat.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kültür ve sanat diyeceğiz efendim şimdi ki bir toplumun ruhunu besleyen en önemli değerlere değineceğiz. Tiyatrodan sinemaya, konserden sergilere ya da bölgemizde sanatseverlerle buluşacak başka sanat etkinliklerine. Tüm bu gelişmelere kültür sanat muhabiri gazeteci Hozan Adar'dan dinlemek üzere telefon hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Adar, bölge gündemine.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu hafta bölgemizde kültür sanat adına öne çıkan etkinlikler diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, bölgede tam anlamıyla yine bir kültür ve sanat patlaması yaşanıyor. Tiyatrolardan konserlere, biyenellerden sinema perdelerine

0: ne kadar dop dolu bir rehberle karşınızdayım. Sözü hiç uzatmadan perdelerin açıldığı o muhteşem sahnelere, yani tiyatro oyunlarıyla başlıyorum.
1: Evet, buyurunuz.
0: Diyarbakır'da Halk'tan biri. Bu akşam saat 20.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde olacak. Keçelok adlı çocuk oyunu 21 Haziran Pazar günü saat 13'te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda minik sanatseverlerle buluşacak. Mordem sanat sahnesinde ise tam bir tiyatro maratonu var. Pazar günü tam bir edebiyat ve tiyatro maratonu olacak. Edebiyat dünyasının kült eserleri ardı ardına sahneye çıkacak pazar günü. Saat 16'da Suç ve Ceza ile Dostoyevski'nin içsel hesaplaşmalarını sahnede hissedeceğiz. Saat 17'de Sessiz Hasta oyunuyla gerilim severler için harika bir psikolojik adaptasyon olacak. Saat 18.15'te Masumiyet Müzesi Pamuk'un Yüzünlü Aşk Hikayesi sahnede hayat bulacak. Türk Mantolu Madonna ile Sabahattin Ali hayranları için bu oyun sahnede olacak. Gece Yarısı Kütüphanesi ise hayatın ihtimallerini sorgulatan modern bir kapanış olarak saat 20.30'da Mordem Sanat Merkezi'nde olacak. Gaziantep'te ise Jekyll ve Hyde'ın müzikal oyunu var. Bu akşam saat 21'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Sanat Merkezi açık hava sahnesinde olacak. İnsanın içindeki iyi ve kötünün savaşını dev bir prodüksiyon ve muhteşem müziklerle açık havada izlemek gerçekten büyüleyici bir deneyim olacaktır. Yine Gaziantep'te Kırmızı Başlıklı Kız ve Yalancı Kurt olarak çocuk oyunu sahnelenecek. Zeugma Müzesi Kültür Sanat Poseidon Salonu'nda olacak. Yine Poseidon Salonu'nda cumartesi akşamı Hastalık Hastası oyunumuz var. Molière'in bu ölümsüz komedisi Gaziantep seyircisine kahkaha dolu bir cumartesi akşamı vaat ediyor. Van'da ise sınır 20 Haziran cumartesi saat 19.30'da Van Bölge Tiyatrosu'nda olacak. Absürt tiyatronun en güzel örneklerinden biri, savaşın anlamsızlığını sorgulatacak. Bir Ceza Avukatının Anıları 20 Haziran cumartesi saat 19.30'da Van Kent Tiyatrosu'nda olacak. Bir İshaksın Bir Cemil 21 Haziran Pazar 19.30'da yine Van Kent Tiyatrosu'nda olacak. Şimdi de konserlere ve etkinliklere geçmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Tiyatro perdelerini evet kapattık. Şimdi de müziğin sesini açacağız. Şehir şehir konser ve özel kültür rotaları bizi bekleyecek. Diyarbakır'da 90'lar Türkçe Pop Parti bu akşam saat 19'da bu akşam saat 22'de Holy Stone Performans Hall'de olacak. Mary Jane konseri 20 Haziran cumartesi saat 22'de olacak. Veggie konseri 21 Haziran pazar saat 19.30'da Soli Arena Festival alanında olacak. Gaziantep'te Debut Luman Afra konseri bu akşam saat 21'de olacak. Uzi konseri 21 Haziran Pazar günü saat 19'da olacak. Mum ışığında senfonik bir dinleti başlığıyla 21 Haziran Pazar saat 20.15'te Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi'nde olacak. Yine Van'da Mary Jane Diyarbakır'dan sonra Van'da da sahne alacak. Jungox konseri Cuma günü saat 22'de olacak bugün. Vanlı müzikseverler bu cuma çift doz canlı performansla adeta ödüllendirileceğini söyleyebilirim. Jungox'un o eşsiz duyulu sesi Van gecesini ısıtacaktır. Mardin'de ise 7. Mardin Bienali Gökzem'in 19, 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gün boyu Dara Antik Kenti, Deylül Zahvaran Manastırı ve Kızıltepe Ateş Beyler Hamamı'nda ev sahipliği yapacak. Bienal için resmi kapanış günleri tarih ve çağdaş sanatın büyüleyici buluşmasını görmek için bu son şansınız. Mutlaka buralarda bir yürüyüşe çıkın derim. Mardin'de ayrıyeten yine Cevdet Bağca konseri olacak.
1: Evet.
0: Evet. Konserler ve etkinlikler de bu şekildeydi. Dilerseniz sinema salonlarında bu hafta neler var, oralara geçelim.
1: çok kısa bir şekilde rica ediyorum.

0: Benim
1: Tabii
0: efendim,
1: ki.
0: buyurunuz.
1: Tabii ki. Son olarak sinema salonlarında son hesaplaşma Tom Cruise yine vizyonda olacak. Ters Yüz 2 animasyonu çocuklar için vizyonda olacak. Kıyma Hain Eşer Kendi Düşer vizyonda olacak. Ve son olarak Tulpa Ruhun Laneti sinemalarda izleyicilerini
0: Efendim, yaz sezonuyla birlikte kültür sanat
1: bekliyor.
0: etkinliklerinde bir hareketlilik ortaya çıkmış. Paylaştığınız değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Kültür sanat muhabiri, gazeteci Hozan Adar, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlayıp canlı olarak sunduğumuz Bölge Gündemi programının bugün de sonuna geldik. Programımızı Filozan Behlülgil hazırlamıştı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunumda ben Derya Can. Bölge Gündemi ekibi olarak yarın aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Efendim takvim yaprakları 19 Haziran 2026 Cuma gününü gösteriyor sevgili radyo dostları. Hayatın içinden başladı. Keyifli geçireceğinizi umduğumuz haftanın bu son iş gününden sizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hayatın içinden bugün Şenay Sevim Cemiloğlu hazırladı. Teknik masada Mahmut Bayhan var ve sunumda ben Ahmet Oğuz Gözel. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor ve iletişim numaralarımızı size hatırlatmak istiyoruz. Hayatın içinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yine yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfalarımızdan da iletişime geçebilirsiniz. Unutan veya bize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motorunda küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarınızı bize ulaştırabileceksiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımızsa Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Ayla Çelik'ten Yanıyor isimli eserle başlamıştık programımıza. Şimdi ise Ferhat Göçer dinleyeceğiz. Aramızda mesafeler diyecek.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Efendim TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda hayatın içinden yolculuğumuz başladı. Saatler 11.10 göstermekte. Bakalım ilk bir saatimizde neler konuşacağız, değerli yapımcımız bizler için neler hazırlamış. Hayatın içinden de bugün ilk olarak inanç dünyamız köşemizde Diyarbakır İl Müftülüğü vaizi Davut Yıldız'la affetmek ve öfkeyi yenmek üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ardındansa duydunuz mu gördünüz mü köşemizde 2025 yılında Türkiye adına UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedilmiş olan Antep İşi Nakışı'nı Kültür Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri Antep İşi sanatçısı Ayşe Kılınç'la konuşacağız. Şimdi ise müzik zamanı diyelim. Candan Erçetin dinleyelim bu sabah sizlerle.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Hayatın içinden müzikle devam ediyor. Mehmet Erdem dinleyeceğiz. Herkes aynı hayatta.

0: Efendim, affetmek ve öfkemizi kontrol edebilmek insan ilişkilerinde en çok zorlandığımız konulardan birkaç tanesi. Kırgınlıklar, hayal kırıklıkları ve yaşadığımız olumsuzluklar zaman zaman içimizde derin izler bırakabiliyor. Ancak hem bireysel huzurumuz hem de toplumsal barış açısından affetmenin ve öfkeyi doğru yönetmenin büyük bir önemi var. Dinimizde kin ve nefret yerine merhameti, sabrı ve bağışlayıcılığı öğütleyerek insanın manevi olgunluğuna da dikkat çekiyor. Bugün inanç dünyamız köşemizde affetmenin insan ruhuna katkılarını, öfkenin zararlarını ve İslam'ın bu konudaki rehberliğini Diyarbakır İl Müftülüğü Vaizi Sayın Davut Yıldız'la konuşacağız. Sayın Yıldız, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey.
0: Efendim, öncelikle
1: yayınlar
0: çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Vakit ayırdınız. Bizler teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Teşekkür ederim.
0: Affetmek çoğu zaman zor bir erdem olarak görülüyor. İslam'da affetmenin yeri ve önemi nedir efendim?
1: Tabii ki öncelikle bütün İslam aleminin cuması mübarek olsun. Bütün dinleyenlere de hayırlı, huzurlu bir ömür diliyorum inşallah. İnsanoğlu Cenab-ı Allah ayet-i kerimede de buyurduğu gibi innel insane hulika halua, diyor ki gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Yani insanoğlunun mizacında, tabiatında bu karakter, bu huy vardır. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. İnsan irade sahibi konuşan, yani düşünüp tedbir alabilen, hikmetli bir şekilde hareket eden, en güzel şekilde yaratılan mükerrem bir varlıktır.
0: Evet.
1: İnne ekremekum, yani insanlar yaratılmışların en faziletlisi Allah katında insanlardır. Şimdi bununla birlikte insanın nefsi, arzuları, zaafları, kusurları da elbette olabilir. Ama Yüce Allah insanın fıtratına doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü, sevap ve günah işleme gibi şeyi, bunları birbirinden ayırt etme, birini veya diğerini seçip yapma gücüne sahip olmayı, bu konuda Cenab-ı Allah insanları özgür bırakmıştır. Bakın, demin de ayet-i kerimede söylediğim gibi, Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi, gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Ve hemen devamında diyor ki, başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur insanoğlu. Ama ona bir nimet, yani Rabbi tarafından bir iyilik, bir güzellik nasip olursa da kendisinden başkasını o nimetten faydalandırmaz, onu engellemeye çalışır. Şimdi insanoğlunun mizacında, tabiatında bu tahammülsüzlük, yani acelecilik, sabırsızlık, sızlanma, bencillik gibi

0: İnsan insanların eksik yönleridir, evet. İnsan hem kendisinde hem de başkalarında bu yönlerin olduğunu unutmamalıdır. Yani bu bilinçli olmalı.
1: Evet.
0: Başına gelen sıkıntılara sabırla, kendisine yapılan kötü davranışları da af ile karşılayacak bir ahlaka sahip olmalıdır. Mesela bunu Peygamber Efendimiz'in hayatını inceleyerek, sahabe-i kiramın hayatlarını inceleyerek, Kur'an'dan mesela affedici ayetleri inceleyip bunların tefsirlerinin detaylarına inerek, yani kendi hayatını bir affedici, kibar ve zarif bir insan rolüne dönüştürebilir insanoğlu. Şimdi şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, diyor ki şu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor, ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun misluha. Diyor ki bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir.
1: Evet.
0: Hani İslam'da kısas var diyoruz ya hocam.
1: Evet.
0: Şimdi Cenab-ı Allah da diyor, evet tamam, bir sana karşı yapılan bir kötülüğün karşılığı da ona karşı misliyle cevap vermektir. Ama Cenab-ı Allah devamında diyor ki, kim bağışlarsa, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını hiç şüphesiz Allah verir diyor. Dolayısıyla affetmenin, onu cezalandırmaktan ziyade onu affetmenin Allah tarafından mükafatının verileceği bilincinde olmamız gerekiyor hocam. Şimdi Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen sıfatlarından birisi de affedici olmasıdır. Mesela afu diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Gafur diyoruz, Rahman diyoruz, Rahim diyoruz. Yani Cenab-ı Allah'ın 99 tane isminin içerisinde hepsinin içerisinde detayına indiğimiz zaman bakıyoruz ki rahmet, affetme, böyle bağışlama, mağfiret sıfatlarının olduğunu görüyoruz, karşılaşıyoruz. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in şahsında bütün müminlere bak şöyle hitap ediyor. Kudil affe ve emur bil ma'rufi ve arin anil cahilin diyor Cenab-ı Allah. Bakın Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor ama mesaj bütün Müslümanlara, bütün inananlara diyor ki, ey Resulüm sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.
1: Evet.
0: Bakın affedici olmak, insanların kusurlarını bağışlamak, özür dileyenleri affetmek, iyiliği emretmek, kendini bilmezlerden yüz çevirmek, bir müminde olması gereken en güzel hasletlerden, en güzel davranışlardan biridir hocam.
1: Evet, ki Peygamber Efendimiz çok büyük zulümlerle karşılaşmış, zorbalıklarla karşılaşmış değil
0: elbette
1: mi efendim? Yani
0: tabii
1: buna
0: tabii
1: rağmen bunu yapıyor olması bizim için çok da büyük bir, güzel bir örnek aslında.
0: Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın çok çok kötü bir ortamda
1: evet
0: yetişti. Yani insanların putlara taptığı, çok kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, yani faizin, ribanın has safhada olduğu, yani kötülüklerin zirvede olduğu bir ortamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ediyor ve o müşriklerin bütün baskılarına, bütün zulümlerine de maruz kalıyor. Ama ona rağmen de yine de dönüp Cenab-ı Allah'a mesela onlar hakkında bedduada bulunmuyor.
1: Evet.
0: Yani bakın mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif hadisesinde kendisini taşlamalarından dolayı melekler Peygamber Efendimiz'e buyuruyor. Diyor ki istersen diyor şu karşıdaki dağı onların üzerine yıkalım diye. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu cevap çok güzel. Yani onlara beddua etmekten de belki olur da bir gün vazgeçerler, olur da bir gün inanırlar düşüncesine kapılıp böyle bir bedduada bulunmuyor. Ve tabii ki sonra o kabilelerin çoğu Müslüman oluyorlar
1: evet,
0: mesela.
1: Evet.
0: Bu da Peygamber Efendimiz'in mesela affedici, bağışlayıcı olduğunun bir yönüdür hocam.
1: Şöyle bir cümle de hatırlıyorum sanki. Bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı. Sanki
0: elbette
1: böyle bir cümle
0: hocam
1: de hatırlıyorum
0: aynen
1: efendim.
0: Aynen
1: çok
0: hocam,
1: önemli doğru bir örnek tabii ki bu da. Tabii toplumda da yani özellikle günümüze döndüğümüzde giderek artan bir tahammülsüzlük, öfke dili dikkat çekiyor. Sizce bunun temel nedenleri neler olabilir efendim?
0: Hocam bunların temel nedeni aslında baktığımız zaman insanların İslam'dan, dini inanç ve dini yaşamlardan tamamen uzak olmasından kaynaklanıyor. Yani insanoğullarında bile bir ciddi manada tahammülsüzlük baş göstermektedir. Özellikle de mesela trafiğe çıktığımız zaman çok sıkıntı yaşıyoruz. Hastanelere
1: evet
0: gittiğimiz zaman çok sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle de kalabalıkların olduğu yerde de çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Biz bunları zaman zaman dile de getiriyoruz hocam. Camilerde, kürsülerde, vaazlara çıktığımız zaman
1: evet
0: söylüyoruz. Yani bir nebze de olsa insanlarda etki bırakmaya çalışmak istiyoruz. Yani bu konuda gayret gösteriyoruz. Yani benim kanaatimce insanların yani Cenab-ı Allah'ın emir ve buyruklarının dışına çıkması, Ondan sonra aşırı

0: mesela tüketim, israf, bizi tamamen İslam'ın özünden uzaklaştıran davranışlarla daha çok hemhal olmamız, meşgul olmamız. Mesela şunu söylüyorum. Gençlerimizi mesela çocuklarımızın daha küçük yaşlardayken mesela büyükleriyle sürekli oturup kalkmaları, dedeleriyle, neneleriyle daha çok iletişim halinde olmaları, onların oturuş kalkışlarını mesela örnek almaları, sohbet meclislerine katılmaları, inanın ki daha küçük yaşlardan çocuklarımıza bu tarz davranışları empoze ettiğimiz zaman büyüdüklerinde onlar gibi ağır davranmaya, alçak gönüllü, hoşgörülü, affedici olmaya gayret gösterilirse, yani tespit de sabittir hocam yani.
1: Evet. Peki bu konularda tabii çok öfkeli olduğumuz anlarda, bazen işin içinden çıkamadığımız anlarda dinimiz bize ne tavsiye ediyor efendim? Yani işte otur, belki yürüyüş yap, hani gibi tavsiyeler olur ya, evet, duyarız bunları. Dinimiz bize ne tavsiye ediyor efendim? Belki bir abdest almak, belki iki rekat bir
0: aynen
1: namaz
0: hocam,
1: kılmak.
0: dediğiniz ha, gibi. Yani
1: buyurun.
0: çok içerisinden çıkamadığımız durumlar olduğu zaman, üstesinden gelemediğimiz, baş edemediğimiz mesela öfke anlarında olduğu zaman bizlere buyuruyor hadis-i şeriflerde abdest almamız.
1: Evet.
0: Hatta gerekiyorsa mesela diyor eşinizden bir tartışma yaptığınız veya şey, kendinize hakim bulamadığınız veya bırakıp çıkıp dışarı biraz gezmeniz, dolaşmanız öfkenizin yatıştırılmasına bir vesile olacaktır.
1: Evet.
0: Abdest almamız, iki rekat namaz kılmamız öfkemizin yatıştırılmasına bir vesile olacaktır. İşte toplumumuzda bunların çok fazla olmasının sebebi işte demin de size söylediğim gibi insanlarımızın bunun bilincinde olmamasıdır.
1: Evet, evet.
0: Yani öfkeye anında hemen karar vermesi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, diyor ki asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl pehlivan öfke anında rakibini, öfke anında nefsine hakim olandır diyor Peygamber Efendimiz.
1: Evet, çok
0: yani
1: önemli
0: insanın
1: bir şey.
0: En büyük düşmanı, en büyük rakibi öfkesidir, nefsidir. Ve insan öfke anında nefsine hakim olursa asıl pehlivan olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte insanlarımızın bunun bilincinde olması lazım. Yani bu konuda insanları bilinçlendirmek lazım. Onlara bu tarz şeyleri, mesela öfkelendiği zaman abdest almasını, iki rekat namaz kılmasını, öfkelendiği zaman salavat getirmesini, öfkelendiği zaman Euzu Besmele çekip Allah'a sığınmasını şeytanın şerrinden, çok istiyorsa çıkıp dışarı biraz yürüyüp de biraz temiz bir nefes alması gerektiğini, yani bu insanlara anlatmamız gerekiyor kıymetli hocam.
1: Evet. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Değerli Sayın Davut Yıldız. Sağ olun, var olun efendim. Dediğim gibi vaktinizi de ayırdınız bizlere. Hayırlı cumalar diliyoruz. Sağ olun.
0: Hayırlı cumalar, iyi yayınlar.
1: Hoşça kalın efendim. Efendim, çok önemli bir konuydu. Affetmek ve öfkeyi yenmek üzerine konuştuk. Diyarbakır İl Müftülüğü vaizi Davut Yıldız'la. Şimdi ise Sami Özer'den bir eser dinleyeceğiz. Sevdim seni, mabuduma diyecek.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Efendim saatler 11.36'yı göstermekte. Duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde bugün kültürel mirasımızın zarif ve ince işçilik gerektiren en kıymetli örneklerinden birine uzanacağız. Gaziantep'in yüzyıllardır yaşattığı geleneksel el sanatlarından biri olan Antep işi nakışı 2025 yılında Türkiye adına UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedilerek uluslararası düzeyde tescillendi. Sabrın, emeğin ve estetik anlayışının ilmek ilmek işlendiği bu özel sanat, aynı zamanda kültürel hafızamızın da önemli bir parçası olarak gelecek nesillere aktarılıyor. Bugün bu kadim sanatın inceliklerini, geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu ve UNESCO sürecinin anlamını Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Antep İşi Sanatçısı unvanı da verilen Sayın Sanatçı Ayşe Kılınç'la konuşacağız. Sayın Kılınç, hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim Ahmet Bey, hoş bulduk.
1: Efendim, vaktinizi ayırdınız, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyisiniz umarım?
2: Çok teşekkür ederim, dilerim sizler de iyisinizdir.
1: Çok teşekkürler, iyiyiz bizler de. Yine çok önemli bir konu konuşacağız sizinle. Antep işi nakışı, Gaziantep'in en önemli geleneksel el sanatlarından biri olarak kabul ediliyor. Öncelikle bize bu sanatın biraz tarihçesinden ve ortaya çıkış hikayesinden bahsedebilir misiniz efendim?
2: Evet, ortaya çıkış hikayesi bayağı enteresan.
1: Evet.
2: Öncelikle dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Tabii ki Antep işi nakışı Türkiye'de Gaziantep şehrinin ve şehrin ismiyle anılan tek nakış. Tabii geçmişten günümüze bu zamana kadar gelmesi, bu süreçte şehrin insanlarının sanatlarına sahip çıkması bizim gururumuz. Nasıl ki topraklarımızla mücadele edip topraklarımıza sahip çıktıysak, aynı şekilde ninelerimiz, teyzelerimiz, işte büyüklerimiz, atalarımız sanatlarına da sahip çıkmışlar. Biraz sonra bir değineceğim ona,
1: evet,
2: ben de.
1: Evet.
2: Şimdi şöyle, özellikle şunu belirtmek istiyorum ki nakış makineyle veya elle yapılan desen çıkarma işlemidir. Bu Antep işi nakışının, tabii bu biraz da rivayetlere dayanıyor. Yani gerçek yazılı bir kaynak bulunmadığı için tabii biz bunlara saygı gösteriyoruz, saygı duyuyoruz ve bu şekilde de olmuştur. Çünkü yöresel kıyafetlerimizin üzerinde var öncelikle. Nakışın ortaya çıkış şeyi, daha sonra şöyle bahsedeyim. Gaziantep merkezde değil de çevre civar köylerde yaşayan insanlarda giyilen kıyafetlerin üzerinde görüldü öncelikle. Ve bu nakışın başlaması da bir kıyafetini dikerken oraya bir makas kaçırıyor. O makasın işte o kesilen yeri düzelteyim derken işte sağından iplik çekiyor, işte solundan iplik çekiyor, kenarını çitiyor, işte oraya iplikler atıyor, bir şeyler, iğne teknikleri deniyor kendi şeyiyle,
1: evet,
2: ilgisiyle ve ajur tekniğiyle Antep işi nakışımız başlamış oluyor. Bu ajur tekniğimiz, tekniği günümüze kadar 75 türevi oluyor.

0: şu anda 75 tane ajur tekniğine sahip.
1: Tekniği var. Hı hı.
0: Evet. Dediğim gibi yöresel kıyafet, folklorik kıyafet, özellikle de damatlara damat kıyafeti olarak hazırlanan kıyafetlerin üzerine antepişi nakış işlenilerek damada hazırlık yapılıyor. Bunlar işte evlenme törenlerinde, el öpmelerinde, bayram günlerinde onu giydikleri zaman işte diyorlar ki bu yeni evlenmiş bir damat.
1: Oradan anlaşılıyor değil mi? Yeni
0: evet, oradan anlaşılıyor.
1: Evet.
0: Tabii bu zamanla gelişerek nakış bizim evlerimizde kullandığımız işte yastık örtülerine, işte yatak örtülerine veya işte önceden hani saygı yiyen birisi elini yıkarken kayınpeder, misafir falan mahrama dediğimiz bir örtüyü kollarına koyarak, üzerine havlu koyarak misafirine saygı yiyen tuttuğu örtüde bile antepişi nakışı mevcut.
1: Antepişi nakışı vardır.
0: Öncelikle yaşanılan alandaki kullanılan malzeme neyse ona göre nakış yapılmış. Ama günümüzde tabii bu gelişerek kıyafetlerimizde, işte kullandığımız mobilyalarımızın üstünde bu nakışlarımızı görmek mümkün. Özellikle de bu nakışı artık kız çeyizlerinde görmekteyiz. İşte Antep'te bir şey vardır, kız eşikte, çeyiz eşikte derler.
1: Evet.
0: Yani kız çocuğunun nakışı daha kendisi eşikteyken hazır hale getirilir. Tabii Antep işi çok meşakkatli, ince ince işlenilen bir nakış. Özellikle de atkısı ve çözgüsü düzgün olan her kumaşa işlenir. Şöyle söyleyeyim, telise bile işlenilebilir. Çünkü dokusu düzgündür telisin.
1: Evet.
0: Dokusu düzgün olan kumaşlardan, atkısından ve çözgüsünden eşit aralıklarla işte yapılacak olan işleme göre teller çekilerek kenarlarının çitilmesi ve üzerine konulan desen de uygulanılarak nakış elde ediliyor. Antep işi nakışımız 3 ana temelden oluşuyor. Kullanmış olduğumuz kumaş dediğim gibi atkısı ve çözgüsü düzgün olacak.
1: Evet.
0: Telini çekerken teli eşit çekilen nakışımız vardır. Yani her taraftan eşit çekilen tel bir kare şeklinde olan vardır. Teli eşit çekilen nakışı var. Teli az çekilip kumaşı çok bırakılan grup var. Daha sonra teli çok çekilip kumaşı az bırakılan grubumuz var. Üç ana gruba ayrılıyor. Bunların da tabii telleri çekildikten sonra üzerine koyduğumuz nakışlar da değişebiliyor. İsimleri de değişebiliyor. Şu anda 104 çeşit iğne tekniğimiz bulunmakta. Bu üç temel üzerine oturtulmuş 104 çeşit
1: iğne tekniği var. Evet.
0: Evet, iğne tekniğimiz bulunmakta. Dediğim gibi telinin çekilmesi, altının dokuma yapılması, üzerinin deseninin atılması, bir nakışa başlamadan önce nerede kullanacağınız, kullanacağınız olan yerdeki desen nedir? Önce onun bunların tasarımı yapılması gerekiyor. Daha sonra işte tel çekilme işlemi, işte çitime dediğimiz dokuma işlemi yapılıyor. Daha sonra işte üzerine desen atma, gül atma dediğimiz veya işte deseni ortaya çıkarma dediğimiz işlem basamakları yapılıyor. Nakışımız özellikle kasnakta veya bizim halk dilinde söylediğimiz kergah dediğimiz gergeflerde işleniliyor. Hmm. Karşılıklı gerdirilerek onun bir gerginlik ayarının olması lazım ki kumaş işlenir, nakış işlenirken ortaya net bir şey çıksın, büzülme falan olayı olmasın diye. Şimdi şöyle, geçmişte Gaziantep savunmasında ondan önceki yıllarda, yani 1850'li 75'li yıllarda Gaziantep'te o dönemlerde Amerikan hastanesi kuruluyor ve oradaki kuruculardan Bayan Shepherd Gaziantep'te bir çarşıya gittiğinde şey görüyor, bir parça görüyor, nakış
1: evet.
0: görüyor, bunun ne olduğunu soruyor. Onlar da bu yöreye ait nakış olduğunu söylüyorlar, alıp hastaneye getiriyor, onunla çok ilgileniyor, buna öğrenip ve bunu ticari amaçla kullanmayı düşünüyor. Fakat bir türlü yerel halktan yardım alamıyor.

0: Bunun neticesinde diyor ki yatan hastalardan yattığınız şeyin ücreti alınmayacaktır. Bize bu sanatı öğretin diyorlar. Tabii hastanede yatan kişiler Antep işini ne derece biliyordur onu bilemiyoruz. Veya işte dediğim gibi bizim halkımız, işte annelerimiz, ninelerimiz, büyüklerimiz sanatlarını bir yabancıya göstermek istemiyorlar. Çok da düzgün olmuyor. Gaziantep'te böyle bir deyim vardır. Hastane işi.
1: Hastane
0: O
1: işi.
0: zaman
1: Yani
0: evet
1: çok düzgün
0: hastane.
1: olmayanlara mı hastane işi deniyor?
0: Evet, düzgün
1: Ha,
0: yapılmayan
1: anladım.
0: ve hastanede işleniyor. Şimdi Matbi Tepesi dediğimiz bir yerde yetim çocukların, Ermeni çocukların yani çocuklarının falan yetiştirme yurdu var. Orada gergefler kuruluyor, sıra sıra dizi dizi bu nakışı elde etmeye çalışıyorlar. Sonra bunu yerel halka işte pazarlamaya çalışıyorlar. Tabii ki yerel halk bu nakışın ne şekilde yapıldığını bildiği için işte diyorlar ki ne? Hayır diyorlar. Bu nakış hastane nakışı diyorlar. Hastane işi diyorlar.
1: Evet, anladım.
0: Normal evlerde de yapılan bu işi ticari olarak işte eşine katkı sağlamak için işleyen bayanlarımız, nakışçılarımız da var. Onlardan ayırt edilerek hayır diyorlar. Bunlar hastane işi diyerek nakışlarına sahip çıktıklarını da gösteriyorlar. Bugün de işte birbirimize espri yaparken bir işin güzel olmadığını söyleminde hastane işi olmuş
1: Evet.
0: deniyor.
1: Evet.
0: Tabii aynı zamanda şöyle bir şey de var. Yani Gaziantep'te Ahde Vefa'yı da unutmamışlar. Yine işte bu Amerikan hastanesiyle birlikte gelen işte burada bulunan bir kilisedeki rahip oradaki halktan bir bayan yalnız yaşayan bir genç kızımıza hasta olduğunda yardım ediyor, çorba pişiriyor, bakımını yapıyor. Bu kızımız da iyileştikten sonra kendi işlemiş olduğu yeni bir türev yapmış olduğu nakışa o rahibin adını vererek Cemelyan nakışı diyor, Cemelyan ajuru diyor. Bugün de
1: Acuru.
0: kullandığımız evet Cemelyan ajuru. Bugün de günümüzde 12 çeşit, 12 iğne tekniği bulunan Cemelyan ajurumuz mevcut.
1: Evet, o da bir
0: Bir
1: Ahde Vefa örneği olarak
0: tabii
1: karşımıza çıkıyor.
0: o da bir ahde vefa. Tabii biz bununla gurur duyuyoruz şehir halkımızda. Şimdi Antep işi nakışının çalışılması veya öğrenilmesi usta çırak ve anne kızdır. Anne biliyorsa kız çocuğuna mutlaka öğretir. Eğer bilmiyorsa bu işi yapan, nakış yapan kişiler vardır. Onların evlerine gönderirler. Hatta bir dönem öyle olmuş ki evlerde okul kurs eğitimi gibi vermişler bunu. Kız çocuklarını oraya göndererek daha önce tabii eğitim düzeyi işte her yerde ortaokul, lise falan bulunmadığı için geçmiş dönemlerde kız çocuklarını bu tür yerlere göndererek el sanatı öğrenmeyi öğretmeyi amaç edinmişler. Dediğim gibi Antep işi nakışımız usta çırak, anne kız ilişkisidir. Çalışmasından meydana gelir. Bununla birlikte bu Antep işi nakışından eşine destek olan, çocuğunu okutan, işte ev yapımında kendi ihtiyaçlarını gideren, belki hani çok para kazanmasa da kendi ihtiyaçlarını giderecek kadar nakış işlediğinde bir bayan kendi gereksinimini karşılayabilmekte.
1: Şeyler var mıydı peki Sayın Kılınç? Özür dilerim, sözünüzü kestim ama bu mahallelerde işte bu işi çok iyi yapan birine böyle herkesin işte kızlarının çeyizlerini belki yaptırması gibi, bakın
0: Evet,
1: o çok iyi
0: zaten
1: yapıyor.
0: bahsettiğim şey de o. Hem
1: Evet, onlara değil mi?
0: çocuklarını
1: Evet.
0: öğretmeye gönderiyorlar, hem
1: Evet.
0: çocuklar oraya öğrenmeye gidiyor. Bu nakışlı evleri var.
1: Evet.
0: Hem de işte bu işi ekonomik durumu hani kendisi nakışı biliyordur da ama yapacak zamanı yoktur. Ekonomik durumu da iyiyse hani bunu işleyen kişilere hem katkıda bulunmak amacıyla hem de işte kızının çeyizini yaptırırken o bu tür yerlere nakış siparişleri verip işte o kızlarla hem orada öğrenirler işi hem de çok güzel işler çıkar.
1: Şeyi de
0: Tabii
1: sorayım.
0: ben
1: Ha, buyurun, buyurun
0: aynı
1: efendim.
0: zamanda ben de yıllarca aynı şeyim çalıştığım için aynı meslekte çalıştığım için dediğim gibi çok çok kişi tanırım ki evlatlarını üniversite okuttular, doktor yaptılar, avukat yaptılar destek vererek bugüne kadar getirdiler. Dediğim gibi Antep işi
1: Maşallah.
0: aynı zamanda son zamanlarda

0: yapılan çalışmalarda, tabii biz bundan gurur duyuyoruz, çok değişik yerlerde kullanılmaya başlandı, tasarım yapılmaya başlandı. Başlandı demeyeyim de, yani geçmişten gelen zaten bir köken vardı. Zaten UNESCO'ya da alınması bizim büyük bir gururumuz, hem şehir olarak hem ülkemiz adına. Ben kendim yüksek lisans tezimde Antep işin akışını metalle çalışarak farklı bir şey de ortaya koydum. Hem nakışı çerçeve yaparak kullandım, hem de metali direkt kullanarak, has gümüşü kullanarak, Antep işi desenlerini çıkartarak, tasarımını yaparak, takı tasarımında kullandığım takılar elde ettik.
1: Aslında gelişmeye açık da bir sanat dalı değil mi efendim bu Antep işin
0: Evet.
1: akışı diyelim. Şeyi soracağım peki UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine alınması Antep işi
0: Evet.
1: açısından size ne ifade ediyor? Bunu biraz daha açabilir miyiz? Biraz önce bahsettiniz ufak ama.
0: Şimdi şöyle, özellikle zaten bizim istediğimiz şöyle bir şey vardı. Evet, biz Türkiye'de, Gaziantep'te bunu biliyorlar. Türkiye'de birçok kişi Gaziantep'e gelirken, yani şu gezi babında gelenler gelirken diyorlar, ne yapabiliriz, ne görebiliriz? Gezilecek tarihi yerleri neresi? Bir de Antep işini çok merak ediyorlar. Nasıl bir nakış, nasıl yapılıyor? Bir de bu UNESCO ile alınmasıyla bizim uluslararası unvan, yani bir isme sahip olmamız çok gurur verici bir olay. İnşallah ilerleyen tarihlerde uluslararası fuarlarda sergiler yaparak bunun sergisini, çalışmalarını gösterip sanatımızı bir sonraki nesillere de aktarmayı hedef ediyoruz.
1: Evet, peki şu anki gençlerin ilgisi nasıl efendim bu sanata?
0: O biraz üzücü
1: Evet.
0: oluyor. Gençlerimiz şu anda tamamen okul ve test odaklı çalışıyorlar. Biz bunu, tabii bunu çok destekliyoruz. Herkes okusun, herkes bir meslek sahibi olsun, bir yerlere gelsin. Ama bu meslek sahibi olurken ben diyorum ki, lütfen bir el sanatına sahip olsunlar. Belki Antep işi değildir ama başka bir şeydir. Fakat bu Antep işini yaşatmak için de yine bizim şehrimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız çeşitli kurslar açarak bu sanatımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Bir sonraki nesillerimize bunu aktarmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi değişik tasarımlar yaparak gençlerin ilgisini çekmeye çalışıyoruz. İşte biz bunu böyle yaptık, işte böyle kullandık, işte kendimiz yaparak el emeği, göz nuru dökerek bir ürün ortaya çıkardık. İşte bunun zevkini gençlerimize tattırmaya çalışıyoruz ve dediğim gibi örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, sanatımızı da bizden sonraki kuşağa aktarmak hedefindeyiz.
1: Evet, çok çok önemli efendim. Şey de merak ettim, soracağım. Böyle eskiden hanımefendiler oğullarına gelin ararken ya da gelinlerle tanışırken onlara şunu sorarlar mıydı efendim? Antep işin akışı biliyor musun? Yani bu 1-0 öne geçirir miydi gelin adaylarını?
0: Şimdiki şöyle, Gaziantep'te zaten birbirleriyle oğlan evlendirme, kız
1: Evet.
0: geleneğinde birbirlerini tanırlar. İşte
1: Evet,
0: kimin,
1: anladım.
0: eğer annesi biliyorsa kızı da biliyordur. O şey vardır mutlaka.
1: Evet, annesini tanıyor, annesi biliyorsa kızı da kesin
0: Evet.
1: biliyordur. Evet, anladım.
0: Yani kızına da öğretmiştir ama o ilerletir veya ilerletmez bir şekilde. Dediğim gibi Antep işin akışında da her alanda kullandığımız, işte yatak örtüsünden bize mendiline kadar çeyizler hazırlanarak kızlarımızın çeyizlerinde mutlaka olmazsa olmazıdır.
1: Evet.
0: Bazılarının işte söylemi vardır: 12 parça Antep işi olmazsa kız olmaz, çeyiz olmaz
1: Çeyiz
0: falan diye.
1: olmaz. Evet, anladım.
0: Evet.
1: Evet
0: Evet,
1: efendim.
0: bu şekilde.
1: Ben sorularımı tamamladım. Size böyle sormamı istediğiniz ya şunu da konuşalım dediğiniz bu konuyla ilgili bir şey var mıdır efendim? İletmemi istediğiniz.
0: Benim tabii ki şimdi şöyle, evet, Gaziantep'te biz bu sanatımızı ilerletmeye çalışıyoruz. Evet, siz de mesela Diyarbakır'da bir Antep işi kursu veya işte Antep işi yapılan bir atölye kurabilirsiniz, onu isterim. Veya
1: İletmiş
0: işte
1: olduk.
0: diğer bütün şehirlerimizde de
1: Evet.
0: bu el sanatımızın, hatta okullarda ders olarak anlatılmasını istiyorum ben. işte üniversiteye branş açılmasını isterim. Sadece Antep işi diye, çünkü o kadar köklü bir tarihten gelip ve o kadar çok çeşidi bulunuyor ki. Bu şeyin, meslek dalının, el sanatının yüzyıllar boyu da devam etmesini istiyorum.
1: Evet efendim, biz bu sanatları anlatmaya devam edeceğiz. Sizlerin sayesinde tabii ki aktarmaya devam edeceğiz. Umarım daha fazla genç bu sanata ilgi duyar ve bu tarz sanatlar, kültürümüz yaşamaya devam eder.
0: Herhangi bir ilgi edinmek isteyen olursa, sanatla ilgili veya nakışla ilgili, her zaman kendi bildiğim kadarını aktarmaya da ben hazırım.
1: Evet. Sayın Ayşe Kılınç, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yine çok kıymetli bilgiler paylaştınız.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, var olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşçakalın. Efendim, Kültür Bakanlığı Yaşayan İnsan Hazineleri Antep İşi sanatçısı Ayşe Kılınç konuğumuzdu. Kendisiyle Antep İşi nakışını konuştuk. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Emre Altuğ dinleyeceğiz. İbreti Alem diyecek.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Efendim yine dolu dolu geçen bir saati geride bıraktık bile. Bakalım ikinci saatimizde neler konuşacağız. Az sonra stüdyomuzda ağırlayacağımız diş hekimi Emre Kılınç'la estetik diş hekimliği uygulamaları üzerine konuşacağız. Takvim yaprağında bugün köşemizin ardından tadı damağımda köşemizde öğretmen araştırmacı şef Zeynep Tektaş'la mutfak kültürü üzerine söyleşip bu hafta tarhunlu, kuskuslu, acı vongolenin tarifini alacağız kendisinden ve programımızın sonlarına doğru günün seçkisi köşemizde ruhumuzu dinlendireceğiz. Şimdi ise müzik zamanı diyelim. Hadise mesajımı almıştır o diyecek.

0: Efendim, sağlıklı ve estetik bir gülüş ağız ve diş sağlığının bir göstergesidir elbette, ama kişinin de tabii ki özgüveninin, sosyal yaşamının da önemli bir parçası olarak da görülüyor. Günümüzde gelişen diş hekimliği uygulamaları sayesinde bireylerin yüz yapısına, dudak formuna ve beklentilerine uygun olarak planlanan gülüş tasarımları hem fonksiyonel hem de estetik sonuçlar sunabiliyor. Peki gülüş estetiği nedir? Kimlere uygulanabilir ve doğal bir görünüm elde etmek için nelere dikkat edilir? Bugün stüdyomuzda diş hekimi Emre Kılıç'la birlikteyiz. Gülüş estetiğini soracağız, uygulama süreçlerini soracağız ve merak edilen tüm detayları konuşmaya çalışacağız. Sayın Kılıç, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim, sağ olun, sizleri sormalı.
0: Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Özellikle tabii ki estetik diş hekimliğini konuşacağız. Son yıllarda gülüş estetiğine olan ilgi oldukça artmış durumda. Bunun nedenlerini de konuşmak isterim elbette sizinle, ama öncelikle gülüş estetiği tam olarak nedir ve hangi amaçlarla uygulanır?
1: Gülüş estetiği dediğimiz şey aslında bizim kitaplarda yazan şey, kişi gülümsediği zaman vücudu ortaya bölen hattın olması, altın oran dediğimiz alt yüz yüksekliğinin ve üst yüz yüksekliğinin uyumlu olması, bir de üst dudağın hasta gülümsediği zaman alt dişleri takip etmesi şeklinde biz yorumluyoruz. Ama tabii ki de kişilerin çene yapısından kaynaklı bazı bozukluklarda biz bunları sağlayamayabiliyoruz. Ama bu bahsettiğiniz son dönemlerde popüler olmasının sebebi aslında sosyal medya.
0: Evet. O derin bir konu, ona gireceğiz. Onu istiyorum, girmek istiyorum elbette. Sosyal medyadaki galiba filtreler.
1: Filtreler çok büyük etkili. Evet. Hollywood Smile denilen, evet, dişleri kaplanıp bembeyaz dişler yapılması çok popüler hale geldi. Biraz doğallıktan uzaklaşıldı, tek tipe dönüldü açıkçası.
0: Evet, onu dediğim gibi konuşacağız, detaylandıracağız. Ama özellikle ilk geldiğinde insanlar şununla mı geliyorlar? Yani ya bakın, şöyle bir gülüş şekli var,

0: Yani açıkçası o bir görüş gösterip bunu yapabilir miyiz demek o şekilde çok talep gelmiyor. O
1: Evet,
0: şekilde
1: evet.
0: talep gelmesi de açıkçası biraz absürt olur.
1: Absürt
0: Çünkü
1: olur, evet.
0: nasıl ki bir terzi kişiye özel bir takım dikiyor. Gülüş tasarımı dediğimiz şey de
1: Evet,
0: biraz
1: evet.
0: bunun gibi bir şey. Yani herkese aynı şekilde bir gülüş tasarımı yapamıyoruz.
1: Evet.
0: Kişinin ağız ve diş yapısını, yüz yapısını, gülümsediği zaman dudaklarının aldığı şekli, konuştuğu zaman dudaklarının
1: Evet.
0: aldığı şekli göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Genelde daha çok bize işte ya dişlerim renkli, dişlerimin renginden memnun değilim. Dişlerim çapraşık ya da dişlerimin arasında boşluklar var şeklinde geliyorlar.
1: Evet.
0: Bu tür gelen hastaların birçoğunda da biz şunu fark ediyoruz. Konuşurken elleriyle ya da gülerken elleriyle ağızlarını kapatıyorlar.
1: Evet.
0: Ya da üst dudaklarını çok böyle yukarı çekmeden konuşmaya çalışıyorlar. Yani kendilerini bir şeye şartlamış durumdalar.
1: Anladım.
0: Aynaya baktıkları zaman gördükleri görüntüden rahatsızlar.
1: Onu göstermemeye çalışıyorlar aslında.
0: Göstermemeye çalışıyorlar, evet.
1: Kendilerinde belki güzel bulmadıkları bir noktayı.
0: Evet.
1: Ama sanırım o biraz şey odaklanmakla alakalı değil mi? Yani sadece oraya odaklanırsanız onu kapatmaya çalışıyorsunuz ama karşınızdaki insan sizi bir bütün olarak görüyor. Sadece dişlerinizle görmüyor. Onu da yine konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Onu da konuşuruz. Şimdi sosyal medyayla başladık ya, o yüzden sordum. Hani bunu yapın bana diyen var mı diye onu merak ettim. O yüzden sormuştum. Şeyi de soracağım size. Özellikle tabii yine bahsettiğiniz ama gülüş tasarımı yapılırken kişinin yüz şekli, dudak yapısı ve diş yapısı nasıl değerlendiriliyor?
0: Şimdi şöyle yapıyoruz. Normalde normal insan anatomisinin kapanışında üst dişlerin alt dişleri bir miktar örtmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Eğer kişi gerçekten ciddi bir estetik bozukluğa sahipse bazen biz bozukluğu ortodontik tel tedavisiyle ya da günümüzde şeffaf plak tedavisiyle çözebiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu dişleri kesip kaplama yapmak yerine günümüzde işte zirkonyum kaplamalar
1: Evet.
0: bayağı popüler öyle söyleyelim. Bunu yapmak yerine ortodontik tedaviyle kişiye kendi doğal dişlerini yine düzgün bir şekilde kullandırtabiliyoruz. Kesip kaplamak işin biraz kısa yolu açıkçası. Biraz daha kestirmeden
1: Evet,
0: gitmek.
1: evet.
0: Ama onun dışında biz o gülüş tasarımını yaparken kişinin alt yüz yüksekliği ile üst yüz yüksekliğine bakıyoruz. Yani kişiye yan profilden baktığımız zaman alt çenesinin üst çenesiyle olan ilişkisinin konumuna veya burun ucuyla alt çene ucunun arasındaki mesafeyle kaş ortasıyla burun ucu arasındaki mesafenin oranına bakıyoruz. Altın oranlarımız var. Bu altın oranlar üzerinden ilerleyerek bir referans belirliyoruz ve mümkün olduğunca bunu elde etmeye çalışıyoruz. Ama bazen bazı hastalarda erken yaşlarda, ergenlik döneminde çene gelişimi henüz daha tamamlanmamışken müdahale edilip çözülebilecek problemler var. Bunlar o yaşta fark edilmeyip çözülmediği için bazen o hastaları biz doğal olmayan yollardan bir estetik gülüş tasarımı yapamıyoruz. O hastalara çok daha ciddi işte çift çene ameliyatı gibi ameliyatlar yapmamız gerekebiliyor
1: Evet,
0: ileriki
1: evet.
0: yaşlardaki hastalara. Bu yüzden küçük yaşlardan itibaren düzenli diş hekimlik kontrollerine gitmek çok önemli. Çünkü ergenlik çağında çeneye takılan ufak bir apareyle bile o çenenin ileri alınması, geri alınması, genişletilmesi ileride oluşacak o özgüven eksikliğine sebep olacak ve kişinin estetik ihtiyacını doğuracak faktörü ortadan kaldırabiliyor.
1: Evet. Peki tabii en başında sosyal medyadan bahsettik ama onun dışında çok elzem bir durumda olan, ihtiyacı olan, bu konuda ihtiyacı olan insanlar da var elbette. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gülüş tasarımında ne gibi yenilikler oldu? Tedavi yöntemlerinde neler değişti? Bunları da bir konuşalım isterim.
0: Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı artık. Biz dijital taramalar yaparak yani eskiden alçıdan yani böyle hastadan alçı model elde ederdik ölçü alıp. Şimdi dijital bir ölçü alıyoruz. Dijital ölçü alıp bilgisayar ortamında dijital bir tasarım yapıyoruz. Ve biz bu dijital tasarımı hastaya işlem bitmeden gösterebiliyoruz. Yani hastaya işlem öncesi sizi olası bekleyen senaryo, olası bekleyen gülümseme şekli bu şekilde diye yapay zekadan da destek alarak bir gösterebiliyoruz. Yani eskiden hasta ne olacağına dair hiçbir fikri yokken şu an günümüzdeki teknoloji sayesinde hastaya tedavinin sonucunda nasıl bir gülüşe sahip olacağına dair en azından bir fikir vermiş olabiliyoruz.
1: Evet, o da çok önemli galiba, değil mi?

0: Tabii ki de kişi sonuçta neyle karşılaşacağını az çok bilmiş oluyor. Böylelikle kişinin beklentisinin ötesinde miyiz ya da beklentisini karşılayabilecek miyiz? Bunu da öngörmüş olabiliyoruz.
1: Evet. Peki şimdi diş renginden de bahsettik. Diş renginin gülüş estetiğindeki önemi nedir? Beyazlatma işlemleri hangi durumlarda tercih ediliyor?
0: Birçok hasta kliniğe beyazlatma isteğiyle geliyor açıkçası. Ama şöyle bir durum var. Zaten dişlerin asıl renk tonu sarımtırak beyazdır. Yani
1: Anladım.
0: ben
1: Kırık beyaz gibi mi?
0: kırık beyaz
1: Gibi diye,
0: biraz.
1: evet
0: Süt
1: diyebiliriz.
0: dişleri mavimtırak beyazdır.
1: Öyle mi? Hmm.
0: Kalıcı dişler, daimi dişler sarımtırak beyazdır. Kemik gibi, kemik
1: Evet,
0: rengi gibi
1: evet,
0: düşünebilirsiniz.
1: evet.
0: Ama işte Instagram'da kullanılan bu filtreler
1: Evet.
0: ya da işte ışık efektleri, ışık oyunları veya işte bu Hollywood Smile denilen monolitik zirkonyum
1: Evet,
0: kaplamalarla
1: evet.
0: kişilere bembeyaz gülüşler gösteriliyor ve hastalar da zannediyorlar ki bunu elde etmek çok kolay, çok basit. Halbuki bu doğalı bozmak aslında. Ama
1: Evet.
0: günümüzde özellikle bizim toplumumuzda, bizim bölgemizde çay, kahve ve sigara tüketimi çok fazla. Bunlar insanın normal doğasında olmayan şeyler. Bunlar olduğu için kişinin renkli dişlerinde lekelenmeler ve sararmalar olabiliyor.
1: Evet.
0: Bazen çok basit bir temizlik işlemi sonrası parlatma işlemiyle biz kişinin doğal diş rengini ortaya çıkarıp kişiyi zaten çok mutlu edebiliyoruz. Kişi "Aa, zaten bu benim doğal diş rengimmiş" diyebiliyor. Ama bazen hakikaten işte bu çocuklukta kullanılan antibiyotikler veya işte bazı farklı rahatsızlıklar sonucu kişilerde ciddi renk bozuklukları olabiliyor. O tür hastalarda biz beyazlatma önerebiliyoruz. Ama her hastaya da beyazlatma yapamıyoruz. Eğer kişinin ön bölge dişlerinde dolguları varsa, çatlakları varsa beyazlatma yapmak o kişinin o dişlerinde aşırı hassasiyete sebebiyet verebiliyor. Çünkü beyazlatma dediğimiz işlemde aslında biz dişin içindeki minik tünelcikleri genişletiyoruz ve içine beyazlatıcı ajan gönderiyoruz dişin içine.
1: Anladım.
0: Sonrasında da kişinin bir süre boyunca beyaz diyeti uygulamasını istiyoruz. Yani diyoruz ki sen çaydan, kahveden, sigaradan uzak duracaksın. Salçadan,
1: Diyarbakır'da
0: ıspanaktan,
1: çok zor bunlar.
0: patlıcandan uzak duracaksın.
1: Evet.
0: Ayran içeceksin, süt
1: Evet.
0: içeceksin, su içeceksin, peynir
1: Anladım.
0: yiyeceksin gibi.
1: Beyaz şeyler.
0: Beyaz şeyler tüketeceksin.
1: Peki şey de var, şöyle bir efsane de var. Tabii diş beyazlatmanın diş minesine zarar verdiğine dair, işte daha sonrasında tekrar tekrar bunu yapmak zorunda kalabileceğinize dair söylemler de var. Bu bir yanlış bilinen bir doğru mudur? Nedir?
0: Şimdi dediğim gibi bu kalıcı bir uygulama değil
1: Evet,
0: zaten.
1: evet.
0: Bu beyaz diyeti uygulama sebebimiz de bu süreci uzatabilmek. Çünkü diş bir süre sonra eski rengine geri dönmek istiyor.
1: Evet.
0: Diş minesini inceltmek gibi bir durum söz konusu değil. Eğer kişinin dişleri ve diş etleri sağlıklıysa uygun malzemelerle, uygun ürünlerle sağlıklı ve kontrollü bir şekilde beyazlatma yapılabilir. Ama dediğim gibi kişinin ön dişlerinde dolgular
1: Evet,
0: varsa ve çatlaklar
1: çatlaklar.
0: varsa işte o zaman o beyazlatma ajanları dişin içindeki sinir dokularını zedeleyebiliyor ve kişide ciddi harabiyete sebebiyet verebiliyor.
1: Evet. Şimdi tabii çarpaşık ve aralıklı dişlere biraz önce bahsettiğiniz aslında onların tedavi süreci uzun süren bir tedavi süreci. Yani ortodontik tedavi yapılırsa eğer.
0: Ortodontik tedavi
1: Evet,
0: yapılırsa
1: uzun
0: evet.
1: süren ve zorlu bir süreç aslında bir yandan da. Ama diğer kısım işte çok hızlı 4-5 günde yapılabilecek bir tedavi uygulaması. Buradaki farkı bir öğrenelim istiyorum. Bir de şu da çok önemli. Uzun süren tedavide kendi dişlerinizle var oluyorsunuz. Diğerinde o 4 gün süren, 5 gün süren tedavilerde belki de dişleriniz kesilmek zorunda kalabiliyor ve başka sanırım ürünler kullanılabiliyor. Bu farkı biraz anlatır mısınız bize?
0: Tabii ki de. Şimdi ortodontik tedavi eskiden sadece tellerle yapılıyordu
1: Evet.
0: ve birçok birey de bu tellerin, braketlerin zaten görüntüsünden rahatsız olduğu
1: Evet.
0: için estetik kaygıyı güderek bunları istemiyordu. Ayrıyeten o teller, braketler ağız içinde yaralara sebebiyet veriyordu. Biz kişiye bazı besinleri yemesini yasaklıyorduk.
1: Evet,
0: Çünkü
1: evet.
0: temizlemesi çok zor oluyordu. Kişinin o tellerinin arasından dişlerini temizlemesi çok zor. Ama günümüzde şeffaf plaklar var.
1: Evet.
0: Şeffaf plaklar bu tellerin yerine geçiyor.
1: Çok daha kolay
0: Çok
1: galiba.
0: daha kolay, çok daha pratik.
1: Evet.
0: Hasta sıcak bir şey içtiği zaman ya da yemek yiyeceği zaman çıkarıyor. Onun dışında dişlerini fırçalayıp tekrar plaklarını geri takıyor. 10 gün, 14 gün gibi bir süre artık bu kişinin dişlerinin hareket etme hızına göre plaklarını sürekli değiştiriyor. Ve bu şeffaf plaklar dışarıdan bakıldığı zaman belli olmuyorlar. Yani aslında

0: aslında bu o estetik ve zorlu süreci, yaralı berili süreci ortadan kaldırmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Kişi, ben her zaman doğaldan yanayımdır. Kişinin doğal dişlerinin öneminden yanayımdır. Öbürü işte kaplamalar ya da işte yaprak porselen, lamina dediğimiz porselenler ya da işte bonding uygulamaları biraz daha böyle işi yapaylaştıran şeyler. Hadi bonding uygulamasını biraz daha minimal invaziv diyebiliriz. Bazen dişlerden hiç aşındırmadan boşluklu olan dişlerde ufak eklemeler yaparak çok büyük farklar yaratabiliyoruz. Kişiyi çok mutlu bir şekilde birkaç saat içerisinde koltuktan mutlu bir şekilde kaldırabiliyoruz. Ama o tür tedavilerde hasta sürekli o yaptırdığı tedaviyle alakalı kontrollere gitmek zorunda kalıyor. Ya da kaplama yaptırdığı zaman o kaplamalarını belirli bir yıldan sonra değiştirmek zorunda
1: Kalabiliyor,
0: kalıyor.
1: evet.
0: Veya altında bir sorun çıktığı zaman o dişlerde o kaplamanın tamamı sökülüp yenilenmesi gerekiyor. Yani aslında kısa yoldan kestirmeden gidip hızlı bir sonuç elde edip güzel bir gülüş elde ediyorlar ama
1: Evet.
0: belki de uzun yıllar ceremesini çekecekleri bir sürece giriyorlar.
1: Başka sıkıntılara yol açabilecek bir yola giriyorlar dediğiniz
0: Evet.
1: gibi. Önemli, özellikle siz de bunu tavsiye ediyorsunuz. Aslında birçok diş hekimi de bunu tavsiye ediyor. Kendi dişleriniz olsun ve öyle devam edin. Bu çok önemli bir konu. Bunu da sizden duymak güzel oldu bizim için de tabii ki. Özellikle bu şeyi soracağım. Yaş konusunu.
0: Evet.
1: Şimdi dediniz ya, çok küçük yaşlarda buna başlarsak aslında şu anda çok daha böyle az yapılacak hamlelerle daha güzel gülüşler elde edebiliriz. Belki bundan bahsettiniz. Ya da işte küçük yaşta yapılmamış bir işlem yüzünden bugün çenede bir başka bir işlem yapmak zorunda
0: Ameliyat
1: kalabiliyoruz.
0: yapmak zorunda
1: Ameliyat
0: kalıyor.
1: yapmak zorunda kalabiliyoruz dediniz. Bunun bir yaşı var mı? Şey soracağım. Örneğin ortodontik tedaviden bahsediyoruz. Kaç yaşına kadar bir kişi dişlerine tel taktırabilir ya da plak taktırabilir?
0: Şimdi eğer kişinin çene yapısında ciddi bir küçüklük, darlık, genişlik,
1: Evet.
0: gerilik veya gerilik yoksa biz her yaştan bireye ortodontik tedavi yapabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama kişinin çenesi çok ileride ve yaşı artık 30'lu 40'lı yaşlarda biz o çeneyi artık geri alamıyoruz. Çünkü vücut gelişimini tamamlamış durumda.
1: Anladım.
0: Bunu bizim tespit etme yöntemimiz aslında biz bunu parmaktan tespit ediyoruz. Parmaktan aldığımız küçük bir röntgen filmle ergenlik çağının pik yaptığı noktada biz o çeneye işte darsa genişletici bir apareyi, önde ise arkaya alacak bir apareyi takarak daha o yaştayken ileriyi öngörerek o problemin hemen önüne geçiyoruz ve kişiyi ileride o ki bence çift çene ameliyatı en zor ameliyatlardan biridir. Kendi başıma gelmesini mesela yani ben hasta olsaydım
1: Evet.
0: hekim olarak çift çene ameliyatını girmek istemezdim öyle söyleyeyim size.
1: Anladım. Çok, çok iyi anladım.
0: Çok zor bir süreç çünkü
1: Evet.
0: sonrasında
1: Evet.
0: kişi bandajlarla geziyor. Uzun bir süre sıvı veya mama gibi besinlerle beslenmesi
1: Konuşamıyormuş, değil mi? Evet,
0: gerekiyor.
1: evet. Yani o zaman ailelere şunu söylemek lazım. Çocuklarında böyle bir durum fark ederlerse ya da en azından 6 ayda bir kontrole gittiklerinde bunu zaten diş hekimi görecektir.
0: Tabii ki de
1: Çok önemli.
0: mutlaka 6 ayda bir her bireyin ben diş hekimine kontrole gitmesini
1: Evet.
0: istiyorum. Yani bir çay kahve içmeye uğrasınlar, bir kontrol olsunlar. Hiçbir şey kaybetmezler. Sonuçta kendi sağlıkları için gidiyorlar.
1: Evet.
0: Bir semptomu beklemek bir şeyler için geç kaldığının göstergesidir. Yani bir hastanın ağzında ya benim ağzımda ağrı yok. Benim dişlerim
1: Evet.
0: sağlıklı diye düşünmesi aslında yanlış bir şey. O zaman çünkü ağrı varsa artık bir problem başlamıştır. Bunu beklemeden bir sonraki randevuyu beklemeleri gerekiyor aslında. Bir sonraki kontrol randevularını beklemeleri gerekiyor.
1: Evet, o da çok önemli bir konu. Son sorum olsun efendim. Diş estetiği yaptırmayı düşünen kişilerin hekim seçerken ve karar verirken dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?
0: Yani hekimlerinin bu konuda onlara sundukları seçenekler çok önemli. Hekimin bir şeyi dayatmaması gerekiyor. Tabii ki de bazen hastaların beklentisi gerçek ötesi olabiliyor ama genelde biz birkaç opsiyon sunabiliyoruz. Hastaya bu birkaç opsiyonu sunmak, bu birkaç opsiyonun avantajlarını, dezavantajlarını ve tedavi süreçlerinin ne kadar süre olacakları hakkında hastayı detaylı
1: Evet.
0: bilgilendiriyorlarsa hekim zaten demek ki bu işin ehlidir ve hastanın sağlığını önemsiyordur. Olaya ticari yaklaşmıyordur. Biraz daha kişinin sağlığını ömürlük olacak şekilde değerlendiriyordur. Bir daha görmeyecek bile olsa o hastayı. O yüzden hastaların hekim seçerken işte hekimin onlara seçenek sunuyor olması, bir şeyi dayatmıyor olması ve genellikle doğalı korumaya

0: çalışıyor olması çok bence önemli. Ayırıcı bir etken olmalı.
1: Evet, çok çok önemliydi. Son söylediğiniz cümle gerçekten çok önemliydi. Teşekkür ederim Sayın Kılıç. Yani gerçekten çok detaylı, güzel, kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle. Ve tabii ki insanların özgüvenine, gülüşlerine yaptığınız katkı da çok değerli. Bunun için ayrıca teşekkür etmek lazım. İnsanlar da hep gülsünler inşallah diyelim. Sağ olun, var olun.
0: Sağlıklı gülüşler diliyorum. Davetiniz için de teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, diş hekimi Emre Kılıç bizlerleydi. Estetik diş hekimliği uygulamaları üzerine konuştuk kendisiyle. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz ve Harun Kolçak dinleyeceğiz. Müptelayım sana diyecek.

0: Efendim, her tadı damağımda bölümümüzde söylediğimiz gibi yemek bir toplumun tarihini, kültürünü, coğrafyasını ve yaşam biçimini yansıtan en önemli unsurlardan bir tanesi. Her tarif geçmişten günümüze taşınan bir hikaye, her lezzetse farklı kültürlerin izlerini taşıyan bir miras. Geleneksel tatların modern dokunuşlarla buluştuğu günümüzde ise mutfak kültürü, gastronomi dünyasının en ilgi çekici alanlarından biri olmaya devam ediyor. Tadı Damağımda köşemizde bugün öğretmen araştırmacı şef Zeynep Tektaş'la mutfak kültürünün geçmişten günümüze yolculuğunu konuşacağız. Ardından da farklı aromaları bir araya getiren tarhunlu kuskuslu acı vongole tarifinin püf noktalarını öğreneceğiz kendisinden. Sayın Tektaş, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Merhaba efendim. Özellikle şeyi sormak istiyorum size Sayın Tektaş. Tabii araştırmalar yapıyorsunuz, yeni yemekler öğrenmeye ve bizlere aktarmaya çalışıyorsunuz. Bu bizim için çok kıymetli, çok değerli. Şunu soracağım, mutfak kültürü bir toplumun kimliğini yansıtan önemli unsurlardan biri olarak görülür ya. Sizce bir yemeği sadece tarif olmaktan çıkarıp kültürel bir değere dönüştüren nedir efendim? O buluşulan sofralar mıdır? Bilmiyorum, o yaşandığı günlerde edilen sohbetler midir? Sizce nedir efendim bunu bir kültür haline getiren yemeği?
1: Yani mutfak kültürü tabii ki bir toplumun hafızası.
0: Evet.
1: Tarihinden, geçmişinden getirdiği bir şey. Ama esasen ben okurken, araştırırken en çok dikkatimi çeken tariflerin ortaya çıkma hikayesi. Yani reçeteler hangi koşullarda, neler yaşanarak ortaya çıkmış. Bu biraz tarih ve kültür hafıza mozaiğini oluşturuyor. Kimi çok tesadüfi, kimi de hakikaten işte daha önceki programlarda da konuştuk. İşte yokluk ve kıtlık zamanlarının, savaş zamanlarının ortaya çıkardığı tarifler oluyor. Az önce dediğiniz gibi bazı yemekler de anların, anıların bize bıraktıklarından ibaret oluyor ki bu da çok değerli. Aslında mutfak demek yaşamın bugünü, dünü ve geleceğin de nasıl olacağının işareti, sahip çıkmak lazım.
0: Evet. Çok güzel bir cevaptı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabii yemeğimizin ismini söyleyeceğim. Tarhunlu, kuskuslu, acı vongole yemeğini anlatacaksınız bugün. İsmi de ilginç, güzel geliyor. Biraz fotoğraflarına baktım, güzel görünüyordu. Neler söylersiniz bu yemekle ilgili? Biraz yemekten bahsedelim, isminden bahsedelim. Ardından da hem malzemeleri hem de tarife geçeceğiz.
1: Tabii. Tarhun bir baharat, keyifli bir baharat. Türk mutfağında çok kullanılıyor mu diye düşündüm. Bir maydanoz kadar, bir nane kadar, çok böyle sıklıkla kullandığımız bir taze ot değil ama evet. Artık mümkün her yerde bulmak, özellikle büyük ve zincir marketlerde. Vongole de bizden bir tarif değil aslında.

0: aslında kum midyeleriyle yapılan, deniz ürünleriyle yapılan bir tarif. İtalya mutfağına özgü. Ama kuskus bizde çok kullanılır, onu biliyorum.
1: Mongolia daha çok şey, spagetti.
0: Onu...
1: Evet, evet, evet, buyurun. Buyurun.
0: Orijinali spagettiyle yapılan hali tabii ki. Biz kuskusla yapacağız. Böyle hiç çatal kullanmaksızın tamamen eller marifesiyle
1: evet.
0: Yiyebileceğimiz bir şey olacak. Çünkü kuskus taneleri açılan vongolelerin, kumidiyelerin içine girecek ve yemesi keyifli, iştah açıcı. Zaten elle yemek çok keyifli oluyor, iştahlı oluyor. Böyle bir tarif. Bakalım, belki dinleyen sever, kaydeder. İsterseniz malzemeleri...
1: Lütfen, evet, malzemeleri geçelim isterseniz. Buyurun.
0: Evet, tarifimiz 4 kişilik olacak. 2 tatlı kaşığı ince deniz tuzu, 2 tutam ekstra tuz istiyoruz. 1 kilo vongole midye. Bu, eğer bir işte balıkçısı varsa dinleyenin, ondan sipariş edecek. Çünkü ülkemizde evet var, Ege ve Akdeniz'de kum midyeleri var ama önden bir hafta öncesinden belki sipariş etmek gerekir. Ama yine biliyorum, büyük ve zincir marketlerde, özellikle deniz ürünleriyle ünlü marketlerde deniz kum midyesini bulmakta mümkün, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 adet kırmızı çili biber, bunların çekirdeklerini ve beyaz kısımlarını alacağız ve küp küp doğrayacağız. 3 diş sarımsak, bunu da soyacağız ve ince dilimleyeceğiz. 4 dal taze soğan, yeşil uçlarını yine 5 santim kadar kesip atılmış şekilde, geri kalanı işte orta ince kalınlıkta doğrayacağız.

0: bekleyen ve kumunun büyük bir bölümü suyun dibine çökmüş olan vongolileri tekrar elimizde iyice böyle ovarak şey yapacağız, o kumlarından ayıracağız. 2-3 sefer yıkamamız gerekiyor. Tekrar kabımızı yine bol su ile doldurup içine gene deniz tuzu ekleyeceğiz ve bu suda vongolileri 1 saat kadar bekleteceğiz. Kabın içerisinden elimize vongolileri tekrar çıkarıp kenara alacağız. Bir püf noktası söyleyeyim. Bu kum, yani kum midyelerini temizlemek biraz zahmetli ve uzun sürüyor. Mümkünse dinleyen çelik bir evyeye kum midyelerini sert bir şekilde birkaç kez atarsa eğer bu kum midyelerinin kumunu çok daha rahat dökülmesini de sağlayacaktır. Onu da bir püf noktası olarak söyleyelim.
1: Evet.
0: Evet, yaparken geniş bir tavayı 30 saniye kadar ısıtacağız. İçine zeytinyağı, tereyağını ekleyip tereyağımız eridikten sonra da içine acı çili biberi demiştim, sarımsağı da ekleyerek bunların kokusunu çıkarana değin 1-2 dakika kadar karıştıracağız. Taze soğanı ekleyeceğiz. 2-3 dakika kadar işte soğanlar yumuşayacak. Aralarda karıştıracağız. Arkasından da ne yapacağız? Derin bir tencerede bu tavadaki işlem beklerken derin bir tencereye kaynar içme suyunu ekleyip orta ateşte suyun kaynamasını sağlayacağız. Kaynamış suya 2 tutam ince deniz tuzu atıp içine vongolileri ekleyeceğiz. 2 dakika kadar vongoliler pişecek. Kevgir yardımıyla onları sudan çıkaracağız. Aynı suya da kuşkuşları ekleyeceğiz. 3 dakika kadar bu suda da kuşkuşlarımızı pişireceğiz, haşlayacağız. Kevgir yardımıyla yine kuşkuşlarımızı alacağız, suyunu süreceğiz. Bu sudan bir yarım su bardağı kadar dinleyen ayırsın. Tavadaki taze soğanlı karışım vardı. İçine vongolleri, kuşkuşu, limon suyunu, limon kabuğunu, göz kararı taze çekilmiş karabiberi, paprikayı, kenara ayırdığımız yarım bardak su vardı. Onu
1: Evet.
0: ekleyeceğiz, karıştıracağız, kapağını kapatacağız. Yaklaşık 2-3 dakika kadar demlenecek bu. Vongoliler kabukları tamamen açılacak ve etli kısımları gözükmeye başlayacak. Bu arada eğer kum midyeleri açılmadıysa onlar zehirli. Dinleyen katiyen açmaya zorlamasın, onları çöpe atacak. Maydanozu ve tarhunu taze otlarımızı da son aşamada ekleyip iyice karıştıracağız ve sıcak olarak servis edeceğiz. Tarif böyle, dinleyen yaparsa afiyet olsun.
1: Afiyet olsun diyelim ama çok önemli bir konu var. Açılmadıysa onlar zehirli dediniz, değil mi?
0: Evet, evet,
1: Tamam.
0: evet.
1: O önemli. Onu açmaya çalışmasınlar. Tekrar tekrar söyleyelim yapacak olanlar varsa.
0: Evet.
1: Lezzetli bir tarif gibi görünüyor bakalım. Ben de en kısa zamanda denemek istiyorum inşallah. Size de aktarırım nasıl olduğunu. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim yine.
0: Rica ederim, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, var olun. Öğretmen, araştırmacı, şef Zeynep Tektaş bizimle birlikteydi. Kendisinden tarhunlu, kuskuslu, acı vongole tarifini dinledik. Malzemeleri dinledik, püf noktaları dinledik. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Ve şimdi Tarkan dinleyeceğiz. Ölürüm sana diyecek.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Efendim, takvim yaprağında bugün 19 Haziran 2026 günlerden Cuma bugün. 1448 Hicri Muharrem 4'teyiz. 1442 Rumi Haziran 6'dayız. Gün bugün uzamadı yine ya da kısalmadı, 0 dakika diyelim. Ve en uzun günlerinde başlangıcı olarak bugün sayılıyor. Senan Kor'un bir cümlesi var takvim yaprağının ilk sayfasında. Dost suçu zihinlere işler ama gönüllere işlemez diyor. Günün tarihi 159 yıl önce bugün 19 Haziran 1867 Avusturya asıllı Meksika İmparatoru Maximilian kurşuna dizildi. Günün tarihi yine 164 yıl önce bugün 19 Haziran 1862 Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik yasaklandı. Ve günün tarihi 116 yıl önce bugün 19 Haziran 1910 Almanya'da Deutschland adlı ilk zeplin balonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi diyorlar. Sağlıkta kısa kısa bölümünde bulmaca çözülmesi, kitap okunması, kelime oyunları ve satranç oynanması insan beyni için faydalıdır demişler. Yine takvim yaprağının arka sayfasında ve Haziran ayı ile ilgili bilgilendirme var. Yemye defteri kapanış görülmüştür onayı Haziran ayı sonuna kadar yaptırılmalıdır diyor. Günün yemek listesini aktaralım sizlere. Etli talaş böreği, imam bayıldı, yoğurt ve helva. Ve şimdi müzik zamanı diyoruz. Tan dinleyeceğiz. Yok başka hayalim sizlerle diyelim efendim. Tan dinliyoruz şimdi. Müzik zamanı diyelim. Yok başka hayalim sizlerle.

Bulutlarla süzül, denizlerde yıkan, kopar ufuklarda yağmurlardan sonra açan o görülmemiş çiçeği ellerinle. Rüzgar ol, dağlara doğru yaslan. Özlemin seni yanıltmayacak. Sen uzak sevdaların yolcususun. Bırak boşluklara yavaşça kendini. Ne aynalara sığın, ne kapı arkalarına. Gez dolaş uzayları. Işıklarla kamaşsın gözlerin. Bulutlar sıcak sıcak sarsın seni. Su kuşlarının uçtuğu yerden bak kocaman dünyaya. Onlar ki delisidir maviliğin. Her sezgilerinde ölümsüzlük vardır. Seni çılgına çevirir. O acayip kuşların güzelliği. Afşar Timuçin'in dizelerinin müzikle can buluşuna tanıklık ettik. Efendim, şimdi ise Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz Bir Masalda Türkü.

Efendim bugün de Hayatın İçinden'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hayatın İçinden'i bugün Şenay Sevim Cemiloğlu hazırlamıştı. Teknik Masa'da Mahmut Bayhan vardı ve sunumda ben Ahmet Oğuz Gözel. Yarın yine aynı saatte çalacak sinyalimizle birlikte yeni bir Hayatın İçinden'e tabii ki davet ediyoruz sizleri. Her şey gönlünüzce olsun istiyoruz efendim. Dolu dolu geçen bir programdı. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Son eserimiz ise Soner Sarıkabadayı'dan geliyor. Her iki durumda diyor. Hoşça kalın efendim.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Adalet Bakanı Gürlek her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğini söyledi. Yaklaşık 2,5 milyon aday bu hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavına katılacak. İran'la Amerika arasında mutabakat zaptı imzalandı, 60 günlük müzakere süreci başladı. Amerika-İsrail hattında büyük kriz yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan saat 14.30'da Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu unvanına sahip olan Halkalı Havalimanı metrosunun açılış törenine katılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisine geçecek. Cumhurbaşkanı saat 16'da Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul edecek. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını TRT Haber'e anlattı. Uraloğlu, hat sayesinde mega kentin pek çok noktasından artık metroyla İstanbul Havalimanı'na ulaşılabileceğini vurguladı. 120 kilometre hıza ulaşan metronun bir rekor kırdığına da dikkati çekti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Bakan Kurum, koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. Kimse hukukun dışına çıkamayacak dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. Bakan Gürlek terörsüz Türkiye sürecinin kanun aşamasına değindi. Terörsüz Türkiye inşallah kanunla taçlanacak. İnşallah bu kanun çok yakın zamanda yürürlüğe girecek dedi. Bir organize suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çocukları suça yönelten bir organize suç örgütüne operasyon başlatıldığını belirtti. İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Akın Gürlek, şehirlerimizin huzuruna ve gençlerimizin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmıyoruz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği yükseköğretim kurumları sınavı maratonu için son düzlüğe girildi. Yükseköğretim kurumları sınavı bu hafta sonu yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. YKS'nin ilk oturumu yani temel yeterlilik testi yarın yapılacak. Adayların ortak müfredat bilgisini ölçen bu kritik sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınav merkezlerine saat 10'dan sonra girilemeyecek. Lisans programlarını hedefleyen ve puan türünü belirlemek isteyen öğrencilerin katılacağı ikinci oturum olan alan yeterlilik testi pazar günü yapılacak. Bu sınavda TYT gibi saat 10.15'te başlayacak. YKS maratonunun üçüncü ve son aşaması olan yabancı dil testi pazar günü öğleden sonra düzenlenecek. Sınav saat 15.45'te başlayacak. Öğleden sonraki bu oturum için binalara son giriş saati 15.30 olarak açıklandı. Sınavlarda 45 bine yakın personel görev yapacak. Temmuz'da çalışma kararı veren Meclis Genel Kurulu'nda bir ayda 6 kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor. Genel Kurul'da ilk olarak görüşmeleri süren Emniyet Teşkilatı'na yönelik düzenlemelerin kanunlaşması bekleniyor. Teklifle Emniyet Teşkilatı'ndaki yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Emniyet düzenlemesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin teklif gündeme gelecek. Buna göre 7 yıl hizmet süresini tamamlayan ve nitelik belgesi olumlu olan sözleşmeli er ve erbaşlara kamuda istihdam istihdam yolu açılacak. Meclisin gündemindeki bir diğer önemli başlık da 12. yargı paketi. Gelecek hafta meclis başkanlığına sunulması beklenen pakette, İBAN kiralama olarak bilinen uygulamanın ayrı bir suç olarak düzenlenmesi öngörülüyor. Hesabını başkasına kullandıranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren teklif de meclis gündemine gelecek. Daha önce aftan yararlanamayanlarla 1 Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilenlerin yeniden eğitim hakkından faydalanması hedefleniyor. Temmuz ayı enflasyon oranının açıklanması sonrası AK Parti en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeleri içeren teklifi de meclise sunacak. Türk Kızılay'a yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'la yardımcısı ve özel kalem müdürünün de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. İşlemler E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İran'la Amerika arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın idaresi ve güvenliğinin kendileri ve Umman'ın sorumluluğunda olmasını istiyor. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan denizcilik ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret alınmasını talep ediyor. Öte yandan Tahran, söz konusu adımı 60 günlük müzakere süreci boyunca yürürlüğe koymayacak. İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu dönemde herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı. Müzakereler sürerken Hürmüz'den geçiş başvurularının öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirileceği, deniz trafiği kapasitesinin ise kademeli olarak artırılacağı aktarıldı. Bu tartışmalar sürerken ilk tankerler Boğaz'dan geçti. Amerikan Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. İran'ın dini lideri Hamaney'de yazılı açıklama yayımladı. Amerika ile yapılan mutabakatı çekincelere rağmen onayladığını söyledi. İleride yüz yüze gerçekleştirilecek müzakerelerin Amerika'nın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Amerika ve İran anlaşmaya vardı. Şimdi sıra müzakerelerde en tartışmalı başlıklardan biri haline gelen nükleer konusunda. Taraflar arasında 60 gün sürmesi planlanan müzakerelerde İran'ın nükleer programı için nasıl bir yol haritasının izleneceği tartışılacak. Mutabakat uyarınca İran, bu süre zarfında nükleer programında mevcut durumu korumayı kabul etti. Amerika savaşın başından bu yana nükleer malzemenin İran'dan çıkarılacağını ve imha edileceğini savunuyordu. Ancak bu durum değişebilir. Tahran nükleer malzemenin ülkede kalarak seyreltilmesi görüşünde. İran basınına göre Amerika da bunu kabul etti. Nükleer meselesine karşılık Amerika, İran'a yönelik birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması için takvim oluşturacak. Taraflar İran'ın nükleer programı konusunda 6 Şubat'ta görüşmelere başlamıştı. 28 Şubat'ta savaşın başlamasıyla müzakereler son bulmuştu. Amerika-İsrail hattında büyük kriz yaşanıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, soykırımcı İsrail'i çok sert ifadelerle hedef aldı. Tel Aviv'i koruyan silahların Amerika tarafından üretildiğini, finansmanının Amerikalıların vergileriyle sağlandığını söyledi. İçinde bulunduğumuz durumun gerçekliğini görün diyen Vance, İsrail'in küresel ölçekte giderek yalnızlaştığına işaret etti. Vance, İsrail'in Lübnan konusunda Trump'ı hayal kırıklığına uğrattığını da dile getirdi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, New York Times gazetesine verdiği mülakatta da İsrail'e tepkisini sürdürdü. İsrailli ırkçı bakanlara isim vererek tepki gösterdi. Karşılaştığınız her güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız dedi. İsrail'deki panik havasını tuhaf bulduğunu belirten Vance, bunun güvensizlikten kaynaklandığını ifade etti. Amerika-İran mutabakatında Lübnan'da da saldırıların durması şartı olmalı.

olmasına rağmen İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. Saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi ajansı, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinden itibaren Nebatiye kenti, Kefer Tebnit, Şarkiye, Tul ve Cebşit başta olmak üzere birçok noktayı hedef aldığını bildirdi. Kefer Cuz, Kefer Sir, Kuseybe ve Cebşit çevresine de yoğun bombardıman düzenlendi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan basınında yer alan haberlere göre ölenler arasında kadın ve çocuklar da yer aldı. Saldırı, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı sosyal medyada Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadelerinin ardından yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Rusya, Ukrayna'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırdı. Santralin ulaşım bölümüne yönelik olduğu açıklanan saldırıda 14 drone kullanıldı. Binanın garaj bölümünde yangın çıktı, bakım alanındaki binalarda da hasar meydana geldi. Ukrayna ise saldırının Rusya'nın Harkiv kenti ve çevresinde birçok noktayı vurduğunu duyurdu. Saldırılarda 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı, birçok yapıda hasar meydana geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Adalet Bakanı Gürlek her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğini söyledi. Yaklaşık 2,5 milyon aday bu hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavına katılacak. İran'la Amerika arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. Amerika-İsrail hattında büyük kriz yaşanıyor. Ve Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi.

Spor. ...2026 Dünya Kupası A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da finallerdeki ilk puanlarını almış oldu. B grubundaysa İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. Gece oynanan iki karşılaşmadaysa şu sonuçlar alındı. A grubu Meksika 1, Güney Kore 0. B grubu Kanada 6, Katar 0. Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriç sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde tamam ya da devam maçı oynanacak. Fenerbahçe Beko 2-1 önde olduğu seride bugün saat 20'de Beşiktaş G'ne konuk olacak. Sarı lacivertler maçı kazanırsa üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek. A milli kadın futbol takımının 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff'taki rakibi Slovenya oldu. Ay Yıldızlar birinci tur karşılaşmalarını 7-13 Ekim tarihlerinde oynayacak.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Sinop, Adana çevreleriyle, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve İstanbul 26, İzmir 32, Edirne ve Adana 31, Sakarya ve Hatay 27, Muğla ve Sinop 29, Kayseri ve Çorum 24, Eskişehir 23, Trabzon 25, Van 28, Malatya ve Gaziantep 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 derece. Her

0: Ka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa yine göl Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
2: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
11: Her zaman Kiyılı.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 19 Haziran Cuma bugün saat 13.20. Programımızı Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek ve Hacer Çalışkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve haftanın son ailecesinde iki telefon konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. İlki son derece önemli bir konu, özellikle üniversite sınavına girecek gençler için. Çünkü gençleri yakından ilgilendiren, gelecek sınav, gelecek yaşamlarına yön veren sınav, yani YKS bu hafta sonu uygulanacak. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak YKS. Temel yeterlilik testi 20 Haziran'da, alan yeterlilik testi ise 21 Haziran'da uygulanacak. Son derece önemli bir dönem. Zaten o bir seneyi oldukça stresli, oldukça yoğun geçirdiler. Hem öğrenciler hem aileleri etkileniyor tabii ki ve bu süreçte özellikle ailelerin tutumu son derece önemli. Hazır sınava da böyle kısa bir süre kalmışken, biz de acaba sınav günü nasıl geçirilmeli, sınav öncesinde neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli ve tercih döneminde yine aynı zamanda dikkat edilecek ayrıntılardan bahsedeceğiz. Eğitim uzmanı İlhan Sevin'le sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmındaysa Kemaliyeli Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Ayşe Biter bizimle birlikte olacak. Biz kadınların bir araya geldiği oluşumları, onları destekleyen oluşumları, onların girişimcilik hikayelerini hepsini çok seviyoruz ve programımızda elimizden geldiğince yer vermeye çalışıyoruz. İşte bu dernekte böyle bir dernek, birçok başarılı projeye imza atıyor. Onlarla hem gazenle kumaşından hem yapılanlardan ve acaba yıllar içerisinde yaptıkları etkinlikler nereden nereye gelmiş, bundan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Eğitim uzmanı İlhan Sevin hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Feyza Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Son derece önemli bir sınav var önümüzde. Birçok genç bu sınava girecek. Aileler heyecanlı, gençler heyecanlı. Biz de sizden konuyla ilgili bilgiler almak istedik. Önce ailelere ve çocuklara, gençlere önerilerden önce sınav hakkında genel bir bilgi alalım sizden. Nasıl bir sınav bekliyor onları?
3: Tabii YKS Yükseköğretim Kurumları sınavı. İki oturum şeklinde gerçekleşecek. Yarın az önce sizin de belirttiğiniz gibi TYT, yani temel yetenek testi olacak. Saat 10-15'te sınav başlıyor. Pazar günü de AYT, alan yetenek testi var. İkinci oturum. O da yine 10'u çeyrek geçe başlayacak ve pazar günü öğleden sonra da YDT, yabancı dil testi var. O da 15.45'te başlayacak. Tabii adaylar bu oturumlardan hepsine girebilecekleri gibi sadece istedikleri programlarla ilgili testlere de katabilirler, ama TYT'ye katılım tüm alanlar için ortak. O yüzden yarınki sınava yaklaşık 2,5 milyon aday başvurdu. Bunun önemli bir kısmı zaten bu sınava katılmak zorunda. Tabii teknik kısımlar var Feyza Hanım. Öncelikle tabii ki psikolojik hazırlık, bedensel hazırlık, zihinsel hazırlık, bunlar önemli. Ama en başta unutmamamız gereken bazı noktalar var. Örneğin sınava girebilmemiz için mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartımızın ya da fotoğraflı nüfus cüzdanı ya da bunlar yoksa diyelim geçerliliği devam eden pasaport ya da geçici kimlik belgesinin olması gerekiyor. Bazen adaylar heyecandan kimliklerini bulamıyorlar ya da kaybedebiliyorlar.
0: Evet.
3: Nüfus daireleri açık olacak. Geçici kimlik belgeleri veriliyor. Ama kesinlikle paso, ehliyet gibi işte mesleki kartlar geçerli değil. Bu çok önemli. Ve TYT için, AYT için sınav giriş belgesi gerekiyor ki bunlar ayrı ayrı olması gerekiyor. Yani TYT'ye gittiğimiz zaman TYT giriş belgemiz, hangi okula gireceğimizin yazılı olduğu kağıt. AYT'ye girdiğimiz zaman ya da YDT'ye girdiğimiz zaman da yine sınav giriş belgemizin de mutlaka yanımızda olması gerekiyor. şeffaf pet şişe içerisine sularını yanlarına alsınlar. Ya da böyle tatlandırıcı bazen işte şeker gibi böyle küçük tatlandırıcı ürünleri de alabilirler. Tabii ki gittikleri zaman telefon, işte küpe, aksesuarlar gibi böyle piercing vesaire bunlar alınmıyor. Bir de çok önemli bir nokta var Feyza Hanım. Şimdi her yıl medyadan da izliyoruz.
0: Evet.
3: Adaylar sınava giderken şimdi biz başlama saati var.
0: Evet.
3: Ama başlama saatinden önce mutlaka salonda olmaları gerekiyor. Yani bir saat öncesinden 9 gibi çünkü büyük kentlerde trafik olabiliyor.
0: Tabii.
3: Trafik yoğunlaşabiliyor o saatte.

0: herhalde. Bir de milli takım maçı var. Belki izleyenler olacak, dönenler olacak. Bunu da hesaba katsınlar.
1: En geç kaçta alınıyor sınava?
0: En geç şöyle TYT, AYT için, YDT için ondan sonra sınav binasına
1: giremiyorlar.
0: Öğrenciler giremiyorlar.
1: Evet.
0: Yani hatta binalara 15 dakika kala, yani 10'da, 10'un çeyrek geçe başlıyor. Ama 9-9.30 gibi biraz da dinlensinler. Mutlaka sınavın bulunduğu kampüste olmaya özen göstersinler. Hatta Beyza Hanım, yani benim önerim, eğer okullarını görmedilerse mutlaka gidip görsünler. Nerede sınava katılacaklar?
1: Tabii.
0: Bazen karıştırabiliyorlar. Çok yakın güzergahta olan okullar olabiliyor. Buna da dikkat etsinler. Bunlar teknik kısımlar. Önemli, çünkü sınava girebilmemiz önemli. Önce sınava girmemiz gerekiyor. Sonra tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi öğrenciler ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Çünkü çok uzun, yorucu bir hazırlık süreci oldu ve artık saatler kaldı. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Artık bu aşamadan sonra en önemlisi şu: yeni konu öğreneyim. Artık zaten bir gün kaldı, iki gün kaldı.
1: Tabii.
0: Artık zihnimizi dinlendirmeliyiz ve sınava psikolojik olarak hazırlanma günü. Mesela dışarıda yiyecek tüketmemeye özen göstersinler. Çok fazla güneşin altında kalmasınlar.
1: Hı hı.
0: Adeta kendilerini karantinaya alsınlar diyebilir tırnak içerisinde. Ve böyle kendilerini çok, bazen öğrenciye soruyor: hocam ders çalışalım mı? Artık zaten sona geldik. Böyle çok zorlayacak değil de küçük küçük notlarına bakabilirler, göz atabilirler. Yani mesela kafalarına takılan bir yer olabilir. Oralara bakıp en azından kendilerini rahatlatabilirler. Bu saatten sonra artık çok fazla bir şey öğrenmek çok güç. Ama
1: evet,
0: dediğim gibi bu sınav sadece bilgi sınavı değil. Sınav anındaki dikkat, odaklanma ve psikolojik denge de çok önemli. Zaman yönetimi çok önemli Feyza Hanım.
1: Hı hı.
0: Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Sınav sabahı da öğrencilerin erken kalkmaları, hafif bir kahvaltı yapmaları önemli. Bir de hep şu oluyor, yani son günlerde uzmanlar işte şunu yiyin, bunu yiyin. Bence rutin, her gün
1: tabii,
0: nasıl bir beslenme alışkanlıkları varsa aynı şekilde, çünkü metabolizmalarını bozabilirler, ama hafif bir kahvaltı ve dediğim gibi zamanda sınav merkezine ulaşmaları, o evraklarının yanına almaları, sakin bir şekilde gitmeleri önemli. Rahat kıyafetler giysinler. Bazen böyle çok, çünkü bazen lise öğrencileri ortaokul sıralarında sınava girebiliyor.
1: Evet, ben mesela hocam kendimden bir örnek vereyim. Ben ilkokul birinci sınıf sırasında girmiştim ve benim boyum 1.72. Böyle bir benim sınav anım var. Neyse ki başarılı oldum. Sınavda istediğim yeri kazandım. Gayet güzel bir üniversite kazandım ama sıkıntılı bir durumdu. Olabiliyor böyle evet, şeyler. Evet.
0: Evet, aynen. O yüzden şimdi tabii salonlar farklı farklı da olabiliyor. TYT, AYT farklı okullara girebiliyorlar. O yüzden çok uzun boy olup işte dediğim gibi böyle ilkokul, ortaokul olabiliyor. O yüzden rahat kıyafetler giysinler. Tabii bunları çok yani sınavın olağan süreci dışında bizim istemediğimiz şeyler gelişebiliyor. Yani
1: tabii,
0: örneğin sınav esnasında bir öğrenci burnunu çekebilir, hasta olabilir, heyecan yapanlar olabiliyor.
1: Hı hı,
0: O yüzden yani mümkün olduğunca biz kendimizi soyutlayacağız ve sınava odaklanacağız. Çünkü bizim için önemli olan o an, biz ve o sınav. Tabii sınav esnasında yine çok farklı kitapçıklar var. Kopya girişimi engellemek için ÖSYM yok. Çok farklı kombinasyonlarda kitapçıklar basabiliyor. Soruların yerleri değişik olabiliyor. O yüzden üst üste zor sorular gelebilir. Hiç paniklemesinler. Çünkü soru komisyonu merkezi sınavlar, LGS, YKS sorularını oluştururken şöyle bir strateji izliyor. Yani çok kolay sorular oluyor, orta düzeyli sorular oluyor ve zor sorular oluyor. Mutlaka bizim yapabileceğimiz sorularda olabileceğini düşünerek panik yapmadan, kaygılanmadan sınavlara devam etsinler. İşaret koysunlar kendilerince,
1: evet,
0: yapamadıkları
1: soruları. Bir soruda takılıp kalmak en kötü yöntemlerden
0: evet,
1: biri galiba. Ona bir sonrasında göz atmak daha iyi.
0: Kesinlikle öyle. Yani kendilerince işaretler koysunlar. Ben de 96'da İzmir'de girmiştim.
1: Hı hı.
0: O zaman da öyle yapamadığım sorular vardı. İşte işaret koydum. Sonra turlama yöntemi var. Tekrar dönüp bakabiliyorsunuz. Ama tabii ki bir zaman yönetimi, özellikle TYT'de süre çok önemli. Yani 160 120

0: soru 165 dakika süre pandemiden itibaren arttırıldı. Ona rağmen TYT soruları biraz analiz, yorum, muhakeme gücü gerektiren sorular olduğu için öğrenciler yetiştiremeyebiliyor. Yani TYT'de süreye dikkat etsinler. Bu çok önemli. Hı hı. Sizin dediğiniz gibi inatlaşmasınlar. Mutlaka yapabilecekleri sorular var. En son dönüp yapamadıkları sorulara göz atabilsinler. Ok diye kodlama çok önemli. Yani siz kitapçıkta sorunun yanıt anahtarını, cevabını 5 şıkkı buldunuz ama optikte kaydırma yapmamaları için ya bizim önerimiz sayfa sayfa ok diye kodlasınlar cevaplarını ya da tek tek. Bazen şöyle oluyor, bütün oturum bitiyor, sınava son 20 dakika bütün Türkçe, matematik, fen, sosyali kodlamaya çalışıyorlar.
1: O zaman kaydırma olasılığı çok yüksek. Evet.
0: Maalesef. O yüzden oluyor, olabiliyor. Hı hı. Kaydırma olunca bütün emeklerimiz hebe olabilir. Buna dikkat etsinler. Zaten sınıflarda zamanı takip edeceğimiz saatler olacak.
1: Evet.
0: Zamanı da takip etsinler.
1: Kalem, silgi vesaire de veriliyor sanırım.
0: Evet, veriliyor. Sadece şeffaf pet içerisinde su almaları iyi olur. Evet. Ama tuvalet yasağı var Feyza Hanım.
1: Ona da dikkat etmek lazım.
0: Aynen.
1: Evet.
0: O yüzden o suyu tüketirken, hatta sabah kahvaltı yaparken su için buna birazcık dikkat ederlerse kesinlikle tuvalete gitmeye yasak. O yüzden buna da dikkat etsinler. Bir de şöyle bir şey var. Sınav başlayınca şöyle bir psikoloji oluşuyor. Ben yıllardır böyle sahada olan bir eğitimci olarak hocam sınav başladı, çok heyecanlandım, sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyor. Bu birçok adayda, öğrencide olabiliyor. Ama sınav başladıktan sonra o duygular gelip geçici. Yani bu genelde oluşabiliyor ama sonra unutuyorsunuz. Sınavın akışına kendinizi kaptırdığınız zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. O yüzden bu konuda da sakin olsunlar. Hı hı. Panik yapmaya hiç gerek yok.
1: Şimdi bu aşamalarda hocam sözünüzü kestim ama tabii ki kaygı olması gerekiyor. Hiç kaygısız girilse o da sıkıntı böyle bir sınava. Muhakkak biraz kaygı olacak. O sizi güdüleyecek ve o heyecanla, o zihin açıklığıyla sınavınızı yapacaksınız. Ama bazen o kaygı artık o çocuğun elini kolunu nereye koyacağını bilememesi şekline yansıyor. İşte dediğiniz gibi mide bulantıları olabiliyor. Hiçbir şey yapamayacağım diye böyle bir kasılıp kalma durumu olabiliyor. Öyle durumlarda önerileriniz var mı öyle bir duruma giren öğrenciye o aşamada kendilerini rahatlatmak için belli egzersizler gibi?
0: Evet. Yani şöyle diyelim üst üste zor sorular geldi. Birden artık böyle beyne ket vurma diye bir psikolojik süreç söz konusu.
1: Evet.
0: Psikoloji dilinde. O an arkalarına yaslansınlar. Derin bir nefes alsınlar. Derin nefes alıp versinler. Bu birazcık insanı rahatlatabiliyor. Gözlerini bir kapatsınlar, böyle bir dakikada olsa hiçbir şey kaybetmeyeceklerdir.
1: Hı hı.
0: Şunu düşünsen, yani bu gerçekten öyle, ben bunu söylem olarak söylemiyorum, bizim eski dönemler gibi değil, çok alternatif var ve o kadar çok üniversite ve program var ki Feyza Hanım, yani tercih dönemi işte 20 Temmuz gibi sonuçlar açıklanacak.
1: Evet.
0: Çok alternatif var, yani Türkiye'de vakıf üniversiteleri var, devlet üniversiteleri var. Artık üniversiteye bir programa yerleşmemek çok zor. Yerleşmemek, altını çizerek söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Mutlaka her adaya göre bir program var. Ama önemli olan tabii ki şunu düşünmek lazım. Ben elimden geleni yaptım,
1: evet,
0: çalıştım, çabaladım. Zaten çalışan öğrenciler çok fazla kaygılanmaz. Çünkü nereden geleceğini az çok kestirebilirler. Çünkü bir süreç yaşadılar, hazırlık süreci yaşadılar. Genelde çalışmayanlarda kaygı oluşabiliyor. O yüzden
1: ya da çok
0: öğrenci...
1: aşırı çalışanlarda da kaygı oluşabiliyor. Bir onun orta noktası var ya. Evet.
0: Onlar da şöyle, tabii mükemmeliyetçi, aile baskısı olabiliyor bazen.
1: Evet.
0: Şuraya yerleşmeliyim. Yani mutlaka bir B planının da hayatta olması gerekiyor. Ya A planı, elbette herkes A planını ister. Yine olmazsa yine A planıma yerleşmek isterim ama dediğim gibi alternatifler de yaratmak gerekiyor ki bizi rahatlasın bu durum. O yüzden ya elimizden geleni yaptık, çalıştık, çabaladık, gireceğim, en iyisini yapacağım, elinden gelen en iyisini yapacağım şeklinde düşünürlerse kaygı daha dengeli olur.
1: Hı hı.
0: Sıfır kaygı da tabii ki iyi değil.
1: Tabii ki.
0: Dengeli bir kaygı önemli. O yüzden kalemlerini bırakıp arkalarına derin bir nefes, gözlerini kapatsınlar. Ve dünyanın sonu olmadığını ben yapacağım. Olmazsa yine dünyanın sonunda seneye tekrar girme şansları var. Şimdi LGS'de biraz biliyorsunuz 14 yaşında çocuklarımız giriyor.
1: Evet.
0: İki oturum ve tek sınav.
1: Tabii.
0: Onların işi daha zor ama YKS'de.

0: Elbette. Yani şimdi ergenlik dönemi çok farklı fizyolojik, psikolojik sorunlar olabiliyor. Onların da beklentileri var hayata dair. Ama aile baskı kurduğu zaman, karşılaştırma yaptığı zaman mesela şu çok oluyor, çok duyuyoruz sınavdan önce. Çok kıyaslama yapıyoruz. İşte komşunun çocuğu şöyle yaptı, kuzenin
1: Evet.
0: şunu yaptı, şu kadar net çıkardı. Hatta geçenlerde LGS sonrası sosyal medyaya düştü. Maalesef bir meslektaşımız işte çocuğuna işte biz mahcup olacağız. Ben öğretmenim,
1: Evet.
0: baştan yanlış olur mu? Şimdi
1: Yani
0: bunlar
1: aslında
0: motivasyon.
1: kendi değerini de çocuğun sadece o sınav başarısından
0: Evet.
1: belirleyen bazı ebeveynler var. Evet.
0: Kesinlikle öyle. Yani bu motivasyonu arttırmaz. Tam
1: Tabii.
0: tersine kaygı yükseltir. Bunun bir artısı olmaz. Zararı oluyor. Yani sınav, sizin de belirttiğiniz çok güzel bir konuya değiniriz. Sınav sonucunu çocuğun kişiliğe eş değer tutmak. Yani başarılı öğrenci değerlidir, iyi öğrencidir. Bu da çok
1: Ve
0: yanlış. Yani
1: ben de değerliyim onu yetiştirdiğim için gibi bir düşünce
0: evet.
1: olabiliyor hatta. Evet.
0: Aynen. Ya bu da daha çok anne baba hayata dair yapamadıklarını, eksikliklerini çocuklarını tırnak içerisinde bir proje olarak görüp çocukları üzerine denemek ya da tamamlamak istiyor. Ama bunlar çok yanlış şeyler tabii ki. Çünkü herkesin mizacı, herkesin karakteri farklı ve Z kuşağından bahsediyoruz. Bizden çok farklılar. Yani kuşaklar arası inanılmaz farklı. Beslenme alışkanlıkları farklı, müzik anlayışları farklı, giyim kuşamları çok farklı, hayata bakışları çok farklı. Artık baş parmak gençliği, teknolojiye yoğunlaşan bir kuşaktan bahsediyoruz. O yüzden bunun da göz önünde bulunmak lazım. Ve şu çok güzel bir söz. Anne babalar için biz ergen olduk ama onlar anne baba olmadılar. Onlar bir ergen, biz daha deneyimliyiz, anne
1: Evet.
0: babalarıyız. O yüzden bu sınav hayatı belirleyecek gibi baskı oluşturan cümleler yerine biz sana güveniyoruz, elinden geleni yapman yeterli mesajı vermeleri çocukların kaygısını azaltacaktır,
1: Evet.
0: daha iyi olacaktır. Yani
1: Peki.
0: evet. Bu
1: Evet.
0: şekilde
1: Çok teşekkür
0: umarım
1: ediyoruz biz de size. Buyurun.
0: rica ederim. Ne demek? Son olarak da ben tüm öğrencilerimize sakin, sağlıklı ve başarılı bir sınav süreci diliyorum. Emeklerin karşılığı almaları en büyük temennim tabii ki. Ve şu çok önemli, YKS bir son değil, gençlerimizin hayat yolculuğundaki önemli duraklardan yalnızca biri. O yüzden kendinize güvenin gençler, sakin olun, bildiklerinize odaklanın, hepinize başarılar diliyorum, sevgiler.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Biz de başarılar diliyoruz tüm gençlere. Sağ olun İlhan Sevin. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi yayınlar.
1: Eğitim uzmanı İlhan Sevin bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: Ailece devam ediyor. Kadının elindeydiği her şey güzelleşiyor işte. Asırlık Gazanne kumaşının öyküsü de böyle başlıyor. Biz de hem bu kumaştan hem de neler yapılıyor ondan bahsedeceğiz. Kemaliyeli Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Ayşe Biter hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Feyza Hanım.
0: Merhaba Ayşe Hanım. Ne kadar güzel bir şey. Böyle kadınları bir araya getirmek, onları böyle bir oluşum içerisinde toplamak, üretime katkı sağlamaları hem de bizim kültürümüz için önemli bir kumaşı işlemeleri aslında. Neler yapıyorsunuz? Sizden dinlemeye başlayalım.
1: Tabii ki. Biz Erzincan'ın küçük, şirin, turistik bir ilçesi Kemaliye'de yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kemaliye'de geçmişte gerçekten Anadolu kadınının da olduğu gibi Kemaliye kadını da hep çalışkanlığı, üretkenliği ile onurlu bir duruş sergilemiştir bugüne kadar. Bunu da şöyle ifade edebilirim sizlere. Kemaliye'de gerçekten kooperatifçilik, dernekçilik 1940'lı yıllardan sonra işte halı kooperatif kadınlar kurup çalışarak, devamında çeşitli dernekler kurarak bu birlikteliği devam ettirmişler. Biz de Kemaliye'de 2009 yılında aldığımız eğitimler sonucunda bir birliktelik kurmak istedik. Gerçekten hem ilçemize hem ilimize hem ülkemize faydalı bir şeyler yapmak istedik. 7 kadın arkadaş. Ve 2009 yılında Kemaliyeli Kadınlar Derneği'ni kurduk. Tabii derneği kurduktan sonra kurmak bir şey değil ama çalışma olarak ne yapacaktık? Biraz kültürümüzü, geçmişimizi araştırdığımızda 1970'li yıllara kadar Kemaliye'de halıcılık aynı zamanda gazenle dediğimiz kumaş dokumacılığı da çok yaygındı. Biz çocukluğumuzda zaten bu rıhtım sokaklarda bu seslerle büyüdük. Dolayısıyla gazenle kumaşını yeniden canlandırmak, yeniden üretmek ve ülke turizmine kazandırmak için bir atölye kurduk 12 tezgahlı. 2010 yılından bugüne kadar da bu kumaşı dokumaya devam ediyoruz. Yaklaşık 80 kadınımız bu alanda eğitim gördüler. Derneğimiz hala aktif bir şekilde bu çalışmalarına devam ediyor. Ve gazenle kumaşını hem Kemaliye'de hem ülkemizde tanıtmaya ve üretimini de çoğaltmaya çabalıyoruz.
0: Ne kadar güzel. Gazenle nasıl bir kumaş? Neden bu kadar özel bir kumaş?
1: Şöyle bir kumaş. Gazenle tamamen %100 pamuklu iplikten dokunuyor. Doğal bir kumaş. %100 pamuklu iplik oluşu da yazın serin, kışın sıcak tutması. Aynı zamanda da biz gerçekten şöyle ifade edeceğim. İlkel yöntemlerle dokuyoruz. Tamamıyla kara tezgahlarda herhangi bir elektronik makinalarla dokumuyoruz. İnsan gücüyle kadınlarımızın
0: otomatik bir şey yok yani. Hep hayır, insan gücüyle, yok. İnsan eliyle
1: aynen.
0: Yapılıyor.
1: Evet, insan eliyle yapılıyor. Böyle özel bir kumaş, kendine özel çizgileri var.
0: Hı-hı.
1: Çünkü geçmişte ülkemizde dokumacılığın yayılması Antepilinden başlayıp daha sonra Arapkir ilçesi Kemaliye bulunduğumuz ilçeye kadar gelmiş ve yaklaşık o dönemlerde küçücük ilçede 1600 tane tezgah varmış ve bu dokumacılık zanaatı devam ediyormuş. Biz de bunu canlandırdık.
0: Ne kadar güzel. Neler yapıyorsunuz bu kumaştan? Süs eşyası mı, örtüler mi, elbiseler mi, hepsi mi?
1: Şöyle bazı kumaşlar vardır Feyza Hanım. Sadece örtmez, anlatır. Gazenli de aslında onlardan

0: biri.
1: Evet.
0: Şöyle bahsetmek istiyorum. Kemaliye kadını geçmişte hep özlemle, hasretle yaşamış kadın. Çünkü küçük yerlerin maalesef kaderi, büyük şehirlere göçler oluyor. Geçmişte de eşler, erkekler kadınları Kemaliye'de tamamıyla geçim sıkıntısı yüzünden bırakıp büyük şehirlere gitmişler.
1: Hı hı.
0: Kadınlar bütün özlemlerini, hasretlerini ilmek ilmek bu kumaşlara ve halılara dokunmuşlar aslında. O yüzden diyorum ki bu sadece bir kumaş değil, örtmez anlatır. O hasret ve özlem anlatıyor kumaşlar. Kendine özgü çizgileri olduğu için biz biraz daha modernleştirerek
1: hı hı.
0: ev tekstilinde kullanılabilen bütün ürünler haline getirdik. Şöyle anlatayım. Türkiye'de ilk defa %100 pamuklu iplikten gazelle kumaşından kravat ürettik.
1: Keşfiler
0: yapıyoruz.
1: Evet,
0: evet, masa örtüsü, yatak örtüsü. Elbiselik, gömleklik, kıyafetler, çocuk
1: ben
0: kıyafetleri.
1: Ben etek bile gördüm şu an
0: evet,
1: mesela.
0: Efendim.
1: Çok da güzel görünüyor. Evet.
0: Ve şöyle söyleyeyim. Biz bu sektörde nasıl ulaşırız diye soranlara da.
1: Evet.
0: Fırat Olgunlaşma Enstitüsü'yle 4,5 yıldır çalışıyoruz. Biz kumaşlarımızı onlara dokuyoruz. Onlar da Kültür Turizm Bakanlığı'nın bohça mağazaları var. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde var.
1: Evet.
0: Türkiye'deki böyle nadide ürünleri orada sergileniyor. Bizim gazelle kumaşımızdan dikilen kıyafetleri de orada görebilirler.
1: Bohça mağazalarında bulabilirler.
0: Evet, evet.
1: Coğrafi işaret tescili
0: kesinlikle
1: de var bu arada.
0: Evet.
1: Onu da söyleyelim. Sözlerimize
0: evet.
1: ekleyelim.
0: Evet, coğrafi işaretli bir ürün. Kemaliye gerçekten kültürüne sahip çıkan bir ilçe. Biz çünkü bu kültürel miraslarımızı atalarımızdan miras aldık. Amacımız çocuklarımıza bunları emanet bırakmak çünkü.
1: Evet.
0: Bütün belediye başkanlarımızın, Kemaliye'de görev yapan kaymakamlarımızın da bu konuda hassas oluşları Kemaliye'deki birçok kültürel mirasın coğrafi işaret almasına sebep oldu. Bunlardan bir tanesi de zaten gazelle kumaşı.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Nice
0: ben
1: güzel işlere.
0: Ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Kemaliyeli Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Ayşe Biter bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek ve Hacer Çalışkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanay'a. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz size. Sınava girecek gençlere başarılar diliyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kira sözleşmesi yaparken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Kira. Bir malın kullanma ve yararlanma haklarının belirli bir bedel karşılığında belirli bir süreyle başkasına bırakılmasıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda olacak. Özellikle Türkiye'de son yıllarda değişen mevzuat, kanun düzenlemeler ve yargı içtihatları doğrultusunda özellikle bir taşınmazı kiralarken hukuki ve finansal olarak güvenli bir zeminde ilerlemek için bazı hususlara oldukça dikkat etmek gerekiyor. Bir

vatandaşın, bir kimsenin ya da bir esnafın, tacirin bir yeri kiralarken dikkat etmesi gereken ilk şey mülk sahibinin kimliği ve tapu kontrolüdür. Sözleşmeyi imzaladığımız kişinin gerçekten orayı kiraya veren kişinin gerçek malik olup olmadığını ya da gerçek malikin yasal vekili, avukatı olup olmadığını analiz etmek gerekir. Bu bağlamda mutlaka kira sözleşmesini yaparken tapu kaydı istenmelidir. Orayı bize kiraya verenin gerçekten mülk sahibi olarak tapuda adının yazıyor olması gerekir. Eğer sözleşme bir vekil aracılığıyla yapılıyorsa, örneğin bu vekaletname emlakçıya verilmiş olabilir, bir avukata verilmiş olabilir, mutlaka emlakçının ya da avukatın bu konuda aldığı vekaletnameyi görmemiz gerekir. Ayrıca sadece vekaletin olması yetmez, o taşınmazı kiraya verme ve kira sözleşmesi yapma ya da kira bedelini tahsil etmeye yetkili olup olmadığını kontrol etmemiz şarttır. Demek ki kira sözleşmesi yaparken ilk isteyeceğimiz şey tapu kaydı ve ilgili kişi malik değilse vekaletinin olup olmadığıdır. İkinci olarak kira bedeli ve kira bedelinin yıllara göre artış oranını mutlaka sözleşmede netleştirmek gerekir. Aylık kira bedelinin ne kadar olduğu, hangi para birimiyle ödeneceği ve her ayın hangi günlerinde ödeneceği net bir şekilde sözleşmeye yazılmalıdır. Sözleşmede yenileme dönemlerinde artış oranının yasal sınırlarının ne olduğu da, örneğin tüketici fiyat endeksi yani TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçmeyecek şekilde açıkça sözleşmeye yazılmalıdır. Bir diğer önemli husus ise depozito konusudur, yani güvence bedeli konusudur. Depozito, kiracının mülke verebileceği zararlara karşı bir teminattır ve bir yasal düzenlemedir. Borçlar Kanunu'na göre depozito bedeli en fazla 3 aylık kira bedeli tutarında olabilir. Dolayısıyla bunun üzerinde bir depozito bedeli kiracıdan istenemez. Depozitonun bir vadeli tasarruf hesabına, yani müşterek hesaba yatırılması ya da sözleşme hangi şartlarda ne şekilde aynen iade edileceğini açıkça yazılması gerekir. Demek ki biz 3 kira bedelini mülk sahibinin eline verip de daha sonra 5-10 sene sonra çıktıktan sonra o bedeli almak zorunda değiliz. Bunu müşterek bir hesaba yatırarak nemalandırmak ya da enflasyon karşısında ezilmemesine yönelik tedbirleri alma hakkına sahibiz. Bir diğer önemli konu kira bedellerinin mutlaka bir banka üzerinden ödenmesidir. Yapılan yasal düzenlemeler ile artık kira bedellerinin banka üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Fakat uygulamada özellikle vergiden kaçmak isteyen mülk sahipleri bir kısmını elden bir kısmını banka aracılığıyla yapılması konusunda kiracıları baskı altında tuttuğunu biz görmekteyiz. Dolayısıyla mutlaka banka üzerinden yapılması gerekir. Buna dikkat çekmek istiyoruz ve sadece banka üzerinden yapılması da yetmez. Açıklama kısmına örneğin 2026 yılı Haziran ayı kira bedeli olarak da yazmak şarttır. Sadece kira bedeli olarak derseniz hangi ayın kirası olduğu belli olmadığından daha sonra çıkan uyuşmazlıklarda ispat sorunu yaşayabiliriz. Diğer taraftan kiracılar bir yeri kiraladığında genelde onlardan bir tahliye taahhüdü alınır. Tahliye taahhüdünde de genelde bir tarih oyunu yapılır. Normalde tahliye taahhüdü kiracı mülkü kiralayıp içine yerleştikten sonra bir ay sonra verilmesi gerekir. Fakat daha hiç kiraya vermeden, daha kira kontratı yapmadan ya da eş zamanlı olarak sanki taahhüt bir ay sonra verilmiş gibi bir ileri tarih attırılmak suretiyle alındığı görülmektedir. Dolayısıyla tahliye taahhüdünün
baskı altında yapılmaması şart olduğundan bu tarih oyunlarına dikkat etmek gerekir. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanmamış olması gerekir. Yani kiracının mülke yerleşmesinden makul bir süre sonra imzalanması gerekir. Bu da en az bir ay olarak belirtilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, evet, bugün kira sözleşmesi yaparken dikkat edilmesi gereken başlıca 5 husus üzerinde durduk. Elbette bunlarla sınırlı değil. Başka programlarımızda yine bu husus üzerinde duracağız. Toparlayacak olursak, tahliye taahhüdündeki tarih konusu önemlidir. Tahliye taahhüdü kiracı mülke girdikten en az bir ay sonra verilmelidir. Kira ödemeleri mutlaka banka üzerinden yapılmalı ve hangi aya ait olduğu açıklama kısmına yazılmalıdır. Depozito bedeli 3 aylık kira bedelini geçmemelidir. En fazla 3 aylık kira bedeli kadar olabilir ve vadeli bir tasarruf hesabına, bir ortak hesaba yatırılması gerekir. Kira bedeli ve artış oranlarının net bir şekilde belirtilmesi ve kira sözleşmesini imzalayan kişilerin gerçek kimliğinin, mülk sahibi olup olmadığının,

0: tapudan kontrol edilmesi ve eğer bir vekil ile bu sözleşmeyi yapıyorsak onun da vekaletnamesinin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
0: Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin tarihi arka planını, kültür sanat zeminindeki yerini, zaman zaman sosyoloji ile iktisatla ilişkisini ele almaya çalışıyoruz. Konunun uzmanlarıyla farklı bakış açılarını sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Şimdi konuğumuza geçmeden önce çalışma arkadaşlarımı sizlere arz etmek isterim. Mine Avcı yapımcımız, Seval Köksal ses kayıtta, Mehmet Müesseroğlu teknik yapımda ve nihayet Murat Yılmaz mikrofonda. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz ve değerli konuğumuz Burhanettin Kapusoğlu'na hoş geldiniz demek istiyoruz.
2: Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk.
1: Sağ olun. Burhanettin Bey değerli bir araştırmacı, yazar. Hem bürokraside bulundu hem bizim yazı hayatımıza değerli katkılar sunuyor. Yozgat üzerine ki memleketi, Türk İslam tarihi üzerine, Osmanlı coğrafyası üzerine hem aktüel hem akademik nitelikli çalışmalar yapıyor. Bugün kendisiyle Türkistan coğrafyasını özellikle konuşacağız. Türkistan coğrafyasının bizim medeniyetimiz ve tarihimiz bakımından kıymetini konuşacağız. Şimdi Burhanettin Bey, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı.

0: yaptı. Orada talim terbiyenin içerisinde muhtelif komisyonlar var. Evvelden biliyorsunuz Orta Asya deniyordu. Artık ders kitaplarında, müfredatta Orta Asya ifadesi yerine Türkistan ifadesi geçecek. Böyle ders kitaplarında artık bu yer alıyor. Bu fevkalade kıymetli. Yine geçtiğimiz günlerde de hani bu vesileyle onu da ifade edelim. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretinde bulundu. Orası da Türkistan coğrafyasının içerisinde ve Kazakistan'ın bir şehri var. Aynı isimle Türkistan adıyla ifade ediliyor. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu yer. Orayı da ziyaret etti. Orada Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi bir toplantısı yapıldı. Bu çerçeve içerisinde bu hatırlatmayla başlayalım. Türkistan ve Maveraü'n-Nehir bölgesi Türkistan medeniyetinin tarihi hafızasında kurucu bir role sahip. Bunu nasıl ifade edersiniz? Nasıl ifade etmek,
1: Eyvallah.
0: anlatmak istersiniz?
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sesimizin duyulduğu her yeri selamlıyorum ve bilhassa da Ulu Türkistan'ı, Ulu Türkistan'ın ulularını da onların ruhaniyetlerini, hatıralarını da selamlayarak sözlerime, sohbetimize başlamak istiyorum. Dediğiniz nokta fevkalade önemli. Şimdi Kazak bozkırlarında söylenen bir atasözü, deyim tarzı bir şey var. Bizzat coğrafyada ben duymuştum. Baht'a sormuşlar. Demişler ki kuş olsan nereye konarsın? Baht da demiş ki birliğin ve dirliğin olduğu yere.
0: Çok güzel.
1: Bu evet.
0: Bu Kazakistan'da söylenirken
1: Evet
0: şöyle
1: söyleniyor. Evet.
0: başlanır Burhanettin Bey. Kazak'ta bir söz var derler. Buna benzer işte bir söz söylerler.
1: Eyvallah.
0: Evet.
1: Şimdi birliğin ve dirliğin olduğu yeri Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Cumhuriyetlerinin hürmetli cumhurbaşkanlarımızla beraber bir zirve akdedildi. Zirveye ait fotoğraflardan birinde çok nefis bir kare vardı. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinde, külliyede bulunan büyük bir kazan var. Tay kazan diyorlar ya.
0: Evet.
1: O kazana, o coğrafyada diyorlar ki bu kazan gönül ocağında birlik aşı pişirir. Fotoğraflardan birinde cumhurbaşkanlarımız o kazanın önündeydiler. Ben bunu fevkalade değerli buldum. Türkistan coğrafyası.
0: Burhanettin Bey, o kazanın benim şöyle bir düşüncem var. O kazanın replikasını yapıp bütün Türk cumhuriyetlerinde yani önemli günlerde, belki mübarek günlerde o aşı fiziken de kaynatmak,
1: Kaynatma, evet, çok
0: dağıtmak lazım.
1: önemli.
0: Yani bütün Türk cumhuriyetlerinin inşallah böyle bir geleneği olur.
1: Ruslar Türkistan coğrafyasını işgal ettikten sonra Türkistan Cumhuriyetlerini bir eyalet altında topladılar. Eyaletin adına Türkistan Eyaleti dediler. Bu eyaletin merkez şehri de Taşkent'ti. Taşkent'i tabiri caizse yeniden inşa ettiler. Tabii tarihi dokuyu yok ederek. Semerkant'ın o muhteşem güzelliklerini yok ederek. Buhara-i Şerif'in, orada Buhara-i Şerif diye hitap ederler. Muhteşem güzelliklerini yok ederek. Sonrasında bağımsızlıkla beraber mesela Özbekistan'ı tanıyan ilk birinci ülke Türkiye'dir. Diğer cumhuriyetler de aynı şekilde.
0: Hepsini ilk
1: İlk
0: tanıyan ülke.
1: tanıyan Türkiye'dir.
0: Evet.
1: Bağımsızlıkla beraber şu geçen 30 yılı biraz aşmış bir sürede Türk Cumhuriyetleri, Özbekistan bilhassa 8550'den daha fazla eseri yeniden restore etti. Bazılarının replikasını görünür hale getirdi. Şimdi Özbekistan'da eski Buhara şehrine eski şehir diyorlar. Yasak şehir de derler oraya. Tarihi şehir surların içinde. Yasak
0: Yasak
1: şehir
0: şehir manası ne hocam?
1: manası şu. O kadar burası kutsal, o kadar değerli ki abdestsiz yere basmak yasak.
0: Hmm.
1: O kadar değerli.
0: Buradan geliyor yani.
1: O yüzden oraya Buhara-i Şerif diye hitap ederler. Buhara-i Şerif Türk dünyasının manevi başkenti. Şimdi bu tarafta hemen Türkmenistan'ın tarihi şehri, esasen Türkistan medeniyetinde bizim yolculuğumuzun başladığı şehirdir. Merv. Merv'de Yusuf Hemedani Hazretleri var. Yusuf Hemedani Hazretleri'nin yetiştirdiği.
0: Çok özür dilerim Burhanettin Bey. Gittiğimiz bir kafede Merv'den gelmiş bir genç var. Orada
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: çalışıyor.
1: Eyvallah.
0: Böyle yani aramızda artık böyle ilişkiler de devam ediyor. Bunu hatırlatmak
1: Bu çok
0: istedim.
1: değerli.
0: Evet.
1: Merv'de Yusuf Hemedani Hazretleri'nin yetiştirdiği iki tane başka güzideler var. İkisi çok bize şu an hala canlılığını koruyor. Birisi Ahmet Yesevi, öbürü de Abdülhalik Gücdivani. İkisinin de etkisi hem o coğrafyada hem Türkiye'ye ve coğrafya Türkiye üzerinden Balkanlara ve diğer coğrafyalarımıza sirayet ediyor. Abdülhalik Gücdivani'nin bir özelliği var. Babası Malatya'dan Buhara'ya gitme. Rivayet o ki annesi Selçuklu Hanedanı'ndan.
0: Kendisi. Gelmeler gitmeler bugün hani şimdi, örnek verdim tarihte de olan hadiseler.
1: Tabii. Şimdi Abdülhalik Gücdivani'nin buradan oraya gitmesi gibi onun yetiştirdikleri tekrar bu tarafa geldi. Fatih'in döneminde Ali Kuşçu, Semerkant'ta Ali Kuşçu'nun bu tarafa gelmesi, Semerkant bilimini, oradaki muazzam fen bilimlerini bu tarafa taşımakta çok ciddi anlamda hizmet gördü. Ebu Suud Efendi, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, mesela onun Ali Kuşçu amcası, babasının amcası.
0: Milli Eğitim'in yaptığı güzel şeylerden evet. birisi de Burhanettin Bey bu isimleri
1: yaşatıyor
0: ve gençlere artık daha fazla yani, ders kitaplarında, müfredatta bunlara yer veriyor.
1: Karşılıklı olarak ilişkilerin tarihin hiçbir döneminde kopmadığını bir kere bilmemiz gerekiyor. Ahmet Kesif Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu, yaşadığı şehre de eski zamanlarda yesidiyorlardı. Şimdi Kazakistan aldığı değerli, güzel bir kararla güney o bölgedeki eyaletin adı Çimkent idi. Çimkent şehri de var. Türkistan eyaleti oldu. Yesevi Hazretleri'nin külliyenin bulunduğu yerinde.
0: Bu da bir şuur, yerinde, bir bağlılık şuur, tabii, ifadesi.
1: Muazzam bir şeydir bu. Evet. Bulunduğu yerin adı da Türkistan oldu. Yesevi ocağındaki ateş tekrar harlandı. Evet. Bu ateşin sıcaklığı bütün coğrafyamızı inşallah Murat daha da ısıtacak.
0: Evliya Çelebi de sık sık Yesevi Hazretleri'ne atıfta bulunuyor.
1: Onun neslinden olduğunu söyler.
0: Evet.
1: Ve iftiharla söyler.
0: Yani bu hani modern zamanlarda değil, eski zamanlarda da bunu şunun için hatırlattım. Bu Yesevi ile Türkiye arasındaki ilişki, Türklük arasındaki ilişki, yani Evliya Çelebi zamanında da ifade edilmiş bir ilişki. Yani sonradan yakıştırılmış bir şey değil. Yani o zamanki Türkler de Evliya Çelebi örneğinde olduğu gibi bunu biliyorlar.
1: Evet. Ahmet Yesevi niye önemli? Ahmet Yesevi şu an içinde önemli olduğu gibi zaman içinde de bu önemi çok güçlüydü. Uçsuz bucaksız Türkistan bozkırlarına oradaki bizim kardeşlerimiz, soydaşlarımız Ulu Bozkır derler. Ulu Bozkır'da nehrin daha da ötesindedir Yesevi Hazretleri'nin yeri. Halka kendi dillerinde Arapça olmadan, Farsça olmadan anladıkları öz dillerinde Türkçe ile İslam'ı anlattı, Allah'ı anlattı, Hazreti Peygamber'i anlattı, İslam'ın güzelliklerini anlattı. Bir gönül nasıl eski tabir hakkı edilir, bir gönül nasıl inşa edilir, bir gönül nasıl yapılır, nasıl birlik olunur, nasıl kardeş olunur, işte o bir Kazakların, Kazak Türklerinin kardeşlerimizin başta ifade ettiğimiz sözde olduğu gibi, yani bahta kuş olsan nereye konarsın, o da demiş ya, birliğin ve dirliğin olduğu yere, birliği ve dirliği nasıl temin edeceğiz. Ahmet Yesevi bunu kendi dillerinde, Divan-ı Hikmet'inde Türkçe olarak
0: hikmetler,
1: anlattı. Hikmetler
0: değil mi?
1: Yani. Bu bakımdan Yesevi birincidir.
0: Evet.
1: Biriciktir. Bu çok değerlidir. Hal böyle olunca Türkiye
0: biliyorsunuz, affedersiniz yine araya gireyim. Bizim Türkiye ile Kazakistan arasındaki üniversitenin adı işte bu yüzden
1: Ahmet Yesevi.
0: Hoca Ahmet Yesevi evet. Üniversitesi. Evet.
1: Şimdi bizim inanç köklerimiz, ruh köklerimiz var. Mezheben Ehl-i Beyt muhabbeti Türkler arasında çok da önemlidir. Ehl-i Beyt muhabbeti olmadan olmaz. Sünni, Hanefi, Maturidilik ve Ahmet Yesevi geleneğinden gelen irfan geleneği. Bu bizim açımızdan önemli. Hala bizi bir arada tutuyor ve kıyamete kadar da tutacak. Orta Asya coğrafyasındaki, Türkistan coğrafyasındaki Müslüman Türk topluluklar da bunu böyle söylüyorlar. İmam Maturidi Özbekistanlıdır. Semerkand'ın o Çakir Dizi kabristanı eskiden bir tepenin üzerinde. Kabri orada. İmam Buhari Semerkand'ın 22 kilometre biraz yakınında bir köyde. Hadis ilminin en büyüğü. Hukuk ilmi mesela Buhara'da çok gelişti. Tasavvuf Buhara'da ve Semerkant'la beraber gelişti. İbn Sina orada, Farabi orada, Biruni orada, Harizmi orada. Bugün bilimin gelişebilmesi için lazım olan bir şey vardı. Sıfır. Sıfırı bulan kişi Harizm bölgesinde işte Hiva'da yaşadı. Sonra o Ürgenç, Köhne Ürgenç diyorlar. Orada uzun yıllar oradaki akademide görev yaptı. El-Harizmi. Sonrasında Ulu Bey büyük rasathane ile Semerkant'ta yaptığı büyük rasathane ile bugün Ay'daki kraterlerden birinin ismi Ulu Bey. Bunu Batılılar veriyor. Biz vermedik. Onlar verdi. Bütün dünyanın kabul ettiği önemli bir değer. Şimdi Kazızade-i Rumi mesela bunun bu noktada adının özellikle söylenmesi gerekiyor. İsmi Musa. Bursa'dan gitti Semerkant'a. Türbesi eski Semerkant'ta Efrasyap şehri diyorlar. Alpertunga Han'dan dolayı. Orada Şahı Zinde Türbeler Topluluğu var. Bir de Sahabe-i Kiram'dan Kusey bin

0: Abbas radıyallahu anh'ın türbesi var. Kabri orada. Kazzade-i Rumi'nin. Gene gidiş gelişler var. Böyle olunca bize ait ruh kökü, medeniyet kökü hem baş gözümüzle hem can gözümüzle orada bize gözükmeye devam ediyor.
1: Burhanettin Bey, şimdi burada muazzam bir tarih ve bir tür hani İslam aydınlanması denilen bir dönemde yaşanmış. Medeniyetin orada teşekkül ettiği Kaşgar'a kadar giden Orta Asya'da, bu Orta Asya denilen bu Türkistan coğrafyasında yer ettiğini görürüz. Bu tarih gerçekten muazzam, miras muazzam. Ama şimdi bu tarih ve hani mirasa sahip çıkmakla beraber bir de bugüne gelmemiz lazım. Bugün hala burada bu ülkelerin yani stratejik açıdan birbirlerine ihtiyaçları var. Ama aynı zamanda dünyanın bugün geldiği hızlı teknolojik gelişim, Batı'nın tesiri dolayısıyla, Çin'in tesiri dolayısıyla milli kültüre de sahip çıkmaları gerekiyor. Yani bu zaviyeden bakılırsa bu miras bize ne ifade ediyor?
0: Şimdi milli kültüre sahip olma, sahip çıkma bakımından cümleyi kurarsak, oradaki Türk devletleri, Türk toplulukları milli kültürlerine, özbenliklerine çok ciddi anlamda sahip çıkıyorlar. Bunda da zerre kadar tavizleri yok. Bir söz var ya, bu tarihin fikir zemininde temellendirilmesinde de kullanılır. Kişilerin, fertlerin geçmişleri peşinden geldiği gibi milletlerin de geçmişleri, tarihleri peşlerinden gelir. Dolayısıyla sözümüzün başında anlatmaya çalıştığımız kısımlarda söylediklerimiz düne ait olan şeyler değil. Hala onlar o değerler yaşıyor. Peşimizden geliyor. Şimdi bu şu demek. Şu anki Türk devletlerini ortak bir kökte, ortak bir zeminde bu değerleri birleştiriyor, buluşturuyor. Bu kültür birliği, bu medeniyet birliği, bu tarih şuuruyla beraber çok daha güzel noktalara ve tahkim edilmiş noktalara bizi bu değerler
1: taşıyor. Bu Türk Devletleri
0: taşıyor.
1: Teşkilatı bu zeminde gelişip serpildi.
0: Tabii ki. Bu değerler bizi ileriye taşıyor.
1: Başka uluslararası kuruluşlar da var hocam. Onları da hatırlatalım. Fazla. Yani biraz önce Ahmet Yesevi'den bahsettik. Kazakistan'daki üniversite ama Kırgızistan'la Türkiye arasında Manas Üniversitesi var. Sonra Türk Cumhuriyetlerinin parlamenterlerinin bir araya geldiği
0: Türkpa var.
1: Efendim bir Türk Akademisi var Kazakistan'ın desteğiyle kurulan bu Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde
0: Türk Kültür
1: bulunan.
0: Vakfı var.
1: Azerbaycan'ın desteğiyle gelişip serpildi
0: Türk Kültür Vakfı.
1: O Türk kültür mirasını özellikle ele alıp çalışıyor. Türk soyu var. Türk soyu da unutmayalım. Türk soyu da yani Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültür sanat isimlerinin, faaliyetlerinin yapıldığı bir çatı kuruluş. Gerçekten çok kıymetli işler yapıyorlar. Daha hocam mesela Yunus Emre'yi burada saymalıyız değil mi?
0: Tabii ki.
1: Yunus Emre'yi, Marif'i, efendim Tika'yı, akraba toplulukları.
0: Tika zaten sayılmadan olmaz.
1: Tabii bunların hepsini saymalıyız. Vakıflar İdaresi'ni saymalıyız. Bunlar aynı zamanda o cumhuriyetlerdeki muhatapları ile beraber bu tarihi mirası hani közü yeniden harlandırıyorlar.
0: Şimdi Güney Türkistan denilen bölge, Afganistan'ın kuzeyi. Orada Herat, Bel, Şıbırgan, Mezar-ı Şerif, Türkmenistan'ın tamamı, İran'ın Türkmen Sahra denen bölgesi, Özbekistan'ın içi, Kazakistan'ın kendisi, Kırgızistan'ın kendisi, Tacikistan. Tacikistan'ı bir kere Türk dünyası dışına asla çıkaramayız. Tacikistan Türk dünyasının
1: onu,
0: tam içindedir.
1: Bunu
0: ifade etmek gerekiyor.
1: Onu söylemek lazım. Ben Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde raporlar hazırlatmıştım. O zaman Tacikistan hakkında da bir rapor hazırlar mısınız diye Tacik kardeşlerimiz bizden böyle bir ricada bulunmuştu.
0: Yani o ricayı emir kabul edelim. Çünkü aynı bütünün parçalarıyız.
1: Evet, evet.
0: Şimdi önemli bir kitap yayınlandı. Bu artık tarihen ispatlandı. Bize hep ne diye ezberlettiler? İlk Türk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar diye ezberlettiler. İlk Türk Müslüman Türk Devleti'nin Samanoğulları olduğu ispatlandı. Samanoğullarının ilk kurucusu Samanoğlu İsmail Bey. Bugün türbesi Buhara-i Şerif'te. Samanoğullarının kurucu lideri Samanoğlu İsmail Samani'nin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de devasa bir anıtı var. Kendilerine onu merkez kabul ediyorlar. Tarih kökü kabul ediyorlar. Şimdi bizim Türk tarihinin kökü İskitsakalardır. Alpertunga'dır. Orada adına Efrasyap deniyor. Onun kurduğu şehirlerden birisi Merv'dir. eski Semerkant şehrini Efrasyap şehri diyorlar.

0: Şimdi İskit Sakalar'dan beri orada yaşayan toplulukların müşterek bir kök birliği var. Bu kök birliği de şu an hala yaşıyor. Bu kök birliğinden hareket ettiğimiz zaman Tacikistan bu bütünün bir parçası olmak durumunda. Tacikistan bu bütünün dışına asla ve kat'a çıkarılamaz, çıkarılması dahi teklif edilemez.
1: Şimdi bu önemli bir miras ve bu miras halihazırda dediğimiz muhtelif kurumlar marifetiyle yeni bir işbirliği zeminine dönüşüyor. Türk devletleri arasında, topluluklar arasında gelişecek gibi de görünüyor. Böyle bir her türlü tahminin ötesinde hızlı gelişmeler var. Uluslararası gelişmeler, krizler, mesela Karabağ'daki savaş ve sonra Azerbaycan'ın kazandığı o 44 günlük zafer mesela bu süreci fevkalade hızlandırdı. Sadece Türkiye-Azerbaycan arasında değil, bütün Türk cumhuriyetleri arasında birbirleriyle, yani sadece Türkiye ile değil birbirleriyle ilişkilerini de geliştirdiğini görüyoruz. Şimdi biraz şöyle düşünelim Burhanettin Bey. Biz Türkiye'de yaşayan bir Türk'üz. Bunları az çok biliyoruz. Yerinde de görmek istiyoruz. Mesela Özbekistan'a gitsek rahat eder miyiz? Orada kaç güne ihtiyacımız var gezmek için? Güzel, yani bir turistik gezi olarak da hani düşünelim, bazen tatil için vesaire falan insanlar plan yapıyor. Şunu hani ben biliyorum, Özbekistan'ı ziyaret etmek dünyadaki en kıymetli turistik yerlerden birini, destinasyonu, bir bölgeyi ziyaret etmek anlamına geliyor.
0: Şeksiz şüphesiz öyle. Şeksiz şüphesiz öyle. Yani kaç gün ihtiyacımız var derseniz ben şöyle derim. Özbekistan'a doyulmaz, gün tayin edilemez derim. Ama en az bir hafta, Türk Hava Yolları direkt uçuşlar yapıyor. En az bir hafta doya doya Özbekistan'ı gezersiniz. Taşkent, Buhara, Semerkant, Hiva. Biz burada Hive diyoruz ya Türkiye'de. O Harezm bölgesi kuzey tarafta, Aral'ın altında. Mesela Ruslar Aral'ı kuruttular. Aral kuruyunca orada iklim değişti. Sağlık sorunları başladı. Bir ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Tarihi Hiva şehri olduğu gibi korunuyor. Surları duruyor. Onun biraz altında Ürgenç var.
1: Ürgenç de önemli bir yer değil mi?
0: Muhteşem yer.
1: Kazılar da yapılıyor orada.
0: Yapılıyor tabii ki. Türkmenistan'da Merv var. Köhne Ürgenç var. Harzemşahların merkezi mesela orasıdır. Köhne Ürgenç. Şimdi Köhne Ürgenç deniyor. Kırgızistan, Oş, Celalabad, buralar gezilmeli. Talas görülmeli.
1: Sadece tarihi yerler değil hocam. Çok özür dilerim.
0: Buralar yaşıyor.
1: Şöyle, hayır, onlar yaşıyor ama aynı zamanda mesela Kırgızistan'da çok tabiat da olağanüstü güzel.
0: Buradaki tarih o güzel olağanüstü tabiatın
1: Evet.
0: bizatihi içinde bir
1: Evet.
0: öyle güzel ki Tanrı Dağları'na çıktığınız zaman Cengiz Aytmatov'un hatıraları sizi karşılıyor hemen. Isık Gölü'nün kenarında bambaşka bir aleme götürüyor sizi. Hem coğrafi görkem başka başka alemlere sizi götürüyor, rahat
1: Çöl de
0: ettiriyor.
1: var, orman da
0: Tabii
1: var,
0: ki
1: dağ da var, değil
0: daha
1: mi?
0: tabii ki
1: Göl de var,
0: Bozkır'ın
1: bozkır da
0: alası
1: var.
0: var. Bir de şu yapılıyor mesela bilhassa Kazakistan buna çok önem veriyor. Kadim Türk tarihine ait yerleşim yerleri biliniyor zaten. Türkler göçebe falan değil. Göçebeli Batılılar bize barbarlık
1: Konar
0: anlamında
1: göçer
0: kullanıyorlar.
1: diyoruz. Bir kısmı konar göçer.
0: Şimdi Türklerin şehirleri var.
1: Tabi evvelden beri yerleşik şehirleri
0: Bu
1: var.
0: şehirlerle ilgili hem Kazakistan'da hem Moğolistan'ın batı tarafında Türk Tarih Enstitüsü, Milli Tarih Akademisi Kazakistan'ın, bizzat Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın himayesiyle
1: Kazılar
0: ciddi ciddi
1: yapıyorlar.
0: kazılar yapıyor. Mesela bir kazıyı söyleyebilirim. Belki Türkiye'de basına yansıdı mı bilmiyorum. Bir Ergenekon destanı var değil mi? Biraz mitoloji, biraz efsane, biraz tarih, edebiyat. Kitaplarda biz bunu okuduk. Kazaklar dedi ki bu gerçekten sadece bir mitoloji mi, efsane mi, tarihi temeli var mı? Üç bölge tespit etmişler. Onu sonra bire indirdiler. Türkiye'nin desteğiyle orada kazı yapıldı.
1: Biliyorsunuz orada hani o
0: Kazakistan
1: kazıların
0: buna kadar
1: birisinde
0: dikkat ediyor.
1: evet altın adam bulundu. Mesela buradaki o tarihi
0: İskitlerden,
1: evet
0: eskitlerden.
1: çok yani hem tarihi eski zamanlara götürüyor hem de orada çok kuvvetli bir medeniyet olduğunu gösteriyor.
0: Altın elbiseli
1: Burada altın elbiseli adam, burada
0: 9 tane oldu şu anda.
1: Anadolu
0: Evet.
1: Medeniyetleri Müzesi'nde çok güzel bir sergisi de yapıldı onun.
0: Evet.
1: Zannedersem güzel bir kitapçığı da
0: Evet,
1: vardı.
0: evet. Bu şimdi şu anda altın elbiseli adam 9 tane oldu. Kazakistan ciddi anlamda buna önem veriyor. Milattan önce 6. yüzyılda yani 560 falan o yıllarda ilki bulundu pazarı
1: Minyatür
0: kurganında.
1: böyle şeyleri de var
0: Tabii ki.
1: Burhanettin Bey. Yani onlar hani hediyelik eşya olarak falan
0: Tabii
1: da
0: ki.
1: hani turistik geziden bahsettik ya. Yani öyle şeyler de
0: Evet.
1: alınabilir. Evet.
0: İskitlerden kalan bir buluntu.
1: Hı.
0: Metali altını olağanüstü görkemde işliyorlar. Orada
1: O
0: bir
1: da
0: de

0: medeniyet olduğunu gösteriyor zaten. Yerleşim, ticaret olduğunu
1: Bir de
0: gösteriyor.
1: alfabe, bir de yazı var.
0: Tabii.
1: Yazıyı da çok geri tarihlere götürdü. Kazakistan'ın bu anlamda yaptığı arkeolojik çalışmalar Türk tarih tezini değiştirdi.
0: Daha eski tarihlere götürdü.
1: Götürdü. Yani şu an için ekonomik sorunlar çok yüksek. Yüksek güvenlik sorunları var. Büyük egemen güçlerin o bölgedeki planları var, çalışmaları var. Oradaki Türk Cumhuriyetleri bunların tamamının farkında ama çok dikkatli hareket ederler. Ve şu anda güzel bir gelişme var. Türkiye'nin de içinde olduğu çok ciddi bir birliktelik sağlandı. Bu inşallah Tacikistan'da dahil bu yedi kardeş devlet bu işbirliği imkanlarını en üst noktaya inşallah taşıyorlar. Bu hem bizim açımızdan önemli hem onların orada yaşayan kardeşlerimizin, soydaşların selameti açısından önemli. Oradaki güvenlik sorunu bizi etkiler. Oradaki darlık bizi etkiler. Bizdeki en küçük bir üzüntü onları etkiliyor.
0: Şimdi
1: O yüzden birbirimiz içiniz.
0: Burhattin Bey, hani biz oraya gitmekten bahsettik ama bu Türk Cumhuriyetlerindeki herkes Türkiye'ye geliyor. Yani Türkiye onların turistik açıdan
1: Tabii.
0: hani vazgeçilmez bölgesi.
1: Vizesiz gelebilirler buraya.
0: Evet,
1: Pasaportla sadece
0: yani
1: gelebilirler.
0: hani sadece kültür sanat gezileri açısından değil, tatil yapmak için, deniz için, efendim sahir, işte kaplıcadan sağlık turizmine kadar birçok alanda çok zengin bir geliş gidiş var. Bir de tabii çok önemli bir kısmı da aradaki ticaret artıyor ve hani iş ziyaretleri, iş ilişkileri de artıyor. Bunun beraberinde getirdiği çok ciddi, mesela ben geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a gittim. Türkiye'de okuyan 100 bin civarında Azerbaycanlı var. Yani
1: Evet.
0: mezun olmuş, okumuş 100 binden bahsediliyor. Yani bu muazzam bir rakam.
1: Muazzam bir rakam evet.
0: Dolayısıyla bu cumhuriyetlerin her birinde Türkiye'de eğitim görmüş insanlar var ve şimdi onlar da hayatın içinde devlet işlerinde, efendim sivil işlerde, ticari işlerde yükseliyorlar. Bu da aradaki ilişkiyi zenginleştiriyor, birbirine bağlıyor. O bakımdan gerçekten hani bu tarih mirasının sadece tarihte kalmayacağını,
1: Tabii.
0: önümüzdeki ilişkilerin gelişmesi bakımından bize yol gösterdiğini ama onu da aşacak bir halihazırda yeni boyutların ortaya çıktığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Herhalde 2 dakikamız kaldı.
1: Evet.
0: Burhanettin Bey, son söz sizin. Siz toparlayın
1: Evet.
0: lütfen.
1: Şimdi Zengezur Koridoru'nun inşallah açılması, Türkiye bu işe çok önem veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işte çok ciddi gayret sarf ediyor. Zengezur Koridoru açılınca direkt karayoluyla Türkiye o coğrafyaya inşallah bağlanacak. Bu şu demektir. Ekonomik birliktelik, ekonomik işbirliği, ilişkiler en üst noktaya taşınacak. O bölgede çok ciddi tarihi, mimari varlık var. Bunların restorasyonlarında Türk firmaları, Türk uzmanları çok ciddi anlamda gayret ediyorlar. Bundan sonra daha da büyük noktada gayret edecekler. Başta Kazakistan olmak üzere, ekonomik potansiyel orada daha fazla. Başta Kazakistan olmak üzere oradaki ekonomik kazanımlardan, işlerden, işte farklı sektörlere ait projelerden Türk firmaları daha da inşallah uç
0: Her
1: noktalarda
0: ülkenin kendine has bir
1: tabii ki
0: potansiyeli var o
1: muhakkak
0: Murat'ın.
1: karşılıklı bir işbirliği artacak. Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu savunma sanayi atılımları o coğrafyadaki cumhuriyetler ve yetkililer tarafından ciddi anlamda dikkatle takip ediliyor. Türkiye ciddi anlamda bir kaynak olarak görülüyor. İnşallah Türkiye bu tecrübesini de oraya şu anda aktarıyor. Bu işbirliği askeri, sanayi, teknolojik, üniversiteler bu çok önemli. Diyanet, vakıflar, sizin sözünüzün başında ifade ettiğiniz başta TİK olmak üzere o
0: Kurumlarımız.
1: akraba topluluklarla ilgilenen kurumlarımız hasılı Türkiye Cumhuriyeti ruh kökleriyle, kadim köklerle bağın daha da sağlamlanabilmesi ve daha ileri noktalara taşınabilmesi için elinden gelenin çok ötesinde gayret ediyor. Oradaki cumhuriyetler ve o devletlerin yöneticileri de bu noktada Türkiye ile hemfikirler. İnşallah daha güzel günler işbirliği imkanları sayesinde hepimizin olacak.
0: Çok teşekkür ederiz Burhanettin Bey. Bugün Türkistan tarihini, coğrafyasını, bugününü konuştuk. Türkiye, Türkistan coğrafyasının gelişen ilişkilerini ve potansiyelini konuştuk. Tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyicilerimize de iyi günler diliyoruz.
2: Bakış açısı.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: İnsan ne kadar trajik bir varlık. Bir ergen olarak aynanın karşısında herkesten farklı olduğunu sanır, kendin için bambaşka bir dünya düşlersin. En güzel kızla evlenecek, en iyi makama geleceksindir. Bundan eminsindir. İlk aşkın da çok farklı olacaktır. Yıllar geçer, hayat akar, yorgun argın 35 yıllık arabanı tamir için götürdüğün sanayiden teslim alıp eve dönersin ve biricik farklı eşin yağmur havası var diye balkonda kuruttuğu kışlık dolmalık biberleri topluyordur aceleyle. Yarım ağız selam verip yardıma ihtiyacın var mı diye sorarsın. Sen yorgunsundur, otur bir kahve yapayım hemen sana diyerek kuru biberleri öylesine atar masanın üstüne. Senin dolmalık kuru biberden daha önemli biri olduğunu hissettirir, böylece havaya girersin. Gece olup yatana kadar onun terlik seslerini dinlersin. O uyumadan dünya uyumayacak korkusu kaplar içini. Oysa kafandaki evlilik şöyle olacaktı. Akşam eve geldiğinde eşinin savaş ve barışı bir türlü elinden bırakamadığı için yemek yapamadığını görecek, buna kızmayacak, atıştırmalıklarla karnını doyurup diyalektik imgelem kitabını yorulana kadar okuyup Guguk Kuşu filmini izleyecektin. Belki de kasetçalardan Vivaldi'nin Dört Mevsimi yükselecekti. Hafta sonları biyeneller, resim sergileri, opera filan. Bu arada yeni çıkan kitapları okurken altını çizdiğimiz tashih hataları için yayın evlerini telefonla arayıp uyaracak, teessüflerimizi bildirecektik. Ah o aynalar, gerçeği niçin 50 yıl boyunca hiç göstermezler? Kusursuzluğa yönelen her nefsin tattığı şeyi tadarsın. Sana benzeyen milyonlarca insan var. Kıymetli kitaplığında kala kala bir nutuk, bir sürücü kursu kitapçığı, bir kolay namaz hocası, bir de gazetelerden kuponla toplanan 24 cilt kırmızı kaplı ansiklopedi takımı kalmıştır ama ben gençliğimde çok kitap okurdum sayıklamaların yıllar boyu sürer. Ötekinin durumuysa daha acıklıdır. Hayatın her adımını eğitimle atan modern insan ölüm hakkında hiçbir eğitim almadan ölebiliyor. Öbür dünyaya cahiller gidiyor. Ya cennete? Oraya kimler gidiyor? Cennete diyorum, oraya kimler gidiyor? Şehit olup hesabı kapatmak ne büyük şeref ama herkese nasip olmuyor. Aklımda kalan bu satırlar Bülent Akyüreğin Cihada Gidemeyen Adam adlı kitabından, Ketebe Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Yüksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklamlar.
3: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
4: Esas meselemiz oyun, mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Haziran'ın yarısını geçtik. Seyrekleşse de oyunlar sürüyor. Açık hava sahnelerinde, turnelerde, festivallerde devam ediyor. Hatta son yıllarda bazı sahneler perdelerini kapatmadan yaz boyunca oyunları açacaklar kapılarını. Ama sadece sahnede devam etmiyor tiyatro. Seyircinin görmediği yerde de provalarda, okumalarda, atölyelerde sürüyor. Ekipler çalışıyor, sezona hazırlanıyor şimdiden. Bağımsız ve uluslararası bir tiyatro olarak farklı hikayeleri ve sesleri bir araya getiren, cesur ve yenilikçi yaklaşımlarla deneyselliği merkezine alan disiplinler arası bir üretim pratiği yürütür. Kimden bahsediyoruz? Galata Perform'dan. İlk gününden beri takip ettiğimiz, 25 yıldır da kendini tanımladığı her sözcüğün hakkını vermiş, ötesine geçmiş bir oluşum. Zira başlangıçta onlar da neler yaşayacaklarını, neye evrileceklerini bilmiyorlardı kuşkusuz. Yolculuğun güzelliği de buradaydı. Yeni metin, yeni tiyatro ile başlayan yol, yer değiştirerek, biçim değiştirerek devam ediyor. Bugün Galata Perform'un yolculuğunu, bugün neler yaptıklarını konuşacağız yaratıcısı Yeşim Özsoy'la. Genel Sanat Yönetmeni Galata Perform'un ve kurucusu Yeşim Özsoy. Hoş geldiniz Matine Suare'ye.
5: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız?
4: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
5: Ben de iyiyim. Sağ olun.
4: Galata Perform Lab görünce tekrar bir Galata Perform'a döndüm ben geçen günlerde.

0: Teşekkür ederim. Yani tabii biz kendimizi tanımlıyoruz ama son söz tabii ki seyircidedir. Bizim bu yaz dönemi için sezon biterken kurguladığımız, demin de bahsettiğiniz Galata Perform Lab var. Ama sadece yaz dönemi değil, sezonda da devam edecek. Aslında senelerdir devam ettirdiğimiz, biliyorsunuz, bir atölyelerimiz var. Daha çok oyun yazarlığı üzerine yeni metin, yeni tiyatro projesi kapsamından çıkan. 2006'dan beri bu projeyi geliştiriyoruz. İşte 2009'da uluslararası bir boyuta ulaştırdık. Yurt dışından oyun yazarlığı yönetmenleri davet etmeye başladık. 2012'de bir festivalimiz oldu. Türkiye'nin belki de ilk oyun yazarlığı festivali. Lab'de ise bunun daha bu deneyimden yola çıkarak daha farklı bir boyuta taşıyoruz ve farklı disiplinleri de içeren bir platform haline getiriyoruz. Yani sadece tiyatro ve oyun yazarlığı değil, kimi zaman sesle ilgili, kimi zaman filmle ilgili, kimi zaman görsel sanatlarla ilgili, edebiyatla ilgili, yeni teknolojilerle ilgili, aslında bizim kuruluş mantığımızı da içeren bir platform oluşturduk. Buna da deneyim ve öğrenme platformu diyoruz. Daha çok çevrim içi gerçekleşiyor atölyelerimiz var. Yani online olarak katılabilecek seyircilerimiz ya da işte katılımcılarımız. Bu şekilde bir program hazırladık. Bu önümüzdeki süreçte, yaz döneminde ise ilk belki de önümüzde olan atölyelerden biri, benim verdiğim, aslında yeni metin atölyelerinde de geliştirdiğim bir teknikten yola çıkarak kısa dönem olarak kurguladığım bir atölye var. Bilinçaltından kağıda, kağıttan oyuna yazarlık atölyesi. 5 hafta sürüyor. Akabinde senaryo ile ilgili bir atölyemiz var. Yine 29 Haziran'da başlıyor. 6 hafta sürüyor. Ezel ve Uçurum dizilerinin yanı sıra Bir Küçük Eylül Meselesi gibi, hatta başka dizilerin ve senaryoların da yaratıcısı olan Kerem Deren ile Bugün Sinema Filmini Yazmaya Başla atölyemiz var. Ve sonrasında da Selmin Artemiz'le Sesinizi Pamuklara Saralım, Ses Hijyeni ve Farkındalığı atölyesi değil de tek seferlik bir masterclass olarak tanımlayabiliriz onu. Ahmet Sami Özbudak, başından beri Galata Perform'la beraber yürüdüğümüz, şimdi Monologlar Müzesi'nin de yaratıcısı olan oyun yazarı, yönetmen dostumuz. O da Balat'ta hikaye avcılığı üzerine bir tek günlük bir atölye verecek, deneyim ve yazarlık atölyesi verecek.
1: Ahmet Sami gelecek hafta konuğumuz olacak. Onunla bu
0: Süper.
1: atölyeyi de konuşuruz detaylı olarak.
0: Tabii.
1: Şu ana kadar böyle Temmuz'a kadar olan atölyelerden bahsettiniz ama bayağı Kasım'a kadar
0: Tabii.
1: süren farklı atölyeler de var.
0: Tabii.
1: Yeni metin, yeni tiyatro döneminde ben de çok takip etmiştim. Hem festivalleri, atölyeleri, hem çalışma pratikleri olarak hem festivaller hem orada oluşturulan o muhabbet ve deneyim alanında çok fazla yönetmen, yazar, oyuncu çıktı. Çok genç insan çıktı ve çok cesaret vardı genç insanlara yeni metin, yeni tiyatro. Yani
0: Evet.
1: bir dosya ya da bir fikir olarak kalacak çok fazla proje hayata geçti. Ahmet Sami de bu isimlerden biri, en önemlilerinden biri. En
0: Tabii.
1: çalışkanlarından da biri aynı zamanda.
0: Tabii. Evet. En yaratıcı, çalışkan ve disiplinli olan tabii ki yazarlarımızdan biri
1: Evet
0: kendisi.
1: evet çok çok önemli o yüzden yaptığınız şey. Artık biraz koşullar galiba daha çevrim içi, hem koşullar hem de işin pratikliği artıyor değil mi? Bunu
0: Evet,
1: yaparak.
0: aslında ağırlıklı olarak çevrim içi ama buluşmalar da var. Mesela Kerem Deren'in atölyesinde, senaryo atölyesinin sonunda yazarın stüdyosunda bir buluşma kurguladık. Yanı sıra işte bu sezona girerken açmayı planladığımız romandan oyuna, oyundan sahneye adaptasyonlarda çevrim içi devam ediyor ama çıkan, oluşturulan, yazılan sahneyi bir okuma olarak tasarlıyoruz hani atölyenin sonunda. Yine yeni metin atölyelerinde de bu sene biraz bir farklılık var. Yine onu da yapıyoruz. Oyun yazarlığına giriş ve oyun yazarlığını geliştirme diye iki modül oluşturduk. Bunlara ayrı ayrı katılınabiliyor. Çünkü fark ettik ki bazen oyun geliştirmek isteyen yazar adaylarımız tekrardan giriş gelmek istemiyorlar. O yüzden Eylül-Aralık döneminde giriş var. Sonra Ocak'tan itibaren oyun yazarlığı geliştirme atölyesi var ve sonunda yine aslında en son 13.sünü yaptığımız festivalimizin 14.sünü gerçekleştirdik.

0: değiştireceğiz. Yani o süreçte çıkan oyunlar tema uygunluğuna göre ya da seçkiye hazır olma uygunluğuna göre festivalde oyun okuması şeklinde seyirciyle de buluşabilecek. Yani biraz aslında karışık. Mesela tiyatro yönetmenliği atölyesi Ocak'ta 2027'de açılacak ama onun şu anda tam belli değil. Birkaç sahneyle konuşuyoruz. Mekanda olması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Hani hepsi öyle değil ama Balat'ta hikaye avcılığı zaten Balat'ta olması gereken bir atölye. Ama bazıları tabii pratik oluyor. Daha kapsayıcı olabiliyor. Mesela en son bir tane atölye yaptık. Tavan arasındaki melekten evdeki pardon evdeki deli kadından tavan arasındaki meleğe işte romanda kadın yazarların oyuncu yolculuğu üzerine Ordu'dan, Sivas'tan, Ankara'dan katılan katılımcılarımız vardı. Bu bizi mutlu ediyor tabii böyle
1: Tabii
0: şeylere. Hani bir
1: ki.
0: şekilde yani uzakta da olsa katılabildiği zaman insanlar. Bu da önemli oluyor bir yandan.
1: Çok çok önemli pandemiyle beraber, çünkü artık bu konuda çok pratik bir hale geldik hepimiz. Çevrim içi eğitimlere katılma konusunda, oradan hatta çevrim içi prova yapılabiliyor. Oyunların provası bir noktaya kadar gelebiliyor. Dramatürjiler yapılabiliyor ve bu
0: Evet.
1: farklı mekanlarda olan insanlar için de büyük pratiklik sağlıyor ki İstanbul'da, hepimiz İstanbul'da olsak bile bazen çok zor oluyor burada bir yerden bir yere
0: Kesinlikle
1: gitmek.
0: evet. İstanbul'da da zor oluyor, doğru diyorsunuz. O yüzden ama bir yandan da insanlar bir buluşmak da istiyor, birbirlerini
1: İstiyorlar.
0: görmek istiyor. Tam da o pandemi dönemindeki gibi değiliz.
1: Evet.
0: Ama işte bu pratikliği kullanarak bir yandan da hem buluşmaları tasarladığımız aynı zamanda da çevrim içi olduğu zaman da çevrim içi tamamen ya da yarı yarıya katıldığımız hibrit deniliyor ya ona hibrit
1: Evet.
0: şekilde katılınan atölyeler söz konusu.
1: Şimdi biraz sizin 24 Haziran'da başlayacak, 22 Temmuz'a kadar sürecek yazarlık atölyesinden biraz daha detaylı bahsetmek isterim.
0: Olur.
1: Kimler katılabilecek ve gelenler geldiklerinde neyle karşılaşacaklar bu atölyede?
0: Şimdi bu bilinçaltından kağıda, kağıttan oyuna oyun yazarlığı atölyesi daha çok benim yeni metinde senelerdir aslında geliştirdiğimiz bir teknik üzerine oluşuyor. Otomatik yazım, işte farkındalık, bilinç akışı ve aslında oyunculuktan geldiğim için ben de Eric Morris'in oyunculuk yöntemlerinden yola çıkarak meditasyon da yaptığımız, farkındalık da çalıştığımız, bilinç akışı üzerine çalıştığımız bir çalışma oluyor. Ve burada yani bu atölyenin sonunda bir monologla başlıyoruz. Sonra diyaloğa geçiyoruz. Belki sahneye geçiyoruz. Hani oyun yazmak ben çok böyle 5 haftada oyun yazılabileceğine inanmıyorum ama bir oyun fikri oluşturulabiliyor ya da bir sahne oluşturup sonra onu cebinize alıp ondan sonra oyun oluşturma, geliştirmeye yönelebilirsiniz diye düşünüyorum. Benim çok keyif aldığım biraz böyle hani farklı bir bilinçaltından yola çıkarak, kendimizden yola çıkarak işte yazmaya yöneldiğimiz, hatta sadece oyuna değil belki bir arkadaşımıza roman yazmıştı mesela bu atölyeden çıktıktan sonra roman fikrini bulmuştu. Herkesin katılabildiği bir atölye bu. Yani bir yazarlık yetisi ya da önden bir bilgisi gerekmiyor ama ilerlemiş bir oyun yazarı da katılabilir. Hani kendiyle ilgili bir şey keşfetmek istiyorsa ya da daha farklı bir yöntem denemek istiyorsa. Bunu ben aslında senelerdir Türkiye'de veriyorum. Onun yanı sıra işte en son şehir tiyatrolarındaki Çağdaş Gösteri Sanatları merkezinde de atölyeler var verilmişti. Orada da verdim ama yurt dışında da mesela İspanya'da, Barcelona'da La Sala Beckett yaz atölyelerinde de vermiştim. Yani benim bir nevi işte bir alet çantam gibi bir şey yani. Bilinçaltından kağıda, kağıttan oyuna. Biraz da böyle bu klavyeden çıktığımız daha böyle hani yazıyla ve bedenimizle ve bilincimizle olan ilişkiyi yeniden kurduğumuz, etrafımızdaki şeylere olan farkındalığımızı yeniden keşfettiğimiz bir yaratıcılık atölyesi de diyebiliriz buna.
1: Diyorsunuz ki aklınızın derinliklerinden sınırsız istediğinizi yazın. Aslında bu sınırsız olma hali de zor bir şey değil mi? Hani
0: Zor tabii.
1: konu serbest, kompozisyon yazın derlerdi mesela. En çok onda zorlanırdık sanki, değil mi?
0: Ya o sınırsızlığı aslında bilinçaltı için kullanıyorum. Yani her birimizin bilinçaltı gerçekten yani birine mesela işte şu sınav için yaz ya da burada sahnelenmesi için yaz dediğiniz zaman o bir sınır koyuyor her zaman bilincimize, bizim yaratıcılığımıza. Çünkü bir performans kaygısı oluşturuyor.
1: Bir beğenilme kaygısı.

0: faydası
1: şeyin,
0: oluşturuyor.
1: evet yani o yüzden o süreçte ben bir sürü şeyi mesela yazıp hiç göstermeyeceksiniz bana diyorum. O mesela çok büyük fark yaratıyor. Biraz oraları araştırmakla ilgili. Yoksa tabii yönelimler, yönergeler oluyor yani. Öbür türlü biraz zor olurdu dediğiniz gibi. Her zaman için sanat bir yandan da belirli kısıtların, sınırların içinde var olabiliyor. Büyük sanat eserleri de öyle yaratılıyor.
2: Ben bu tür atölyelerin hani yazarlığı kafasına takmış, yazmak isteyen insanlar için olduğu kadar tiyatronun içinde farklı alanlarda çalışan yani bir oyuncu için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyunculuk yapmaya devam etse bile bir taraftan o yazarın yerine kendini koyarak ya da işte tasarımcı için de önemli olduğunu düşünüyorum mesela. Hani illa oyun yazmasına gerek yok ama bu hani bu fişek atılıyor ya bu atölyelerde yani aslında o bir başlangıç noktası oluyor ve onlar için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hatta radyo programcıları için bile faydalı olabilir. Keşke katılabilseydim. Zamanı bana
1: Tabii.
2: uymuyor bu sefer ama başka bir zaman
1: Tabii.
2: umuyorum.
1: Öyle yani oyuncular da katılıyor. Bazen kendileri için bir monolog geliştirmek için katılıyorlar. Bazen de dediğiniz gibi işin mutfağı neymiş, nasılmış. Hani bazen hani deniyor insanlar kendilerini hani yapabilir miyim diye anlamak için katılıyor. Ben de mesela stüdyo oyuncularında başladım. İlk sorulan şey Şahika Hoca'nın şeydi. Oyunculuğa devam etmek istiyor musundu? Ben de yani kendimi denemek istiyorum bu atölyede dedim. Yani atölye mantığı biraz öyle bir şey. Yani kendinizi denediğiniz işte özgür bir alan o yüzden hani herhangi bir üniversiteden bir okuldan biraz daha farklı bir alan biraz hata yapma kendini deneme yeniden kurgulamaya açık olan bir alan o da herkese açık olabilir dediğiniz gibi.
2: Yani o hata yapma, hatta bazen saçmalama,
1: Tabii.
2: yanlışlar yapma özgürlüğü çok önemli yaratıcı işlerde ve mutlaka her atölyenin kattığı artı bir şey oluyor katılımcılara illaki başka bir yerde hiç aklınıza gelmeyecek bir yerde o böyle ortaya çıkıveriyor. Peki
1: Tabii.
2: Yeşim Özsoy, size ne kattı yıllarca atölyelerde hem oyunculuk hem yazı hem yönetmenlik,
1: Yönetmen.
2: insanlarla çalışmak, genç insanlarla çalışmak ne kattı? Neyi fark
1: Yani
2: etmenize neden oldu?
1: ya bazen yorucu olabiliyor tabii. Hani mesela biz bir sene ara verdik. 2023'te 20. senemizi kutladık. Şimdi 23. senemizdeyiz. Yani bizim gibi bir coğrafyada tabii tiyatro ile uğraşmak bir de özgün meseleyle uğraşmak yani kopya değil özgün bir şey yaratalım hep kendi içimizden çıkaralım işte yani hani bir alan açalım dediğiniz zaman yani yorucu olabiliyor ama kattığı şey şu bilmiyorum ben çok keyif alıyorum yani bizim atölyelere gelip ne bileyim mesela ben devlet tiyatrosunda benim oyunum sahnelenmedi ama benim danışmanlığı yaptım. Sena Işıldar'ın bir eksik bir fazla oyunu devlet tiyatrosuna repertuara alındı. Ya da ne bileyim mesela işte okumasını yaptığımız Sema Elçim'in işte Feramuz Pis oyunu işte sahnelendi yani kendi tiyatrosunu kurdu ya da işte ne bileyim hepimiz sustuğumuz yerden yaralıyız diye bir oyunun okumasını yaptık. Sonra Asmalı Sahne o oyunu devam ettirdi sezonda ve Deniz bir anda hani ilk oyunuyla yazarlığa adımını attı. Yani bunları mesela bu insanların hayatında bir fark yaratmak işte ne bileyim onların bu alana katkıda bulunmasını sağlamak beni mutlu ediyor yani o anlamda. Onun dışında tabii yani genç de kalıyorsunuz. Tabii bizde bir genç sınır yok aslında. Yani şu yaşta bu yaşta olması gerekiyor yazarlık
2: Tabii
1: şeyine
2: her yaşta
1: katılmanın. Mesela
2: gelebilir insanlar.
1: Ahmet Sami de geldiğinde o sıralar hani düzenli atölye yoktu ama gazeteciydi yani gazetecilikten geliyordu, arşivcilikten geliyordu. Meslek şeyi de yok mesela yani sınırlaması da yok illa konservatuvar mezunu olmasınız vesaire gibi. Yani o zaman sürekli aslında daha günceli yakalıyorsun sürekli yeni olanla uğraşıyorsun onu düşünüyorsun. Derslerde de işte insanlarla karşılaşmalarında ya da fikirleri geliştirdiği zaman herkes yani sen de oraya dahil oluyorsun. Ve bu bizi hep genç kılıyor. Biz hep yeniyle uğraşıyoruz ve her seferinde yeni olanla ilgili bir şeyler yapmayı başarıyoruz gibi geliyor yani Galata Perform olarak. Hani bir sürü şey söyleyebilirsin ama bunlar da böyle çok klasik şeyler yapıyor diyemezsin mesela hiçbir zaman
2: Yo
1: yani.
2: yo hiç değil. Hakikaten bu topraklarda bunu inatla sürdürmek ve bunu sürdürülebilir bir hale getirmek çok çok önemli bir şey. Yani insanlar için de hani çaresiz kaldığında ya da yeni bir şey yapmak

0: Sinde bir adres Galata Perform ve farklı bir şeyi, yenilikçi bir şeyi denemek için bir alan açıyorsunuz. Çok çok önemli. Yani işte yıllar boyunca ne oyuncular, ne yazarlar, ne yönetmenler çıktı. Tiyatrolar kuruldu. Çok çok önemli. Yani evet, konservatuarlar var, okullar var ama bu başka bir şey gerçekten. Yani bu açıklık, bu söylediğiniz sınırsız ve o kaygılardan uzak ve yenilme kaygılarından uzak olarak bu yaratıcılığın içinde olmak başka bir şey. Peki, Yeşim Özsoy ve Galata Perform oyun projesi var mı yeni sezona bu atölyeler ve eğitimler dışında?
1: Evet, var. Yeni sezon için
0: Aa, ne güzel.
1: aslında bir proje geliştiriyoruz. Şimdi şu anda daha mutfak aşamasındayız. O da Aksak Delirium, bir felaketin sahnelenmesi üzerine bir oyun. Portekiz'de aslında bizim bu projeyi geliştirdik. Portekiz'le birlikte yaptığımız bir ortak projeydi. Tufan anlatılarını odağına alan gündelik hayat, yani karakterlerin gündelik hayatlarına, iç çatışmalarına ve birbirleriyle olan işte görünür gizli bağlarına odaklanıyor. Ama aslında tufan anlatılarına odaklanıyor ama Etiler de bir hikaye üzerine kurulu. Ve olağan dışında olan, sıradan olanla iç içe geçtiği bir oyun. Özellikle iklim krizine işaret eden tufandan dolayı tabii ki. Ve dünyadaki savaşların ve iç çatışmaların sırasında bütün bu dünyanın bir gidişatı ile ilgili sözü olan bir oyun. Kasım ayında premier yapacak. Şu anda çalışma aşamasındayız.
0: Harika. Onu da merakla bekliyoruz. Onun sonrasında da sonbaharda yine sizle bu sefer sadece oyun üzerine, oyunu seyredip oyun üzerine konuşmayı diliyoruz.
1: Tabii memnuniyetle bekleriz. Oyun aslında bizim yeni gerçeklikler üzerine yazmak başlıklı oyun yazarlığı projemiz dahilinde yazdım ben. Portekiz'de Aturma Tiyatrosu'yla böyle bir işbirliği yaptık. Oradan iki yazar buraya geliyor, biz oraya gidiyoruz gibi. Oyunun Portekizce çevirisi de yapıldı. Aslında kitabı da basıldı.
0: Harika.
1: Hatta orada okuması da yapıldı. Şimdi de İstanbul'da olacak.
0: Harika. Çok teşekkürler Yeşim Özsoy katıldığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Galata Perform'un yolu açık olsun, olacaktır da.
1: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz. Dahil ettiğiniz için, programa değer verdiğiniz için size.
0: Her zaman hoşça kalın. Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkışlayılacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler İbrahim Türksoy, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
2: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
3: Nezaket mevsimi.
4: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün yine hayatın bizi tanımadığımız insanlarla saatlerce yan yana getirdiği o uzun seferlere, uçak, otobüs ve tren yolculuklarına konuk oluyoruz. Yolculukta mahremiyet başlığı altında koltuk sınırlarından uyku haline, yiyecek tercihinden yanımızdakiyle kurduğumuz o ince diyalog dengesine kadar mesafenin asaletini konuşacağız. Uzun bir yolculuk aslında birinin hayatına geçici olarak misafir olmaktır. Koltuğumuzu arkaya yatırırken, arkadakinin diz mesafesini, kolçağını kullanırken yanımızdakinin alanını gözetmek bir konfor meselesi değil sadece. Bir hak duyarlılığıdır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki o dar alanda sergilediğimiz her hareket yanımızdaki yolcunun o birkaç saatlik huzuruna yapılmış bir katkı ya da bir müdahaledir. Sosyolog Erwin Goffman, kamusal alanlardaki kişisel alan kavramını anlatırken bu alanın ihlal edilmesinin insanda nasıl bir savunma refleksi uyandırdığını söyler. Goffman'ın penceresinden bakıldığında bir uçak veya otobüste yanımızdakinin ekranına bakmak, yüksek sesle telefonda konuşmak veya kokusu ağır yiyecekler tüketmek o kişinin mahrem bölgesine yapılmış kaba bir sızıntıdır. Sessiz bir yolcu, Goffman'ın işaret ettiği

0: değildir. Kıymetli Kemal Sayar, ruhun labirentlerinde insanın yalnız kalma ihtiyacına vurgu yapar. Sayar'a göre kalabalıklar içinde kendi iç dünyamıza çekilebilmek ruhsal bir dengedir. Yolculukta yanımızdaki kişiyi zoraki bir sohbete tutmamak, onun okuduğu kitaba veya daldığı uykuya hürmet etmek, Kemal Sayar'ın vurguladığı o vazgeçebilme ve saygı duyma olgunluğudur. Bazen en büyük nezaket bir merhabadan sonra sükunete bürünebilmektir. Sessizlik uzun yolların en sadık ve en az yoran yoldaşıdır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu çokça aydınlatan Saadettin Ökten hocamız da bir şehirli insan kimliğini başkasına yük olmamak üzerinden inşa eder. Ökten hocanın penceresinden bakıldığında da yolculuk adabı o medeniyetin vakar sahibi insanının bir imtihanıdır. Eşyalarımızı başkasının alanını daraltmayacak şekilde yerleştirmek, personel ile kurduğumuz o nazik iletişim ve çevremizi rahatsız etmeyen o vakır duruş, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o estetik nizamın yoldaki karşılığıdır. Yolcu olmak ve yola ve yol arkadaşına emanet olmaktır. Joan Hariç Alınan Dikkat kitabında bizi çevreye duyarsızlaştıran o mekanik hız dünyasından bahseder ya, Hari'ye göre etrafımızdaki canları fark etmemek, insani derinliğimizi yitirdiğimizin bir işaretidir. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen hafifleyebilmektir. Hari'nin bahsettiği o dikkati sadece kendi konforumuza değil, o dar alandaki genel huzura yöneltmek, bizi o bencil sürüşten kurtarıp bilinçli bir yol arkadaşı yapar. Merhamete saygı o uzun yoldaki en kıymetli yükümüzdür. Fransız düşünür Henri Bergson zamanın bir akış olduğunu savunuyordu. Yolculuktaki o kaba sabırsızlıklar, yüksek sesli uyarılar veya sınır ihlalleri Bergsoncu bir bakışla da o hayatın akışını ve yolculuğun ritmini bozan birer pürüzdür. İnce bir tavır, o akışa uyum sağlamak, kendi vaktini başkasının huzuruyla dengeleyebilmektir. Bir yolculuk bittiğinde aklımızda sadece varış noktası olmasın. Yanımızdaki insanın zihninde bıraktığımız o huzurlu sessizlik izi de olsun. Unutmayalım ki en konforlu koltuk bile kaba bir yol arkadaşının yanında daralır. Mevlana'nın o hikmetli uyarısını yeniden hatırlayalım. O uzun yollarda kalbimize bir ferahlık versin. Gönül han değil bir dergahtır. Oraya edeple giren lütufla çıkar. Yol arkadaşınızın gönül sınırlarına edeple yaklaşalım ki yolculuğumuz selamet bulsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, mesafelerin nezaketle kapandığı, mahremiyetin sükunetle korunduğu hayırlı yolculuklar diliyoruz. Vakarın ve inceliğin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Saat 15. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16'da Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u da kabul edecek. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat sayesinde mega kentin pek çok noktasından artık metroyla İstanbul Havalimanı'na ulaşılabileceğini vurguladı. 120 kilometre hızla ulaşan metronun bir rekor kırdığına da dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Rahe ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve jeopolitik gelişmeler ele alındı. İklim, su ve gıda güvenliğinin ele alındığı Erciyes Zirvesi Kayseri'de yapıldı. Zirveye katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hakkaniyetli ve çözüm odaklı iklim diplomasisi yürütüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede kat ettiği mesafeye dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Rahe ile görüştü. Görüşmede vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve gümrük birliğinin güncellenmesi konularının ele alındığını belirtti. Gümrük birliğinin

0: güncellenmesi konusunda desteklerini net bir şekilde ifade ettiler, dedi. Evlenecek gençlere yeni kolaylıklar yolda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahirun Özdemir Göktaş bu yönde çalışmalar yapıldığının müjdesini verdi. İşkur başvurularında ve sosyal konut projelerinde bu gruba öncelik verilmesi için çalışmalar olduğunu söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Ailede Türkiye Yüzyılı zirvesinde konuştu. Savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Havelsan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Eurozatory fuarında Belçika merkezli teknoloji şirketiyle işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürü sayısını artıracak kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenlemeyle teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yeni teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri belirlenecek. Akaryakıt ticaretinde vergi kaybının önlenmesine yönelik de tedbir alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son yapılan denetim ve incelemelerde kangal sucukta sakatat, hamburger köftesinde soyaya rastlandı. Küresel piyasalarda barış iyimserliği yerini belirsizliğe bıraktı. Müzakerelerin ertelenmesi fiyatlamaları tersine çevirdi. Petrol fiyatları hafta başında 90 dolar seviyelerinden 75 dolara kadar geriledi. Ancak barış fiyatlamasındaki kırılganlıkla yeniden 80 doların üzerine çıktı. Altın fiyatlarında da bu hafta önce yükseliş ardından düşüş yaşandı. Amerika-İran anlaşma haberiyle 4380 doları aşan ons altın, FED sonrası güçlenen dolarla 4120 doları gördü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda. İran 60 gün boyunca geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Gemilerin boğazdan çıkışı da sürüyor. Katliamcı İsrail yine Lübnan'ın güneyine saldırdı. Saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bir oturumda ele alındı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze için harekete geçecek misiniz diye sordu. Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında Almanya, Fransa ve İtalya'da termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı. İspanya'da ani yağışlar sele neden oldu. Spor. 2026 Dünya Kupası A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da finallerdeki ilk puanlarını almış oldu. B grubunda ise İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. Gece oynanan iki karşılaşmada ise şu sonuçlar alındı. A grubu Meksika 1, Güney Kore 0, B grubunda ise Kanada 6, Katar 0. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 8 ile 9. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl Karlova yolunun 1 ile 3. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için...

0: Reklamlar.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız

0: TRT Kap Diyarbakır Radyosu'ndan herkese merhaba. Takvimler 19 Haziran 2026 Cuma gününü gösteriyor. Yeni bir gün, yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Ülkemizi başarılarıyla daha yükseklere taşıyacak olan genç, geleceğimizin teminatı gençlerin sporda, eğitimde, sanatta, sinemada ve müzikte başarılarını hep birlikte alkışlayacağız. Hazırsanız Genç Yaşam başlıyor. Genç Yaşamı sizin için Doğan Akyıldız ve Soner Emre hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı. Spikerlerinizden ben Ahmet Oğuz Gözel.
1: Ben Ergül Mercan.
0: Efendim duyduğunuz gibi bugün iki kişi sunacağız programımızı. Gençliğin bitmek bilmeyen umutları, taze hevesleri ve delikanlılığın heyecanıyla karşılıyoruz sizleri.

Sevgili dinleyenler, programımız içerisindeki konulara ilişkin soru, görüş ve önerilerinizi iletişim adres ve numaralarımızdan bize ulaştırabilirsiniz. Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda da küçük harflerle @DiyarbakırRadyo yazıp bize iletebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Efendim saatler 15.15'i göstermekte. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda Genç Yaşam programı başlamış bulunmakta. Biraz önce sesini duydunuz değerli spiker arkadaşımız, sunucu arkadaşımız Ergül Mercan'a da hayırlı olsun diyelim. Artık bundan sonra da programlarımızda kendisinin sesini duymaya devam edeceğiz, umuyoruz. Ve bakalım bugün neler konuşacağız, onları aktaralım hemen sizlere. Genç Haber köşemizde İnönü Üniversitesi gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinleyeceğiz hep birlikte efendim. Ardından insanoğlunun varlığını sürdürebilmek için en önemli gereksinimlerinden biri olan gıda ihtiyacını konuşacağız. Gelecek nesillere bir miras bırakmak istiyorsak gıda güvenliğini ve güvencesini sağlamamız gerekiyor. Gıda güvenliği ve israfı konusunda Gıda Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Onur Aydın bizlere önemli bilgiler verecek. Şimdi ise müzik diyelim, Tarkan dinleyelim. Sevdanın son vuruşu sizlerle.

0: Beş Haber.
1: Genç Haber köşemizde İnönü Üniversitesi gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinleyeceğiz. Sibel Altun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, sözü sana bırakıyoruz.
2: Teşekkür ederim. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 5 fakülte, 9 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokuldan toplam 1285 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği törende konuşan üniversite yönetimi, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi, mezunların kep atmasıyla sona erdi. Malatya'da Yükseköğretim Kurumları sınavı öncesinde öğrencilere moral ve motivasyon desteği verildi. Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde öğrenciler bir araya gelinerek sınav kaygısının azaltılması hedeflendi. Programda müzik, ikram ve çeşitli aktivitelerle gençlere destek sağlanırken yetkililer öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti. İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Programda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken mezunlar kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Üniversite yönetimi öğrencilerin meslek hayatlarında başarılar diledi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde geleceğin genç iletişimlerinin mezun olma mutluluğu yaşandı. Mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Turgut Özal ve Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa akademisyenler, öğrenciler ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşmalar yapılırken öğrencilerin eğitim hayatları boyunca gösterdikleri emek ve başarılar vurgulandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. Katılımcılar duygusal anlar yaşandı. Son olarak yarın YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir sınav olmasını temenni ediyorum. Malatya Bülteni'nin sonuna geldim. Herkese başarılar dilerim.
1: Genç Haber köşemizde İnönü Üniversitesi gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sibel Altun'un derlediği haberleri dinledik. Sibel Altun'a teşekkür ediyoruz ve bir müzikle devam ediyoruz. Hadise söylüyor. Şampiyon.

0: Genç Yaşam'da Güncel.
1: Efendim saatler 15.28'i göstermekte. TRT Diyarbakır Radyosu'nda Genç Yaşam Güncel bölümümüzde devam etmekte. Bakalım bugün neler konuşacağız demiştik biraz önce, zaten gıda güvenliğini konuşacaktık. Dünya nüfusu her geçen gün artarken buna bağlı olarak gıdaya olan ihtiyaç ve tüketim talebi de hızla yükseliyor. Ancak artan talep su, toprak ve enerji gibi doğal kaynaklar üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bir yandan daha fazla üretim yapmaya çalışırken diğer yandan da güvenilir, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişimi sağlamak büyük önem taşıyor. Üretimden sofraya uzanan süreçte yaşanan kayıplar, gıda israfı ve gıda güvenliği konuları günümüzün en önemli gündem başlıkları arasında da yer alıyor elbette. Bugün tüm bu başlıkları, gıda güvenliğinin neden hayata önem taşıdığını ve bireyler olarak neler yapabileceğimizi konuşacağız. Konuğumuz Gıda Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sayın Onur Aydın. Sayın Aydın, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey, çok teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür ediyoruz efendim katkınız için, katılımınız için. Tabii bugün programımızı iki kişi sunuyoruz. Ergül Mercan da yanımda, spiker arkadaşımız.
3: Sayın Aydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ergül Hanım, iyi yayınlar dilerim.
3: Teşekkürler.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusu artmaya devam ediyor. Bu durum sadece daha fazla gıda üretme ihtiyacını değil, aynı zamanda mevcut kaynakların da daha verimli kullanılmasını da zorunlu kılıyor. Dünya nüfusunun hızla artması gıda üretimi ve gıda güvenliği açısından sizce nasıl bir tablo ortaya çıkarıyor?
2: Evet Ahmet Bey, belirttiğiniz gibi dünya nüfusunun artmasıyla beraber doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde üretim ve tüketimi konusunda büyük problemler yaşamaktayız. Özellikle doğal kaynakların toprak, su ve doğal gıdaya erişim noktasında bütün dünyada büyük bir krizin eşiğindeyiz dersek herhalde yanlış bir ifade olmaz. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in de çalışmaları var. Örneğin dünyada yaklaşık 866 milyon insanın sağlıklı olmayan, güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalıklar yaşadığı ve yaklaşık her yıl 1,5 milyon ölümün gıda güvencesizliği ve gıda güvenliği nedeniyle oluştuğunu Dünya Sağlık Örgütü bize rakamlarla söylüyor. Bu rakamların her geçen yıl artması, nüfus artışı ve sürdürülebilir kaynakların azalmasıyla da ilişkilendirilebilir.
3: Sayın Aydın, gıda güvenliği kavramını biraz açabilir miyiz? Güvenli gıda ile sağlıklı gıda arasındaki farkları açıklar mısınız?
2: Tabii ki Ergül Hanım. Güvenli gıda demek aslında tüketiciye zarar vermeyeceğini düşündüğümüz gıda demek. Gıda güvenliği de gıdanın tükettikten sonra tüketici üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmaması için alınan önlemlerin bütününe deniyor. Aslında sağlıklı gıda ifadesi çok sağlıklı bir ifade değil. Bunun yerine biz kendi terminolojimizde güvenli gıdayı tercih ediyoruz. Güvenli gıda demek tükettikten sonra besin öğelerinden faydalanabileceği ve bununla beraber herhangi bir sağlık sorunu yaratmayacağını anlayabiliriz.
1: Evet. Sayın Aydın, şeyi soracağım. Şimdi biraz önce tabii dünya üzerinde bir tablo ortaya koydunuz. Artan tüketim talebi tabii doğal kaynaklar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bu nasıl bir baskı oluyor? En çok hangi kaynaklar risk altında? Bunu da konuşabilir miyiz efendim?
2: Tabii ki Ahmet Bey. Şöyle ki biz bir gıdayı çöpe attığımızda sadece o gıdayı çöpe atmıyoruz.
1: Evet.
2: O gıdanın hasattan tedarik zincirine ve bizim soframıza gelene kadar bir su ayak izi var. Ve bu birkaç tonla ifade ediliyor. Örneğin 1 kilo dana etini çöpe attığınızda 7 ile 10 ton arasında suyu da çöpe atmış oluyorsunuz. 1 kilo domatesi çöpe attığınızda yaklaşık 3000-4000 litrelik su ayak izi çöpe atılıyor. Dolayısıyla o gıdadan çok daha fazlasını çöpe attığımızı unutmayalım. 2024 yılı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 10.8 milyon ton gıda atığı oluşmakta. Gıda atığı dediğimiz şeyle gıda israfı da farklı şeyler. Aslında onun da altını çizmek lazım. Gıda israfı dediğimizde hasattan tüketime kadar olan israf, ama gıda kaybı ya da gıda atığı dediğimizde hane halkının attığı, çöpe attığı, tüketmeden çöpe attığı gıdalardan bahsediyoruz. Türkiye'de rakamlar gerçekten dramatik. Türkiye'de yetişen, üretilen gıdanın neredeyse 1/5'i tüketilmeden çöpe atılmakta. Bunun arkasındaki nedenleri de müsaade ederseniz hızlıca özetleyeyim.
1: Lütfen, tabii ki efendim.
2: %70 ile bozulma ilk sırada geliyor. Yani gıdaların doğru ortamlarda doğru şekilde saklanmaması burada en sık karşılaştığımız konu. Daha sonra bozulmadan sonra işte ki sırayla fazla tüketim, fazla satın alma. Bu da ikinci sırada en fazla kayıp olarak söyleyebiliriz. Tabii sadece üretimde sadece tüketimde değil, gıdanın aslında büyük bir bölümü hasat ve hasat sonrasında israf oluyor. Biz bunu israfla açıklıyoruz. Özellikle Türkiye açısından kritik taze sebze ve meyveler en çok bozulabilen, en çok gıda israfına neden olan ürünler. Bu ürünlerin de yaklaşık 1/3'ü yanlış hasat sonrası yanlış depolama, hatalı lojistik, sunum ve teşhir sırasında ezilme, bozulma gibi nedenlerle de burada da çok ciddi bir israf var. Yaklaşık 18 milyon ton israftan bahsediyoruz. Ekmek israfımız da günde 3 milyon adet ekmek. Sadece bizim israf ettiğimiz ekmek ve taze sebze ve meyve eğer geri kazanılabilse ya da israf bir şekilde azaltılabilse Afrika'daki açlığı tamamıyla bitirebiliriz. Yani bu rakamların dramatikliğini göstermek adına bu örneği verdim.
1: Evet,
2: Türkiye
1: evet.
2: Maalesef bu anlamda karnesi pek iyi bir ülke olduğunu söyleyemeyeceğiz.
1: Evet. Tabii bir yolculuktan bahsettiniz, bu gıdanın yolculuğundan bahsettiniz ama en başa dönelim efendim. Üretim, işleme, depolama, taşıma ve satış süreçlerinin her biri tabii ayrı ayrı bir denetim ve kontrol gerektiriyor. Bir ürünün tarladan sofraya uzanan yolculuğunda gıda güvenliğini tehdit eden en kritik aşamalar hangileridir? Biraz önce bahsettiğiniz ama biraz altını çizelim istiyorum. Biraz da detaylandıralım istiyorum efendim. Ve o ürünü o süreçte, o yolculukta korumak için hangi önlemleri almamız gerekiyor?
2: Kesinlikle Ahmet Bey, çok önemli bir konu. Üretim ve hasat aşamasıyla başlar. Burada ürünün tarlada kalması problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da doğru bir planlama yapılmaması nedeniyle bazı yıllarda üreticiler bazı ürünlere ağırlık verirken bazı ürünlerin üretimi düşebiliyor. Bu dengesizlik de üretici maliyetlerinin karşılanamaması ve ürünün tarlada kalmasına neden oluyor. Ayrıca şekil bozukluğu nedeniyle ürün pazara giremeyen gıdalarda da kayıplar oluşabiliyor. Daha sonra depolama ve taşıma sırasında ezilme, kırılma, nem ve sıcaklık kontrolünün yeterince sağlanamaması

0: yapılarının limitlerin çok üstünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üretim ve hasat aşaması çok kritik. Yine tabii işleme ve perakende aşamasında da bazı problemler var. Örneğin ürünlerin raf ömrünün doğru yönetilememesi, fazla stok, satış tahminlerinin, kestirimlerinin doğru yapılmaması da israfa ve gıda güvenliği problemlerine neden oluyor. Toplu tüketim ve restoran yerlerindeki porsiyon fazlalığı,
1: evet,
0: yanlış üretim planlaması, açık büfe uygulamaları da hem gıda israfına hem de gıda kaybına yol açıyor. Haneler, tabii Türkiye'deki gıda atığının önemli bir bölümü hanelerden kaynaklanıyor. Plansız alışveriş, yanlış saklama, TKT takibinin yapılmaması, fazla ya da eksik pişirme gibi işlemler nedeniyle de gıda atıkları, gıda kayıpları oluşabiliyor. Gıdanın ekonomik değeriyle gıda güvenliği arasında da bir orantı var Ahmet Bey.
1: Evet.
0: Türkiye'deki veriler gösteriyor ki gıda fiyatları arttıkça tüketici izlenebilir olmayan, düşük kaliteli, etiketsiz ve ucuz ürünlere yöneliyor. Üretici de üretim maliyetlerini düşürmek adına maalesef gıda sahteciliğine yöneliyor. Enflasyonun, yani gıda fiyatlarındaki bu çarpıcı artışın gıda güvenliği tarafında da sorunlar yarattığını söyleyebiliriz.
1: Evet. Sayın Aydın, çok teşekkürler. Çok kıymetli bilgiler paylaşıyorsunuz efendim. Şimdi bir ufak bir müzik arası verelim. Hem sizi de biraz dinlendirmiş olalım. Ardından sohbetimiz devam edecek efendim.
0: Tabii ki.
1: Şimdi Volkan Konak dinliyoruz. Yaylada Kuzular sizlerle.

0: İç Yaşam devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Genç Yaşam'da gıda güvenliği ve israfı konusunda Gıda Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi Onur Aydın'la sohbete devam ediyoruz. Sayın Aydın, evlerimizde yaptığımız bazı hatalar gıda güvenliğini riske atabiliyor. Tüketicilerin en sık yaptığı yanlışlar nelerdir?
2: Ergül Hanım, tüketicilerin en fazla yaptığı hata alışveriş listeleriyle alışveriş yapmamaları. Buradan tavsiyemiz muhakkak alışverişe gitmeden önce kileri ve buzdolabını kontrol edip bir alışveriş listesi yapılmalı. Haftalık yemek planları oluşturulmalı. Buzdolabında ilk giren ilk çıkar ya da ilk biten, son kullanma tarihi ilk biten ilk çıkar mantığını uygulamak. Evet. Tüketim tarihi yakın ürünleri tüketimde öne almak. Artan yemekleri güvenli şekilde saklamak ve mümkünse onları çöpe atmadan değerlendirmek. Örneğin ekmekler dilimlenerek buzdolabında dondurulabilir. Yine meyveler, sebzeler bozulmadan önce farklı tariflerde şekerleme gibi, reçel gibi farklı tariflerde kullanılabilir ya da dondurulabilir.
1: Evet.
2: Porsiyon kontrolü yapmak çok önemli ve tüketicilerin HETT ve son kullanım tarihi ayrımını öğrenmeleri çok önemli.
3: Evet. Şey de sormak isterim efendim. Son yıllarda tüketicilerin en çok endişe duyduğu konuların başında gıda hileleri geliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neler söylersiniz?
2: Ahmet Bey, gıda hileleri maalesef önüne geçemediğimiz, önüne geçmekte çok zorlandığımız bir konu. Özellikle en fazla zeytinyağında diğer bitkisel yağların karıştırılması, süt ürünlerine tarihi geçmiş süt ürünlerinin belli oranlarda paçal yapılması,
3: evet,
2: kıyma sucuk gibi ürünlerde tek tırnaklı eti, kanatlı eti ya da sakatat etleri gibi farklı et ürünlerinin kullanılması, baharat ürünlerinde yabancı yaprakların, gıda boyalarının kullanılması, yine bal ve arıcılık ürünlerinde glikoz ve bunun yerine bal aromasıyla şekerin karıştırılarak belli oranlarda paçal yapılması gibi kronik bazı problemlerle karşı karşıyayız. Tarım Bakanlığı denetimleri var fakat bu denetimler yetmiyor. Özellikle merdiven altı işletmelerin sayısı giderek artıyor. Burada tüketicinin en büyük denetçi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz.
3: Evet, evet.
2: Tüketicilerin bu konudaki farkındalığı ve Alo 174 hattına yapacakları şikayet burada bakanlığı harekete geçirecektir. Ve bu hilelerin önüne geçme noktasında tüketici, odalar, bizim gibi meslek odaları ve kamu kurumlarının sorumluluklarının ve görevlerinin olduğunu hatırlatmak istiyoruz buradan tekrar.
3: Evet. Efendim, ilk bölümde siz de bahsettiniz. Çok önemli bir konu. İsraf edilen her ürün aslında boşa harcanan suyu, enerjiyi ve emeği de temsil ediyor. Tüketiciler günlük yaşamlarında gıda israfını azaltmak için hangi basit ama etkili adımları atabilir? Örnek veriyorum, ekmek konusunda. Çok çok önemli, çok ciddi bir israf var bu konuda. Bu konunun üzerine biraz daha gidelim istiyorum. Altını biraz daha çizelim istiyorum. Evlerde özellikle hangi basit adımlarla bunu engelleyebiliriz?
2: Evet, ekmek konusunda çok haklısınız. Ekmek eğer o gün tüketilmeyecekse dilimlere doğranarak buzluğa atılabilir ya da kurutulup çorbalarda çorba katkısı olarak kullanılabilir. Tatlılarda kullanılabilir ekmek ya da hayvan yemi olarak tekrar kazanılabilir. Türkiye'de maalesef bütün illerde gıda atığı çöp kovaları yok. Biz bu gıda atıklarını geri dönüştürmede ya da ileri dönüştürmede yeterli teknolojik, evet, ve yatırım altyapısına sahip değiliz. Bunun yerine tüketicilerin evde geri kazanmalarını bekliyoruz. Meyve ve sebzelerde söylediğim gibi turşularını yapma, salamuralarını yapma ya da reçellerini yapma bir dayandırma yöntemi olarak öne çıkıyor. Yine buzlukta değerlendirmek öne çıkıyor. Ve tavsiye edilen tüketim

0: tarihi burada önemli bir konu. Tüketicilerin etiket okuryazarlığında tavsiye edilen tüketim tarihiyle son kullanım tarihini birbirinden iyi ayırması gerekiyor. Et, süt, yumurta gibi hayvansal içerikli gıdalarda SKT var. SKT bittiği gün artık o ürün kullanılamaz durumda demek. Fakat içinde et, süt ya da yumurta bulunmayan bisküvi, gofret, makarna gibi dayanıklı ürünlerde tavsiye edilen tüketim tarihi geçse bile ürünün kokusu, rengi ve duyusal özellikleri tüketilmesi için sorun teşkil etmiyorsa bu ürünler tüketilebilir. Bu
1: Evet.
0: ürünleri çöpe atmak da bir israf. Bu ürünleri kişi açıp kontrol edip koklayıp rengine, kokusuna bakıp eğer anormal bir durum yoksa, renk değişimi yoksa, koku rahatsız edici bir koku yoksa tüketebilirler Ahmet Bey.
1: Evet ya, bir gün bile geçmiş olsa hemen atıyoruz bunları çöpe, tabii son kullanma tarihi geçmiş diye, ama atmamak gerekir diyorsunuz ve ürünün o fiziki hali, belki değişim var mı yok mu, ona bakmak gerekiyor değil mi? Çok önemli bu konuda çünkü.
0: Kesinlikle burada bir altını tekrar çizmek isterim.
1: Lütfen.
0: Son kullanma tarihi geçen ürünleri kesinlikle çöpe atmak gerekiyor. SKT ve STT.
1: Hı,
0: Son
1: evet.
0: tüketim tarihi ve son kullanım
1: Evet,
0: tarihi.
1: evet, evet.
0: Bunlar o gün itibariyle çöpe atılması gerekiyor. Fakat TETT'de bir tavsiye var.
1: Tavsiye
0: Tavsiye
1: edilen.
0: edilen
1: Evet.
0: tüketim tarihinde doğru depolamayla, doğru saklama koşullarıyla bu tarih geçse bile bu ürünlerin tüketilebileceğini hatırlatmak istiyoruz buradan.
1: Evet efendim,
0: Evet.
1: teşekkür ederiz.
2: Sayın Aydın, çocuklara gıda israfını önleme bilincini nasıl kazandırabiliriz?
0: Ergül Hanım, aslında çok önemli bir konu. Gıda israfından önce çocukların gıdaya erişebilmesi konusunda birkaç rakam paylaşmak isterim.
2: Buyurun.
0: Türkiye'de 5 yaş altı çocukların %6'sında beslenme kaynaklı bir problem var ve her 5 çocuktan birisinin yeterli sebze, meyve ve proteine ulaşamadığını biliyoruz. Türkiye'de yapılan araştırmalar.
2: Evet.
0: Özellikle okul çağındaki çocuklara okul yemeği ve okul sütü uygulamalarını çok önemsiyoruz. Bu uygulamalar geçtiğimiz yıllarda vardı ama durduruldu. Öncelikle bu uygulamaların çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine, akademik başarılarına, sosyal başarılarına etkileri olduğunu buradan sizler aracılığıyla söylemek isterim. Bunun yanında gıda israfı bilinci çocuklara ilk yıllarda, okulun ilk yıllarında müfredat içerisinde tanımlanmalı, verilmeli. Bu
2: Buyurun.
0: konudaki okuryazarlık, gıda etiket okuryazarlığı ve gıda israfının arka planındaki israfların, kayıpların tablosu çocuklara çok iyi anlatılmalı. Çünkü kültür sonraki yaşlarda kolay kolay edinilebilen bir şey değil. Ancak çocukluktan edinilirse bir davranış haline, bir kalıp davranış haline gelebiliyor. Maalesef Türkiye'nin şu an orta yaş ve üzerindeki toplumlarında, insanların da diyelim, bu gıda israfı kültürü istediğimiz düzeyde değil. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için, onların geleceğini korumak için hem yetişkinlerin hem çocukların gıda israfı konusunda okuryazarlığın arttırılması, bu konuda kamu kurumlarının kampanyaları, bilgilendirme çalışmalarının arttırılması, bu konudaki kamu spotlarının arttırılması, okul
2: Evet.
0: kitaplarında ve derslerde müfredata bu konuda bilgilerin yerleştirilmesi, yerel yönetimlerle ve okul öncesi çocuklarla yapılan çalışmalarda gıdanın yeniden geri kazanımı ile ilgili uygulamaların, mutfak uygulamalarının bir mutfak kültürü haline gelmesi konularında biz Gıda Mühendisleri Odası olarak sürekli uyarılar yapıyoruz. Biz kendimiz de bu konuda her yıl, yıl içinde birkaç defa akademik makale, bilimsel yayın ve basın açıklaması metniyle toplum farkındalığını canlı tutmaya çalışıyoruz Ergül Hanım.
1: Evet, gıda arzı konusunda nüfus artışı, iklim krizi ve kaynak yetersizliğinin önümüzdeki yıllarda daha da fazla artacağını, hissedileceğini biliyoruz efendim. Yakın gelecekte peki gıda arzı konusunda dünyayı ve Türkiye'yi bekleyen en büyük riskler sizce nelerdir?
0: Ahmet Bey, en büyük risk şu anda su. İçilebilir su miktarı dünyada çok kısıtlı. Toplam dünya üzerindeki su rezervlerinin yaklaşık %2'si içilebilir. Ve ülkemizde de maalesef sanki ülkemiz bir su cennetiymiş gibi bir algı var. Öyle değil. Türkiye su stresi yaşayan ülkeler arasında.

0: ve dünyada içilebilir temiz su büyük bir problem. Bunun yanında yanlış tarım politikaları, vahşi sulama ve hatalı ilaçlama da toprak hususunu önümüze çıkarıyor. Türkiye'de toprakların büyük bir kısmı halen vahşi sulamayla sulanıyor. Bu da toprağın verimliliğini ve tarımsal ürünlerin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Yine ilk bölümde bahsettiğimiz gibi haşere ve gıda zararlılarıyla mücadelede uygulanan eski yöntemler, kimyasal kalıntıların, ürünlerdeki kimyasal kalıntıların yüksek olmasını, bunun da suyu, havayı, toplumu ve gıdayı zehirlediğini unutmamak gerekiyor. Burada bir topyekün bir mücadele ve de topyekün bir kampanya yapmak gerekiyor. Sadece kamunun ya da sadece toplumun bilinçlenmesi değil, birincil üretici, tarımsal üretici, çiftçiden köylüden taşımacıya kadar, kabzı mallardan sunum ve satış noktalarına kadar gıda tedarik zincirindeki tüm basamakların ve tüm paydaşların bu konuda farkındalığını arttırmak, gıda güvenliği bilincini, gıda güvencesi bilincini arttırmak gerekiyor diye düşünüyoruz Ahmet.
1: Evet, Sayın Aydın, çok çok teşekkürler. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Çok değerli mesajlar ve cevaplar verdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Yine görüşmek üzere diyelim. Kolaylıklar dileyelim
0: Sizler de
1: size.
0: öyle. Ben de çok teşekkür ederim. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına sizleri ve dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz.
1: Sağ olun, var olun efendim. Hoşça kalın. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ve programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu dinleyicileri, bugün de beraberliğimizin sonuna geldik. Bahsettiğimiz gibi programımızı Doğan Akyıldız ve Soner Emre hazırladı. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı vardı. Ve mikrofon başında ben Ahmet Oğuz Gözel.
2: Ben Ergün Mercan.
1: Birlikteydik efendim. Güzel bir program olduğunu düşünüyoruz. Son eserimiz ise Sevince Erkin Koray'dan geliyor. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'nin içinden yükselen eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Türkiye'nin İran Savaşı'ndaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP'ye koltuk kapmaca, salon kapmaca oyunu oynayın diye seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurallarına vurgu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Rahe ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve jeopolitik gelişmeler ele alındı. İklim, su ve gıda güvenliğinin ele alındığı Erciyes Zirvesi Kayseri'de yapıldı. Zirveye katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hakkaniyetli ve çözüm odaklı iklim diplomasisi yürütüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede kat ettiği mesafeye dikkat çekti. İstanbul'da ilk baklavacılık atölyesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 7 gastronomi lisesi açılacağını ve ilk etabın Eylül'de hizmete gireceğini söyledi. Bakan Tekin, Fetih Ruhu Yarışmaları ödül törenine de katıldı. Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri seçildi. Şehrin uluslararası tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Belleği programında kütüğe bağlı 12 eseri olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş, bu silsileye yeni bir nişan eklemiştir ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Başkent Şam'da kalp hastanesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal El Ali ile de bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. Kimse hukukun dışına çıkamayacak dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı öncesinde adaylara başarı diledi. Vatandaşlara da sınav saatlerinde sessizlik çağrısında bulundu. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. İşlemler E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda. İran 60 gün boyunca geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Gemilerin boğazdan çıkışı da sürüyor. Savunma alanında dünyanın en büyük şirketlerinden olan Baykar, Türkiye'de eğitim görecek Filistinli öğrencilere destek verecek. Baykar, Filistinli 200 yüksek öğrenim öğrencisinin eğitim, konaklama ve seyahat giderlerini karşılayacak. İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında söküm işlemi yapılan bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bank Anton Bank Kartımadil. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Eximbank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Baba, bu ne bayramı?
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Programı Ayla Sert hazırladı, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda sağlık hizmetlerinden yararlanırken hepimizin bilmesi gereken önemli bir konuyu ele alacağız. Acil servislerde hangi hizmetlerde ücret yasal olarak alınabilir, hangilerinde alınamaz? Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Sağlık Komisyonu üyesi ve Halkın Sağlığı Derneği Başkanı Doktor Şahan Can Şahan. Dikkat etmemiz gereken noktaları bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
1: Hoş bulduk İrem Hanım, teşekkür ediyorum. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz, çok naziksiniz. Şimdi Şahan Hocam, bu gerçekten önemli bir konu çünkü acil servisler zaten bizim bilerek, isteyerek, randevu alarak gittiğimiz yerler değil. Evet. Bir kaza sonucu, istenmeyen bir durum sonucu acil olarak ambulansın gelip bizi aldı ve götürdü ya da bizim kendi imkanlarımızla gidebilirsek gittiğimiz yer, can havliyle evet. Gittiğimiz yer yani. Önemli olan o da canımızı kurtarmak. Düşünmüyoruz ki orada bize sağlanacak hizmetlerden hangilerinden para alınır, hangilerinden alınmaz diye. Ama yasal olarak da ücret aldıkları hizmetler mevcutmuş. Yani merak ediyoruz, acaba bunlar neler? Bir daha Allah göstermesin ama oldu ki acile gitmemiz gerekirse bunları da bilmekte fayda var.
1: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle tüm dinleyenlerimize sağlıklı günler diliyorum. İnşallah acile işleri düşmez diyeceğim ama maalesef tabii ki mutlaka oluyor hayatın içinde. Evet. 86 milyonluk ülkemizde binlerce kişi her gün acillere çeşitli nedenlerle gitmek zorunda kalıyorlar. Ambulansla olsun, başka tür yollarla acile ulaştıklarında aldıkları hizmetin acil vaka olması durumunda, yani stabil olmadan önce kalp krizi, trafik kazası, büyük kanamalar falan gibi hayatı tehdit eden ve uzuv kaybı veya işlev kaybına neden olabilecek ciddi bir durum söz konusu olduğunda herhangi bir ücret ödenmiyor. İster kamu hastanesi olsun, ister özel hastane olsun. Bu kişilerin herhangi bir sigortasının var olup olmadığına bakılmaksızın veya ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilmek zorunluluğu var. Bu anayasanın 56. maddesi gereğince devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür maddesinden hareketle yine diğer başka mevzuatlarımızda da var. İsterseniz onlara bir yandan geçeyim.
0: Tabii, buyurun.
1: Ve söylediğimiz gibi aciliyet durumu mutlaka gerekiyor. Hayatı tehdit eden bir durum söz konusu olacak. Burada 56. maddesi anayasanın bahsettiğim gibi sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşlarımızın sağlığını korumakla ve sürdürmekle mümkün. Bunu sağlıyor, zorunlu kılıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu var. Hı hı. Bu kanunumuzun da madde 63'ün 6. bendinde, 6. fıkrasında acil hallerde sağlık hizmeti sunucuları kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına, katılım payı ve ilave ücret alınıp alınmayacağına bakılmaksızın sürekli gerekli olan tıbbi müdahaleyi yapmak zorundalar. Bu yine SGK'lısın, değilsin, gelirin var, yok, ödeyebilirsin, ödeyemezsin gibi herhangi bir

0: zorundalar ve acil durum geçinceye kadar, yani hastanın stabil hale gelmesinin sağlanıldığı duruma kadar tüm işlemler ücretsiz. Muayene olsun, müdahale olsun, tıbbi malzeme ve ilaç, tüm kullanılan her şey ücretsiz olmuş oluyor. Ve yine mevzuatta hasta hakları yönetmeliğimizde de 26. maddede aynı şekilde geçer bu konu. Acil vakalarda sağlık kurum ve kuruluşları hastanın sosyal güvencesi veya ödeme gücüne bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak zorundadır diye açık ifade var. Muayene olsun, tetkik olsun, tıbbi malzeme olsun ve müdahaleler olsun, tüm işlemler tamamen ücretsiz gerçekleştiriliyor. Ve sağlık hizmetleri temel kanunumuzda da 3. maddede yine acil sağlık hizmetleri ödeme gücüne bakılmaksızın sunulur diye çok açık ifade var. Yine özel hastaneler yönetmeliğinin 47. maddesinde özel hastaneler de dahil olmak üzere acil vakayı kabul etmek ve hayati tehlikeyi ortadan kaldıracak ve işlev kaybını önleyecek aşamaya kadar tüm işlemleri yapmak zorundadır ifadesi var ve ücret isteyemez şeklinde net ifade var. Ve Sağlık Bakanlığı'nın acil sağlık hizmetleri yönergesinde de aynı durumla yine karşılaşıyoruz. Acil hasta tanısı konulduktan sonra triyaj dediğimiz, yani vakanın aciliyetiyle ilgili ayrım yapılma durumu oluyor. Muayene, EKG, laboratuvar olsun, görüntüleme olsun, ilaç, serum, pansuman ve benzeri her türlü işlem ücrete tabi olmamış oluyor. Ücret alınamıyor stabilizasyon sağlayıncaya kadar. Yani hastanın stabil haline getirildi. Artık planlı bir şekilde bir ameliyatı, bir tedavisi düşünülebilir ve zaman içerisine yayılabilir hale geldiğinde artık ücret talebi mümkün oluyor ve bu aşamada da yine hasta ve yakınlarına sağlık kuruluşu çalışanları bunu tebliğ etmek zorunda, form doldurtup bunu beyan etmiş olmaları gerekiyor.
1: Peki şimdi
0: bu aşamadan sonra ücret talep edebilirler, evet, diğer işlemler için.
1: Şimdi hocam gittik özele, böyle çok acil bir durum için gidildi ve orada gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı. Ücret istenebilecek hale geldi. Yani stabilizasyon sağlandı hastada. Ya ameliyat olacak dediğiniz gibi ya da bir tedaviye başlanacak. Bu durumda hasta yakınına ya da hastanın kendisine bildirildiğinde, hasta eğer ücret ödeyecek durumda değilse nasıl süreç devam edecek? Transferini isteyebilir mi herhangi bir devlet hastanesine?
0: Evet, çeşitli seçenekler var o aşamada yapabileceği. Doğrudan konuyla ilgili acil servis sorumlusu hekimle görüşmesi önemli bir şey olur, adım olur. Ve onun dışında ayrıntılı fatura almalı, müdahale yapıldıktan sonra ücret isteniyorsa ve ödediyse onun ayrıntılı faturasını alması gerekir ve SUT kodları da yazılı olmalı. Yani sağlık uygulama tebliği dediğimiz sistemle ilgili kodlar da yazılmış olmalı burada ve bu faturayı, ayrıntılı faturayı hastaneler vermek zorunda ve ödeme belgesiyle birlikte, bu ayrıntılı faturayla birlikte SGK il müdürlüklerine başvurabilir kişi ücret iadesini istemek için. Bu sonraki aşama tabii. O anki krizle ilgili de dediğim gibi hastanenin acil servis sorumlu hekimiyle görüşürler. Sonuç alamazlarsa da yine zaten ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın tüm illerde, ilçelerde kriz masası şeklinde bir görevli hekimlerden oluşan ve diğer yardımcı sağlık personellerinden oluşan ekipleri oluyor. Onlara da ulaşıp anlık çözüm konusunda yardım isteyebilirler. Ve sonrasında da ödeme yaptıktan sonra talep yolları, şansları var, o seçenekler var. Dediğim gibi SGK İl Müdürlüğü'ne olabilir. Ayrıca tüketici hakları heyeti, tabii ki Tüketici Konfederasyonu üyesi olarak bizim derneğimiz ve şahsen benim de ilgili olduğum Tüketici Konfederasyonu'nun tüketici hakem heyetlerine başvurması mümkün. Bunlar da yine ilgili mülki idarelerde oluyor, valiliklerde ve kaymakamlıklarda bulunan tüketici hakem heyeti. oraya ikamet ettiği yerdekine başvuruyor. Tüketici hakem heyetine başvurduğunda ücret iadesi isteyebilir ve faiziyle de aradan zaman geçti.

0: taizini de talep etme hakkı var.
1: Hangi şartlarda tüketici hakem heyetine başvurabilir, ücretini alabilir?
0: Yani acil olduğunu bildiği bir konuda ondan ücret alındıysa haklı bir iade talebi olacağı için bu durumlarda yapabilir. Ama her durumda yapsa bile zaten eğer acil tanımına girmeyen bir işlemler varsa orada da bunu açıklanarak kendisi başvurduğu yerde şu nedenlerle acil tanımı dışında olduğu için ödeme yükümlülüğünüz var denebilir. Ve sigortasından, kişinin sigortası varsa yine alınıyor. Hem SGK anlamında hem de ayrıca özel sağlık sigortası gibi çeşitli tahsilat yolları var. Bu fark kısmı için söylüyorum. Acile girmeyenler için ama acil olduğu noktada kesinlikle ücret ödeme yükümlülüğü yok. Ödenirse de geri alınması mümkün. Ayrıca da bu şekilde bir işlem başlattığı zaman kendisi hastanenin de ceza alma durumu var. Yani sadece hastanın ve yakınının ödediğini tahsil etmekle kalmıyor. Hastanede bir cezaya çarptırılmış oluyor bu
1: tabii
0: anlamda.
1: Tabii kanuna aykırı hareket ettiği tabii için. Evet. O zaman şöyle, eğer biz acille girdiysek özel bir hastanede ve bizden çıkarken ücret talep edildiyse, bize işlem sırasında bir şey söylenmeden, beyan edilmeden biz bunu her halükarda tüketici hakem heyetine götürelim, taşıyalım ki hakkımızı tabii arayalım. Artık onlar inceler, bakar zaten hangisi acil duruma girmiş, hangisi girmemiş, hangi müdahale. Ama gerçi biraz önce söylediğiniz, acil müdahaleye girmeyen durumlarda da hasta ve yakınları bilgilendirilmeli.
0: Evet, bilgilendirilmek zorunda. Onların onayıyla işlemler yapılıyor. Yine hasta bilinci açıksa yine hastamız da bilgilendirilebilir ama özellikle yine yakınları birçok kez, çünkü acillerde bilinci yerinde olmayabilir ya da çocuk hasta olabilir. O durumlarda falan aile fertleri, hasta yakınları bilgilendirilip ve onayı alınması gerekir. Yoksa planlı olarak gerçekleştirilebilecek bir müdahale, mesela bir stent uygulaması, bir ameliyat, hemen o dakika yapılması şart olmayan bir ameliyat falan yapılırsa bunu da sorumlu olarak yine yapanlar olmuş oluyor acille girmemesine rağmen. Alabilme durumları için hastanın ve ailesinin ödemesi için veya sigortasının mutlaka bu onayında alınması gerekiyor. Yani farkında olmadan, ona bilgi verilmeden, hasta veya hasta yakınlarına bilgi verilmeden bir sürü elektif işlemler dediğimiz, acile girmeyen, ileride de yapılabilecek işlemler yapılıp da büyük faturalarla karşılaşmaları sağlanırsa bu da doğru bir uygulama değil. Bu da şikayet edilebilir bir konu olmuş oluyor.
1: Şimdi öyle çok durumlar var ki işte kan kaybı ya da uzuv kaybı gibi gözle görülebilecek durumda, şiddeti büyük olan, fiziksel olarak gözle görülecek hastalıklar, kazalar mevcut. Bunlar da zaten bir şey demiyoruz ama bir de mesela kalp krizi belirtisiyle geliyor. Bir göğüs sıkışması, sırt ağrısı, kola inmiş bir ağrı. Orada da işte hemen bakılacak, yapılacak ilk akla gelen işte belki bilmiyorum anjiyo yapılır mı, acil müdahaleye girer mi anjiyo yapılması damarlarda tıkanıklığa bakmak için, yoksa bunlar daha sonraki aşamaya mı, ya da bir insan bayıldı. Bilmiyorsun ki neden bayıldı. Acaba tansiyonu düştü, basit bir bayılma mı, yoksa beyinde başka bir hasar var, sıkıntı var, o yüzden mi bayıldı? Bunun için de MR tomografiye gönderilmesi gerekir mi? Hastaların gönderildiği takdirde acilde bundan özel hastaneler ücret talep edebilir mi? Stabilizasyona giriyor mu yoksa bu durumlar? Bunların detayları nelerdir? Onları da 3 aşağı 5 yukarı hani örnekler üzerine açıklayalım istedim.
0: Orada da az önce konuşmamızda kelime olarak geçmişti. Triyaj dediğimiz ayrım söz konusu oluyor. Kırmızı alan, sarı alan ve yeşil alan ayrımı var. Kırmızı alan zaten çok çok kritik ve saniyelerin önemli olduğu müdahalelerin gerekliliği olmuş oluyor. Orada kalp krizi, büyük kanamalar gibi, kafa travmaları falan gibi birçok kez hastanın bilincinin de yerinde olmadığı, hayati fonksiyonlarının durduğu nokta olmuş oluyor. Orada uygulanan şey zaten çok net ve açık. Onun dışında bir sonraki bir değerlendirme olarak sarı alan dediğimizde de aslında

0: şey de olabilir, yani çok acil durumu olmayabilir ama net değil. Onun ayrımı yapılıncaya kadar bu triyaj işlemi ve aciliyet olup olmadığını değerlendirme anlamında hastanın stabil olduğuna emin olduğumuz ve ayrıca bir başka zamanda tedavisinin yapılabileceği ilerleyen saatler, günler falan bir şekilde hastanın ele alabileceği ortaya çıktığı an sarı alandan bu defa da tanısı netleşmiş, stabil olduğu netleşmiş olduğu için o durumda da yine o aşamaya kadarki işlemler yine ücretsiz. Yani mutlaka hastanın stabil olduğu, artık aciliyet taşımadığı, kritik durumda olmadığı netleşmiş olması gerekiyor. Evet. O aşamaya kadar tamamen ücretsiz yapılanlar. Yani dediğiniz gibi kişi acil bir tabloda gibi olup aslında acillik bir durum olmayabilir. Onun netleştirildiği ana kadar yapılan işlemler ücretsiz.
1: Peki hocam, şimdi bir de ilaca rapor yazıldığı takdirde, şimdi teknik ekibimizden Ertuğrul arkadaşımız sormuş bunu da, ilaca raporu almak için de ücret isteniliyormuş özel hastanede, doğru mudur Ertuğrul Bey? Bu mümkün mü? Bu ücreti talep edebilirler mi? Hakları var mı?
0: Aciz konusunun dışında olarak mı ifade ediyorsunuz?
1: Evet.
0: O daha ayrı bir konu tabii. Ayrıca normal tedavi süreci değerlendirilip herhangi bir şekilde başvurup da sağlık kuruluşuna onun değerlendirilip raporlanması, ayrıca rapor hazırlanacak, bunun ücreti olacak şeklinde bildiğim kadarıyla sağlık uygulama tebliğinde ayrı bir fiyat tanımlanmış değil. O anlamda olamaması gerekir diye düşünüyorum. Ama tam olarak sorunun
1: bunu da o zaman yine tüketici hakem heyetine bildirebilirler, götürebilirler.
0: Evet evet, orada da bir tereddüt varsa başvurulabilir. Zaten söylediğim gibi eğer başvuran kişi haklı değilse zaten bir süreç yaşanmayacak. Ama haklıysa talep edebilecek ücreti diyoruz. Ayrıca bu tür konuların çözümü konusunda biz bir sivil toplum kuruluşu olarak Halkın Sağlığı Derneği ve tabii ki Tüketici Konfederasyonu'nun bileşeni olarak çaba içinde olup bu konuların toplumda iletişim sıkıntıları, tam olarak anlaşılamaması konusunun üzerine gitmeyi, çözümü konusunda katkıda bulunma düşüncesindeyiz. Önümüzdeki günlerde tüm sağlık kuruluşlarına ve kamu ve özel kuruluşlarla iletişim halinde olup, ayrıca Hasta Hakları Derneğimiz var. Onun da bu konuda tabii ki çabaları olabilir, katkıları olabilir. Tüm bileşenlerin veya paydaşların diye ifade edebileceğimiz, sözü olacak herkesin sözünü alan ve bir şekilde aklın yolu bir olmuş oluyor ya da yasal mevzuat gayet açık olmuş oluyor. Ama bunlar farklı şekilde uygulamada yer bulabiliyor maalesef. Art niyet olmasa bile bilgi eksikliğinden ve o anki belki de telaştan hızlıca hizmet verirken hizmet verenin de veya hizmet alanın da hakkının dışında uygulamalar olabilir. Normal mevzuatın gerekliliğinin dışında uygulamalar olabilir. Bunların en aza indirilmesi konusunda da çabalar gösterme niyetindeyiz. Mutlaka çözülebilecek bir konu.
1: Evet. Ve ya şimdi öyle bir konu ki
0: bu şekilde belirsiz kalmamalı diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi Şahan hocam, siz anlatırken aklıma hep bazı okuduğum haberlerde maalesef böyle, hani dediniz ya kötü niyet diye. Bu her alanda geçerli. Bizden hasta olarak talep edilmiyor belki ama özel hastanelerden, sonuçta bize yaptığı işlemin karşılığını devletten alıyorlar. Ve sadece belki de kazanabilmek adına, daha fazla alabilmek adına normalde hastaya uygulanmaması gereken işlemleri de uygulayabildiklerini örneklerle görüyoruz. Biz de burada belki hem hakkımızı bilmeliyiz, hem yapılan müdahaleler hakkında bilgi sahibi de olmak isteriz tabii ki. Bence bir hasta olarak gittiğimiz zaman doktora tek tek, adım adım anlatılmalı. Biraz burada bir eksiklik görüyorum. Hani bu yapılacak denip geçiyor ama neden yapılacağı da açıklanmalı. Biz de takip etmeliyiz. Hasta ya da hasta yakını olarak yapılacak olan işlemlerin neden yapıldığından haberdar olmalıyız. Bilmiyorum, acaba çok mu şey istiyorum
0: çok,
1: ama.
0: Çok haklısınız. Hayır çok haklısınız. Hatta bunun, bu söylediğiniz şeyin çok güzel bir şeye işaret ettiniz. Teşekkür ediyorum. Hastanın iyileşme sürecinde bile etkisi var. Yani bilgilendirilmesi, evet, hastalığıyla ilgili bilgilendirilmesi, sadece ödeme değil, fatura konusu değil. Evet, onun dışında tabii da

0: kendisine ne yapıldı, ne tespit edildi ve bu süreçte neler olabilir önümüzdeki zamanlarda, iyileşme süreci nedir? Bunların ayrıntılı bir şekilde paylaşılması kesinlikle hastanın ve hasta yakınlarının iyiliğine ve onları daha iyi hale getiriyor. Kendilerini daha iyi hissetmelerini kesinlikle sağlayan bir şey. O yüzden bu çok anlamlı, önemli. Bilgilendirme önemli, iletişim önemli, düzgün iletişim önemli. Ayrıca sadece sağlık değil, bence eğitimde ve başka hizmetlerde de veya ticarette falan hakkaniyet ve adalet çok önemli. İki taraf aslında hakkı olmayan şeyi talep etme durumunda olmasa ya da bilip bilmeden ezbere fazla derecede hakkından fazlasını talep etme tutumunda olmasa birçok şey kolaylaşacak. O yüzden bu da aslında hem insani kalite olarak benim ifade ettiğim hem de toplum kalitesi olarak ifade edebileceğimiz bir şey. Diğer tüm konularda olduğu gibi bu konularda da tam açık iletişim olursa, mevzuatlarda net olursa, ki birçok mevzuat var. Aslında ülkemizde birçok konuda mevzuat konusu son derece düzgün olduğu halde uygulamada sıkıntılar olabiliyor. Orada da ya bilgi eksikliği ya da bilgi eksik olmasa bile maalesef insanların kendi şahısları veya kurumları adına yorumlama tutumlarının ön plana çıktığını görebiliyoruz. Bunlar da aslında toplum olarak yatsınmalı ve buna karşı tavır alınmalı diye düşünüyorum ben. Şeyde de böyle, yani ne diyoruz, fahiş fiyat artışları falan, ama toplumda bireylerin de fiyat duyarlılığı olmalı. İki aynı kalitedeki üründen daha uygun fiyat olanı tercih edebilmeli veya fiyatları aynı olup ama özellikleri daha iyi olan, daha kaliteli olduğunu işaret eden bilgiler varsa onu tercih edebilmeli. Bu tutumda olmadıkça daha kötü hizmetlere ve ürünlere daha büyük paraları ödemeye razı milyonlarca vatandaş olduğunda maalesef düzelmesi zor oluyor. Bu anlamda vatandaşın da talebi olmalı, düzgün hizmete, doğru fiyatlandırmaya ve onun hakkını vermeli. Olumlu bir davranışla karşılaştığında da o ürün ya da hizmeti sağlayan tarafa teveccühünü göstermeli, ilgisini göstermeli diyorum.
1: Tabii
0: bunlar
1: bilgi
0: da
1: eksikliği...
0: çözümün bir parçası olmalı diye düşünüyorum.
1: Şimdi bilgi eksikliği bizim hayatımız boyunca bizi zarara uğratacak bir şey.
0: Her konuda.
1: Her
0: kesinlikle.
1: Konuda. O yüzden etiket okumayı da bilmeliyiz, haklarımızı da bilmeliyiz, güncel durumları da takip etmeliyiz. Tabii. Elimizden geldiğince bu bizim yaşam kalitemizi artıracak bir şeydir.
0: Çok haklısınız. Tam burada okur sağlık okur yazarlığı dediğimiz kavrama işaret etmek isterim. Bu kavramı da geliştirmek ve topluma yaymak istiyoruz. Sağlık okuryazarlığı ne kadar yüksek olursa yaşam kalitemize de yansıyor.
1: Kadar,
0: ve bu bir şey değil, yani maliyetli bir şey değil.
1: Doğru. Şahan hocam.
0: Bu konulara ilgili olmak gerekir. Gayretli olmak gerekir. Pozitif olmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel bilgilendirdiniz bizi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başka programlarda da yine her zaman halkımızı bilinçlendirme konusunda, farkındalığını artırma konusunda, sağlığına katkıda bulunma konusunda sonuna kadar her zaman hazırız.
1: Her zaman bekleriz.
0: İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de sağlıklı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Tüketici Günlüğü'nün bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Erdiniz.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar. Eğitim Koçu.
3: Merhaba, ben Hakan Çiğdem. Her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, heyecan kapıda. Yavaş yavaş aslında çalıştığımız sınavların sonuna geldik. Bugün o büyük sınavdan önce son 24 saat nelere dikkat etmeliyiz, ne şekilde adımlar atmalıyız, merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, büyük gün kapıda, aslında emeklerimizin karşılığını alma zamanı. Evet, şunu hissedebiliyorum. Heyecanınızı, kalbinizin böyle küt küt atışınızı ta buralardan hissediyorum. Ama merak etmeyin, bu çok normal. Neden? İster istemez bunu yaşayacağız, heyecanımız olacak. Tabii ki bugün bu yayınımızda son 24 saat, aslında biraz daha zaman kaldı ama bunu nasıl yönetebileceğinizi anlatmaya çalışacağız. Çayınızı, kahvenizi alın, kulaklarınızı dört açın. İşte size hayat kurtaran, aslında sınavda neler yapmanız gerektiği ile ilgili altın listeyi verme zamanı. Özellikle Eğitim Koçu programıyla burada aslında aylardır size destek oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de destek olacağız ama özellikle sınav öncesinde nelere dikkat etmeliyiz, nasıl ilerlemeliyiz? Bunlarla ilgili sınav anında bugün, yarın, sabah, yani birçok noktayı aslında anlatmaya çalışacağız ki bizim için önemli. Çünkü aslında sınavlar sadece akademik olarak yaşadığınız, çalıştığınız noktaların karşılığı değil. Çevrenizdeki olan bitenler, stres, aslında bunları yönetebilme noktasıyla başarıya ulaşabilmedir. Bakın, en önemli noktalardan bir tanesi bu. İlk önce şunu söyleyelim. Ne yaparsak yapalım, bir gün kaldı. O zaman ne yapıyorsunuz? Kalemleri bırakıyorsunuz, zihninizi kapatıyorsunuz. Bakın, bu çok önemli. Yani ben özellikle bugün son gün olması bakımından son gün ders çalışmayı tamamen bırakmanızı isterim. Neden? Şimdi burada yeni bir şey öğrenme noktası ya da şunu yaşıyor öğrenci. Ya şunu da biliyor muyum, bunu da biliyor muyum? Bu heyecan ve stres, hatta kaygı üst noktaya çıkıyor. Bu sefer ne yapıyor? Sürekli bir şeyleri unuttuğunuzu düşünüyorsunuz. Evet der gibisiniz değil mi? Çayınızı aldınız, beni dinliyorsunuz. Evet hocam, gerçekten de böyle oluyor. Ya da veliler, lütfen çocuklarınızı lütfen ve lütfen takip edin. Bu heyecan kat sayısı arta arta sabaha kadar farklı bir noktaya gelebiliyor. Özellikle bir gününüzü doğru kullanmanız gerekiyor. E peki yeni bir şeyi öğrenmek gerekmiyor mu hocam? Evet, ama biz artık bu noktaya kadar geldik. Çoğu şeyi öğrendik. Ne yapmamız gerekiyor? İşte burada bırakın beyniniz o değerli bilgileri güzelce ne yapsın? Düzenlesin, dinlensin. Çünkü bir sonraki gün büyük gün. Ne yapıyorsunuz? Sınava giriyorsunuz. İşte sınavdan bir gün önce bununla ilgili lütfen beyninizi aslında rahatlatma noktasında ya da heyecan katsayınızı arttırmama noktasında buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki burada baktığınız zaman tabii şunu da söylememiz gerekiyor. Sabah böyle panik havası ya da buna benzer.

birçok şeyi yaşamamak adına lütfen evraklarınızı ne yapıyorsunuz? Hazırlıyorsunuz. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Şimdi giriş belgeniz, kimliğiniz, hani belki size şans getiren bir şeyler varsa o. Bunları hepsini ne yapıyorsunuz? Şeffaf bir dosyaya koyup ağzını değil mi? Kapatıp geceden yerleştiriyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Ya da biliyorsunuz son dönemde kalem götüremiyorsunuz. ÖSYM için söylüyorum. Bununla ilgili şeffaf sanırım üzerinde bir yazı olmayan bir şişe su götürebiliyorsunuz. Yani bunları hazırlayabilirsiniz. Çünkü şu var. Sabah evrak arama sitesine girmememiz gerekiyor. Bu da heyecan ya da işte stres katsayımızı arttıran noktalardan bir tanesi. Özellikle ne yapıyorsunuz? Giriş belgeniz, kimliğiniz birçok şeyi bir gün öncesinden ayarlamanız gerekiyor. Hatta bunu böyle sabah çıkarken evinizde net görebileceğiniz yere koymanız gerekiyor. Onu alıp hemen çıkalım. Hatta mümkünse böyle bir liste yapabilirsiniz. İşte hangi belgeleri alacaksınız, nasıl çıkacaksınız, ne yapacaksınız bunlarla ilgili.

0: Yine bence en büyük problemlerden bir tanesi şu. Aslında yeme içme macerası. Yani midenizi maceraya atmayın. Yani ne demek istiyoruz? Akşam yemeğinde annenizin o hafif ev yemeklerine sığının. Bakın bu çok önemli. Yani böyle dışarıdan yiyecek, söyleyecek ya da çok ağır yağları olan çok ağır yiyecekleri tercih etmeyin. Bakın bu çok önemli. Hele hele bakın lütfen şunu sakın yapmayın. Daha önce yaşamış ve bununla ilgili gerçekten problem aslında noktasına maalesef giden öğrencilerimiz oldu. İlk defa deneyeceğiniz bir sos. Bakın ağır baharatlı yiyecekler ilk defa ya da özellikle buna benzer ya da midenizi işte yoracak o hassasiyeti harekete getirebilecek noktaları lütfen ve lütfen kesinlikle yapmayın. Yani bakın hep bize şunu söylüyorlar, sabah kalktığınızda hafif bir kahvaltı yapın. Birazdan anlatacağız. Tamam anlatacağız ama geceden çok ağır yediğiniz bir şey de eşittir. Yine sabah bu size aslında eksi olarak dönecek. Bence bir gün öncesinde ilk önce doğru bir yemekle aslında başlıyoruz. Mide noktasında sabah kahvaltısında da bunu aslında ne yapmış oluyoruz, tamamlamış oluyoruz. Yani birbirini tamamlayan unsurlarla ilerlememiz çok çok daha değerli. Şunu da söylemiş olalım, yani özellikle bir gün öncesi aslında stres yaşadığımız noktalardan bir tanesi. Hocam anlatıyorsunuz ama stresimiz var, o zaman ne yapıyorsunuz? Akşama doğru kulaklığınızı takın ya da yanınıza annenizi, babanızı, sevdiğiniz bir arkadaşınızı alıp 20-30 dakika hafif bir yürüyüş yapın. Bakın bu çok önemli. Yalnız şu yanlış anlaşılmasın. Ağır spor yapıp değil mi? Ertesi gün kas ağrılarıyla uyanmaktan bahsetmiyorum. Yani böyle hafif. Buradaki amaç şu. Yani evet spor yapmak ama kafanızı böyle bir dinlendirmek. Yürüdükçe o stresi ne yapıyorsunuz? Atmış oluyorsunuz. Mümkün olduğunca bunu bir gün öncesinden yapalım. Bakın bu bizim için değerli altın noktalar. Tamam stres attık adım, yürüdük adımlarla. Bence en önemli noktalardan bir tanesi tartışmasız ışık ve suyun mucizesi. Ne demek istiyorsunuz hocam? Eve geliyorsunuz işte hafif bir yemek, yatmadan önce ılık bir duş alıyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Su sizi gevşetir, kaslarınızı açar, özellikle deliksiz bir uykuya hazırlar. Bakın bu çok önemli. Özellikle işte bunları tamamladığınız zaman aslında her ne kadar psikolojik olarak buna hazırsanız, fizyolojik olarak da buna hazırlanmış olacaksınız. Bizim için çok önemli. İşte bu anlamda kesinlikle ve kesinlikle bu sizi rahatlatacaktır. Buradan sonra tabii ki ne yapıyorsunuz? İster istemez biyolojik saat noktası var. Çok önemli. Neden? Haftalar öncesinden, daha önce yaptığımız programlarda bunu söyledik. Biyolojik saat olarak kendinizi mutlaka yatma kalkma en azından 2-3 hafta bunu ayarlamış olmanız gerekiyordu. Ne yapacaksınız? Yarın erken uyanacağım diyerek akşam 8'de yatağa girmeyin. Bakın bu çok önemli. Evet yatakta dönüp strese girersiniz. Yani 10-10.30 yani bunlar biraz daha doğru saatler. Mümkün olduğunca işte o 3 haftalık uyduğunuz biyolojik saate sadık kalmanız gerekiyor. Hocam ben 3 haftadır gece 10'da uyuyorum. 10'da uyuyor. Sabah kalkıp ama tabii parantez açıp birazdan da söylemeye çalışacağız. Sınav yerine göre ki sınav yerleriniz belli oldu. O odakla aslında ne yapmanız gerekiyor? Belli bir saatte kalkıp çünkü kahvaltı yapacaksınız. Belki yolunuz biraz uzun ya da kalabalık ya da kalabalığa kalmak istemiyorsunuz. Büyük şehirlerde yaşayanlar için söylüyorum. İster istemez bu etkili oluyor. Çünkü biliyorsunuz maalesef her sınavdan sonra işte içeri alınmayan öğrenciler, yetişemeyen öğrenciler üzülerek söylüyoruz. İşte burada biyolojik saate sadık kalarak belli bir uyku tabii ki zamanını alıp ki mesela erken yattınız bu sefer sürekli yatakta dönüp duracaksınız. Stres kas sayınızı artacak. İşte mümkün olduğunca bunlara izin vermeden bu mantıkla her zamanki gibi 3 haftalık uyku saatinize 4 haftalık artık ne kadarsa sadık kalacaksınız. Tabii 3 haftalık uyku saatine sadık kalacağız diye gece 2'de yatacağız. Yanlış, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani 10-11'i aslında geçirmeden sabah da tabii ki belli bir saat aralığında kalkıp böyle bir 6-7 saat, 8 saatlik uykuyla kendinizi motive edip en azından biyolojik olarak doğru bir mantıkla ilerlemiş olacaksınız.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.

0: Tabii ki büyük günün sabahı geldi, işte horozlar öterken hani derler ya, sabah kalktığımızda çok aslında biraz önce de anlatmaya çalıştık bir önceki bölümde de aslında durduğunuz bölüm, alan ya da işte şehir ne derseniz oradaki duruma göre bir saat analizi yapmanız gerekiyor. İşte bu anlamda o saati doğru ayarlamanız gerekiyor. Tabii ki hemen kalktık sabah, şampiyonların kahvaltısı. Bir kere net, sabah masada şekerli gıdalardan uzak duruyoruz. Çünkü kan şekeri hızla düşürüp uykumuzu getirebilme noktası var. Yumurta, peynir, tam tahıllı, işte protein dolu, sağlam bir kahvaltı yapmamız lazım. Böyle ağır ya da buna benzer sizi etkileyecek ilk defa biraz önce dediğimiz deneyeceğiniz ne olabilir? Börek olabilir ya da sos olabilir. Asla bunu da kahvaltıda denemiyorsunuz. Özellikle tabii ki o ağır kahvaltının da sonrasındaki sınav esnasındaki mutlaka olumsuzluklarını, umarım öyle bir şey yaşamayacaksınız, maalesef görme noktanız olabilir. Mümkün olduğunca tabii ki yumurta, peynir ve tam tahıllı, bakın bu çok önemli, proteinlerin olduğu bir kahvaltı seçmemiz gerekiyor. Sadece şurada hani şunu söyleyip geçelim. Mümkün olduğunca böyle biraz önce söyledik ya, ağır börekler, işte çörekler, buna benzer çok ağır bir kahvaltı yapmamamız gerekiyor. Yani bunu özellikle kendi içimizde biyolojik olarak ayarlamamız gerekiyor. Bununla ilgili sizden ricam, bu programı dinleyen işte velilerimiz, öğrencilerimiz bazen şunu da işiyor olabilir. Öğrenci bunu dinliyor ama anne baba bu konuda biraz daha hani bilgi sahibi olmadığı için problem yaşayabiliyor. Hemen gidip ailenize, annenize, babanıza, bak sabah böyle bir kahvaltının daha doğru olabileceğini, akşam yemeğinde işte bu şekilde bir akşam yemeği olabileceğini iletin bu programı dinledikten sonra. İşte bu anlamda en azından önlem almış oluyoruz. Bunu ailenize de iletmiş oluyorsunuz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi, biraz önce de söyledik, sadece bakın sınav, akademik olarak bir şeyleri ezberlemek yapmak değil, aslında psikolojik ya da buna benzer birçok noktayı aşabildiğiniz anda aslında ne yapıyorsunuz? Onu kazanmış ya da daha istediğiniz bir puana ulaşmış oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yollara erken çıkıyoruz. Bakın bu çok önemli. Çok erken derken tabii çok böyle muhteşem 2-3 saat öncesinde, 4 saat öncesinde asla öyle bir şey doğru bulmuyorum ama erken çıkmanız değerli. Özellikle bu programı büyük şehirlerde ya da kalabalık şehirlerde ya da kalabalık ilçelerde olan arkadaşlarımız bize dikkat edinlesin. Trafik, yol çalışması, bakın bu çok önemli. Bence mutlaka bir gün öncesinden gireceğiniz yeri, gideceğiniz o yol istikametine dikkat edin. Neden? Çünkü burada yol çalışması varsa bu sefer yol değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bu da eşittir artı zaman kaybı demektir. Hava durumu çok böyle yağışlı, farklı bir, tabii burada baktığımız zaman yaz dönemine gelmemiz bizi biraz daha olumlu etkiliyor. İşte kar tabii bizi doğu illerinden böyle çok ücra köşelerde kar olan arkadaşlarımız varsa onları ayrı bir yerde tutuyorum. Gerçekten onlar da dikkat etsinler. Bu aksilikleri hesaba katarak sınav merkezlerine en az bir saat öncesinde hazır olabilecek şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Lütfen bunun hesabını yapın. Yani toplu taşım aracı kullanacaklar. Tabii genelde o günlerde sağ olsun belediye ya da buna benzer birçok aslında destekleyici unsurlar, hatta sağ olsun polislerimiz, işte askerlerimiz dahil yolda hemen öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyorlar. Allah korusun tabii böyle bir şeyle karşılaşmayalım. Ama en azından bunu hesap ederek çıkmamız değerli. Kapıda böyle sakin sakin, hani böyle ne yapıyorsunuz, böyle rahat rahat çıkıp, değil mi? Geç kalma korkusunu tamamen ortadan kaldıracak. Çünkü ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Daha önceden gördük. Zaman çizelgemizi biliyoruz. Ona göre çıkıyoruz. Çünkü diğer türlü şu olacak. Geç kaldık, strese girdik. İşte ne oldu? Sınava eksi bir yansıma. İşte bizim özellikle bunlara dikkat ederek ilerlememiz gerekiyor. Bir gün, hatta iki gün öncesinden gidilecek yeri, özellikle anne babaların, sizi kim götürecekse onların bu konuda mutlaka keşif yapması, buna göre bu şekilde ilerlemesi gerekiyor ki en azından çıkışta bu stresi yaşamamak ya da Allah korusun geç kalmama noktasında en azından önlem almış oluyorsunuz.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Elbette ki bu zaman noktalarını hallettik, yola hallettik, kahvaltımızı hallettik. Lütfen nefes alın. Bakın, nefes almak nabzınızı düşürür. Tabii şunu söylemeyelim, hani hocam nefes alıyoruz zaten yaşamamız için, elbette ondan bahsetmiyorum. Tabii heyecanlandığınızı hissettiğiniz an nefesiniz böyle ne yapıyor? Sığlaşıyor böyle. Ne yapıyorsunuz? İşte ne yapıyorsunuz? Bu konuda biraz daha nefes konusunda zorluk çekebilirsiniz. Hemen burnunuzdan derin bir nefes alın. Bakın bu çok önemli. Özellikle bunu sınav esnasında da yapabilirsiniz. Bunu tabii ki sınava giderken öneriyoruz ama sınavda da öneriyoruz. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Karnınızı şişirin ve ağzınızı yavaşça açarak ağzınızdan yavaş yavaş verin. Özellikle bunu yaptığınız zaman bir nefes egzersizi sizin böyle o nabzınızı düşürüyor. Ve beyninize şunu gönderin, şu mesajı gönderin. Her şey yolunda. Biz gerekeni yaptık. Yapacağız, başaracağız. Asla şunu yapmayın. Yapamıyorum. Olmadı. İşte bu kaygı bu sefer başka noktalara değiniyor. Yani ne yapıyor? Bu sefer olumsuzluk, olumsuzluk. Üst üste gelen noktalar, ki daha önce de söyledik, TRT Radyo 1'in arşivinde bunlar vardı. Diyoruz ki eğer olumsuz düşünürsek olumsuz şeyler arka arkaya gelir. O yüzden lütfen kendinizi tabii ki hani böyle heyecanlı hissettiğiniz nefesinizin azaldığı noktada hemen burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızı şişiriyoruz. Ağzımızdan yavaş yavaş veriyoruz. Lütfen bunu şeyde de yapabilirsiniz. Yani sınav esnasında da yapabilirsiniz. Bu nabzınızı düşürür. Sizi sakinleştirir. Sınav noktanızda kesinlikle sizi çok daha doğru bir yere götürür. Peki, tabii ki biraz önce söyledik. Hani beynimize her şeyi yolunda mesajı vereceğiz. Lütfen şunu yapın. İç sesiniz var. Hocam ne demek iç sesimiz? İşte iç sesimiz diyor ki yapamazsam, olmazsa. Hayır, hemen diyeceksiniz ki ben elimden geleni yaptım. Doğru mu? Şimdi bunu gösterme zamanı. Artık ben ne yapıyorum? İşte bu konuda kendi kendinize lütfen yönlendirme yapıyorsunuz. Ve tabii ki ne yapıyorsunuz? Geldiniz, iç sesinizi yönlendirdiniz. Bir saat öncesinde orada oldunuz. Bu özellikle iç sesinizi yönlendirerek geldiniz, girdiniz, oturdunuz ve karşınızda tabii ki sıra, masa ve kitabınız. İlk önce şunu söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın, kitapçıkla tanışın. Sınav başladığında 1-2 dakika, onu da söylemiş olalım, sayfaları hızla çevirin. Hatta şunu yapıyorlar, ben bu konuda da bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kitapçıkları verdikleri zaman hızlı bir şekilde hemen sayfalarına bakın, eksik sayfalar var mı diye soruyorlar. Bu çok önemli. Neden? Böyle 1-2 dakika sınav sayfalarını çevirdikçe şöyle bir göz gezdirmek, ortama hızlıca alışmak, özellikle bu alışma noktasında hani kitapçıkla tanışmaktan başlayarak sizi inanılmaz bir şekilde mutlu edecektir. Özellikle bunu yaptığınız anda çok daha farklı bir noktaya geliyorsunuz. Tabii ki sınav başladığı anda da bunu yapabilirsiniz. Şunu da söylemiş olayım. Sınav başladı. Hemen eğer size o esnada kitapçıkların sayfaları eksik değil mi ya da var mıdır yok mudur bir sorun diye sormadıklarında siz hemen birkaç dakika bunu yapın. Lütfen geldiniz, sınava başladınız. Bence en önemli şey, altını çizerek, böyle koyu koyu çizerek söylüyorum, turlama tekniği hayat kurtarır. Hocam ne demek? Bir soruya aşık olup saatlerce onun başında beklemeyin. Aşık olmak derken parantez içerisinde ünlem diyorum. Yapmayın bunu. Sürekli arkadaşlar bir soruya takılmak sınavın bütün noktasına zarar vermek demiyor. Yapamadığınız soruyu yanına bir işaret koyun, yuvarlan. Yani bir şeyler yaparak geçemem başka soruya. Yani çünkü yapabildiğiniz soruları hızlıca eritip en azından moral depolayacaksınız. Bakın sadece zaman değil. Ne yapıyorsunuz? Yapamadığını pas geç, yapabildiklerinde hızlı hızlı onları yapıyorsunuz. Hem moral depolamış oluyorsunuz. Sonra döndüğünde zihnini de biraz böyle dağıtmış olsun. Çünkü takılıyorsun, o soruyu yapamadın. Bir sonraki döndüğünde çok rahat yapabilecek hale gelebiliyorsun. Bu anlamda lütfen bunu yapabilirsiniz. Böylelikle en azından ne yapmış oluyorsunuz? Zamanınızı daha doğru kullanmış oluyorsunuz. İşte zaman çok değerli çünkü belli her soru için belli bir süre sınır koyun ki o süreye sadık kalırsanız toplamında, değil mi, burada baktığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz? Zamanı doğru bir şekilde kullanıp mesela bir soru için 5 soruluk zamanı feda ettiğiniz anda bitti. İşte bu anlamda zamanınızı doğru kullanmak, zaman bekçisi olmak bir sonraki sorular için size artı değer kazandıracaktır.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.
0: Peki, bu da bence en önemli noktalardan bir tanesi, soru kökenini

0: doğru okuyamamak. Bakın soru kökenini avlayın. Bakın benim sitesi altındayken değildir'i değildir diye değil, dir diye okuyabilir. Bakın bu çok önemli. Ya da olamazı kesinlikle değildir gibi tuzak kelimelerin, değil mi, altını mutlaka kendiniz de çizin. Yani özellikle olumsuzluk var mı, yok mu, nedir, ne değildir. Kesinlikle bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz önce söyledim ya, o stres sizi mutlaka belli noktalarda zorlayabilir. İşte zorlamamak adına kendimiz çizeceğiz, dikkat edeceğiz. Bak işte soru köküne dikkat et demişti eğitim koçu programında Hakan Hoca. İşte biz de ona dikkat edeceğiz. Kodlamada mümkün olduğunca arkadaşlar kaydırma yapmamak adına genelde şunu öneriyoruz. Sayfa sayfa kodlamanız çok daha değerli. Çünkü sayfa kodlama tekniği en güvenilir yol ve zaman da kazandırır size. Aynı şekilde motivasyon ya da burada baktığınız zaman odaklanma noktanızda da size destek olur. Mümkün olduğunca sayfa sayfa gitmenizi öneririm. Böylelikle kaydırma noktasından da aslında ne yapıyoruz? Kendimizi kurtarmış oluyoruz. Bir de burada en önemli noktalardan bir tanesi böyle yıllarda böyle karşımıza çıkan maalesef işte böyle bizi aslında soruş tarzıdır. Biraz da sizi korkutmak açısından uzun sorular, bizim korktuğumuz sorular, böyle karşınıza çıkan devasal paragraflar sizi ürkütebilir. Ürkmeyin, unutmayın. Uzun sorular aslında tersten bakıldığında en çok ipucu, en çok açıklamanın barındırıldığı en kolay sorulardır. Sadece sizden şunu istiyorlar: korkun, okumayın, vazgeçin, strese girin. Yapmayacağız, korkmuyoruz, okuyacağız, strese girmeyeceğiz. Hatta diyeceğiz ki ya bu en kolay sorular diyeceğiz. Bu anlamda gerçekten ve gerçekten bu sizin eşittir. Aslında daha iyi ilerlemenizi sağlayacak. Lütfen aralarda dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizi düşünün. 10 saniyelik reset atıyorsunuz kendinize. Ne yapıyorsunuz? Hemen kalemi bırak, 10 saniye. Gözlerini kapat, derin bir nefes al, zihnini ne yap, sıfırla, ondan sonra devam. İşte sizden ricam özellikle o aralarda, ama sürekli değil, dikkatinizin dağıldığını hissettiğiniz anda bir 10 saniyelik reset. Hani bilgisayarları atıyoruz ya, böyle kendine geliyor. Biz de kendimize geleceğiz. Ve çok daha doğru bir şekilde sınavı yönetmiş olacağız. Tabii ki şunu unutmayın. Yani buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi seçenek değiştirme mantığı var. Yani özellikle bilgi sorularında iki şık arasında kalırsanız ve mantıklı bir hani çelişki bulmadıysanız, ilk aklınıza gelen genelde seçeneği değiştirmemenizi öneriyorum. Çünkü genelde ilk hisler doğru kapıyı açar. Şunu da söylemiş olayım, çok böyle binde bir, şunu da söylemiş olalım, hani farklı seçeneği değiştirenlerin doğru olduğu olabilir ama yapılan araştırmalarda en çok ilk yapılan seçeneğin doğru olduğu ve bununla ilgili gerçekten de büyük bir ne var karşımıza, aslında istatistik çıkıyor. Mümkün olduğunca ilk hislerin doğru kapıyı açtığını unutmayalım. Burada baktığımız zaman özellikle bunlar bizi doğru bir yere getirecek. Tabii şuraya gelelim. Gerçekten de bugün bu reçetemize baktığımızda çok net ve uygulanabilir reçete verdik size. Unutmayın, bu sınav sizin bilginizi ölçüyor. Karakterinizi ve değerlerinizi asla değil. Aylardır döktüğünüz her damla alın terinin karşılığını alacağınıza inancım tam. Gerçekten kalbim ve dualarım burada sizlerle olacak. Lütfen şimdi derin bir nefes alın, kendinize güvenin. Hepinize sonsuz başarılar diyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Gerçekten de inanıyorum ki birçok zaferler, hikayelerin güzel noktalarını sizden dinleyip mesajlarda almış olacağız. Sınavlarda hepinize başarılar diyorum. Eğitim Koşu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çillan. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt ile. Hepinize başarı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Yurt dışı tedavi nedir? Kimleri kapsar? Yurt dışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Serdar Bingöl cevaplıyor.
1: Ülkemizde tedavisinin yapılamadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşüyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen genel sağlık sigortalısının yurt dışına gönderilme işlemine yurt dışı tedavi diyoruz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 66. maddesinin C bendi kapsamında tedavisinin Türkiye'de yapılmasının mümkün olmadığını, 3. basamak eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin resmi sağlık kurulları tarafından belirlenip, teyit hastaneleri tarafından onaylanıp, Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşüyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesine mütakip, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimince sigortalının müstahak olup olmadığı, yurt dışına hangi ülkeye gideceği konularında gerekli değerlendirme yapılarak sağlık uygulama tebliğinin 2-5 maddesi kapsamında yurt dışına tedavi amacıyla gönderilmektedir. Yurt dışına tedavi için gönderilen kişinin oradaki sağlık merkezinden randevu işlemleri, tedavi avansının ödeme işlemleri, Dışişleri Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki koordinasyon ile sağlanmaktadır. Hasta yurt dışında tedavisini görüp Türkiye'ye döndükten sonra da yol ve gündelik giderlerini belgeleyen ödemeye esas belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edip mahsuplaşma işlemi yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tüm tedavi giderleri karşılandığından hasta hiçbir şekilde mağdur edilmemektedir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Radyo 1. Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Üst düzey Amerikalı bir yetkili İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes bugün yerel saatle saat 16'da başladı. Açıklama öncesinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Amerika-İran mutabakatına rağmen sürdü. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi de hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu söyledi. Hat Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz olacak. Evlenecek gençlere yeni kolaylıklar yolda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yönde çalışmalar yapıldığının müjdesini verdi. İşkur başvurularında ve sosyal konut projelerinde bu gruba öncelik verilmesi için çalışmalar olduğunu söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Ailede Türkiye Yüzyılı zirvesinde konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar temel önceliklerinden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Bakan Bayraktar Ankara'daki 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuştu. İstanbul'da ilk baklavacılık atölyesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 7 gastronomi lisesi açılacağını ve ilk etabın Eylül'de hizmete gireceğini söyledi. Bakan Tekin, Fetih Ruhu Yarışmaları ödül törenine de katıldı. Asfalt'tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetlerine çifte gemi teslimatı yapılacak. Romanya'ya teslim edilecek korvetle Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç edecek. Yarınki teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Nikușor Dan katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurallarına vurgu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mutlak butlan kararının ardından yaşananlar nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay'la birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve iki meclis üyesi de CHP'den ayrıldı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'la yardımcısı ve özel kalem müdürünün de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Amerika ve İran imzalanan mutabakatla pek çok konuda anlaşmaya vardı. İran'ın nükleer programı ise müzakerelerde ele alınacak. Amerika zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını savunurken Tahran ülke içinde seyreltilmesini istiyor. Müzakerelerin ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda. İran 60 gün boyunca geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Gemilerin boğazdan çıkışı da sürüyor. G7 zirvesi sonrası Amerikan Başkanı Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye ilişkin açıklaması ortalığı karıştırdı. Trump, zirve sırasında Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını iddia etti. Meloni ise "Ben de İtalya'da asla yalvarmayız" sözleriyle sert bir karşılık verdi. Artvin Aşağı Maden Köyü'nde sağanak sonrası dere taştı. Afyonkarahisar'da şiddetli yağış ve dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Ardahan Ilgar Dağı geçidi de dolunun ardından beyaza büründü. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
0: Yol durumu. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
7: TVBu Go!
6: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol!
7: TVBu Go!
6: Detaylar TVBu.com.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: 2 yılı da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için babalar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: İyilik, sağlık. Herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. FM programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Tamer Yılmaz'la birlikte hazırlıyoruz. Bugün obeziteyi ve zayıflama iğnelerini konuşmak istiyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda çok gündemde ve çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Ahmet Ekmekçi. Kendisi Memorial Göztepe Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanımcığım. Teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz için.
0: Efendim siz zaten sosyal medya üzerinden bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Genellikle de hep bilimsel yayınlara yer veriyorsunuz ve bunu gündeme getirmek, bunun üzerinden sağlık problemlerini tartışmak gerçekten çok kıymetli. Her şeyden önce kendi adıma teşekkür ediyorum size. Bilimselliğe bu kadar değer verdiğiniz için ve sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü şimdi biliyorsunuz bu sosyal medyanın bir takım olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de var. Pek çok insan şu anda kamuyla çok rahat bir şekilde buluşabiliyor. İşte halkı bilgilendirmek adına çok güzel yayınlar, videolar, bilgilendirmeler yapılırken maalesef sahte bilim de almış başını gitmiş durumda. Ama bu bütün dünyanın ortak sorunu. Biz de elimizden geldiği kadar dediğim gibi sırtımı sağlam bilimsel verilere dayayarak elimden ne geliyorsa özellikle kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere kendim iç hastalıkları uzmanı da olduğum için bazen kalp dışı konulara da geçtiğim oluyor ama ana önceliğim kalp ve damar sağlığı tabii ki.
0: Teşekkür ediyoruz dediğimiz gibi ve sosyal medyanın gerçekten çok önemli bir etkisi var hem olumlu maalesef aynı zamanda olumsuz etkileri de var. Sürekli gittiğim tıp kongrelerinde de bu tartışılıyor. Çoğu insanın maalesef kafası karışabiliyor. Yanlış bilgileri oradan alıp uygulayabiliyor ve sağlık olunca da hayati sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Çok dikkat etmek gerektiğini buradan tekrar vurguluyoruz. Efendim konumuza geçecek olursak, geçtiğimiz günlerde TÜİK yeni veriler açıkladı ve çok korkutucu ortaya çıkan veriler. Türkiye'de her 4 kişiden biri obez. Daha doğrusu kadınlar. Her 4 kadından biri obez. Öyle ki 24.8'e çıkmış obezite oranı. Kadınlar arasında özellikle. Hı-hı. Erkeklerde de ciddi bir oran var tabii ki. %18 gibi bir oran söz konusu. Ama onlar da bakıldığı zaman %42-43 gibi bir oranla giderek şişmanlayan bir eğri içindeler. Neler söyleyeceksiniz? Bu durum kalp damar sistemimizi nasıl etkiliyor? Neler yapmamız lazım?
1: Şimdi şöyle, obezite maalesef özellikle bizim ülkemizde çok ciddi bir sorun. Avrupa'da en obez nüfusa sahip ülke biziz. Bunun birkaç nedeni var. Bir kere mutfağımız güçlü, keyifli, lezzetli ama mutfağın çoğu bu

0: hamur işlerinden ve bizi kilo aldıracak yapılardan oluşuyor. Lezzetli böyle işte pastalar, börekler, çörekler, ekmekler çok fazla yiyoruz. İkincisi, bu obezite daha çok medeniyetin getirdiği bir sorun. Yani bundan 100 yıl önce insanlar belki gene aynı şeyleri yiyorlardı, ancak bu insanlar obez olabilecek bir ortam bulamıyorlardı. Daha çok hareket ediyorlardı. Çarşıya, pazara, işte çalışma olsun, her zaman hareket halindeydiler. Ama bugün medeniyetin getirdiği bir sürü kolaylık var. Bunlardan bir tanesi de bizim hareketimizin aşırı derecede kısıtlanması oldu. Üçüncüsü, insanlar stresini yönetirlerken mutlaka kendilerini rahatlatıcı bir takım işler yaparlar, yapmak zorundalar. Biz stres yönetimini maalesef çok iyi öğrenemiyoruz, pek de bilmiyoruz işin doğrusu. Böyle sıkıntılı, stresli zamanlarımız olduğu zaman beynimizin en kolay ulaşabildiği, Türkiye açısından söylüyorum, bir tanesi yemek, öbürü de sigara. İşte bu ikisinde de biz Avrupa'da birinciyiz. Haliyle çok genç yaşlardan itibaren obez insan sayısı çok fazla ve sigara içiminde yine çok ciddi rakamlara ulaşmış durumdayız. Bir türlü de önünü alamıyoruz. Yani bir çeşit böyle bizim stresle mücadele şeyimize dönmüş durumda. Ama aynı zamanda şu da var. Mesela keyifli bir şey yapacakken de biz yemek yiyoruz. İşte arkadaşınızla buluşurken olabilir, akşamlar olabilir. İşte eve yorgun argın gelmişsiniz, yemeğiniz yemişsiniz. Oturup böyle bir televizyon başında dizi izlerken de sürekli o atıştırmalıklar, kuru yemişler, meyveler, bisküviler geliyor gidiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman alışkanlıklarımız maalesef bizi biraz kötü yönlendiriyor. Çok bilinçli olmamız gerekiyor. Evet, bu yüzyılın getirdiği pek çok ama pek çok avantaj var. Bu medeniyetin getirdiği şeyleri saymakla bitmiyor ama bu duruma karşı uyanık olmazsak işte bu medeniyetin getirdiği sorunlardan bir tanesi olan bu obeziteyi de yakalanmak son derece kolay. Çünkü yeme içme açısından her şeye ulaşım çok rahat. Üstelik bu zamanlarda bir başka problemimiz daha var. İşlenmiş gıda problemi var. Bununla değil alakalı mi? Gene ben sosyal medyada bayağı işledim bu konuyu. Çünkü Avrupa Kardiyoloji Derneği artık bizim bildiğimiz klasik risk faktörlerinin yanına örneğin bu işlenmiş gıdaları da ekledi. Çok dikkatli olmamız
1: biraz
0: gerekiyor.
1: Biraz örnek
0: bu
1: verebilir miyiz işlenmiş gıdalar için dinleyicilerimize?
0: Vallahi şöyle, işlenmiş gıdalar açıkçası sizin markete girdiğiniz zaman o aldığınız can canlı paket içerisindeki gıdaların pek çoğu bu duruma giriyor. Ya hocam hiç mi biz bunlardan yemeyeceğiz? İşte şöyle dünya gözüyle gelmişiz, birazcık bunların tadına bakmayacak mıyız? Tabii ki bunu kastetmiyorum ben yani. Elbette ki insanoğlu arada gidip böyle o paketli gıdalardan zaman zaman yiyebilir, tüketebilir. Ben de tamamen böyle hiç bunları tüketmiyorum, aman aşırı dikkat ediyorum falan demiyorum. Öyle değil ama bunu makuliyet sınırından çıkardığınız anda sizden bu durum intikamını alır diyelim, öyle söyleyelim. İçeriye bakmanız mutlaka şart. Eğer içerisinde 5'ten 6'dan daha fazla maddeler varsa, içerikte yazan pek çok şeyin ne olduğunu anlayamıyorsanız, sizin mutfağınızda olmayan şeyler varsa biz bunlara aşırı işlenmiş gıdalar diyoruz. Onu anlattım aslında, bu çok girmeyelim. Nova sınıflaması var. Nova 1, 2, 3'ü rahatlıkla evet kullanabiliriz. Ama Nova 4 dediğimiz gruptaki gıdaları kullanmamamız lazım.
1: Bu nedir bunlar, efendim bunlar mesela, örnek verebilir miyiz?
0: Örnek olarak verelim. Aslında basit, bir kişinin kendisi bunu hali hazırda çok rahat bir şekilde anlayabilir. Bir markete girdiğiniz zaman marketteki o can canlı paketlerin arkasına saklanmış olan bu gıdaların hemen hemen tamamı aslında aşırı işlenmiş gıda sınıfına giriyor olabilir. Kastettiğim bu peynirler falan değil. Özellikle bisküviler, cipsler, işte çoğu çikolata, aşırı derecede kakao oranına sahip bitter çikolataları kastetmiyorum. Siz alıp içeriğine baktığınız zaman 5'ten 6'dan daha fazla içerik varsa, o içeriklerin önemli bir kısmının ne olduğunu anlayamıyorsanız o gıdalara rahatlıkla aşırı işlenmiş gıda diyebilirsiniz. Bu aşırı işlenmiş gıdaları çok fazla tüketecek olursanız bunlar da vücudunuzda, bakın sadece obeziteye yol açmıyor, zayıf bile olsanız bir takım metabolik değerlerinizi bozabiliyor.
1: Bununla ilgili yine bir bilgi vardı. Genç yaşta kansere yakalanma oranları çok yüksek. Kolon kanseri gibi.
0: Aynen, giderek artıyor. İnanılmaz. Yani gerçekten çok
1: işlenmiş
0: inanılmaz.
1: İşlenmiş gıdalar sorumlu tutuluyor bundan da. O yüzden
0: i̇şlenmiş
1: çok önemli.
0: İşlenmiş gıdalar olan bir yönü mesela pestisitler de orada.
1: Evet, doğru.
0: Evet, etkili. İşte sigara direkt kolon kanseri değil ama mide kanserinde bir şeysi var. Ama alkol tüketimi kolon kanserini riskini belirgin olarak artırıyor. Obezite kendisi kolon kanserine direkt etki ediyor. Yani burada şöyle, şu kolaylığa düşmememiz lazım. Şimdi bir şey söylüyorum, ben hemen arkasından hocam işte aşılar çıktı böyle oldu. Bir şey söylüyoruz hocam, aşılar vardı işte kaplı hastalıkları bundan arttı. Ya şimdi aşılarla alakalı bir sıkıntı olursa biz zaten fark ederiz. Zaten görürüz. Ben sürekli maalesef hastalarla içli dışlı böyle görüyoruz, takip ediyoruz. Yani bu kadar doktoru susturmaları ya da manipüle etmeleri imkansız.

0: Çünkü günde yaklaşık 10-20 arasında herkes hastalarla içli dışlı oluyor. Hele kamu hastanelerinde bu sayı bazen çok daha fazla, yüz rakamlara çıkıyor. Bu kadar şeyin içerisinde bizim fark edebileceğimiz bir sıkıntı çıkar. Ama iş öyle değil. Bizim yaşam tarzımızı değiştirmemiz gereken lazım, çok net sıkıntılar var. Bunların üstüne gitmemiz lazım. Yani böyle kolaycılığa kaçıp ya ondan öyle böyle oldu. Hayır efendim, biz maalesef çok iyi beslenmiyoruz. İyi spor yapmıyoruz. Sigarayı çok tüketiyoruz. Uykumuz kötü. Bunları bir elimine edelim, bir düzeltelim. Bir kendimize gelelim. Ondan sonra öbür işlere de bakarız. Obezite gerçekten çok sıkıntı. Giderek de artıyor. Yani TÜİK belli aralarla bu değerlendirmeleri yapıyor.
1: Evet. Türkiye ya Sağlık bir, Araştırması
0: yani
1: kapsamında.
0: En azından bir sabit kişisin. Yok. En ölçtüğü zaman bir üste geçmiş. Evet. En ölçtüğü zaman bir üste geçmişiz. Yani bu sıkıntıyı görmemiz lazım. Ondan sonra öbür şeylere de bakarız zaten.
1: Doğru. 2022 ile 2026 arasında çok ciddi bir fark var. Gerçekten korkutucu. Dediğiniz gibi bir kendimize dönüp bakmamız lazım. Çünkü hareketsizlik oranı da çok yüksek. 86.6 çıkmış. Ve kadınlarda bu oran %90. Yani düzenli egzersiz yapmayan kadınların oranı %90. Bu da çok önemli. Efendim, programımızın bu bölümünde de biraz bu zayıflama iğnelerine değinmek istiyorum. Siz bununla ilgili de sık sık paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Çünkü kalp sağlığı üzerinde de çok olumlu etkileri var. Yeni yapılmış, ortaya çıkmış bazı veriler de paylaşılıyor. Ölüm oranını çok ciddi oranda azalttığına dair. Evet. İnsanlar bir de şöyle zannediyorlar. Bu yeni çıkmış bir iğne gibi bakıyorlar ama aslında biraz eskiye dayanıyor. Gittikçe gelişti tabii ki. Farklı tabii. Moleküllerle hazırlananlar var. Ve gelişti giderek, dediğimiz gibi. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi sizin kliniğinize gelip bunu çok soran hasta var değil mi? Ya da çok
0: tabii.
1: Sayıda.
0: Bu şu anda evet. Yani ne diyelim, trend. Yeni trend bu şu anda. Tıp dünyasında da, aynı zamanda hastalar arasında da. Böyle bir durum gerçekten var. Dediğiniz gibi aslında bu ilaçların ilk çıkış noktaları hemencecik çıkmadı. Bu ilaçlar 20 yıl kadar önce geliştirmeye başlandı. İlk kuşak ilaca ben dönüp bakmadım. Çünkü ilk kuşak ilacın kalp ve damar hastalıkları açısından hem güvenilirlik hem de hastalara bir faydası olduğuna dair veriler olmadığından dolayı yazmadım. İkinci kuşak kullanılan ilaçlar vardı. Onlar da yine şeklindeydi. Onlar da benim çok ilgimi çekmediler. Ancak 2015 yılında geliştirilen bir molekül var. 2015'ten sonra çalışmalar başladı. Gerçekten yani en başta çok gene bizim dönüp bakacağımız gibi gözükmüyordu. Çünkü diyabetik hastalarda kullanıldı. Daha çok sanki bir şeker ilacı veya kontrol altına alınamayan obez diyabetik hastalarla ilişkili gibi. Fakat orada elde edilen verilerin o kadar iyi gelmesi durumu söz konusu oldu ki zaman içerisinde bu işte diyabetik olmayan obez hastalarda kullanmaya başlandı. Diyabetik olmayan obez hastalarındaki faydalarının hemen ardından bu hastalardaki kalp ve damar hastalıklarını önleyip önlemediğiyle alakalı çalışmalar test edildi. Hem güvenlik çalışmalara bakıldı. Yani verdiğimiz ilaç gerçekten güvenli mi değil mi buna bakılıyor. Hem de fayda sağlayıp sağlamadığına. Nedir bu faydalar? Kalp krizlerini, kalp yetersizliklerini, işte ritim bozukluklarını azaltıyor mu, azaltmıyor mu diye bakılmaya başlandı ve 2020'den itibaren biz kardiyologların radarına bu ilaçlar girmeye başladı. Açıkçası 2023'ten itibaren bir şekilde bu ilaçlara ulaşmaya çalışan hastalarıma artık ben önermeye başladım. Türkiye'de girmelerinden sonra ilacı çok daha fazla miktarlarda önermeye başladık. Hatta çok ilaç, bir farklı molekül daha eklenerek ikili molekülün olduğu bir başka ilaç daha var. Bu ilacın da girmesiyle daha böyle etkili ve güçlü kilo kaybı da sağlanabildi. Yine aynı şekilde bu ilacın da hem güvenlik hem de kalp ve damar sağlığı açısından verileri çok çok iyi açıkçası. Ve halen şu anda Türkiye'ye işte veya dünyada kullanıma girmesini beklediğimiz mesela retatrutit denen bir molekül var. Bunun faz 3 çalışmaları tamamlandı. O da çok etkili bir ilaç.
1: Evet, o da belki son zamanlarda konuşulmaya başlandı. Çok daha etkili olduğu da belirtiliyor.
0: Çok etkili, çok yani öyle böyle değil. Bu arada aslında burada bir güvenlik uyarısı vermek istiyorum. Bu konu bence çok önemli. Şimdi bu benim fark ettiğim bir şey değildi. Ancak sosyal medyada şöyle bir şey görüyorum. Bu retatrutitin katıldığı ya da işte insanlara verildiği yerler var gördüğüm. Oysa ki retatrutit şu anda daha FDA onayı almadı. FDA onayı almayan bu ilaç yasal olarak şu anda piyasada bulunamaz. Sizin kullandığınız şey belki de bir şekilde o molekülü çalıp bir yerlerde ürettiriyor olabilirler. Ancak bu firmanın kendisinin ilacı değil. Onun altını net olarak çiziyorum. Çünkü kullanan insanlar olduğunu duyuyorum.
1: Merdiven altı olabilir. Evet, yani dikkat etmek gerekiyor.
0: Maalesef Çin'den falan getirtiyorlar galiba veya böyle bu Orta Asya ülkelerinden getirtiyorlar. Benim de kullanan hastam oldu. Nereden buldum falan diye çok şaşırdım. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani retatrutit şu anda piyasada yok. Çünkü daha FDA onay vermedi.

0: Parti Amerika'da önce onay verecek. Onlar Amerika'da piyasaya sürdükten sonra Avrupa'da da EMA onay verecek ve Avrupa'da da daha sonra piyasaya girecek bir ilaç. Henüz ilaç elimizde yok. O yüzden kullanılan şeye dikkat edelim. O bambaşka bir molekül. İşte tirzepatit ve semaglutit şu anda bizim Türkiye'de kullandıklarımız var. Bu semaglutitin ağızdan alınanı var. O Türkiye'ye gelmedi ama gelmek üzere. Bir de orforglipron denen başka bir ağızdan alınan ilaç daha var. O da yine Amerika'da piyasaya sürüldü. Türkiye'de çok yakın zamanda gelinecek. Ama yani açıkçası bu hastalık kullanılan iğneler bana göre daha kolay kullanımı olan iğneler. Şimdi bunları biz neden bu kadar yazıyoruz? Yani niye ben bu kadar bu işlerin üzerine duruyorum? Şöyle, şimdi obezite çok ciddi sıkıntılı bir durum. Hastalarımın bir kısmı diyor ki, hocam ben kilolarımla barışıyorum. Bana bir şey olmaz. Bak metabolizma bakarsan laboratuvar testlerimde de şekerim iyi, çok insülin direncim çıkmıyor, karaciğer testlerim falan gayet iyi gözüküyor. Yani bana çok karışma, ben yemeği içmeyi de seviyorum. İşte belki biraz da yürüyorum, spor yapıyorum. Ben bu obez halimde iyiyim. Yani yaklaşım çok makul ve mantıklı gözüküyor. Oysa hasta bu durumu kendi açısından normalize ediyor. Ve bizim Türkiye'de obeziteye bakış açımızda genel toplumsal olarak biraz böyle. Yani obezitenin bir sigara kadar insan vücuduna zarar verdiğini söylememize rağmen insanlar bunu kabul ettirmekte zorlanıyoruz. Yani orada bizim toplum olarak obeziteye bakış açımız biraz daha yumuşak. Oysa biraz daha sert bakmamız gerekiyor.
1: Bu da önemliydi, ben, evet.
0: Çok önemli. Ben hastalarıma diyorum ki siz şu anda bir bekleme salonundasınız ve bekliyorsunuz. Şimdi bu bekleme salonundan insanları, obezite bekleme salonu diye tarif ediyorum bunu. Obezite bekleme salonundan insanları mutlaka ama mutlaka bir branş çağıracak. Kim çağırabilir? Yani değişebilir. Kardiyologlar çağırabilir. Kalp yetersizliği, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, şah damar hastalıkları, aort anevrizması bunlardan dolayı çağırabilir. Bakın Allah korusun onkologlar çağırabilir. Obezitenin kendisi 10-12 hastalık, 12 kanser türüyle direkt ilişkili. Uyku apne sendromu açısından efendim göğüs hastalıklarına gidebilirsiniz. İleri karaciğer yağlanması açısından son 6 ay içerisinde birisi bir doktor arkadaş olmak üzere İki hastamda obeziteye bağlı karaciğer yağlanması nedeniyle siroz. Evde bir sirozla yakaladık yani hastaları. Bugün sirozun en sık nedeni karaciğer yağlanması oldu. Yani bir gastroenteroloji uzmanı sizi bu obezite nedeniyle çağırabilir. Yine böbrek yetersizliği riski artıyor. Hipertansiyon riski artıyor. Bunama riski artıyor. Hadi hiçbir şey olmadı diyelim. Biraz ilerleyen yaşlarda diz ve kalça eklemleriniz kesinlikle gidecek. Beyin fıtıklarınız çıkacak. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar olacak ve bu insanlar şu anda bir şey yok diye bekliyorlar. Bir problem yaşamadıkları için bile dediğim gibi gençliğin verdiği gücü yanlış değerlendiriyorlar. Gençlik bambaşka bir şey gerçekten. İnsan vücudu bunu çok güzel gösteriyor böyle. Yani böyle hani genç tombul ergenler geliyor bazen bana ama hakikaten sevimli gözüküyor böyle. Tombul tombul ama diyorum bak sakın ha bu tuzağa düşme çünkü ergenlikteki obezite daha da sıkıntılı vermesi ilerleyen zamanlarda daha da zor olur. Hemen bizim bu işi halletmemiz gerektiği bu konuda uyarıyorum. Şimdi orada beni mesela şu çok merak ettirdi ya böyle çok obez bir topluluk sizin aklınıza geliyor mu bilmiyorum ama benim aklıma hemen Japonya'dan sumo güreşçileri geldi.
1: Doğru.
0: Ben de girip baktım bu sumo güreşçileri ne oluyor şimdi bunlar bayağı kalori alan ciddi obez insanlar hatta ne kadar kilolarsa sanırım o kadar da iyi oluyor onlar için. Ve hemen o bilgide zaten şeye de açık. Herkes benim bulduğumu bilgide rahatlıkla bulabilir. Sumo güreşçileri normal Japon halkından 10 yıl daha erken ölüyorlar. 10 yıl az bir rakam değil.
1: Tabii.
0: İkincisi bunlar evet gerçekten o ağır egzersizlerini falan yaparlarken yağlar daha çok cilt altında kalıyor. Ancak mecburen öyle ya da böyle bu sporu bir gün bırakmak zorunda kalıyorlar. Bıraktıktan sonra bu cilt altındaki yağlar hemen çok hızlı bir şekilde yer değiştiriyor ve karın içi organlara, iç organlara gidiyor. İç organları yağlandırıyor ve bu insanların dediğim gibi normal Japon popülasyonundan 10 yıl daha erken vefat etmelerine neden oluyor. Ki bunlar muhtemelen çok ciddi egzersiz yaparak obez olan kişiler. Yani biz o kadar muhtemelen egzersiz dediğiniz gibi kaçtı %90'lardan neredeyse değil mi?
1: Böyle tabii tabii kadınlar arasında yani şimdi, %90 evet, normal popülasyonda %86.
0: Yani, ekstradan o alışkanlığımız yok. Nedense hareket etmeyi de pek sevmiyoruz. Dolayısıyla bizim kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Şimdi hastalarıma her geldikleri zaman diyorum ki ya lütfen dikkat edelim öyle yapalım böyle yapalım. Kendince işte bir takım beslenme önerileri, listeleri, diyetisyenler gidiyorlar geliyorlar %90 başarısız. Bunun da tabii şöyle bir durumu var. Maalesef yemek yeme ve şey işi dediğim gibi bir kültürel alışkanlık. Zaten bizim kültürel kodlarımızda yemek yemek çok önemli. Seviyoruz yani. Ama bir de bazı insanlarda gerçekten genetik yatkınlıklar var. Çok güzel çalışmalar yapmışlar. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Bu zamanda mesela böyle çalışmalar yapmak etik kurul nedeniyle imkansız ama zamanında yapılmış ve New England'da yayınlanmış. Belli sayıda ikizi alıyorlar. Böyle bir yatakhanede izliyorlar bunları. İkizler yani tek yumurta ikizleri bunlar. Bu tek yumurta ikizlerinin hepsine aynı kaloriyi veriyorlar. Aynı yemeği yiyorlar yani bu insanlar. 3 ay kadar takip ediyorlar ve ortalama

0: diyorlar ki işte gerçekten 3. ayın sonunda 8.7 kilo almaları gerekir. Mesela 8 kilo alıyorlar. Tam dedikleri gibi oluyor. Ortalama bu. Fakat çok enteresan bir şey var. En çok kilo alan kişi 14 küsür kilo alıyor. 14.4 kilo alıyor. Garip olan şu, onun ikizi de o kadar kilo alıyor. En az kilo alan 4 kilo alıyor ve onun yanındaki ikizi de o kadar kilo alıyor. Yani en az kilo alanla en çok kilo alan arasında neredeyse 10 kilo kadar fark var.
1: Şimdi yani bazılarımız daha yatkınız kilo almaya, yani bu anlama geliyor.
0: Evet, yani çok enteresan. Bakın aynı kaloriyi alıyorlar fakat çok yakın izleniyorlar bunlar. Arada 10 kilo kadar devasa bir fark oluşuyor 3 ayda. Hatta diyorlar ki bu kilo almaya şey olan kişiler yemek yedikçe böyle hareketleri daha yavaşlıyor. Biraz daha oturayım işte televizyon izleyeyim aman kim yürüyecek moduna giriyorlar. Öbür kiloyu daha az olan ikizler daha böyle kıpır kıpır yedikçe yerinde duramıyor. Hareketleri daha çok artıyor. Şimdi bakın ne kadar enteresan ve güzel klinik çalışmalar. Demek ki aynı kaloriyi yeseler bile var ya böyle hastalar. Yemin ediyorlar hocam vallahi az diyorum ya gene de kilo alıyorum. Bir zamanlar bunlara ne doktorlar inanıyor ne etrafındaki insanlar inanıyor. Ve bu insanlar garibanlar gerçekten de az dedikleri halde kendi metabolizmaları yavaş daha hareket etmenin getirdiği bir durum falan da söz konusu oluyor. Gerçekten normale göre fazla kilo alabilen insanlar da oluyor. Yani kişi istese bile böyle durumlarla da karşılaşabiliyor. Bir başka şey de siz dediniz ki ya ben dirayet ettim bundan sonra yememe içmeme dikkat edeceğim. Yani yemeyeceğim iyi bir diyete gireceğim. Diyorum ki hasta diyorum adımını dışarı attığı anda bir başlıyor böyle yok lahmacuncusu yok hamburgercisi yok efendim kebapçısı pidecisi böreklisi her yerden saldırıyor. Ondan sonra bunalıyor işte eve geliyor dizi izleyeyim diyor dizilerde böyle kallavi sofraları görüyor. Ondan sonra arkadaşımla buluşalım diyor buluşma noktaları daima böyle kafelerle mafelerle falan eskisi gibi böyle anıtlarda orada burada değil de ya bilmem şu deniz kenarındaki şu kafede buluşalım yok şu meydandaki şuraya gidelim şu AVM'deki şurada buluşalım gibi evriliyor. Şimdi insanlar da böyle kendileri dirayet etse bile etraftan gelen
1: doğru.
0: Artık bir gün dayandı, iki gün dayandı, bir hafta dayandı, iki hafta dayandı. Artık üçüncü haftada insan böyle patlıyor. Ya yeter doğru. Diyor dünyada ben de gidiyor fayda bir keyif alamayacak mıyım deyip böyle hop bakmışız eski alışkanlıklara dönmüş. Üç ay dört ay sonra bana kontrole geldiği zaman hatta bazen üstüne kilo koyup da geliyorlar. Ve bu hastalarımı biraz daha usandırıyordu. Ama şimdi onları çok iyi anlıyorum bu obezite çalışmalarını bu sürecinde okuduğum zaman.
1: İrade sorunu değil yani sadece obezite
0: işte,
1: değil mi?
0: Evet, bir hastalık. Bunları anlattım yani. Hani böyle biyolojik bir şeyiz. İçimizi bir ruhumuz, bir kültürümüz, bir şeyimiz hani çok böyle gösterilememiş ama işte ne bileyim çocuk anneannesine çekiyor. Aynı onun şeylerini yapıyor veya dayısına çekiyor. Yani huy olarak ama genetik olarak değil. Yani huyları bile böyle şey yapıyor. Şimdi bu bizim işte ne bileyim ekmeğe karşı bir şeyimiz var. Bakıyorum herhalde diyorum bu kültür olarak ya atalarımızdan mı geliyor? Bunu da tam böyle bilimsel zemine oturtamıyoruz.
1: Ekmek yemeden doymuyoruz.
0: Seviyoruz yani böyle o beyaz ekmeğe nasıl bir şeysi var bunun anlamıyorum yani. Ben de öyle bir fırına girdiğim zaman o çıtır çıtır böyle insanın çok yemekli aram olmamasına rağmen canı çekiyor yani. Böyle garip bir durum var. Yedirtiyor yani. Şimdi çok da iyi yiyoruz. Sonucu var tabii şimdi bunun. Bugüne kadar biz çok çaresiz kalıyorduk. Bir şey yapamıyoruz, onu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Sorunların çoğunun altta yatan kilodan kaynaklandığını falan da biliyoruz bazı hastalarda. Hasta da çaresiz kalıyor. Hareketleri yavaşlıyor. Belli bir yaştaki insanlar kalp yetersizliği olmuş. Kilo vermesi lazım. Hareket yok çünkü dizleri ve kalça eklemleri gitmiş. İyice yavaşlamış o teyzeler, amcalar. Ne yapacağız? Şimdi hiçbir şey yok. Mide küçük ameliyatı indikasyonu var ama o yaştaki bir insanı böylesi bir ameliyata vermek imkansız. Böyle çaresizlik içerisinde gidiyorduk. Ta ki ne zamana kadar? İşte ta ki 3-5 yıl öncesine kadar çalışmalarda böyle inanılmaz derecede olumlu gelince gerçekten her şeyi yakalamaya ve o konularla alakalı böyle okumaya çalışıyorum.
1: Yüzyılın buluşu diyebiliriz değil mi efendim?
0: Ben şöyle
1: buna
0: dedim ona.
1: Yüzyılın buluşu.
0: Bazı yerlerde de anlattım. Şimdi biz hiç haberimiz yokken bir anda bir yapay zeka bulundu. Ya öyle bir şey ki bu yapay zeka her şeyi etkiliyor. Yani tıbbı etkiliyor, işte devlet işlerini etkiliyor, bankacılık işlemlerini etkiliyor, fabrikaları etkiliyor. Bir bakıyorsunuz böyle, şimdi çocuklar önemli bir sıkıntı içerisinde. Ya hangi mühendisliğe gitsek acaba? Çünkü nereyi nasıl tam olarak şey yapacağı belli değil. Ama herkesi etkiliyor. Öyle ya da böyle olumlu olumsuz her sektöre girdi ve etkiliyor. Diyorum ki bu tıbbın yapay zeka devrimi işte bu ilaçlar. Niye? Ya bir tek kardiyolog kullanmıyor ki bunu. Söyledim ya göğüs hastalıkları kullanıyor, gastroenterolog kullanıyor, fizik tedavici, ortopedici kullanıyor. Bu konularda kullanmıyorlar. Daha henüz hocaların bir kısmı bunun kendi alanları açısından nasıl kullanacağını tam bilemedikleri için, biraz uzak kaldıkları için konuya daha farkında değildir. Ama mesela diz artritiyle alakalı rutine giriyor. Çünkü retartritit kullanan hastalarda diz ağrıları %74 oranında geriledi. Rakama bakar mısınız? %74 oranında kullanıyorsun ve geriliyor bu. Şimdi böyle herkesin kullanacağı bir ilaç grubu var. Onkologlar kullanıyor. Daha yine onların kongresinde şey yapıldı. Meme kanserli hastalarda evre 4'e geçiş şeysini belirgin azaltıyor. Daha meme kanseri olmamış hastalarda kanser olmayı azaltıyor. Kolon kanseri, pankreas kanserini azaltıyor. Kalp biteri

0: etkisi riskini azaltıyor. Henüz Alzheimer olmamış ancak Alzheimer'a yatkınlığı olan hastalarda demans gelişimini bak azaltıyor. Nörologlar kullanmaları gerekecek bir süre sonra. Şimdi böyle tıbbın her alanını etkileyen bir durum söz konusu. Çünkü obezite herkeste aynı bozukluğu yapmıyor. Böyle kök neden obezite ama dalları pek çok böyle branşı ilgilendirebilecek bozukluklar yapıyor. O kişinin kendi genetiğiyle yaşadığı hayattan alakalı olarak nereden vuracağını bilmiyoruz ama bir yerde vuruyor. Dolayısıyla bütün tıbbı çepeçevre içine alan bir alan oluşmuş durumda.
1: Efendim böyle çok olunca teşekkür ediyoruz size. Gerçekten sohbet o kadar kıymetliydi ki ama belli ki bunu çok konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Rica ederim,
1: çok demek kıymetliydi verdiğiniz bilgiler.
0: Çok sağ olun.
1: Profesör Doktor Ahmet Ekmekçi, kendisi kardiyoloji uzmanı, hem obeziteyi hem de zayıflama iğnelerini konuştuk. Efendim bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın diyoruz. Hoşça kalın.
2: İyilik Sağlık sona erdi. Reklamlar.

0: kez o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,66'lık düşüşle 14.728 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, avro 53 lira 28 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,16 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altının onsu $4,150, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 40.426 lira, çeyrek altın 10.137 lira, gram altın ise 6.202 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen'le konuşacağız. Coşkun Hocam merhaba.
2: Merhaba Zafer Bey.
1: Evet, Dünya Bankası'nın küresel ekonomik beklentiler raporu yayımlandı. Şimdi ben de şöyle bir kabaca ana hatlarına baktığımda işte büyüme göze çarpıyor. Küresel büyümede de bir düşüş bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerde çok daha fazla bu. Neredeyse 2/3'ünde aşağı doğru revize edilmiş. Bir de galiba yapay zeka hani damgasını vurdu diyemesek de önemli bir yer tutuyor değil mi raporda?
2: Evet, evet. Önemli iki nokta bunlar söyledikleriniz. Başka var mı yakaladığınız paylaşmak istediğiniz, yoksa ben başlayayım mı rapor yorumuna?
1: Yok yok, bu aslında size pastı. Biraz uzun
2: tamam,
1: oldu, kusura bakmayın.
2: Hemen pası iyi değerlendirelim. Dünya Kupası biliyorsunuz. Pasları iyi değerlendirmek lazım. Şimdi küresel büyümede bir yavaşlama var Zafer Bey, doğru. Yalnız bunun tabii sebebi olarak şunu söylüyor. Diyor ki bir defa jeopolitik riskler enerji fiyatlarını yükseltti, enflasyonu arttırdı. Ticareti olumsuz etkiledi. Finansal piyasalarda oynaklık diyoruz ya, volatilite bunu artırdı. Yani pandemi sonrasındaki en düşük büyüme oranlarından birini yaşadık. Ama diğer taraftan diyor yapay zeka büyümeye birazcık katkıda bulundu diyor. Hani birazcık derken o bakışa göre değişebiliyor ama ne diyor mesela burada, nasıl diyor ki büyümeyi muhtelif kanallardan destekliyor diyor yapay zeka. Veri merkezleri yatırımları çok arttı. Çip üretimi çok arttı ki bu hani yapay zeka ile beraber ciddi bir hız kazandı. İşte bulut bilişim, yazılım yatırımları filan. Ve neticede bir ifade kullanmış. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin beklenenden güçlü kalma sebeplerinden biri de yapay zeka yatırımları. Neticede diyor 2030'lar 2000'li yıllardan daha hızlı büyümeye neden olabilir diyor. Ve neticede bunun için şunu yapmak lazım. Bir dijital altyapıyı tamamlamanız lazım. Bu çok önemli Zafer Bey. Dijital altyapı tamam değilse inanın yapay zekanın hiçbir işlevi yok diyecek kadar iddialı konuşuyorum. Onu da ifade etmiş olayım. İkinci önemli noktayı da söyleyeyim. Bu konuda siz yapay zeka ile çalışacak, onun kontrolü altına alacak ve onu kendine asistan olarak çalıştıracak bir insan sermayesine sahip olmalısınız ki bu da kesinlikle eğitimli olabiliyor. Ve neticede bir yasal anlamda düzenleyici çerçevenin içerisine oturtmak zorundasınız diyor. Aksi takdirde diyor gelişmekte olan ülkeler bu unvanını bile kaybedip geride kalabilir. Bunu çok ilginç buldum ben bu ifadelerini. Büyüme rakamlarına gelince hani gelişmekte olan ülkelerde de evet yani bütün tahminler aşağı yönlü revize edilmiş durumda. En kırılgan grup düşük gelirli ülkeler ama onun üstündekiler de yavaş yavaş bu noktaya gelebiliyor. Neden dolayı? Birincisi diyor gıda güvensizliği. Bu artık küresel bir sorun. Yüksek enflasyon, artık bununla yaşamaya başladık. Dar mali alan, çünkü devletler gelir yaratıcı bir şeyler yapmakta maalesef başarılı olamıyorlar diyor. Borç sorunları da inanılmaz ölçüde baş ağrıtacak noktaya geldi. Ama neticede bir resesyona girme ihtimali olmasa da hızda bir yavaşlama ve kırılgan büyüme dönemi. Yani en ufak bir şey olduğu zaman zarar görebiliyor diyor. Neden korkuyor insanlar? Enerji fiyatları yeniden sıçrarsa, finansal piyasalarda bir stres daha oluşursa büyüme bunlardan ciddi ölçüde etkilenecek. O zaman hazır elimizdeymişken Türkiye ile ilgili pozitif ve negatif şeyleri de söyleyelim. Ondan sonra çok önemli ve sürpriz bir konudan bahsedeceğim raporda dikkatimi çeken. Diyor ki Türkiye ile ilgili olarak bir yapay zeka

0: yatırımlarından yararlanabilme potansiyeli yüksek. Avrupa'nın tedarik zincirine çeşitlendirmede rol oynayabilir. Enerji koridoru gerçek anlamda önem kazanabilir diyor. Riskleriniz ne? Hala yüksek enerji fiyatlarınız var. Faizlerin uzun süre yüksek kalması, buna eşlik eden küresel faizler de söylüyor. Dış finansman maliyetiniz artıyor. Bulunduğunuz noktada jeopolitik riskler çok yüksek. Yani etkisini görmesek de bu var. Ve küresel ticarette yavaşlama, ki Avrupa Birliği ile ilgili konuda burada önem kazanıyor. Öyle bir yavaşlama olması durumuna karşın ima edilmiş. Dolayısıyla diyorum, birimlik artışını sağlamalısınız ki büyümeyi sağlayın. Ki bunda dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim reformu kesinlikle en ön noktada yer alır diyor. Bu yılda iki kez yayınlanan ve kendileri için bu rapora amiral raporu diyorlar, flagship report, yani amiral gemisi diyorlar bu küresel ekonomik büyüme raporuna. Öne çıkan sektörler var. Yine bir numarada yapay zeka, dijital teknoloji. İki numarada enerji ve muhtelif segmentleri. Sonra temiz enerji, enerji dönüşümü, tarım, gıda, altyapı, lojistik. Yalnız çok ilginç bir şey var burada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Raporun içerisinde gizli borcun maliyeti diye bir kutucuk var. Yani bunu anlatırken de demişler ki devletin gerçekte üstlenmiş olduğu ancak kamuya, yatırımcılara veya uluslararası kuruluşlara tam olarak açıklamadığı borçların ekonomiye ve ülkenin finansman maliyetine verdiği zarar. Yani çok ilginç bu. Neden böyle bir şey yaptığı bilmiyorum. Birkaç ülkeyi de, 7 ülkeyi örnek vermiş. Türkiye'de var ama Türkiye'ninki bir muhasebe şeyiyle ilgili çok önemli değil diyor. Diyor ki birincisi devlet yüklenmiş olduğu ama açıklamada yükümlülükler arasında bir numarayı devlet garantili olan ama bütçede görülmeyen borçlar. İki, kitlerin borçları, kamu iktisat teşekküllerinin. Üç, kamu özel işbirliği projelerinden doğan yükümlülükler, sonra hazine garantileri, bütçe dışı fonlar, gizlilik maddeleri içeren kredi anlaşmaları ve bütçe dışı borçlanmalardan bahsediyor. Yani eğer siz diyor böyle mesela bir ülke bugün %60 borçlu olabilir, yatırımcılar bunu %60 zannederken gerçek rakamın %75 olduğu ortaya çıkarsa, borç miktarı değişmese bile güven kaybı oluşur ve bugün bu saklanmış, acaba yarın neler çıkacak diye düşünebilir diyor. Ama böyle kitap gibi bir yorumda bulunmuş.
1: Peki,
0: ve diyor ki bu gizli borcun maliyeti nedir? Birincisi diyor, güven kaynaklı bir faiz yükselmesine sebep olacak. Çünkü yatırımcı daha fazla faiz talep edecek. Başka, dış finansmana erişiminiz zorlaşacak diyor. Mesela Senegal bu noktadaki örnek bir ülke. Risk primi, kredi default swapları, CDS'leri bilirsiniz. 530'dan 940'a çıkmış. Büyüme zarar görüyor diyor. Mozambik örneğini vermiş. Tuna tahvilleri skandalıyla gayri safi yurt içi hasılanın %9'una denk gelen gizli bir borç ortaya çıkmış Mozambik'te. Ve IMF derhal programı askıya almış, finansman koşulları bozulmuş. Risk primi yaklaşık 700 baz puan artmış, yani 7 puan. Büyüme oranı da %7'den %3.6'ya düşmüş. Şimdi o zaman baktığınızda şeffaf olmayan borç kritik sorunlar yaratabiliyor. Dünya Bankası diyor ki borç kayıtlarınızı merkezileştirin. Kamu işletmelerinin borçlarını raporlayın. Kamu özel işbirliği yükümlülüklerini açıklayın. Garanti ve koşullu yükümlülüklerin izlenmesini sağlayın. Contingent liabilities dediği. Ve kredi sözleşmelerindeki gizlilik maddelerini azaltın. Çünkü burada asıl maliyet kaybolan güven, yükselen faizler ve uzun yıllar sürecek olan güven kaybıdır diyor. Ve raporun son yorumunu da şöyle bir cümleyle özetleyecek olursam şunu söylemek istiyorum. Dünya ekonomisi düşük büyüme, yüksek borç ve risklerle mücadele ediyor. Ancak aynı zamanda yapay zeka, dijital dönüşüm ve verimlilik artışı sayesinde yeni bir büyüme hikayesi yazma fırsatına sahip kazanan ülkeler, teknolojiye, insan sermayesine yatırım yapan ve özel sektörü harekete geçirebilen ülkeler olacak diyor Zafer Bey.
1: Evet. Peki ben şu uyarıya takıldım, şeffaf olmayan borç meselesinde.
0: Evet.
1: Daha önce rastladınız mı Dünya Bankası raporlarında bu tür uyarılara? Çünkü uluslararası tahkimin yetkili olduğu başka anlaşmalar da var dünyada, biliyoruz.
0: Var,
1: yani
0: ki,
1: ilk
0: var,
1: biz uygulamıyoruz bunu. Böyle bir uyarıya peki niye biz muhatap oluyoruz?
0: Bunu çok merak ettim. Ben de yani bir gerekçe göremiyorum ama Öyle bir şeyi bir kutucuk içinde 3-4 sayfa, hatta evet 4 sayfa

0: yazmış gizli borcun maliyeti diye 3.1 numaralı meraklı okuyucular için söyleyeyim raporun içerisinde. Yani bu bir uyarı ya. Bazen böyle bir şeyler yakaladığı zaman IMF olsun, Dünya Bankası olsun, ilk önce böyle ortalığı panikletmemek için işte malum ülkelerden örnekler vererek, işte az gelişmiş ya da gelişmemiş diyelim, bunlar böyle yaptı, başlarına bu geldi, aman dikkat diye bir uyarı yayınlıyorlar. Bunu takip etmek lazım diğer raporlarda, IMF olsun, Dünya Bankası olsun, var mı yok mu? Çünkü burada çok kritik şeyler var. Yani artık hele dijitalleşmenin falan olduğu noktalarda ülkelerin birbirleriyle bu kripto para, işte stable coinler, bilmem neler filan, böyle inanılmaz bir blockchain sistemi, akıllı sözleşmeler ortamında işte borçlanma türleri, maliyeti, her şey farklı bir noktaya doğru evriliyor. Farklı bir platforma taşınıyor daha doğrusu. Zafer Bey, böyle bir noktada bu uyarıların ben arkasının geleceğini şahsen düşünüyorum. Yarın öbürsü gün ülke ismi vererek de açıklayacaklardır bunları.
1: Evet, yani not edilmesi gereken ve dikkatle incelenmesi gereken bir uyarı olduğu muhakkak.
0: Evet.
1: Bakalım önümüzdeki günlerde yankıları olur mu ya da yansımaları olur mu, hep birlikte izleyeceğiz. Profesör Doktor Coşkun Küçük Özmen hocam, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Sağ olunuz. Programın ikinci bölümünde gazeteci Mehmet Kaya ile konuşacağımızı söylemiştik. Mehmet uzaklarda biraz. Mehmet, merhaba.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkürler, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi 2025 yılı satın alma gücü paritesini açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzey endeksi 60 olmuş. Ne demek bu tam olarak?
2: Yani bu bir teknik hesaplama. Aslında sahayı her hesaplama gibi hep söylenir ya, enflasyonlu insanları herkes farklı hisseder diye. Bu da aşağı yukarı öyle bir şey. Yani bir istatistik sınıf oluşturuluyor ülkelerdeki fiyat düzeyini belirleme konusunda. Deniliyor ki Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin fiyatını 100 kabul edersek her bir ülkenin şeyi ne olur? Satın alma gücü ne olur? Yani Avrupa Birliği ortalamasında 100 euroya satın aldığınız X malla, herhangi bir malın Türkiye'de kaç liraya alabilirsiniz? Esas hesap bu. Elbette %100 olarak sahadaki durumu, insanların yaptığı harcamaları yansıtmaz. Yani bir gıda harcaması ya da bir giyim harcaması asgari ücretli için farklıdır. Zengin için, varlıklı bir insan için farklıdır. Ama bu bir yine hesaplama. İşte ona baktığımızda sizin sorduğunuz soruda deniliyor ki Avrupa Birliği'nde 100 liraya, 100 euroya satın aldığınız bir malı Türkiye'de diyelim ki 60 euroya satın alabilirsiniz. Yani esas söylenen şey, unsur bu. Ama detaylara baktığımızda iş değişiyor. Gerçekten değişiyor. Hele hele zamana bağlı olarak baktığımızda bir hayli değişiyor. Mesela insanların anladığını düşünüyorum, dinleyicilerimizin bu konuyu bildiğini düşünüyorum elbette. 2020'de gıda ve alkolsüz içecekler grubu, yani gıda grubu diyelim, 2020'de Avrupa Birliği'nde 100 euroya satın aldığınız gıda ve alkolsüz içecekler mallarını Türkiye'de 57 euroya satın alabiliyormuş. Ama 2027'ye geldiğinizde 77 euro.
1: Evet.
2: Daha da ilginci, Avrupa Birliği'nde mesela ulaşım 2020'de Türkiye'de 89 euroya bir araba alabiliyorsak, ya da 89 birim diyelim, Avrupa Birliği'nde 100'e aldığınız arabayı Türkiye'de 89'a alabiliyordunuz 2020'de, ama 2025'te 156'ya alabiliyorsunuz. Bilgi ve iletişim ekipmanları mesela 5G'ye geçtik. Herkes cihazlarını yenilemek istiyor. Sadece son tüketici açısından değil, bu alanda çok büyük yatırımlar yapılıyor. Tüketici açısından işte cep telefonuydu, şuydu buydu, abonelikti, onları da düşünebiliriz, ama evimizdeki kablosuz internetin cihazında bile değişme söz konusu. O da değişecek. Mesela 2020'de bunu 75 birime alabiliyorken Avrupa Birliği ortalamasına göre şu anda 118 birim alıyoruz. Özetle tamam, Türkiye şeye göre batıyor.

0: ortalamasına göre, Avrupa Birliği ortalamasına göre biraz daha uygun maliyetli bir ülke şu anda. Onlardan daha ucuz durumdayız. Avrupa Birliği ortalamasındaki en düşük ülkelerden, 3. sıradaki ülkelerden biriyiz. Ama değişime baktığımızda Türkiye'deki fiyatların net olarak sadece enflasyon, yani TL bazında enflasyon değil, Euro bazında da enflasyon yaşadığını görebiliyoruz. Bütün kalemlerde, yani bu Eurostat sınıflamasına göre ayarlanmış bütün kalemlerde Türkiye 2020'ye göre 2025'te bütün kalemlerde artış yaşamış iki kalemde. Yani ulaşım araçları ve bilgi iletişim ekipmanlarında, yani teknoloji şeylerinde, son tüketicinin teknoloji iletişim araçlarında Avrupa Birliği ortalamasından görünür biçimde yukarıdayız. Taşıtlarda çok çok daha yukarıdayız. Yani Avrupa Birliği ortalamasında 100 liraya alınan bir arabayı Türkiye'de ancak 156 liraya alabiliyorsunuz.
1: Evet. Şimdi TÜSİAD'dan bir açıklama geldi. Yani ilk kez yapılmıyor diye umuyorum, yoksa çok geç bir açıklama. Türkiye verimlilik ve teknolojiye odaklanmalı demiş TÜSİAD. Biz ne diyebiliriz bunun karşılığında?
0: TÜSİAD'ın her yıl iki defa yüksek istişare konseyi toplantısı yapılıyor. Bunlarda iş dünyasının çeşitli mesajları kamuoyuna açıklanıyor. Ankara'da yapılan biraz daha siyasi kimliklidir ve geleneksel olarak yılın son siyasi istişare komitesi toplantısı Ankara'da yapılır. Ama yılın ilk toplantısı şu anda gündemimize gelen konu İstanbul'da yapılır ve yıl yarısında yapılır. Orada biraz daha ekonomik mesajlar verilir. Ama geçtiğimiz yıllarda orada da siyasi mesajlar yoğunluk taşıyordu. Ancak çeşitli eleştiriler de geliyordu. Ya da ya ekonomiye odaklanman gerekir, siyasi meseleler konusunda çok fazla görüş bildirmemen gerekir gibi. Yani sorunuza yanıt olarak, öncelikli olarak şunu söyleyebiliriz. Bu konuşmanın içerisinde siyasi herhangi ya da hukuki herhangi bir unsura yer verilmemiş olması dikkatimiz çekti. Gazeteciler olarak bize. Diğer taraftan verilen mesajlar oldukça önemli. Ekonomik tarafta verilen mesajlar. TÜSİAD teknolojik dönüşüme yönelik olarak, yanılmıyorsam, dinleyicilerimiz bunu veri almasın ama yanılmıyorsam 6 yıl önce komitesini kurdu. Yani sayısal dönüşüme ilişkin olarak. Ondan daha da önce yeşil dönüşüme ilişkin komitesini kurdu. Ve ciddi raporlar söz konusu. Eğer bilgilenmek isteyen insanlar olursa TÜSİAD'ın internet sayfasından bakabilir. Ama bugün ortaya atılması, bunun nedeninin biraz daha güçlü bir şekilde vurgulanması, Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü biraz hızlandırması gerektiği, Avrupa Birliği'ne, Avrupa'daki rekabet gücünü, hatta dünyadaki rekabet gücünü bir miktar kaybetmekte olduğunu vurgulamak istiyor TÜSİAD. Çünkü sanırım bir yıl kadar önce başladılar. Türkiye'nin dünyadaki rekabetini de, rekabet gücünü de hesaplamaya başladılar. Orada tartışmalı bazı konular var. İşçi ücretleri gibi itirazlar var o tarafta TÜSİAD'ın hesaplamasına, ama ciddi bir çalışma sonuçta. Türkiye'nin reel olarak rekabet gücünü kaybetmekle karşı karşıya olduğu yönünde bir şeyi var, belirlemesi var. Bunu çok ciddi vurgulamıyor yani. Hesaplar da çok ciddi, işte rekabet gücü çok ciddi geriledi gibi bir yorum yok. Ama en azından böyle bir riski gündeme getiriyorlar.
1: Burada tabii genç nüfus avantajımızı kaybetmeye başlamamızın da etkisi vardır büyük olasılıkla bu uyarının altında. Peki, Haziran'daki imalat sanayi kapasite kullanım oranları açıklandı. Orada da bir yükseliş var, öncü göstergelerden olduğu için de. Yani 0.3 puanlık bir artış, gerçi çok yüksek değil ama öncü gösterge olduğu için de önemli değil mi?
0: Kesinlikle önemli. Toplamda biraz yükseldi. Burada olumlu tarafta, hani hatta belki de biraz öne çıkarılabilecek şekilde, yatırım mallarında bir artış var. Yani demek ki kapasite kullanım oranlarındaki düşüklüğe rağmen aylık bazda bu veri, aslında eğilime bakmak lazım. Eğilim son dönemde yatay seyrediyor.

0: Yani ne aşağı düşüyor, ne yukarıya düşüyor. Aylık değişimleri de elbette dalgalanmaları olacaktır ama yatırım mallarına düşük kapasiteye rağmen hem aylık bazda hem yıllık bazda artış geliyor olması Haziran ayı itibariyle, Haziran ankete itibariyle bir miktar olumlu bir gösterme ama gösterge. Ama diğer bütün mallara baktığımızda, bütün mal gruplara baktığımızda, tüketim mallarını, dayanıklı ve dayanıksız malları, hatta ara malları, ki ara mallar biliyorsunuz aynı zamanda ticari aktivitenin de işareti sayılabilir, gösterge değil ama işareti sayılabilir. Bütün o mal gruplarında aşağı yönlü bir eğilim var. Hem aylık bazda hem yıllık bazda. O biraz endişe verici ama sanayinin önümüzdeki dönemde bir miktar umudunu koruduğunu şu veriye bakarak söyleyebiliriz. Elbette diğer göstergeler ve daha uzman kişilerin yorumları saklı kalmak kaydıyla.
1: Evet, onları da takip edelim o zaman. Mehmet Kaya, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek
1: Kolay
0: üzere.
1: Kolay gelsin. Bitirdik sevgili dinleyenler hem programı hem haftayı. Pazartesi günü saat 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklam.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tablet istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'de.
9: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.

0: Hazırla, afiyet de ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığı...

0: yaptığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 19 Haziran 2026 günlerden cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, A Milli Futbol takımımızın Dünya Kupası finalindeki ikinci karşılaşması için artık saatler kaldı. Takımımız grubundan bir üst tura çıkabilmek adına önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Bu kez rakip Paraguay. Yarın sabah saat 6'da oynanacak karşılaşmayı TRT1 ekranlarından izleyebileceksiniz. Takımımıza şampiyonluk yolunda başarı dileklerimizi iletiyoruz. Diğer yandan hafta sonu üniversite adayı öğrencilerimiz için de sınav maratonu yaşanacak. Gelecekleri için önemli adımlardan biri sayılabilecek YKS maratonuna katılacak tüm aday öğrencilerimize ve ailelerine de başarılı bir sınav geçirmeleri adına en güzel dileklerimizi iletiyoruz. Ve günün öne çıkan gelişmeleriyle yol almayı sürdürelim.
2: Gün ötesinde son 24 saat.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete girdi. Toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanınsa sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yönelimin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz, dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı hafta sonu gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı 26 ilde terör örgütünü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre hafta sonu boyunca Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağışlı ve rüzgarlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. İç Anadolu ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak beklenirken Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
3: Sevgili dinleyiciler, şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktaracak. Büşra Topçu, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyoruz. Bugün başkentin gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
4: Öncelikle devletin

0: Zirvesinden başlayalım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını aktaralım. Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan, daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet soruları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünleri oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi olmakla itham ediyor dedi ve ekledi. İnanın insan bu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını veriyoruz. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzun ziyadesiyle aşar, eskisiyle yenisiyle sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oyunu eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının bölgesel istikrar kapsamında memnuniyetle karşılandığını belirtti. Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaşar Güler, Belçika'daki toplantılarda Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine destek vermeye hazır olduğumuzu vurguladık. Bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sunan bir ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde deniz güvenliği ve seyri sefer emniyetini destekleyecek girişimlere gerekli katkıyı sağlamaya da hazırız ifadelerini kullandı. Gündeminde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası'na yönelik gelişmeler de vardı. Türkiye ve KKTC'yi hedef alanların başarı şansı yok dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit edecek gelişmeler karşısında garantörlük sorumluluklarımızın gereğini yerine getirme irademiz tamdır. Garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan anlaşma aslında meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişimdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oldu bittilere ve hasmane girişimlere karşı gerekli karşılığı verecek güce ve kabiliyete sahiptir ifadelerini kullandı. Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin önemine de değindi. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu etkili, güvenilir ve sonuç odaklı lider diplomasisinin de Ankara zirvesinin en önemli unsurlarından birisi olacağını değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı Yaşar Güler. Türkiye'nin milli savunma sistemlerinin NATO'nun genel caydırıcılığına katkı sağladığını da vurguladı. Belçika'daki toplantılar esnasında NATO üyesi 3 ülkenin savunma bakanı Türk savunma sanayinin gelişmiş ve Türkiye ile işbirliğinin artırılmasının önemli ve gerekli olduğunu özellikle vurguladılar dedi. Dediğimiz gibi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu açıklamaları yaptı Belçika'da. Öte yandan son başlığa da değinelim. Yaklaşık 2,5 milyon aday, üniversite adayı bu hafta sonu, yani yarın başlayacak yükseköğretim kurumları sınavı maratonuna katılacak. Yarın temel yeterlilik testi, pazar günü alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar da 22 Temmuz'da ilan edilecek. Sınavın ilk oturumu yarın temel yeterlilik testi olacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav, ancak 15 dakika kuralı olduğu için ÖSYM'nin 15 dakika öncesinde gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Öte yandan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da öneride bulundu adaylara. Sınav giriş belgeleri ve kimlik kartlarını sabah muhakkak kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.
1: Büşra Topçu, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Gazeteci Hakkı Kurban telefon attığımızda. Hakkı Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahpe Eker Aksu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hakkı Bey, dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan 11 maddelik bildiri önümüzdeki süreçte takip edilebilecek gündem maddelerine ilişkin önemli ipuçları verdi. Bu anlamda izlenimlerinizi dinleyerek başlayalım. Sizi dinliyoruz.
3: Evet, Milli Güvenlik Kurulu'ndan gerek yurt içine gerekse uluslararası camiaya yönelik son derece önemli mesajlar çıktı Mahpe Eker Aksu. Zira bir yandan terörsüz Türkiye için işleyen süreç var. Diğer yandan Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar her coğrafyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tüm bu sıcak gündem maddelerinin Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ve elbette bildirisine de yansıdığını gördük. Zaten 11 maddelik bildiri çıkması da gündem maddelerinin önemini ve yoğunluğunu ortaya koyuyordu. Gelecek döneme ilişkin altı çizilmesi gereken noktalardan birini şüphesiz terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor. Dün yayınlanan bildiride satır arasında net bir vurgu vardı Mahpe Eker Aksu.
1: Evet.
3: Bu sürecin sadece Türkiye için değil, bölgenin istikbali bakımından da kritik önem taşıdığı vurgulandı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir cümlesi öne çıkan vurgulardan biriydi. Bir hususun altını çizelim. Bu konudaki sürecin tekrar hızlandırılması öngörülüyor Ankara'da. Meclis yaz tatiline girmek yerine malum çalışma süresini uzatmıştı. Bir çerçeve yasa çıkarılması yönünde hazırlıklar var. Bunun da en geç önümüzdeki ay yasalaştırılması planlanıyor. Adalet Bakanlığı da 12. yargı paketi üzerinde son rötuşları yapıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerle yoğun bir temas trafiği yürütmüştü. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini gördük. Bu da aslında yeni adımların habercisi. Özellikle Milli İstihbarat Başkanlığı ve güvenlik birimlerinin raporlarıyla terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme noktasındaki adımları mercek altında. Konuya verilen önemi Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de bir kez daha görmüş olduk. Bildirinin ilk sıralarını bu hususlar oluşturur diyebiliriz. Aynı şekilde organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara vurgu ön plandaydı. Bugün de Adalet Bakanı Akın Gürlek bu yönde açıklamalar yaptı. Özellikle faili meçhul dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar var. Suç örgütlerine karşı mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleriyle mücadelenin de sonuna kadar yapılacağı hem Bakan Gürlek tarafından vurgulandı hem de dünkü Milli Güvenlik Kurulu bildirisine de yansımış oldu. Bir başka kritik başlık Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Mahpe Eker Aksu.
1: Evet.
3: Son dönemde İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin anlaşmalarla Türkiye ve Kıbrıs Türklerine karşı güç birliği yaptığını görmüştük. Üstüne bir de Fransa'nın burada boy gösterme gayretlerine Türkiye gerçekten en üst tondan tepkisini dile getirdi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Milli Savunma Bakanlığı açıklamalarıyla bu duruşu ortaya koymuştu. Hatta dinleyicilerimizi hatırlatalım. Milli Savunma Bakanlığı net şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmani tutumlara karşı en sert cevabı vermek güç ve kararlılığındadır açıklaması yapmıştı. İşte bu mesajların ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun da çok net bir mesaj verdiğini gördük dün. Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği,
1: evet,
3: huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir olduğu, kararlı olduğu en üst tondan vurgulanmış oldu. Bildirde net şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyecek ifadesi yer almış oldu. Şüphesiz bu mesaj sadece Rum kesimi, Yunanistan ve İsrail'e değil Fransa'ya da çok açık bir uyarıydı. Eğer bu ülkelerde biraz devlet aklı varsa birbiri ardına verilen en üst tondan bu mesajları doğru okuyacaklardır. Türkiye'nin hasmı olmak yerine dostluğunu tercih etmeleri bu ülkelerin de lehine olacaktır diyebiliriz. Tabii Milli Güvenlik Kurulu toplantısı tam da İran'la Amerika arasında mutabakata varılması sonrası gerçekleşince muhtemelen

0: her süreçlerde ele alınmış oldu MHP Aksu. Mutabakattan duyulan memnuniyetin vurgulanmasının yanı sıra sürecin akamete uğratılmamasının da önemine dikkati çekilmiş oldu. Bu husus bildiriye de yansıtıldı. Ayrıca Suriye'deki huzurun tesisi, ülkenin birlik ve bütünlüğüne verilen önem, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı tepkinin yine ön planda olması, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların tırmanması ve Karadeniz'e yayılması konusundaki hassasiyet de vurgulandı ki taraflara adil bir barış için adım atma çağrısı tam da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti sonrasında bir kez daha vurgulanmış oldu.
1: Evet.
0: Ayrıca Afrika ve Güney Kavkasya'daki süreçlerinde değerlendirildiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tabii iki başlığımız daha var Hakkı Kurban. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dikkat çeken Rusya temaslarına ilişkin yansımaları da dinlemek isteriz. Ayrıca CHP'yi de konuşacağız. Süremizi de hatırlatalım ve sizi dinliyoruz.
0: Son derece kritik bir süreçte çok önemli meselelerin masaya yatırıldığı bir ziyaretti Bakan Fidan'ın Rusya ziyareti MHP Aksu. En üst düzeyde ilginin gösterildiğini de gördük.
1: Evet.
0: Zira hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü Bakan Fidan. Ayrıca Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu, İç İstihbarat'tan ve Dış İstihbarat'tan sorumlu başkanlar, askeri istihbarat'tan sorumlu isimle de görüşmüş olması gösterilen ilginin göstergesiydi. İşte tüm bu görüşmelerin ve hem bölgesel hem küresel anlamda denklemlerin hızla değiştiği bir süreçte bunların yapılmış olması stratejik açıdan son derece anlamlı görüldü. Zira Amerika ile İran'ın mutabakata vararak barış için önemli bir adım atmaları, bugün İsrail ile Hizbullah'ın ateşkes anlaşması yapması Körfez'de ve Orta Doğu'da yeni gelişmelere işaret ediyor. Ayrıca Ermenistan'da malum seçimler yapıldı. Ervan yönetimi Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri düzeltme yönünde birbiri ardına açıklamalar yapıyor. Bu hem Türkiye hem de Rusya açısından önemli. Tüm bu konuların değerlendirildiği bir görüşme silsilesi oldu. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına devam ediyor malum. Karadeniz'deki seyir güvenliği artık olumsuz etkileniyor. Bunların önüne geçilmesi ve tekrar müzakere masasına dönülmesi yönünde beklenti var. Bunlar değerlendirildi. Tabii NATO zirvesi var 7-8 Temmuz'da Ankara'da. 3 haftalık bir süreç var MHP Aksu. Bu zirve öncesi Rusya'nın bakış açısının anlaşılması bakımından da Bakan Fidan'ın ziyaretinin son derece stratejik olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Hakkı Kurban, Butlan kararı sonrası iç siyasetin gündemine oturan CHP'deki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Taraflar bu hafta grup toplantılarını yapmadılar. İhraç ve istifa haberleri hafta boyunca öne çıkmıştı. Son olarak CHP'deki son duruma ilişkin neler aktarırsınız?
0: Evet, CHP giderek yol ayrımına sürükleniyor. Bu son derece net MHP Aksu. Bunu hem atılan adımlardan hem de yapılan açıklamalardan aslında net olarak görüyoruz. Partide adeta bir siyaset satrancı yaşanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin her kararına karşı Özgür Özel ve ekibi de yeni bir hamleyle karşılık veriyor. Ve artık yeni parti arayışları da giderek ön plana çıkmaya başladı. Yaşanan tartışmalardan biri kurultay sürecine ilişkin. Özgür Özel ve ekibi 833 delege imzasıyla İstanbul üyelerinden delegelikleri düşürülen 170 ismin olağanüstü kurultay talebini genel merkeze iletmişti. Bu aslında CHP'de olağanüstü kurultay toplanabilmesi için yeterli bir sayı. Ancak genel merkez Yargıtay'ın tedbir kararı olduğunu ve kendilerinin de mahkeme kararıyla görev başında olduğunu hatırlatarak bu kurultay çağrısını yapmayacak, öyle görünüyor. Ancak tedbir kararı kalkarsa bu adımın atılabileceğini vurguluyor genel merkezdekiler. Tabii 20 Temmuz itibariyle adli tatili başlıyor. Dolayısıyla o tarihe kadar Yargıtay'dan bu yönde bir karar çıkması da işin gerçeği beklenmiyor. Hal böyle olunca olağanüstü kurultay toplanması ihtimalinin zayıfladığını söyleyebiliriz. Özel ve ekibinin bu girişimine Kılıçdaroğlu ve ekibi de siz de vurguladınız, örgütlerde ihraç operasyonuyla yanıt vermişti. Çok sayıda isim hakkında hala değerlendirmeler devam ediyor. Tabii süreç satranç hamlelerini andırıyor dedik. Önümüzdeki hafta yine tansiyon yükselecek çünkü Kılıçdaroğlu bir kez daha CHP'nin meclis grubunda konuşmak için hazırlık yapıyor. Özgür Özel ise bu hazırlığa karşılık grup toplantısı yapacaksa grup yönetim kurulunun kararıyla ya da milletvekillerinin 1/5'inin imzasıyla olabilir. Ne sayınız var ne de yetkiniz diyerek yanıt verdi. Şimdi önümüzdeki hafta bir kez daha mecliste bu gerilimin yaşandığını görebiliriz. Tabi bu tartışma yaşanırken Kılıçdaroğlu bir adım daha attı.
1: Evet.
0: Milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerine bir mektup gönderdi MHP Kerem Aksu birkaç cümleyle

0: onu aktarıp bitirelim. Parti içi birlik vurgusu yaptı o mektupta. Zorlu ve hassas bir dönemden geçildiğini söyledi ama kurultay çağrısını bir kez daha reddetti. Şimdi artık CHP içerisinde Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti arayışındalar. Özellikle ihraç edilen isimlerin o partiye geçişi için bir planlama yapıldığını söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
10: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: Notebook istersin, vatanda bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar.
18: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.27'yi gösteriyor. Dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ASAM Başkanı Doktor Eray Güçler. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
19: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum efendim, sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşını sonlandırması beklenen mutabakat metni ortaya çıktı. Elimizde 14 maddelik bir metin var. Ayrıntılara girmeden savaş için artık bitti demek için şartlar oluştu mu? Eğer savaş bittiyse yaşanan bu 108 günlük savaşın kazananı ya da kaybedeni kimler oldu? Yorumunuz ne olur? Bu arada İsviçre'de bugün yapılması gereken toplantının iptal edildiğini de hatırlatmak isteriz. Neler söylemek istersiniz?
19: Aslında son cümle zaten ilk sorduğunuz soruları için ciddi bir işaret veriyor. Bu savaş bitmedi efendim. Sadece geçici bir mola verilmiş gibi görünüyor. Bunu ortaya koymak lazım. Savaş

0: savaşın kazananı şu haliyle İran. Yani bunu çok net askeri açıdan konuşuyorum. Yani taktik durum üstünlüğü İran'da. İran bu harpte belki İran kazanmadı ama ABD'ye kaybettirdi. Öyle diyelim. Bu asimetrik bir savaş çünkü. Evet. Yıpratma savaşı. Yıpratma savaşında da asimetrik yöntemler kullanıldı. Yani biliyorsunuz aslında savaşlarda milli güç unsurlarının tamamı kullanılır. Ama burada işte gördüğünüz gibi ABD ve İsrail hava gücünü, İran'da füze gücünü kullandı. Yani diğer milli güç unsurlarını, askeri güç unsurlarını kullanmadılar, kullanamadılar. Çünkü şartlar buna el vermiyordu. Dolayısıyla bu bir yıpratma savaşı ve yıpratma savaşlarından genellikle bir barış çıkmaz. Çünkü taraflar siyasi amaçlarını karşı tarafa kabul ettirecek, birbirlerine kabul ettirecek kesin sonuçlu muharebeler yapamazlar. Yapmazlar bu yıpratma savaşlarında. Dolayısıyla birbirleri üzerinde, birinin diğeri üzerinde üstünlük sağlayamadığı, yenişemedikleri durumlarda da genellikle sorunlar kronik şekilde ortada kalır, geçici molalar olur. Ama sonuçta savaşın başka formasyonlarla, yani daha da genişleyerek, başka yöntemleri de içine alacak şekilde yeniden başlama ihtimali yüksek efendim. Bunu söyleyelim. Bir de şöyle bir şey var. Artık dünya bitmeyen savaşlar dönemine girdi. Bakın Ukrayna savaşı bitiyor mu? Gazze savaşı bitiyor mu? İran savaşı da büyük bir ihtimal böyle olacak. Yani bu savaş bitmeyecek gibi görünüyor ki diğer önemli bir faktör de İsrail terör örgütü gibi bir provokatif yapının maalesef Orta Doğu'da sadece Orta Doğu için değil dünya için bir problem olduğu artık bilinen bir gerçek. Bu şartlarda kolay değil. Yani İran mevcut durumunu muhafaza edebilir ama özellikle İsrail eksenli provokatif hareketlerle bu savaşın bir süre sonra yeniden başlama ihtimali yüksek. Ama tabii bu belki çok yüksek yoğunluklu bir savaşa yol açmayabilir. İşte alçak yoğunluklu, zaman zaman yüksek yoğunluklu süreçlerle, muharebelerle bu savaşın devam etme ihtimali var. Tabii şöyle de bakmak lazım. Bu süreç içerisinde bu kadar sürecin uzun sürmesi doğal olarak yani hem küresel sisteme hem de Orta Doğu'ya ne gibi etkileri olabilir diye düşündüğümüzde yani metal kopmaları, metal kırılmaları tarzında Orta Doğu'da bir takım istenmeyen travmatik gelişmelerin de olma ihtimali var. Yani dünya buna hazırlanması gerekiyor. Tabii burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Sayın Dışişleri Bakanımız da dahil olmak üzere Orta Doğu'da aslında yeni bir güvenlik mimarisinin şekillendirilmesi çalışmaları da sürüyor. Bakın nedir? Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da içinde olduğu yeni bir güvenlik mimarisinin temel aktörleri artık bir uzlaşı ve anlayış birliği içerisinde. İşte bu İsrail üzerinde bir baskı oluşturmalı ki bir denge oluşturmalı ki bölgede bu tekrar yeni 7 çatışmaların olmasının engellenmesi bakımından Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu süreç, bu mimari, olası mimari diyelim, bunu ümit ediyoruz ve bekliyoruz, çok kıymetli hale gelmiş durumda.
1: Evet, aslında bu başlığı da konuşacağız ama yani konuyla ilgili olduğu için şunu da soralım size. İran lideri Müşteba Hamaney, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı bazı çekincelerine rağmen onayladığını açıkladı. Hamaney, ileride yapılacak yüz yüze görüşmelerin ardından taleplerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini vurgulayarak, mutabakata ancak İran'ın haklarının korunacağı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aşırı taleplerine boyun eğilmeyeceği yönündeki güvencelerin ardından destek verdiğini belirtti. Siz bu anlaşma sürecinde tarafların neleri öne çıkaracağını beklersiniz?
0: Şimdi efendim bir kere bu bir anlaşma değil. Yani bu bir barış anlaşması değil. Bir mutabakat, bir uzlaşma belgesi ya da mutabakat muhtırası diyelim. Yani 60 gün süreyle kimse kimseye saldırmayacak. Sorunlar ne olacak? Bakın sorunlar, tamam. Sorunlar henüz daha sorunlar ele alınmadı. Burada tabii İran'ın ve ABD'nin ortaklaştığı konu nedir? Hürmüz Boğazı. Evet, yani Hürmüz'ü İran'da açılsın istiyor, ABD'de açılsın istiyor. Ama hadi gelin Hürmüz'ün nihai statüsü nedir olacak diye sorduğumuzda işte o zaman problemler ortaya çıkıyor. Yani şu an üzerinde uzlaşılan tek konu evet Hürmüz açılsın. 60 gün açılsın.

0: Yani yaklaşık 1,5 milyar varillik bir gemilerde şu an yüklü petrol var. Bunların gomlaşma durumu var ve genellikle petrol tankerlere yüklendikten sonra en geç bir hafta 10 gün içerisinde boşaltılması gerekir. Gördüğünüz gibi 2 ayı neredeyse buldu. Bu büyük bir kayıp ve dolayısıyla şimdi artık bu şeyin bir an önce oradaki trafiğin açılması, dünyanın petrol ihtiyacının oradan karşılanması hem ABD'nin hem de üçüncü tarafların isteği ve dileği. Ama aynı zamanda İran da petrolünü ihraç etmek istiyor, değil mi? İran için en
1: Evet.
0: önemli gelir kapısı. Daha da önemlisi, hani gözden kaçırılan husus, İran'ın sanayisi için gerekli olan ham madde ve malzemeler de buradan gelemiyor şu an. Yani bu açılırsa İran'da ham madde ve sanayisi için özellikle gerekli olan ham madde ve materyallerin gelmesi sağlanacak. Yine İran halkının ihtiyacı olan temel bazı ihtiyaç maddelerinin girmesi suretiyle İran halkının da rahatlaması sağlanacak. Dolayısıyla burada uzlaşmış vaziyette. Ama dediğim gibi Hürmüz'ün nihai statüsü ne olacak? Yani burada İran şu an demin söylediğimiz gibi savaşta üstün. Yani taktik durum üstünlüğü İran'da. Şimdi İran niye kendi isteklerinin dışında bir anlaşmaya razı olsun ki? Olmayacaktır. Nedir bunlar? Hürmüz'ün statüsü. Diyor ki ben Hürmüz'de geçişi ben belirlerim. Para da alırım. Bakın bu parayı küçümsememek lazım. Yıllık yaklaşık 80 milyar dolarlık bir paradan söz
1: Evet.
0: ediyoruz. Şimdi İran'ın dondurulan mal varlıkları 25 milyar dolar. 80 milyar dolar diyorum bakın, tamam mı? Bunu bir yılda zaten İran karşılıyor. Buna vazgeçmeyecektir İran. Çünkü ülkenin yıkılan, yakılan bu saldırılar sonucu tahrip olan ülkenin yeniden kalkındırılması, toplumsal kalkınmanın sağlanabilmesi, refahın sağlanabilmesi bu paraya ihtiyacı var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda İran'ın geri adım atacağını düşünüyorum. İki, nükleer konusu. Şimdi elinde 90'dan fazla, açık kaynak bilgisi olarak söylüyorum, tam olarak kesin olarak bilinmiyor ama 90'dan fazla nükleer başlık olan İsrail gibi bir terör yapısı Orta Doğu'da olduğu müddetçe İran kendi nükleer kapasitesini varoluşsal bir gereklilik olarak görüyor. Yani şimdi burada İran'ın nükleer kapasitesinden vazgeçmesi çok mümkün değil. Yani onu da söyleyeyim. Ha belki işte uzatılabilir, dondurulabilir vesaire ama tesislerini sök, bütün altyapıyı yok et, işte uranyum zenginleştirmekten vazgeç. Var olanı da ben alayım filan. Bu kolay bir şey değil. Yani İran bunu bir egemenlik sorunu olarak görür ve varoluşsal bir gereklilik olduğu için geri adım atacağını düşünmüyorum. Üçüncüsü de Hizbullah konusu. Yani Hizbullah demek Lübnan'daki İran demek. Ya bundan vazgeçmeyeceklerdir. İşte zaman zaman çelişkili açıklamalar yapılıyor. İşte bu nedenle işte bakın hala daha 14 maddelik mutabakat metni yayınlansa da bunun uygulanıp uygulanmayacağı konusu hala daha bir problem. Şimdi işte diğerleri de var. İşte balistik füzelerin 300 kilometreyle sınırlandırılması, İran dışındaki İran'ın desteklediği silahlı gruplardan desteğinin kesilmesi vesaire. Ya bakın 1988'den itibaren İran
1: Evet.
0: ana karasının güvenliğini dışarıdaki paramiliter unsurlarla sağlıyor. Yani şimdi siz kesin dediğiniz an İran kendini güvenlik açısından ciddi bir açmazın içerisinde. Bundan da vazgeçeceğini düşünmüyorum. Şimdi buyurun. İsrail ne istiyor? İsrail İran'ın Iraklaştırılmasını istiyor, parçalanmasını istiyor. ABD ne istiyor? Rejimin değiştirilip dönüştürülmesi suretiyle İran'ın yönetilmesi ve İran'ın güç ve kaynaklarına çökülmesini istiyor. Aynı Venezuela örneğinde olduğu gibi. Şimdi İran da bunu biliyor. O yüzden İran devlet başkanı, dini liderinin söylediği husus aslında çok zorlamayla belki temkinli iyimserlik olacak şeklinde düşünmek lazım. Yoksa İran elleri tetikte bakın yani. İran işte tamam ateşkes oldu. Hadi herkes birlikler kışlasına dönsün. Harp düzeninden normal hayata geçilsin demiyor. Ama bir enteresan durum daha var. ABD de İran'dan vazgeçmiyor.
1: Evet.
0: Yani şu anda da kargo uçakları görüyoruz her gün. İnternetten takip ediyoruz. Onlarca kargo uçağı habire Orta Doğu'ya askeri malzeme götürüyor. Daha da kötüsü önceden kargo uçaklarıyla askeri malzemeler geliyor. Şimdi İsrail'e kargo gemileriyle geliyor. Şimdi yani hani şimdi bu şartlarda, bu güvensiz ortamda anlaşmanın tamam görüş.

0: istiyor.
1: Evet.
0: Yani en doğal hakkı yani. Tabii ki şimdi hakikaten İran'a saldırmayacağının hiçbir garantisi yok. İsrail gibi bir şey var. Terör evet. örgütü 12 gün savaşında gördünüz. Geldi tek başına saldırdı 2025 Haziran ayında hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Yani bu güvensizlik ortamının giderilmesini talep ediyor. Dolayısıyla kolay değil. Peki Donald Trump son cümle ne istiyor? Donald Trump şunu istiyor. Kasım seçimlerine kadar 5 aylık sürede bu savaştan bir şekilde sıyrılıp bir zafer alıntısıyla sıyrılıp Amerika'nın iç kamuoyuna gördünüz mü bakın ben savaşı durdurdum. İşte çok başarılıyız. Amerika büyük oldu tekrar Great America filan evet. MAGA sloganıyla aslında Kasım seçimlerinde kongrede üstünlüğü sağlayacak bir siyasal yarar peşinde. Kendisine bir siyasal çıkar peşinde. Herkesin tabii amaçları farklı olunca nasıl ortak bir zeminde buluşacaklar bu çok kolay değil. Bunun bence en önemli adresi demin arz ettiğim Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'nin de içinde olduğu Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan'ın dörtlü ittifakının bir Orta Doğu'da güvenlik mimarisine dönüşmesi şey yapabilir. Yoksa bu sadece ABD ile falan olacak bir iş gibi görünmüyor.
1: Evet, çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Teşekkür
1: aslında
0: ederim.
1: Reklama gideceğiz ama şu soruyu da soralım süremizde hatırlatarak. Aslında bu savaşın yaşanmasında öncü rolü olan İsrail'in savaşı sonlandırma arayışlarına destek vermediğini görüyoruz hocam.
0: Çok net.
1: Lübnan'da geri adım atmayacağını duyuran İsrail barışa neden karşı dersiniz? Buna ilaveten dünya İsrail'in bu tavrını etkisiz kılabilir mi? Tabii burada karşımıza soykırımcı İsrail'in bölge üzerindeki planlarının da neler olduğunu konuşmak gerekiyor. İsrail ne istiyor? Dün toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada İsrail yönetiminin mütecaviz eylemleri bölgede barışın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ediyor tespitine yer verilmişti. Yorumunuz ne olur? Siz tam da yayın için daha doğrusu biz tam da yayın için hazırlandığımız saatlerde İsrail ve Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığı haberleri de geldi. Ne dersiniz?
0: Evet yani işte şimdi bakın bunlar geçici taktik durumlar gibi. İsrail'in yayılmacı politikası, Siyonist anlayış, bu işte ülkeleri parçalama, bölme, istikrarsızlaştırma, onları kendi istikrarsızlık ortamlarında o ülkenin iç gruplarını birbiriyle çatıştırarak işte onlara silah desteği şu bu provokasyonlar sağlama. Orta Doğu'da istikrarsızlık yani şeyin İsrail'in asıl amacı bu. Zaten İsrail de bu yüzden kurduruldu yani baktığınızda. Dolayısıyla şunu çok net söylemek lazım. İşte Donald Trump böyle demiş, Macron şöyle demiş vesaire. Bakın bunlar şey değil. Ne Avrupa ne Amerika İsrail'i durdurmaz, durdurmak da istemez, durduramaz da zaten. Göründüğü kadarıyla İsrail zaten ABD'nin temel kurumları üzerinde çok ciddi etki üretebiliyor. Bazılarına zaten hakim. İşte en son Pentagon'un 40 günlük savaş sonrası savunma bakanı kongrede ifadeye çağrılıyor. Ne kadar diyor İsrail'e silah, cephane, malzeme gönderdiniz? Efendim bilmiyoruz, envanteri çıkarmaya çalışıyoruz. Ya bakar mısınız yani devletten habersiz Pentagon ne kadar olduğu belli olmayan silah, cephane ve malzemeyi evet. yağdırmış İsrail'e. Şimdi böyle bir Amerika'dan bahsediyoruz. Hangi Amerika diye burada sormak lazım. Dolayısıyla burada artık barış Orta Doğu'ya gelecekse Orta Doğu'nun kendi iç dinamikleriyle kurulacak bir mimari üzerine ancak bu süreç bir barışa evrilebilir. Onun dışında Avrupa ve Amerika bakımından durum çok ümitsiz görünüyor.
1: Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür bu değerlendirmeniz ederim. İçin. Tabii devam edeceğiz. Şimdi reklamlara gidelim sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından devam edeceğiz. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ASAN Başkanı Doktor Eray Güçler'le söyleşimize.
2: Reklamlar.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
3: İstikbal'le. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklamlar.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Başkanı Doktor Eray Güçler stüdyo konuğumuz. Hocamla aslında bir giriş yapmıştık, savaşa dair önemli bilgiler aktardınız. Hocam aynı zamanda dün yapılan Milli Güvenlik Toplantısı'nın ardından yayınlanan bildiride Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyecek uyarısı da dikkat çekti. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta sert uyarılarda bulunmuştu. Bu süreç İşte Doğu Akdeniz'in gündeme gelmesi bize önümüzdeki döneme ilişkin hangi ipuçları veriyor dersiniz? Buna ilişkin nasıl bir yorum yapmak istersiniz?
4: Evet, teşekkür ederim. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki sözlerini biz de yakinen takip ettik. Yani şimdi burada tabii baktığımızda bir saha gerçekliği var, bir de politik manevralar var. Yani bir askeri açıdan baktığımızda aslında işte... özellikle İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, daha sonra ABD'nin de dahil olduğu, Fransa'nın bir rol katmaya çalıştığı bir ortam, provokatif ortam hazırlanmaya çalışılıyor ama saha gerçekliği olarak baktığımızda askeri güç ve askeri kapasite bakımından buradaki unsurların, yani demin saydığım işte İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, hatta Fransa'nın Türkiye'ye karşı askeri açıdan bir stratejik üstünlük sağlayabilme şansları yok.
3: Evet.
4: Şimdi diyeceksiniz ki hocam Amerika, koskoca Amerika falan. Ya şimdi bir dakika, yani öyle değil. Ya Amerika'nın bu bölgeye ayırabileceği güç belli. Ve Amerika hegemonik güç kaybına uğradığı için de artık Türkiye'ye eskisinden daha fazla ihtiyacı var. Yani bu şartlarda ABD Türkiye'yi asla karşısına almak istemeyecektir. Bir. İkincisi, ya bakın şimdi Yunanistan'a Patriot vermişler, biliyorsunuz. 6 batarya Patriot nerelerde, evet, olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim 2 gün önce Siper Blok 2 yüksek irtifa hava savunma füzesinin manevra testi başarıyla yapıldı ve kısmet olursa da 2026 yılı içerisinde seri üretime geçilecek. Peki şimdi Patriot'un menzili 160 kilometre, Siper Blok 2'nin menzili ne kadar diye sorsam size 200 kilometrenin üzerinde. Bakın 200 plus diye geçiyor. Ya şimdi hani artık teknolojik olarak biz Amerika'yla savunma sanayi bakımından Amerika'yla yarışıyoruz. Şimdi Fransa, Fransa, Fransa diyorlar. Şu an Türkiye'de 50'si kendi donanmamız için, 24'ü yabancı ülkelere satılmak üzere 74 savaş gemisi inşa ediliyor. Bakın biz Fransa'yı geçtik. Şu an dünyada 3. sıradayız. Bakın Rusya'yı da geçtik.
3: Evet.
4: Dünyada 3. sıradayız. Ya şimdi Fransa oraya 1960 yılındaki garantörlük anlaşmasına aykırı olarak de facto bir takım oldu bitti durumlar yaratma gayretleri askeri açıdan bir karşılığı yok. Sadece politik bir manevra olarak okumak lazım ki Türk devlet aklı, gerek işte Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanlığımız bu konuları çok yakinen takip ediyorlar. İşte Efes 2026'yı gördük bakın. Efes 2026'daki verilen mesajlar, Deniz Kurdu 2 tatbikatını gördük. Yani kahraman donanmamızın ne kadar güçlü, kudret ve kabiliyette olduğunu çok net gördük. Yani Yunanistan'a baktığınızda Yunanistan'ın elinde eski nesil teknoloji 4 tane denizaltı var. Bakar mısınız? Yani işte Güney Kıbrıs'ın neyi var? Güney Kıbrıs'ın hiçbir gücü yok. Yani birkaç tane işte paramiliter sayılabilecek unsurlardan ibaret. Ne hava gücü var, ne deniz gücü var. Yani bakın İsrail diyorsunuz şimdi. İsrail'de sadece 45 tane devriye botu var. Yani ne muhrip var, ne fırkateyn var, ne TCG Anadolu gibi o güç aktarımı yapabilecek amfibi çıkarma kabiliyeti büyük bir gemisi yok yani. Şimdi bunlarla Türkiye'ye karşı hepsi birleşse de bir denge sağlayamıyorlar. Biz Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanımızda, kendi deniz yetki alanlarımızda net bir şekilde durum üstünlüğüne sahibiz. Ege'de durum üstünlüğüne sahibiz. Ama bunlar nedir? İşte bunlar Türkiye'ye karşı bir de facto politik durum yaratma çabasından başka, taktik manevraların dışında başka bir şey değil bakın. Evet. Yani bu, ama bunların sesi çok çıkıyor. Tabii bir şey varmış gibi görünüyor. Yani ABD İran karşısında yenildi. Allah aşkına şimdi Türkiye'yi mi karşısına alacak? Yani biraz böyle realist düşünmek lazım. Yani hani baktığınızda kolay değil yani. Türkiye hiçbir ülkeye benzemez ki. Bakın bir rakam söyleyeceğim size. Rakamları çok severim. Dünyada yıllık askeri amaçlı 10 milyon civarında drone üretiliyor. Askeri yani İHA, SİHA vesaire. Bunun 6 milyonunu Türkiye üretiyor biliyor musunuz?
3: Evet.
4: Daha ne diyelim yani şimdi?
3: Tabii.
4: Daha ne diyelim yani şimdi? Tutmuşlar işte orada bir şeyler filan. Yani bunların tabii karşılığı olur. Mutlaka Türk devlet aklı ve Türkiye'ye karşı bu tür şer ittifaklarını kurma girişimlerinin mutlaka karşılığını verecektir. Ne zaman nasıl bilemeyiz ama olacağını göreceğiz.
3: Evet hocam, NATO'yu da biraz konuşalım. Artık süremizin sonuna geliyoruz. Artık Ankara'da yapılacak NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Zirveye Trump da katılacak. Ülkemizdeki son NATO zirvesi 22 yıl önce İstanbul'da yapılmıştı. Temmuz ayının başında yapılacak bu zirvenin olası gündemine ilişkin beklentileriniz neler olur?
4: Yani şöyle tabii şimdi NATO liderler zirvesi önemli. Aslında hani şöyle bir nasıl diyelim, ironiyle başlayayım söze. Biliyorsunuz Donald Trump NATO'yu günaha kadar sevmiyor yani.
3: Evet.
4: Tamam.

0: Rusların işte çok kritik petrol tesislerine saldırı yaptı. Yani birileri bu bölgede savaşın bitmesini istemiyor efendim. Bakın. Tamam, böyle bir belirsiz, kaotik bir coğrafyada yaşıyoruz. Tabii bu nedir? İki şeyi söyleyebiliriz. Bir, bölgesel güvenlik açısından Türkiye'nin NATO'daki pozisyonunun ne kadar kıymetli olduğunu göreceğiz. Yani bu konuda işte NATO'nun bu Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve Ukrayna Savaşı, diğer belirsizliklere karşı siber saldırılar, terör vesaire, asimetrik unsurlar, bunlar konuşulacaktır. Ama ben çok da ifade edilmese de bir konunun çok daha fazla konuşulacağını, o da Türk savunma sanayi. Avrupa şu an Türk savunma sanayi için açık pazar haline gelmiştir. Yani Ukrayna Savaşı gösterdi ki bu Ukrayna Savaşı bir Ukrayna'da kalmayacak. Muhtemelen bir Rusya-Avrupa savaşına dönüşme ihtimali var.
1: Evet.
0: Bu güvenlik kaygılarından da Avrupa'nın kurtulabilmesi için tek çaresi var. O da Türkiye. Tabi bunun da karşılığı olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık.
0: Sağ
1: hocam. Sevgili dinleyiciler, teşekkür ediyoruz. İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Asan Başkanı Doktor Eray Güşer bugün stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle dünya gündemine dair önemli gelişmeleri konuştu ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahbi İker Aksu. Tabi hafta sonu hem sınav olacak hem de milli takımımız,
0: başarılar diliyoruz efendim.
1: Değil mi? Milli takımımız Paraguay ile karşı karşıya gelecek ve saat 6'da oynanacak bu karşılaşma TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Hem milli takımımıza hem de öğrencilerimize başarı dileklerimizi iletelim.
0: Sağ olun.
1: Ve iyi akşamlar.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Bir kelime sadece anlamıyla değil, kökeniyle, çağrıştırdıklarıyla ve bizde bıraktığı izlerle bir dünyaya dönüşür. Bugün Bunu Biliyor Muydunuz programımızda bedesten kelimesinin anlamını ve tarihini inceleyeceğiz. Bedesten, Osmanlı şehirlerinin kalbinde yer alan kapalı çarşılardır. Bede yani değerli anlamından türetilen bu isim, bedestenlerin tarih boyunca değerli eşyaların, kumaşların, takıların ve nadir ürünlerin satıldığı yerler olduğunu gösterir. Bir bedesten sadece bir pazar yeri değildir. Ticaretin, zanaatin ve toplumsal yaşamın kesişim noktasıdır. Kapalı yapısı sayesinde ürünler korunur, alıcı ve satıcı arasında güven sağlanır. Orta Çağ'da Anadolu şehirlerinde bedestenler hem ekonomik canlılığın hem de toplumsal düzenin simgesi olmuş, çarşı kültürünün merkezi haline gelmiştir. Bugün bedestenler geçmişin sessiz tanıklarıdır. Tarihi kapalı çarşılar hala ayakta durur ve geçmişten günümüze uzanan bir kültürel mirası gözler önüne serer. Her taşında, her kubbesinde ticaretin, ustalığın ve dayanışmanın hikayelerini taşır. Sevgili dinleyiciler, bedesten bize hatırlatıyor ki ticaret sadece ürün satmak değildir. Aynı zamanda güven, estetik ve toplumun birlikte yaşama kültürüdür. Bedestenler geçmişten günümüze uzanan sessiz ama değerli bir dünya sunar ve bize bir kez daha gösterir ki tarih her zaman bir çarşının köşesinde saklıdır. Kelimeler bazen bize unutulmuş anlamları hatırlatır. Bazen de hayatımıza yeni bir bakış açısı katar. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi
1: nerede? TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
2: Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı TRT Humanitarian Film Festival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
5: Geleceğini şansa bırakma.
4: Yasa dışı bahise hayır de. Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosu İstanbul'da açıldı. Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO edebiyat şehri oldu. Hafta sonunda yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Türkiye'nin İran savaşındaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP'ye siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi.
2: Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar.

0: Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkati çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu söyledi. Hat Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz olacak.
0: Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hat sayesinde mega kentin pek çok noktasından artık metro ile İstanbul Havalimanı'na ulaşılabileceğini vurguladı. 120 kilometre hıza ulaşan metronun bir rekor kırdığına da dikkati çekti. Bakan Uraloğlu projenin detaylarını TRT Haber'e anlattı.
2: Bir ucu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Marmara'yı kullanarak gelip bizim Halkalı istasyonundan İstanbul Havalimanı'na ve Gayrettepe'ye kadar gideceği bir ring hattı gerçekten. Bu anlamda kıymetli. Yani sadece Avrupa yakasının değil Anadolu yakasının da önemli bölümlerini getirip İstanbul'un başta havalimanı olmak üzere bütün her tarafına, şu gördüğümüz raylı sistemlerle beraber bütün her tarafına ulaştırabileceğimiz bir hat. Yani sadece bugün açacağımız kesimde 1,5 milyon insanın kullanacağını söylemek isterim. Bizim için kıymetli. Yani sadece siz Halkalı'dan havalimanına yaklaşık 30 dakikalık bir sürede seyahat edebileceksin. Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arasını da 27 dakikada, yani ringin esasında tamamını da 57 dakikada siz
3: tamamlamış olacak.
2: Ve Türkiye'de ilk defa metrolarda 120 kilometre saat hıza ulaştığımız bir metrodan bahsediyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerinden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi Bakan Bayraktar. Ankara'daki 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuştu.
4: Türkiye olarak önceliklerimiz çok net. Enerji güvenliğimizi güçlendirmek, dışa bağımlılığımızı mutlak surette azaltmak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve 2053 net sıfır hedefimize ulaşmak. Bugün gururla ifade etmek isterim ki yenilenebilir enerji Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini

0: oluşturmakta. Bu kapasiteyle yenilenebilir enerjide Türkiye Avrupa'da 5. dünyanın ise 11. ülkesi konumuna gelmiş durumda. Enerji verimliliğini stratejimizin tam merkezine koyuyoruz. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2030 ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında binalardan sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar tüm sektörlerde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Bakan Kurum, koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz dedi.
2: İzmit Körfezi'nde dünyanın, emin olun, en büyük çevre projelerinden birini yapıyoruz. Bu somut bir örnektir. Dip çamuru. Toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkarttık. Muhalif işte söylemler şunu söylüyor. Efendim, bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi? Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede çözüm odaklı olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Antalya 2035 hamlesi bu ülkenin iklim diplomasisine ve tüm coğrafyalara attığı imza ve mühürdür dedi. Kayseri'de konuşan Bakan Kurum'un gündeminde COP31 zirvesi de vardı. Biz COP31'i yalnızca bir zirve olarak değil, sözlerin uygulamaya, taahhütlerin projeye, projelerin sahada sonuca dönüştüğü büyük bir iklim seferberliği olarak görüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yaşanan yağışların barajların doluluk oranını etkilediğini söyledi. İçme suyunda sorun yaşanmayacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı %81.5 dedi. Bakan Yumaklı, Kayseri'deki Erciyes zirvesinde konuştu.
3: İçinde bulunduğumuz yılda gerçekleşen yağışlar uzun yıllar ortalamasının %32.5 üzerinde. Geçen yılın ise %75.7 üzerinde. Geçen yıldaki yaşadığımız o anormal kuraklığın bu devasa farkını buradan görebiliyoruz. Ve son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda %81.5. Yani bu bir rekor. Hali hazırda barajlarımızda 26 milyar metreküp daha fazla su depolamış durumdayız. Ben artık Türkiye'deki illerimizin içme suyu bağlamında herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Reich'la görüştü. Görüşmede vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve gümrük birliğinin güncellenmesi konularının ele alındığı belirtildi. Bakan Bulat, gümrük birliğinin güncellenmesi noktasında desteklerini net bir şekilde ifade ettiler dedi.
4: Türkiye-Almanya ilişkileri zaten siyasi ve ekonomik alanda çok iyi gidiyor. Liderlerimiz çok yakın çalışıyorlar. İki ülke arasında 50 milyar doların üzerinde bir karşılıklı ticaret hacmi var. Vize meselesini konuştuk. Bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak hızlı çözümlerle konuyu hızlandırmayı planlıyorlar. Ve bizim de Türkiye vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha kendilerine vurguladık. Gümrük Birliği'nin

0: güncellenmesi noktasında kendileri de bunu desteklediklerini net bir şekilde ifade ettiler. Türkiye ile Avrupa Birliği ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere zarar gelmesini engelleyecek bir tutum takınacaklarını net bir şekilde ifade ettiler.
1: Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Belleği programında kültüre bağlı 12 eser olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş bu silsileye yeni bir nişan eklemiştir dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programında konuştu.
2: UNESCO Dünya Belleği programı kapsamında da 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin kütüğe kayıtlı 12 eseri bulunmaktadır. Kahramanmaraş işte bütün bu silsileye yeni bir nişan daha eklemiştir. Eshab-ı Keyf Külliyesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kayıtlı olan Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Arasına kabul edilmiştir. Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu alanda üyelik alan ilk şehirdir. Bu yönüyle de edebiyat şehri olan ilk Türk kenti olma ayrıcalığına mazhar olmuştur.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, kadınların istihdamda daha fazla yer alması için projeler yürütüldüğünü söyledi. 1366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk diyen Maynur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'da konuştu.
3: Biz de bakanlık olarak kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması için projeler yürütüyoruz. Bu doğrultuda kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırmak ve üretimlerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 1366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Böylece hem kadınlar gelir elde ettiler hem de bulundukları bölgede sosyal dayanışmayı ve toplum refahını büyüttüler. Şüphesiz bir kadının emeğini görünür olduğunda bir kadının kendine olan inancı büyür, bir ailenin refahı artar. Mahalle hayatı canlanır, komşular arası dayanışma ise güçlenir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. Kimse hukukun dışına çıkamayacak dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi.
4: Özellikle faili meşru dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütleriyle mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Bu konuda da 12. yargı paketinde bir kısım özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık.
1: Hafta sonunda Yükseköğretim Kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Yarın ve pazar günü yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara adaylar alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Temel yeterlilik testine tüm adaylar girecek. 4 yıllık lisans programları için belirleyici olan alan yeterlilik testine ise adayların 1.627.960'ı katılacak. Yabancı dil testine başvuranların sayısı ise 203.639. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavı öncesinde adaylara başarı diledi. Bakan Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla tüm adaylara sakin olmaları ve kendine güvenmeleri yönünde tavsiyede bulundu. İçişleri Bakanı vatandaşlara da seslendi. Evlatlarımızın emeklerinin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için sınav öncesinde ve sınav saatlerinde korna çalınmaması, yüksek ses oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması ve sessizliğin korunmasına hep birlikte katkı sunalım ifadelerini kullandı. Asfalttan Türk ve Romanya deniz

0: Kuvvetlerine çifte gemi teslimatı yapılacak. Romanya'ya teslim edilecek korvetle Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç edecek. Ayrıca Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliği yeni bir aşamaya taşınacak. Yarınki teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, zorlu bir süreçten geçildiğini belirtti. Parti içi birlik çağrısı yaptı. Temel amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikle hareket etmemiz gerekir dedi. Kılıçdaroğlu mektubunda hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur ifadelerini kullandı. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve iki meclis üyesi de CHP'den ayrıldı. İsrail, Lübnan'da 80'in üzerinde noktaya saldırdı. 47 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail saldırılarla ateşkes çabalarını hedef alıyor. Açıklamasıyla tepki gösterdi. Saldırılar sürerken ABD'den ateşkes açıklaması geldi. Üst düzey ABD'li bir yetkili ateşkeste anlaşıldığını bildirdi. Açıklamaya göre İsrail ve Lübnan Hizbullah arasındaki ateşkes yerel saatle 16'da yürürlüğe girdi. Amerikan yayın kuruluşu CNN'de ABD'nin İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını artırmayacağına dair İran'a güvence verdiğini iddia etti. Çünkü İran, İsviçre'de bugün yapılması planlanan nükleer müzakereler öncesi Lübnan'daki çatışmaların duracağına dair güvence istedi. CNN, müzakerelerin yeniden başlatılması yönelik çabalarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu güvenceyi Tahran'a ilettiğini belirtti. Washington ve Tahran mutabakat metnini imzaladı. 60 günlük müzakere sürecine girildi. Ancak İsviçre'de bugün yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi. Açıklama İsviçre tarafından yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de hazırlıklarını sürdüğünü, Başkan Yardımcısı Vance'in seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurdu. İran, görüşmelerin ilerleyen günlerde gerçekleşmesi için planların yapıldığını açıkladı. Tahran, Washington'la savaşı bitiren mutabakat metninin dijital olarak uzaktan imzalandığı için görüşmelerin aciliyetinin kalmadığını duyurdu. Amerikan medyasına konuşan Trump, İran'ın koşulsuz teslim olduğunu öne sürdü. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise aksini savundu. Kalibaf, savaşta bir kez tokatlandılar, aynı şekilde tekrar gitmek isterlerse daha sert bir tokat yiyecekler dedi. Karşı taraf sözünü tutmazsa, anlaşmayı ihlal ederse ezici bir karşılık vermekten çekinmeyiz ifadelerini kullandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bir oturumda ele alındı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze için harekete geçecek misiniz diye sordu. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Tesisteki garaj ve bakım alanlarında hasar oluştu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nden duyurulur. Osmaniye ile sınırları içerisindeki Osmaniye Tosyalı Osmaniye Güneş Enerjisi Santralleri Trafo Merkezi, enerji iletim hattına yarın saat 14'ten itibaren 154 bin voltluk gerilim uygulanacağından, direklere tırmanılması ve iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Önemli duyurulur. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosu İstanbul'da açıldı. Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO edebiyat şehri oldu. Hafta sonunda yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. Spor. Ay Yıldızlı ekibimizin de yer aldığı Dünya Kupası D grubunda 2 maç var. Saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Sabah 6'da ise Türkiye Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Her iki maçta TRT 1 ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertliler tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ayrıca Kosovalı forvet Vedat Murigi'ye de 3 yıllığına renklerini bağladı. Galatasaray'da Roland Şalay ve Nelson'a ilgi var. Premier Lig'e yükselen Hull City, sarı kırmızılı ekipten 2 futbolcuyu listesine aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde tamam ya da devam maçı oynanacak. Fenerbahçe Beko 2-1 önde olduğu seride saat 20'de Beşiktaş Gey'ine konuk olacak sarı lacivertliler. Maçı kazanırsa üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu, batı Karadeniz'in iç kesimleri, orta ve doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Sinop, Adana çevreleriyle, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Samsun 19, Antalya, Adana, Hatay, Trabzon ve Rize 21, Kütahya ve Uşak 10, Mersin 23, Sivas, Erzurum ve Kars 11, Giresun 22, Gaziantep ve Diyarbakır 17, Elazığ, Erzincan ve Düzce 16, Mardin 24, Kilis ve Batman 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bankam Tom Bank kartım hadi.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Honor 600 Pro 5G 12-512 GB akıllı telefon tüm renkler 64.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor Watch 2 Epic hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
13: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta.
16: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Reklamlar. Soralım bakalım.

0: savunma uzmanı kimdir ve sivil savunma uzmanları nerelerde görev yapar? Giresun Üniversitesi sivil savunma uzmanı Ertuğrul Yalçın'a sorduk.
1: Sivil savunma, savaşlı ve afetlerde halkın can ve mal kayıplarını en aza indirme amacını taşıyan topyekin savunmanın en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda bir savaş halinde halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, afetlerde can ve mal kurtarma, büyük yangınlarda can ve mal kayıplarının önlenmesi veya azaltılması, yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyebilecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ve hasar görmeleri durumunda acil onarımları, savaşta da her türlü savunma mücadelesinin sivil halk tarafından da desteklenmesi, o koşullarda cephe gerisindeki halkın moralinin kuvvetlendirilmesi ve yükseltilmesi amacıyla silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlemler ve faaliyetler bütünüdür. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bu önemli ve hassas görevlerin yanında her türlü afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu üst yöneticilere bağlı olarak sivil savunma uzmanları yürütmektedir. Ayrıca afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında eğitim programları hazırlayarak uygulamakta sivil savunma uzmanlarının görevleri arasında yer almaktadır. Kısaca sivil savunma, doğal afetler, savaş, yangın, teknolojik tehlikeler ve diğer acil durumlarda hayatta kalma, hayatı sürdürme stratejileri ve önlemleri geliştirip uygulayarak topluma güvenli bir yaşam kültürü, korunma becerisi kazandırmayı amaç edinmiş bir kavramı ifade eder. Sizler de sivil savunma bilincinizi, kültürünüzü artırarak hatta AFAD gönüllüsü olarak daha güvenli bir yaşam, güvenli bir toplum için adımlar atabilirsiniz.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Efendim, Spor Servisi'nden herkese iyi akşamlar. Bu gece, bu akşam çok güzel konuklarım var. Her hafta olduğu gibi az sonra da hemen sohbetimize başlayacağız. Kısa bir program olacak. Saat 20.10'a kadar sizlerle beraber olacağız. Spor Servisi'nden selamlıyoruz sizleri. Bugün efendim ultra trail koşucularıyla beraberiz. 3 değerli ultra trail koşucusu şu an stüdyomda. Hemen kendilerini tanıtayım ve ultra trail nedir? İşte bunu konuşalım. Yapılan yarışmaları, organizasyonları konuşalım kendileriyle. Hemen selamlayalım, bir merhaba diyelim 3 değerli konuğumuza. Samet Uysal, merhaba Samet Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
1: Serhan Demirtaş,
3: merhaba,
1: Serhan Bey, hoş geldiniz. Ve Okan Aram.
4: Merhaba, sevgili, hoş bulduk, Okan. Sağ olun.
1: Evet, hoş geldin. Efendim, ultra trail'i konuşacağız. Ultra trail nedir? Aramızda hem yeni katılanlar vardır hem de bu kavramı ilk defa duyanlar vardır. Önce biz bir kavramı tanıtalım. Daha sonra da sporcularımızla ultra trail koşucusu olmak nedir, nasıl olunur, onları kendilerinin ağzından dinleyelim. Ben hemen Samet Bey'e dönüyorum. Ultra trail nedir Samet Bey?
2: Önce şöyle başlamak lazım. Maraton 42 kilometre, bildiğimiz gibi. Maratonun üstündeki her mesafeye ultra maraton deriz.
1: Evet.
2: Ama maraton bilindiği üzere yolda koşulur. Yani asfalt ya da stabil bir zeminde koşulur ve hız odaklıdır. Trail kısmında ise yoldan çıkıyoruz. Genelde patikalar, bozuk arazi, stabilize yollar olmak üzere doğada koşulan yarışlara
1: keçi trail yolları diyoruz. Falan da dahil.
2: Keçi yolları, patikalar ya da dağdaki izler. 42 kilometre üzeri patika yarışlarına kabaca ultra trail diyoruz.
1: Evet, güzel bir tanımdı gerçekten. O zaman 42 kilometrenin üzerinde yapılan ve asfalt ya da bildiğimiz yolların dışında yapılan koşular da genel olarak söyleyebiliriz, değil mi?
2: Çoğunlukla. Çünkü bazı rotalar mecburen asfalttan geçmek zorunda kalabiliyor.
1: Ama rotanın bir kısmında
2: çok
1: oluyor,
2: az kısımları.
1: Evet, evet, evet. En uzun ne kadar oluyor ultra trail yarışları Okan Bey? 42 yani, kilometrenin üzerinde 100-110.
4: 350'ler falan oluyor yani.
1: 350 kilometreler de oluyor.
4: Tabii.
1: Peki yani nasıl bir serüven, kaç saatte gidilecek bir muhakkak ya hedeflenen bir rakam vardır. O hedefe ulaşırken neler yapılacak, onları merak ediyordur dinleyicilerimiz.
4: Şimdi şöyle, yani mesafe uzadıkça istasyon sayıları artıyor. İstasyon demek şu oluyor. Mesela trail yarışlarında 10-15 kilometrede bir genelde ortalama ikisi arasında oluyor. CP noktaları oluyor.
1: Evet.
4: CP checkpoint demek.
1: Evet.
4: Bu CP noktalarında beslenme oluyor. Beslenme, su, dinlenme, o tip şeyler. Eğer yarış kısaysa, yani 60, 70, 80, 100 o civardaysa.
1: Ona kısa diyorsunuz siz.
4: Tabii. 60, onlar artık. Bu mesafeler ultra trailciler için kısa mesafeler.
1: Kısa mesafeler.
4: Öyle söyleyeyim size.
1: Evet.
4: Aynen.
1: Evet.
4: Oralarda 3-5 dakika durup dinlenip hemen çıkıyorlar.
1: Evet.
4: Ama 300 kilometreleri falan çıktığı zaman iş değişiyor bu sefer. Giriyor mesela CP'ye 10 dakika, 15 dakika. Bayağı da bazı yerlerde uyuyorlar. Yarım saat, bir saat. Böyle şeyler oluyor. Ondan sonra devam ediyorlar tabii.
1: Yani uyuma zamanları falan da var.
4: Tabii yani, yani onları eklemezse artık şey olmuyor. Vücut artık gitmiyor. Artık bir noktadan sonra yürürken artık uyumaya başlıyorsunuz.
1: Evet. Mesela ortalama 100 kilometre diye düşünelim. Serhan Bey, 100 kilometreyi kaç saatte bitirmemiz, yani 110 kilometreyi kaç saatte bitirmemiz gerekir?
3: Şöyle, öncelikle bu yarışların kayıtları açıklandığı anda şeyleri de oluyor. Bunların cut-off süresi diyoruz biz buna. Yani parkurda kalabileceğiniz maksimum süre.
1: Evet.
3: Bu süre zarfında parkurdan çıkmak zorundasınız. Eğer herhangi bir noktası, yani yarışı bitirmeden o sürede olduysa, sizi artık o noktadan ileriye göndermiyorlar. Şimdi o yarış bitirme süresi de şöyle, yani yarışa katılan yarışmacıların performanslarına bağlı. Şimdi 100 kilometre dediğiniz mesafeyi 9 saatte de bitiren olacaktır. Atıyorum işte 16 saatte de veya 20 saatte de bitiren olacaktır.
1: Bu amatörler ve profesyoneller farklı kategoride yarışıyorlar, öyle değil mi?
3: Yani genelde bu trail yarışlarında farklı kategori olmuyor. Olur. Yani yoldaki bu maraton yarışlarında işte elit atlet veya amatör diye bir ayrım oluyor, ama burada genelde öyle bir ayrım olmuyor.
1: Elitler de sizinle beraber yarışıyor.
3: Evet, evet. Genelde öyle oluyor.
1: Yani yarışırken elitleri görmek tabii biraz moral bozukluğu.
3: Onları şöyle, yani bir zaten başında görüyor biliyorsunuz. Sonrasında pek onları göremiyorsunuz yani.
1: Doğru, bu çok güzel bir cevap oldu. Ondan sonra bir de sonda.
3: Aynen öyle.
1: Değil mi? Kürsüde görüyorsunuz.
3: Aynen, kürsüde alkışlıyorsunuz onları.

0: O doğru, süreleri de bahsettiğim o CP noktaları var ya.
1: Evet.
0: Her CP'ye göre bir cutoff koyuyorlar. Mesela ilk CP'ye 1,5 saat içinde gelmen lazım diyor mesela.
1: Aha.
0: Oraya 1,5 saat içinde geldin. Gelemedin direkt seni eliyorlar.
2: Sen yani zaten buradan ileriye fazla gidemezsin demek istiyorum.
1: Öyle mi?
2: Seni orada durduruyor.
1: Hayır, ben öyle kafama göre takılarak böyle
2: dinleneyim kalkayım.
1: Yok. Geldin. Gelemedin,
2: her noktaya bir gidiş süreniz var. Sınırlı bir süre var yani.
0: Tam bir de her yarışın bir zorluğu var. Yani evet. Şimdi 100 kilometre bir yarış ama tırmanış 1000 metre. Basit bir yarış. Ama 100 kilometre bir yarış, tırmanış 6000 metre.
1: Evet.
0: Anladınız mı?
2: Süreleri farklı oluyor.
0: Yani hem cut-off farklı oluyor hem de artık yarış zorlanıyor.
1: Evet.
0: Zorlu olduğu için süreler de artıyor artık. Yani.
1: Artıyor.
0: Mesela şimdi 100 kilometre 10 saatte bitirirsin 1000 metrede ama işte iç 6000 metre oldu mu 14 saat oluyor mesela.
1: Bunların hepsini bilerek giriyorsunuz ama değil mi yarışa?
0: Tabii.
1: Neyle karşılaşacağınızı. Mesela işte araba yarışlarında bu tip mesela ormanlarda veya farklı yerlerde yarışanlar önce bir parkuru kendileri dolaşıyorlar ya ya da arabalarıyla dolaşıyor. Öyle bir şans var mı? Yani ben daha önceden şöyle bir parkuru göreyim de bir gezme falan yapabiliyor musunuz?

0: uzun kilometreli, sadece koşmuyor. Bir koşu yarışması, fakat yürüdüğünüz bölümler de var. İlk tabii akla ne geliyor? Samet Bey de bulmuşuz kardiyoloji uzmanı olarak. Kalp sağlığına, sadece kalp değil belki de genel olarak insan sağlığına yapıyorsunuz. Muhakkak iyidir ki siz yapıyorsunuz ama bir bilim adamının da cümleleri de duymak ister dinleyicilerimiz. Buyurun Samet Bey.
1: Aslında tıpta egzersizin, özellikle yarışmalı, yani yarışmacı egzersizin ne kadar yoğunluktan sonra kalbe ve vücuda zarar verdiği tartışma konusu.
0: Evet.
1: Yani orta ve hafif şiddetteki aktiviteyi Dünya Sağlık Örgütü haftada 3-4 gün, işte 45 dakikadan başlamak müddetle öneriyor. Fakat iş kompetisyona geldiği zaman, yarışmalı spora geldiği zaman üst sınır hala tartışılıyor. Çünkü amatör atletler, yani profesyonel olmayıp bu işten para kazanmayıp elit atletlerden daha fazla antrenman yapan profesyonel olmayan sporcular da var. Bunlar
0: Evet.
1: haftanın 15 saat, 20 saat üzerinde antrenman yapabiliyor. Biz şunu biliyoruz, 20 kilometre ya da 80-90 kilometre deyince bile insanların tüyleri diken diken oluyor
0: Doğru,
1: belki, ama
0: doğru.
1: masada oturan birinin kalkıp bunu yapmasını beklemiyoruz. Bir hazırlık süreci var.
0: Hı.
1: Ama bu hazırlık sürecine başlamadan önce bizim toplum olarak şu bilince sahip olmamız gerekiyor. Öncesinde bir kontrol, ne durumdayız diye. Bizim eşlik eden bir kalp hastalığımız var mı? Genelde bizim toplumumuzda insanlar orta yaşta, belli bir sosyoekonomik düzeye eriştikten sonra kendine dönüp spor yapmaya karar veriyorlar ve
0: Evet.
1: başlıyorlar. Fakat bu yaşlar bizim kardiyologların kalp hastalıklarıyla sık karşılaştığı yaşlar. Bir de şu var, altta yatan kalp hastalığı ya da başka bir hastalığı olup spor yapmaya çalışanlar. O yüzden önce bir kontrolden geçmek,
0: Hı.
1: yani engel bir durum var mı diye bakmak gerekiyor
0: Evet,
1: ki
0: evet.
1: baktığınız zaman genel popülasyona vurunca çok fazla şey tespit ediyorsunuz. Sonrasında dozuna göre aslında kontrolü takibe almak gerekiyor. Eğer sınırları çok zorluyorsanız, yani ben ultra maraton koşacağım ve gerekli antrenmanı yaptım, yapıyorum, devam ediyorum, durmayacağım, uslanmıyorum, daha uzunu, daha zorunu koşacağım diyorsanız, sınırları bilmiyoruz. Fakat organların değişimini bazen takip etmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Atıyorum, siz yaşlandıkça tansiyonunuz çıkabilir, aort genişlemeniz olabilir ya da kolesterolünüze çok dikkat etmiyor
0: Evet.
1: olabilirsiniz. Bu sizin ileride kalp sağlığınız için problem yaratabilir.
0: Hep
1: O
0: derler
1: yüzden
0: ya,
1: periyodik
0: koşu.
1: kontrol
0: Evet.
1: önemli diyoruz.
0: Hani koşu değil de yürüyüşü daha çok tavsiye ederler ya Samet Bey. Şimdi bu Sinan Canan Hoca da zaman zaman buna benzer açıklamalar yapıyor. Hani egzersiz, yarışmalı spor değil de egzersiz bizi daha çok iyi bir yere götürür sağlık olarak. Bu böyle mi gerçekten? Yani hani yürüyüş daha mı iyidir koşuya göre? Siz koşuyorsunuz çünkü.
1: Şöyle, koşmakta ve yürümekte, tempolu yürüyüşte de bazen koşulardan daha hızlı mesafeler kat ediyorlar. Belki takip ediyorsunuzdur ama
0: Evet.
1: bir kere kalbin adaptasyon yeteneği, insanın adaptasyon yeteneği çok geniş. O yüzden siz yürüdüğünüzde, koştuğunuzda karkasınız büyüyor. Damarlarınız tansiyona, yükselen tansiyona daha iyi adapte oluyor ve siz bunu tolere edebilir hale geliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama normal popülasyonda hiç spor yapmayan birine hafif orta düzey, yani yürüyüşle başla demek daha doğru oluyor. Sonrasındaki gidişat biraz kişiye bağlı. Kompetisyona girebilir, biraz girip sonra yine yürüyüşe dönebilir ya da
0: Kompetisyon
1: devam da
0: dediğiniz
1: edebilir.
0: neydi?
1: Yani yarışmalı spor.
0: Yarışmalı spora girebilir, anladım.
1: Biz burada aslında sporcu kitlesine hitap ederken biraz farklı bakmamız gerekiyor. Sedanter hayat yaşayan, yani çok hareketi olmayan birine bir şeyler tavsiye ederken ultramaraton değil, önce yürüyüşü tavsiye
0: Yürüyüşü.
1: etmemiz gerekiyor
0: Doğru.
1: ve her kişiyi bireysel olarak ele almak gerekiyor. Çünkü her insan farklı.
0: Ama yürüyüşten geçmeden buna başlamamamız
1: Evet,
0: gerekiyor,
1: bir
0: öyle değil mi? O
1: kademeli
0: kesin.
1: bir alıştırma süreci var.
0: Evet. Çünkü ultra trail hele çok daha fazla koşu yapacağınız bir yarışma. Okan Bey'le de devam edelim. Hayatınıza ne kazandırdı ultra trail koşucusu olmak Okan Bey?
2: Bir kere
0: Ne
2: doğayı.
0: sağlıyor size mesela? Sosyal hayatınızda olsun, özel hayatınızda olsun size ne avantajı oluyor?
2: Bir kere doğayı sevmeyi öğrendim, öyle
0: Evet.
2: söyleyeyim. Yani
0: Evet.
2: sonuçta ultratelevizyonun çoğu şeyde geçiyor. Doğal mekanlarda geçiyor.
0: Evet.
2: Ormanlarda, dağlarda, o tip yerlerde koştuğunuz için doğayı sevmeyi öğreniyorsunuz. Bir, iki, insanlara saygı duymayı öğreniyorsunuz.
0: Çok güzel. Evet. Harika. Bu öğretiyor bu spor bunu.
2: Öğretiyor, evet. İnsanlara
0: Harika.
2: saygılı olmayı öğreniyorsunuz.
0: Harika.
2: Çünkü sana mecburi bir şey veriyor. Mesela şu olur mesela. Yol koşarken ultra yarışında önündeki biri düştüğü zaman onu tutmak zorundasın.
0: Evet.
2: Eğer tutmazsan ceza yiyorsun.
0: Daha da saygılı, daha da
2: Evet.
0: naif olmayı öğretiyor bu spor.
2: Aynen,
0: Evet.
2: doğrudur. Ondan
0: Evet.
2: sonra sosyal çevren çok genişliyor.
0: Evet.
2: Özellikle şu anda Yani birçok koşu grubu kuruldu son 5 senede pandemiden sonra, özellikle çok koşuya başladı.

0: başlandı. Öyle söyleyeyim. Bayağı bir koşu grubu kuruldu. O yüzden sosyal yaşından bayağı bir artık
1: evet.
0: insanlar iç içe.
1: Doğru.
0: Yani ben
1: Müzik
0: mesela
1: Mücahit tanıyorsunuz.
0: 2018'den önce 2018'de başladım ben koşmaya. Yani o zaman mesela 1000 kişi koşuyorduysa pandemiden sonra bu 20 bin kişiye çıktı.
1: Oo, harika.
0: Bayağı bir oldu yani
1: bayağı
0: şey.
1: Bayağı artmış evet.
0: Aynen ondan dolayı artık yani yani seviyoruz ya koşmayı evet. öyle söyleyeyim.
1: Ama sevmeden de herhalde yapılmaz öyle değil mi? Serhan Bey yani sonuçta alacağınız mesafe bayağı bir mesafe.
2: Ya şimdi şöyle başlangıçta sevmeyebiliyorsunuz yani yeni başladığınız zaman yani koşmak kolay bir şey değil bu arada yani evet, işte evet. çıkıp ben işte bir kilometre bile koşabilen insanlar tanıyorum doğru. yani.
1: Yani 200-300 metrede koşamayabilirsin yani, sürekli
2: evet, yani o eşiği açtıktan sonra gerçekten gittikçe daha çok zevk almaya başlıyorsunuz. Yani vücudunuzda ciddi anlamda değişiklikler oluyor yani daha fit oluyorsunuz.
1: Hı-hı.
2: İnsanların size bakışı daha farklı oluyor. Yani hani nasıl yapıyorsun, nasıl başarıyorsun, işte bu mesafeleri nasıl koşuyorsun gibi. Tabii bir oldukça arkadaş çevremiz de genişledi bu koşular sayesinde. Yani
1: evet, evet.
2: Pek çok fazla kişiyi tanıştık. Yani mutlu ediyor evet, beni şahsen. Evet, ben mutluyum evet, koşmaktan. Evet.
1: Motivasyon ne oluyor? Hani az önce de konuştuk ya programa girmeden önce bir derece almak mı yoksa oradan bir haz almak mı ne en büyük motive eden mesela sizi ne Samet Bey?
3: Ya bence bazı kişiler için derece uğruna koşuluyor bunlar. Özellikle son dönemde daha fazla ödüller dağıtılmaya, daha fazla sponsor desteği almaya başladı. Yarış sayıları da buna sekonder arttı ama yani kişisel olarak baktığımızda herkesin başlama sebebi farklı oluyor. Kimisi süresini geliştirmek için giriyor. Kimisi sadece o coğrafyayı tatmak, o dağlara ya da oradaki yöredeki ormana dalıp kaybolmak için gidiyor. Kimisi de gidip kürsüye çıkıp bu fotoğraf vermek, işte etrafa lanse etmek, ben şunu da şu dereceyi yaptım gibisinden hedefleri sahip oluyor. Ama baktığımız zaman yarış aslında bir sonuç. Onun hazırlık dönemi daha meşakkatli ve daha zor geçiyor.
1: Evet.
3: Sizin de belirttiğiniz gibi aslında sürekliliği sağlayabilmek için bir motivasyona sahip olmanız gerekiyor. Tıbbi açıdan da sporun aslında böyle bir etkisi var. Hı-hı. Sizin spor sonrası, yoğun tempolu bir koşu sonrası, bir saatlik bir egzersiz sonrası salgıladığınız mutluluk hormonu aslında sizi bunu tekrar yapmaya itiyor Hı-hı. ve bir daha arıyorsunuz.
1: Dopamin,
3: hatta bunu yapmadığınız evet. günler o mutluluk hormonunun azaldığını hissedip evet. öfkeli, daha anksiyöz günler geçiriyorsunuz
1: evet.
3: ve tekrar tekrar acı çekseniz de o duyguyu arıyorsunuz. Doğal endorfinler, dopamin, Hı-hı. oksitosin bu tip hormonlar salgılanarak sizi spora bağlıyor. Bir de işin doğada olma kısmı trail'in aslında ayrı bir cazibesi. Çünkü evet. orada gerçekten deşarj oluyorsunuz. Şehirden, hareketten, yoğunluktan, stresten. Bence insanları bu çekiyor ama kişisel sebeplerle iş çeşitlenip şekilleniyor diyebiliriz.
1: Harika, çok güzel. Ya.
0: Bir de bilinmeze gidiyorsunuz.
1: Buyurun.
0: Bilinmeze gidiyorsunuz.
1: Evet,
0: o var.
1: Evet.
0: Şimdi mesela bizim girdiğimiz yarışların çoğunda daha hiç koşmadığımız yerlere gidiyoruz. Hiç bilmediğimiz yerlere gidiyoruz. Sadece kolumuzda bir saat, elimizde bir telefon.
1: Evet.
0: Ve işaretler oluyor yarışta tabii. Yani oralardan hayatımızda bir kere geçeceğiz ve bir kere geçiyoruz yani.
1: Evet.
0: Bir daha geçmiyoruz. Yani evet. bunun verdiği bir şey, o haz zevk, var, o has mi? Tabii.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: o çok farklı bir şey gerçekten.
1: Evet, evet. Hazırlık sürecine biraz konuşalım. Şimdi Ultra Trail koşucuları efendim şu an stüdyomuzda spor servisindesiniz. TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayındayız. Sporun farklı bir dalını konuşuyoruz. Samet Uysal, Serhan Demirtaş ve Okan Aram şu an konuğum. 3 değerli ultra trail koşucusu. Ben Serhan Bey'e hazırlık sürecini soracağım. Şimdi önümüzde diyelim ilk yarışacağınız 100 kilometre de 110 kilometre. Nasıl bunu hazırlanıyoruz biz Serhan Bey?
2: Şimdi öncelikle bu yarışın nerede olacağına, işte zorluk derecesine bağlı. Yani zor bir yarışsa ve mesafe uzunsa ona göre haftalık belli bir mesafe ve yükseklik kazanımı elde etmeniz gerekiyor. Ona uygun yani İstanbul'da çok fazla zorlu yarışlara hazırlanabilecek bir parkur olmasa da işte en zorlarını seçmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca yükseklik kazanımı yani yokuş tırmanışı ve inişi olan yerleri tercih etmeye çalışıyoruz. Ve genelde
1: haftada kaç saat gerekir?
2: Şimdi ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Yani haftada 6 gün civarı koşmaya çalışıyorum.
1: 6 gün?
2: Evet.
1: Neredeyse haftanın tamamında koşuyorsunuz.
2: Aynen. İşte bir günü bazen dinlenmeye, bazen farklı egzersizlere ayırıyoruz. Yani işte bu nedir? Kuvvet antrenmanıdır, işte salonda Hı-hı. çalışmaktır veya işte

0: yüzmektir veya bisiklete binmektir, pedal çevirmektir.
1: Hatta çok kas da istenmiyor değil mi bu spor, yani, ultra olduğu zaman? Herhalde, kas biraz yavaşlatıyor diye insanlar.
0: Samet daha iyi bilir, evet, onu, ama hani kısa kas grubundan ziyade hani uzun herhalde, evet, kas grubu daha, evet, koşucular, evet, avantaj sağlıyor diye. Evet. Mesela bir futbolcunun ki gibi değil, değil de daha çok işte bir maratoncu gibi, hı-hı, olursa sizin için daha avantajlı olur diye biliyoruz.
1: Evet, evet, evet. Yani hazırlanma periyodu da basit bir periyod değil. Yani değil, artık evet, o sizin rutininiz oluyor. Tabii, öyle, tabii, değil mi? Evet. Rutin artık, ben bunu yapıyorum ya yani 6 gün boyunca. Vücut bunu zaten istiyor diyorlar ya, o doğru, gerçekten doğru bir şey değil mi? Vücudun bunu istemesi doğru herhalde Samet Bey.
2: Yani İstanbul'da tabii bir de şehrin zorlukları var sizin için. Bir kere ormana erişmeniz, oturduğunuz yer, oraya nasıl gideceksiniz? O yüzden genelde çoğu koşucu şöyle yapıyor. Hafta içi iş temposu da var. Tek işiniz bu değil, amatörsünüz sonuçta. En yakın parkuru seçiyor ve orada, evet, kısa bir saatlik, bir buçuk saatlik zamana göre koşular yapıyor. Haftanın belli günlerinde kendine zaman ayırıp güçlenme ya da istirahat yapıyor. Ama bizim genelde kendimizi deşarj ettiğimiz asıl koşular hafta sonu oluyor. Çünkü, evet, cumartesi, pazar genelde insanlar sabah erken kalkıp ormana gidiyor. En yakın ormana, işte Belgrad Ormanı, evet, evet, karşıda Aydos Ormanı, Kayış Dağı, Sarıyer'in arkasındaki ormanlar bizim için cennet. Evet, bulunmaz, evet, nimet bunlar. Orada daha uzun vakitler geçiriyorsunuz. Daha uzun koşular. 2 saat, 2,5 saat, 3 koşular. Hafta içi daha çok, daha fokuslu, daha kısa, daha böyle yoğun, belki daha hızlı ya da daha farklı güç çalışmaları yapıyor çoğu kişi. Evet. Sayı, süre tamamen kişiye göre değişiyor. Herkes sürenin peşinde, daha çok yapmanın peşinde. Kimisi daha az ama kaliteli olsun diyor. Ama bir rutin oluyor. Mesela hafta içi İstanbul'da iş öncesi koşmak var, iş sonrası koşmak var. İş öncesi 5'te kalkmanız gerekiyor. 5.30'da sahile ineyim, 6.30'a kadar koşayım, döneyim, duş alayım. Akşama kalanlar, akşama kaldık, trafik, günün yorgunluğu, stresi. Aslında hayat böyle köşe kapmaca şeklinde ilerliyor bizim için.
1: Evet. Kolay bir hayat değil ama, öyle değil mi?
3: Mavi yakalı yani, çünkü... için çok zor gerçekten.
1: Evet, evet.
3: Mavi yakalı bir insan bunu yapamaz yani.
1: Evet, tutkunsan veya tutku derecesine gelmişse büyük şehirlerde hakikaten kolay bir rutin değil. Az önce Samet Bey'in anlattığı, nasıl yapıyorsun sevgili Okan? Nasıl kalkıyorsun altında? Bu arada iş
3: mesela
1: de var çünkü.
3: Ben Bayrampaşa'da yaşıyorum. Hı-hı. Evime yakın Çetinemi stadı var. Yani, evet, 600 metre aramız. Bana artık bir altın yani orası. Haftanın 4 günü oradayım.
1: İzin veriyorlar mı?
3: Tabii yani.
1: Değil mi? Bazı yerlerde özel izinler de gerekebilir çünkü.
3: Atletizm pisti sürekli açık olduğu için benim için orası bir cennet yani. Haftada 4 gün oradayım. 2 gün ormanda geçiriyorum, öyle söyleyeyim. Bir günde koşabilirsem yol koşuyorum, evet, ama yani yol koşmamaya çalışıyorum. Niye? Çünkü trafik, araçların saygısızlığı, ondan sonra, evet, farklı farklı şeyler. Şimdi koşarken mesela şöyle bir şey var. Sert zemin koşma derler bize hep. Sertin bir yumuşağı nedir? Asfalt. Bizim asfaltta koşmamız gerekiyor.
1: Evet.
3: Asfaltta koşarken de işte araç sıkıntısı oluyor.
1: Evet.
3: Ondan dolayı çok erken saatlerde başlaman gerekiyor. Ve o yüzden çok zor oluyor yani bizim,
1: evet,
3: için.
1: Evet.
3: Yani o yüzden benim için Bayrampaşa'da, evet, Çetinemi stadı gerçekten, evet, bir şey. Altın yani, öyle söyleyeyim. 4 gün orada koşuyorum.
1: Evet.
3: 2 gün ormana gidiyorum. 2 günde şey yapıyorum, kuvvet antrenmanı, evet, yapıyorum. Yani toplamda 8 antrenman yapıyorum.
1: 8 antrenman yapıyorsunuz.
3: Haftada, aynen.
1: Evet. Mahalle arasındaki parklar, çocuğunuz olduğu zaman ne anlama geldiğini ben orada anlamıştım.
3: Evet.
1: O kadar önemliymiş ki mahalle arasındaki parklar. Az önce sevgili Okan anlattı. Bu da sizin için hayati bir mesele yani. Çünkü, aynen, antrenman yapacağınız, aynen, amatör de olsanız, evet, antrenman yap, ki yani ben bu da şimdi amatör diyorum ama siz anlattıklarınızdan eğer bir şeyin amatörü buysa elit atletler neler yapıyor? Neler yapıyordur elit atletler?
0: Şimdi,
1: Serhan Bey,
0: ben evim şeye çok yakın. NK Atletizm Pisti var burada. Evet.
1: İstinye.
0: Evet. Aynen. Evet. İstinye'ye yakın. Evet. Şimdi orada antrenman yaptığım zaman milli atletleri de görüyorum. Gerçekten hani onların çok daha farklı tabii yani, çok daha zor, çok daha yıpratıcı antrenmanlar yapıyorlar ve gayet de zorlu antrenmanlar yapıyorlar. Bizimki tabii onların hani gösterdiği performansı göstermemizin sebeplerinden biri de hani bizim bu işe çok geç yaşlarda başlamam. Ben 44 yaşında başladım.
1: Evet.
0: Tabii ki orada...
1: Şimdi de 44 gibisiniz zaten.
0: Maşallah. O yüzden koşuyoruz zaten.
1: Eyvallah.
0: O yüzden koşuyoruz. Yani kolay değil. Onların kolay değil. Ben bizzat orada görüyorum çünkü. Yani zor antrenmanları ve çok da şey olarak, şey anlamda, performans anlamında aslında güzel performanslar da çıkıyor.
1: Evet. Hı-hı. Yani hayata da bir bakış açısı kazandırıyor mu Samet Bey bu spor? Ağır bir spor.

0: kolay bir spor değil. Hayat disiplini, yani kendi diğer işinizde de bir bakış açısına kazandırıyor mu bu spor?
1: Yani kalp sağlığıyla uğraştığım için zaten benim aslında sloganımı yansıtan bir şey oluyor ama koşu bir kere insana disipline ediyor. Her türlü spor ediyor aslında, sadece koşu değil. Bir kere sorumluluklarınız oluyor. Gece geç yatarsanız sabah erken uyanamayacağınızı biliyorsunuz. Aslında bir askeri disiplin gerektiriyor biraz. İyi beslenmeniz gerekiyor. Zararlı alışkanlıkların olmaması gerekiyor. Çünkü antrenman kaygısı, performans kaygınız var. Bir yandan da insan ilişkilerine olumlu etkileri oluyor. Evet. Koşu çevresinde tanıdığınız kişilerin çoğu bu kaygıları zaten güden kişiler, evet. Ve belli bir sosyoekonomik kitle oluyor. Belli bir bilinç düzeyinde, evet. insanlar oluyor. Orada tanıştığınız insanlar hayatınızda hep kalıcı yerlere sahip oluyorlar. Evet. Günlük hayatta stresle baş etme açısından size pozitif etkileri oluyor. Yani zorlu koşular, zorlu yarışlardan sonra diyorsunuz ki işin stresi ya da kaygısı, anksiyetesi nedir ki? Bir şekilde hallolur diyorsunuz ve daha pozitif oluyorsunuz hayata karşı. Evet, evet. Bu dinamizminizi de etkiliyor. Sizdeki bu enerjiyi görenler hayret ediyor. Neden evet. böyle, nasıl böyle? Yorgun da oluyorsunuz. İşin gerçekleri de var. Uykusuz da evet. kalıyorsunuz.
0: Ki sizin bölümünüzün ameliyatları çok uzun saat ameliyatlardır, öyle değil mi?
1: Evet, ya da nöbetlere gece bazen evet. işte... Gece acil vaka gelmiş oluyor ama sabah koşuya da uyanman gerekiyor. Vakayı bitirip ormana gidiyorsun. Başımıza çok geliyor ya da uykusuz kalıp gidiyorsun.
0: Evet.
1: Aslında hayatta
0: gidiyorsunuz
1: böyle...
0: ama değil mi?
1: Gidiyoruz genelde. Evet. Genelde es geçmemeye çalışıyoruz ama hayatta böyle değil mi? Hem inişler hem çıkışlar, doğru. hem tökezlemeler, bazen doğru. düşmeler. O da insanı aslında bir hayat gayesi haline getiriyor. Yoksa bir antrenman planlamadan, bir şey yapmadan vakit nasıl geçer? İnsan bir noktadan sonra, yıllar geçtikten sonra çok da hayal edemiyor bence.
0: Evet, evet. Peki şeyi de sormak istiyorum. Hani 2020'de pandemi sürecinden sonra çok kişi artık bu işi yapmaya başladı dedik ya. Gerçekten nüfusumuza oranla, gerçekten bunu çok yapan var mı Avrupa'daki ülkelere göre? Var mı böyle düşündüğün?
2: Düşük ama.
0: Düşük değil mi? Evet.
2: Düşük, evet. Bayağı düşük hatta, öyle söyleyeyim. Ama evet. çok arttı. Yani o kesin. Çünkü millet içeride bunaldı.
0: Evet.
2: O bunalındıktan sonra artık yani bir heyecan aradı kendine. Evet. Ve bunu
0: özellikle doğada buldu çözümü.
2: Aynen. Bunu herkes yani koşuyor.
0: Ya orada yaşıyor ya da orada spor yapmaya başladı.
2: Aynen doğru. Kadar. Bir de şey oldu tabii. Yani pandemide bazı açıklar vardı. Spor yapanlara izin falan verdiler biliyorsunuz,
0: evet,
2: yani.
0: Evet, evet.
2: O yüzden insanlar kendini bir attı.
0: Mecburi sporcu.
2: Aynen. İnsanlar kendini bir attı orada dışarıya. Evet. Ondan sonra bir daha şey yapamadı yani. Bırakamadı kimse.
3: Evet. Daha sağlıklı olma gayreti içerisine girdi insanlar. Evet. Yani evet. sporun daha sağlığa katkıda bulunduğunu fark ederek, çünkü bayağı hayatını kaybeden insan oldu.
0: Oldu. Evet. Evet, evet, evet.
3: Daha sağlıklı olmak için başlayanlar da çok olmuştur bence. Evet.
0: Tüm dünyada, sadece bizim ülkemizde evet. değil, tüm dünyada özellikle doğaya bir yöneliş, evet. büyük şehirlerden uzaklaşma, doğada evet. kendini bulma, bu tip hareketler giderek de artmaya başladı ama yine nüfusumuza oranla, öyle değil mi Samet
3: Bey? Tabii. Kesinlikle yeterli değil.
0: Kesinlikle yeterli. Daha çok kişinin bu sporu yapmasıyla buna benzer sporları yapması gerekir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş da son dakikalarımıza doğru gidiyoruz. Bir reklam arası mı vermemiz gerekiyor? Ali'cim, bir reklam arası vereceğiz. O zaman bir reklam arası verelim efendim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Reklamlar. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
6: Babama yakışan teknoloji...

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopinfly Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinfly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
4: Spor servisi devam ediyor efendim. Aramızda yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ultra Trail koşucularıyla beraberiz. Üç değerli koşucumuz şu an stüdyomuzda. Samet Uysal, Serhan Demirtaş, Okan Aram'la 42 kilometre. Normal maraton 42 kilometre efendim. 42 kilometrenin daha fazlasını koşan insanlarla beraberiz. Samet Bey'le de devam edelim. Samet Bey İtalya'dan geldi. İtalya'da bir organizasyona katıldınız, öyle değil mi Samet Bey? Biraz dinleyelim, nasıldı İtalya'daki?
5: Şimdi ben bu kadar yıl koştuktan sonra baktım ki bu ultra trail yarışları biraz uzun sürüyor saat olarak. Biraz daha teknik, kısa, insanın tadında ve damağında böyle bir iz bırakan yarışlar. Sky Race, yani yüksek irtifa koşularına başladım. Sky Race'de mesafeler daha kısa ama çok yükseklere tırmanıyorsunuz. 3800'ler, 4000'ler. Bunlar daha kısa ama süre olarak bir ultra trail mesafesine denk geliyor.
4: Oksijen miktarı az tabii doğal olarak, değil mi?
5: En sonunda bu hafta sonu cumartesi günü İtalya'da Monterosa Sky Race'e katıldık. Yarış 26 kilometrede ama 500 metreden 3800 metreye koşup sonra geri inmeniz bekleniyordu.
4: Bitirdiniz yarışı.
5: Bitirdik. Harika. 5 saat 38 dakika sürdü benim. Fakat burada yarışa giderken hazırlıktan bahsetmiştik. Bir kere bakıyorsunuz, kar geçişi var. Zorunlu malzeme olarak krampon taşımanız gerekiyor çantanızda. Halat taşımanız gerekiyor. Via ferrata halatı. Kendinizi bazı noktalarda emniyete almanız gerekiyor. Yani koşarak toprakta başlıyorsunuz. Sonra kara geçiyorsunuz. Karda ayakkabılarınızın üstüne krampon giyiyorsunuz. Kaskınızı takıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bazı noktalarda halata kendinizi bağlayıp devam ediyorsunuz. En son noktada, tepede istasyona ulaşıp 3800 metrede geri iniyorsunuz. Ve bu sadece 26 kilometre sürüyor. İkiye böldüğünüz zaman 13 kilometrede yaklaşık 550 metreden 3850 metreye çıkıyorsunuz. Ve ciddi bir oksijen farkına maruz kalıyorsunuz. En son onu koştuk. O yüzden benimki böyle biraz daha ekstrem yarışlara doğru kaydı. 2024'te Trofeo Kima vardı İtalya'da. Bütün dünyadan sadece 300 koşucuyu seçerek alıyorlar. Artık yarışa başvururken sizin CV'nizi de istiyorlar. Yani bu adam bu yarışta tamamlayabilir mi? Tamamlayamaz mı? Ona göre alıyorlar ve bunlar da çok muhteşem kurtarma operasyonları da hazır bekliyor. Bir yerde bırakırsanız helikopter sizi gelip alıyor. Artı GPS veriyorlar. Kolunuza bağlıyorsunuz. Olur da kaybolursanız sizi arayıp buluyorlar.
4: Harika. Müthiş bir deneyim. Evet. İlk defa mı uluslararası bir yarışmaya katıldınız?
5: Yok. Yani yaklaşık son 4 yıldır yarışların %80'ini oradaki seçtiğim belli başlı yarışlara giderek tamamlıyorum. Fransa'ya gittim. İtalya ağırlıklı oluyor. Bulgaristan'da koştum. Pirin dağlarında, şu Bansko'da. Yani şöyle, Türkiye'de ilk yarışların bir çoğunu, uzunlarını da koştuğum için Türkiye'de de seçerek gittim. Mesela Aladağlar var Niğde'de.
4: Evet.
5: Bence çok muhteşem bir yarış. Daha da parlatılıp yayılması gerekiyor. Biraz daha yüksek irtifa, biraz daha dağ, biraz daha kısa sürede daha yükseklere çıkmak benim daha böyle tatmin eden yarışlar oldu. Tabii hazırlanması daha zor oluyor.
4: Daha zor oluyor.
5: İstanbul şartlarında.
4: Evet. Okan Bey'le devam edelim. Sevgili Okan, en son hangi yarışta yarıştın ya da bir sonraki yarışını dinlemek isterim senden.
6: En son Babadağ'a gittim. Babadağ Utra'da. Evet. Ben de Samet gibi artık uzun koşmak pek şey, hazırlanmak artık çok uzun süreler aldığı için mesafelerimi 30-40 arası mesafelere böldüm.
4: Yani 30 kilometre 40 kilometre.
6: 30-40 kilometre arasında mesafeler. Ama çıkışları biraz daha sevdiğim için çıkışın da çok olmasını istiyorum.
4: Yani 30 kilometrede bir dinleniyor musun?
6: Yok bitiyor yarış.
4: Ha bitiyor 30 yarış. Anladım. 30 kilometrelik yarışlar.
6: Aynen.
4: Tamam.
6: Ama mesela yani 600-700 metre tırmanış olan değil de 1500-2000 metre tırmanış olan yarışları tercih ediyorum. Aha. Çünkü tırmanmayı seviyorum ben de.
4: Evet.
6: En son Babadağ'daydık. Yarış 31 kilometreydi. 1700 metre tırmanması vardı. Orada yaşta birinci oldum. Yaş harika. Birinciliği derken 40 yaş üstünde birinci oldum, öyle söyleyeyim.
4: Harika. Hiç 40 yaş üstünde de göstermiyor ama.
6: Vallahi daha 3 ay önce olmuştum 40 yaşında.
4: Sporun demek ki verdikleri ya. Hepiniz çok genç gösteriyorsunuz çünkü yaşlarınıza
6: dinç
4: göre.
6: Gerçekten. Dinç
4: tuttuğu belli zaten. Yani
6: hepimiz
4: belli.
6: Zayıfız. Öyle söyleyeyim.
4: Televizyon olsa herkes görürdü. İnanmıyorlar. Aynen. Saran Bey, siz ne söylersiniz? En yaptığınız yarış ya da önünüzdeki yarışla ilgili nasıl bir şey var?
7: Ultra mesafe olarak bakarsak en son ben İznik'te koştum. Hı hı. İznik Ultra Trail. İstanbul'a yakın ve çok güzel bir lokasyon. Yani İznik ve çok farklı mesafe, işte 5 kilometreden 160 kilometreye kadar farklı parkurlar var.
4: Ne düşünüyorsunuz mesela uzun parkurlarda? Yani ben mesela yürüyüş yaparken hep aklımda bir şey vardır ya. Hayata dair bir şey vardır. Sosyal hayatıma, ilişkilerime dair bir şey vardır. Yani bir şey çözerim hep yani.
7: Ya onlar tabii ki aslında çok genelde bizim düşündüğümüz bir sonraki CP oluyor yani. O CP'ye öyle işte ne zaman varacaksın, orada ne yapacaksın?
4: Ya ben çocukluğumdan başlarım herhalde o 120 kilometrede. Hakikaten hep kafamda bir şey vardır benim yürüyüş yaparken.
7: Evet.
6: Şu yani. Var mesela yarışmacı rekabetçiyseniz eğer o yarışta bir şey görmüyor gözünüz.
4: Görmüyor,
6: gerçekten.
4: Evet,
6: yani doğayı bile artık bakamıyorsunuz. Öyle evet. Söyleyeyim. Yani şuradan geçtim ama diyorsunuz yani. Geçmişsin yani. Onu görmüyorsun artık.
4: Peki hiç bunlar olmasa işte birincilik, ikincilik falan olmasa.
6: O zaman istediğinizi yapabiliyorsunuz tabii. Mesela Mustafa abim var şu anda karşıda mesela.
4: Evet,
6: o mesela...
4: Evet, Mustafa Akarsu da bizlerle beraber. Onu da selamlayalım.
7: O mesela... Evet, selamlarımızı iletiyoruz kendisine.
4: Bir sonraki programda bekliyoruz buraya. Mücahit Bey'le beraber sizi buraya bekliyoruz inşallah.
6: O mesela her yarışta telefonunu çıkartır, videolar çeker falan filan. Ama ben bir kere bile telefonu çıkardığımı hatırlamıyorum
4: evet,
6: yani.
4: Evet.
6: Ama o öyle yani.
4: Çok güzeldi.
6: Rekabetçi gerçekten olunca iş değişiyor ama evet, normal böyle evet, severek koşarsanız öyle olmuyor.
4: Evet, çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Biz çok geç almışız sizi. Keşke daha erken alsaydık. Çok güzel şeyler anlattınız. Samet Uysal, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
8: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
4: Serhan Demirtaş, çok teşekkür ediyorum.
7: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
4: Çok sağ olun. Okan Aram, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
6: Ben de çok teşekkür ederim. Böyle sporları sevdirmeniz çok hoşuma gitti.
4: Siz hem Türkiye'yi tanıttınız, hem dünyayı tanıttınız, hem bu sporu tanıttınız. Çok çok değerliydi. Mustafa Akarsu'ya da çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mücahit'e de buradan bizi dinliyorsa selamlarımızı gönderiyorum. Geldik sonu efendim, bu üç değerli koşucumuzu ilerleyen zaman dilimlerine de inşallah stüdyomuzda konuk edeceğiz. Mustafa Akarsu olsun, sevgili Mücahit olsun, konuk etmek istiyoruz. Çünkü bence hem önemli bilgiler veriyorlar hem de spora büyük büyük katkıları var. Geldik sonu, Ali Yıldırım programı hazırladı. İsmail Türksoy sesimizi sizlere iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı'yım. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
3: Spor servisi.

Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı tret.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.

0: Zamanın kalbinde Muharrem. Merhaba sevgili dinleyenler. Zamanın kalbinde Muharrem programında birlikteyiz. Efendim bugün kıymetli konuğumuzla İslam'da adalet, hak ve zulüm kavramları açısından Muharrem ayını ele alacağız. Konuğumuzla Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Sinan Gündoğdu hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Muharrem ayını konuşacağız ama özellikle az önce de belirttiğim üzere adalet, hak ve zulüm kavramları açısından bu programda Muharrem ayını ele alacağız. İslam inancı ve Ehl-i Beyt sevgisi kapsamında hak ve adalet kavramları nasıl açıklanabilir? Öncelikle bu soruyla başlayalım. Buyurunuz hocam.
1: Bence güzel bir başlangıç oldu. Adalet kavramı en genel manada ifade

0: edecek olursak, davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak gibi anlamlara gelir. Bu kavram Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde genellikle düzen, denge, eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlarda kullanılmıştır. Şimdi adalet her şeyden önce Yüce Allah'ın bir sıfatıdır ve mümin kullarında görmek istediği en temel vasıftır. Kur'an-ı Kerim'de müminlerden bahsederken vasat ümmet tabirinin kullanılması müfessirlerce adalet olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla her türlü aşırılıktan uzak, ifrat ve tefride kaçmadan itidal içerisinde olmak Yüce Allah'ın mümin kullarında görmek istediği en temel niteliktir. Adalet sadece belli bir zümrede bulunması gereken ve onlara bir has olgu da değildir. Bu manada adalet, hukuki, içtimai ve ahlaki alanların hepsini kapsar. Buradan bakıldığında da adalet, kişinin kendine, ailesine ve çevresinde yer alan insan, doğa ve hayvanlara karşı görevlerini ve haklarını yerine getirmesidir. Bu noktada meseleyi daha iyi kavrayabilmek için adaletin zıttı olan zulüm kavramına da bakmamız gerekiyor. Zulüm, belirlenmiş sınırları çiğneme, haktan batıla sapma, kendi hak alanının dışına çıkıp başkasını zarara sokma, rızasını almadan birinin mülkünde tasarrufta bulunma, zorbalık, özellikle de güç ve otorite sahiplerinin sergilediği haksız ve adaletsiz uygulamalara karşılık gelir. Tabii Kur'an-ı Kerim'e göre adaletin ölçüsü yahut dayanağı demeliyiz belki, hakkaniyettir. Hidayete hak sayesinde ulaşılabildiği gibi adalet de ancak hakka uymakla sağlanabilir. Bu manada hak kavramı inkarı mümkün olmayan, yok olup gitmeyen, sabit olan hakikat anlamına gelir. Hakkın zıttı olan kavram ise batıldır. Batıl kavramı Kur'an-ı Kerim'de yalan, boşa çıkan amel, çirkin, faydasız ve gayesiz iş anlamındadır. Allah'ın dışında ilah diye tapınan put, hakkın zıttı, gerçek bilgiye dayanmayan delil gibi farklı anlamlarda da kullanılmıştır. Buradan hareketle toplum düzeninin korunması ve toplumsal ilişkilerin devamının sağlanması açısından büyük bir öneme sahip olan hak ve adalet kavramları birbirinden ayrılmaz bir bütünlük arz ediyor. Netice itibariyle hak ve adalet kavramları bağlamında düşünülecek olursa Ehl-i Beyt'e hürmet etmek her Müslümanın ortak sorumluluğudur. Zira onları sevmek Allah ve peygamber sevgisinin bir tezahürüdür. Peygamber Efendimiz bu hususta bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: "Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin, beni de Allah sevgisi için sevin, Ehli Beytimi de benim sevgim için sevin." buyurmuştur. Bu zaviyeden bakıldığında Ehli Beyt'e hürmet etmek, onların izinde olmak ve onları sevmek hak ve adalet, aksi yönde tutum ve davranışlar içerisinde olmak ise batıl ve zulüm oluyor. Bu ise insanı Allah muhafaza eylesin tabii, hem dünyada hem de ahirette ebedi hüsrana gark edebilir diyelim.
1: Peki efendim, hakkı savunmak, adaletten şaşmamak ve zulme karşı durmak adına Muharrem ayı bize hangi mesajları veriyor?
0: Tabii Muharrem ayı faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işaret de sevgili Peygamberimiz tarafından Allah'ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Yine Muharrem ayı rahmet peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicreti esas alınarak hicri yılbaşı olarak kabul edilmiştir. Bu manada Muharrem ayı müminlerin dünya ve içindekilerden geri çekilip kendi iç sorgularını yapacakları ve varsa dış dünyadaki mücadelelere de son verecekleri bir zaman dilimine tekabül eder. Tabii aynı zamanda yeni yıldaki hedeflerini de belirledikleri bir vasata tekabül eder. Şimdi Muharrem ayı peygamberler tarihi açısından da pek çok hadiseye sahne olmuştur. Bu konuda tarihi kaynaklarımızda birbirinden farklı rivayetler bulunmaktadır. Bunları yani kısaca özetlemek gerekirse, mesela Hazreti Adem'in tövbesinin Muharrem ayında bu zaman diliminde kabul edildiği bilgisi yer alır. Yine Hazreti Nuh'un gemisinin tufan sonrası bu zaman diliminde Cudi Dağı'nın tepesine oturduğu ve böylece inananların kurtulduğu ifade edilir. Hazreti Musa ve kavminin Firavun'un zulmünden bu zamanda kurtulduğu ve Kızıldeniz'i yararak karşıya geçtiği ifade edilir. Hazreti İsa'nın yine bu zamanda doğduğu ve yine semaya yükseltilişinin bu zaman dilimine tekabül ettiği ifade edilir. Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtarılması, Hazreti Süleyman'a efendim mülkün verilmesi, Hazreti Davud'un tevbesinin kabul edilmesi yine bu zaman diliminde gerçekleşmiş hadiselerdir. Ve nihayet Hazreti Peygamber'e Allah tarafından geçmiş ve gelecek bütün günahların affedileceğine dair teminatın verildiği ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günde yine bu zaman dilimine tekabül eder. Tabi bütün müminlerin yüreğinde bir acı ve bir yara olan Hicri 61. yılı 10 Muharrem'i Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği torunlarından Hazreti Hüseyin ve beraberindeki pek çoğu Ehl-i Beyt'ten 70 kadar müminin Kerbela'da şehit edildiği zaman dilimine de aynı zamanda tekabül eder. Buradan anlıyoruz ki tüm peygamberler ve onların izinden gidenler ve tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadeleyi kendisine şiar edinmiş kimselerdir. Ahde vefanın, sadakatin ve verilen söze bağlılığın bir sembolüdürler. Haksızlık karşısında cesur ve kararlı bir duruşun timsalidirler. Her türlü zulme karşı hak ve hakikat adına asil bir yürüyüşün simgesidirler. Adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın şahıslarında vücut bulduğu kimselerdir. Bu ayda cereyan etmiş söz konusu hadiseler yukarıda zikrettiğimiz ve bu hadiseler karşısında peygamberler ve onlara uyanların tutumları bizler açısından hakikaten iyi birer örnektir diye düşünüyoruz.
1: Evet kıymetli hocam, Muharrem ayını konuşmaya devam ediyoruz. Adalet, hak ve zulüm kavramları açısından konuşmaya devam ediyoruz. Yani bu temel üç ilke doğrultusunda. Evet. Bu temel üç ilke doğrultusunda bir bilinç ve şuur oluşturmak için bireysel ve toplumsal ödevlerimiz nelerdir peki?
0: Şimdi bir önceki sorunuzda değindiğimiz üzere bu üç ilke uğruna mücadele veren peygamberlerin hayatlarından ibret almalıyız. Öncelikli sorumluluğumuzun bu olması gerekir diye düşünüyorum. Özellikle Kerbela gibi tarihte vuku bulmuş acı olayları doğru okuyup aklı selim ile hareket ederek bugün yaşanan fitneleri bertaraf etmek mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Yüce Rabbimizin şu evrensel fermanına mutlaka kulak vermeliyiz. Allah'a ve Resulüne ve Resulüne itaat edin ve birinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Dolayısıyla bizleri bir arada tutan değerlere var gücümüzle sarılmalı, kardeşliğimize ve muhabbetimize halel getirecek her türlü söylem ve eylemden alabildiğine uzak durmalıyız. Tabii bunları zikrederken hatırlatmak istediğim bir husus daha vardır ki, günümüzde Kerbela'yı andıran bir manzara maalesef üzülerek ifade ediyorum. Bugün Filistin'de ve Gazze'de de cereyan ediyor. Gazze hakikaten 21. yüzyılın Kerbela'sıdır. Orada müminler, masum siviller, yaşlılar, kadınlar, gelinler, kızlar, bebekler cephe gerisinde, evlerinde, sokaklarında, hatta hastanelerde aç, susuz ve çaresizlik içerisinde zulme maruz kalıyorlar. İşte adaletin olmadığı yerde, hakka hürmetin bulunmadığı bir vasatta da aslında olacak olan budur. Dolayısıyla hem peygamberler tarihinde vuku bulmuş olayları ve hem de Kerbela hadisesini ve hem de dünya bugün cereyan eden haksızlık ve zulmü gerek bireysel gerekse toplumsal manada iyi okumalı ve gereken dersleri iyi çıkarmalıyız diye düşünüyorum.
1: Evet, maalesef tabii ki zulüm günümüzde de devam etmekte hocam, bahsettiğiniz gibi. Peki biraz bu zulüm kavramını konuşalım. Yani zalimle mazlumu ayırt etmede mesela hangi kıstaslara bakmalıyız? Bir de şöyle bir söz var. Zulme rıza zulümdür derler. Bu sözü bu anlamda bu söz ne ifade eder?
0: Şimdi tabii bu noktada Müslümanlar olarak bizlere düşen öncelikli görev yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e bakmaktır. Oraya baktığımızda zalim ile mazlumu rahatlıkla ayırt edebiliriz diye değerlendiriyorum. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'in tecessüm etmiş hali olan, onu bir yaşam pratiğine dönüştüren Hazreti Peygamber'in hayatına ve onun ehli beytinin haksızlık karşısındaki tutum ve davranışlarına mutlaka bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haksızlık yapanın kızı Fatıma da olsa kendisine müsamaha gösterilemeyeceğini ifade etmesi bizler açısından hakikaten çok önemlidir. Bu noktada peygamber olmasının, peygamber kızı olmasının veya normal sıradan bir mümin olması arasında fark gözetmemesi hakikaten bizler açısından bir şiar olmalıdır. Aynı şekilde Hazreti Ali'nin savaşlarda gösterdiği cesaret ve kahramanlık, zulmün karşısında her daim en ön safta yer almak.

0: bizler için birer kıstastır. Yine şehitler serdarı Hazreti Hamza'nın zulme rıza göstermemesi ve Hazreti Peygamber'i muhafaza edebilmek için fedai can eylemesi, en galiz muamelelere maruz kalması, Mekke'de her türlü imkana sahip bir delikanlıyken dünya ve içindekilerden vazgeçerek zulmü önlemek ve adaleti tesis etmek için gayret kuşanan Mus'ab bin Umeyr'in ibretlik hayatı, yine Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Aliyül Mürtaza'nın ve Fatıma-tü Zehra'nın yolunda hakka, hakikate, adalete, ahlaka, erdeme, fazilete, izzete, onura, şerefe sevdalı Hazreti Hüseyin'in şehadete yürümesi bizler için birer rol modeldir. Zalimi ve mazlumu ayırmamızı kolaylaştıracak birer ölçüdür diye hakikaten düşünüyorum. Dolayısıyla Allah'ın emirlerine uygun ve Hazreti Peygamber'in sünnetine mutabık, Ehl-i Beyt'in izinde bir hayat sürmek, zalimin karşısında mazlumun yanında bir hayat sürmüş oluruz böyle yaptığımızda ve böylece de zulme rıza gösterme gibi bir zilletten de kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum.
1: Kıymetli hocam, Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının zulüm karşısındaki duruşu ve şehadet şerbetini içtikleri ana kadar yaşadıkları o 10 günlük eziyet elbette ki İslam'ın asla kabul etmediği bir zulüm. Hiçbir Müslüman bu olayı kabul etmez, etmiyor da şükürler olsun. Bu manada neler söylemek istersiniz?
0: Tabii Muharrem ayı Ehl-i Beyt'in kutlu mensubu Hazreti Hüseyin'in ve arkadaşlarının şehadetinin acısını ve üzününü taşır biz müminler için. O tarifi imkansız elemi bizlere yeniden hatırlatır. Hakikaten peygamber torunlarına, evladı Resul'e böyle bir muamelenin reva görülmesi hakikaten akıl alır şey değildir. Hakkın, hukukun, adaletin, merhametin müdafaası için yola çıkan Hazreti Hüseyin ve maiyetindekiler zulme karşı onurlu mücadeleleri ve asil duruşlarıyla hak ve hakikat yolunda yürüyenlerin gönüllerinde her zaman müstesna bir yer edinmişlerdir. Buna karşın o mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise vicdanlarda ilelebet mahkum edilmişlerdir ve inşallah da edileceklerdir. Yani Ruzi Mahşer'de Allah'ın huzuruna çıkarıldıklarında bizim şehadetimize lüzum yok böyle bir elim hadisede ama bizim tarafımız bu noktada her zaman bellidir. Ancak burada iddia makamının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu unutmamak gerekir. Benim size emanet olarak bıraktığım Ehl-i Beyt'im ve onun kıymetli mensuplarına siz nasıl bir muameleyi reva gördünüz diye sual edildiğinde bu muameleyi yapanların azabı ve o sorgudaki durumları hakikaten çok çetin olacaktır diye düşünüyorum. Allah Resulü'nün Ehl-i Beyt'i Müslümanlar için kıymetli bir emanettir. Hazreti Hüseyin ise bizatihi Peygamber Efendimizin övgüsüne, ilgisine ve muhabbetine mazhar olmuş bir şahsiyettir. Hazreti Hüseyin'i sevmek ve onun yolundan gitmek, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm zorluklara göğüs gererek onurlu ve ilkeli bir hayatı tercih etmeyi, zulmün karşısında mazlumun yanında durmayı, haktan ve hakikatten yana saf tutmayı ve bu uğurda canını bile feda etmeyi göze alabilmek demektir. Dolayısıyla yüreği Kerbela ateşiyle yanan Müslümanlar olarak bizler hüznümüzü bir matem atmosferine hapsetmeden yaşamalı ve bu olaydan çıkarılacak dersleri yeni Kerbela'ların yaşanmayacağı bir gelecek inşa etmeliyiz diye düşünüyorum. Hazreti Hüseyin'in şahsında İslam davasına sahip çıkmanın faziletini, İslam kardeşliğinin kıymetini ve fitneden uzak durmanın önemini nesillerimize hakikaten iyi anlatmalıyız diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle kıymetli hocam. Ahiyelik Teşkilatı'nın kurucusu ve felsefi ilkelerinin belirleyicisi olan Ahiye Evran Veli'nin bir sözü var. Hakla sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akılla, ahlakla çalışıp bizi geçen bizdendir. Sözleri hak ve adalet açısından oldukça önemli mesajlar içeriyor gerçekten. Ve onun benimsediği hayat ilkeleri olan herkese iyilik yap. İyiliklerini iste. Yaptığın iyilik ve yardımı başa kakma. Hakka, hukuka, hak ölçüsüne uy. İşlerini içten gelerek, gönülden ve güler yüzle yap başlıkları da bu manada bizde bir şuur oluşturmalıdır diye düşünüyoruz. Siz neler söylersiniz kıymetli hocam?
0: Yani kesinlikle hakikaten bu rafine ifadeler, bu veciz ifadeler hakikaten her Müslümanın, her müminin iyi

0: okuması, iyi idrak etmesi ve bunu bir yaşam pratiğine dönüştürmesi gereken hususlardır diye düşünüyorum. Şimdi Müslüman her işinde hakkı ve adaleti gözetendir zaten. Adalet her şeyden önce Yüce Allah'ın bir sıfatıdır ve mümin kullarında da görmek istediği en temel niteliktir. Kur'an-ı Kerim'de İslam toplumunun bir niteliği olarak geçen vasat ümmet tabiri müfessirlerimizce adalet manasında anlaşılmıştır. Yüce Allah müminin her işinde dengeli bir ümmet olmasını emretmiştir. Mücadelenin bile en güzel biçimde verilmesi gerektiğini buyurmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et, şayet mücadele etmek gerekirse o mücadelenin de en güzel yöntemle olması gerektiğini bizlere öğütlemiştir. Tabii bu noktada bizler için ihsan kavramı da hakikaten çok önemli bir yer tutuyor. Cibril hadisi olarak bilinen meşhur rivayette Cebrail aleyhisselam bir gün Peygamber Efendimiz'e ihsan nedir diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyurmuştur. Yine rivayet edilir ki Asr-ı Saadet'te Hazreti Ömer döneminde onun halifeliği sırasında bir gece Medine sokaklarında gezerken sabaha karşı bir evden bir kadının kızına "Kızım, süte su koy" dediğini işittiği rivayet edilir. Kızın da "Emirül Müminin Hazreti Ömer Hazretleri süte su koymayı yasak etti" cevabını verdiğinde annesinin "Yani Emirül Müminin nereden bilecek gecenin bu saatinde bizi nereden görecek" diye cevap vermesi üzerine o yavrucak, o kız, o İslam ahlakıyla hakikaten yetişmiş kızın cevabı bizler açısından çok önemlidir. Şöyle diyor: "O görmüyorsa da Allah Teala görüyor anneciğim" buyuruyor. Şimdi dolayısıyla bunlar mümin bir kimsenin zaten temel vasıflarıdır. Her daim yanlarında bulunan ve yaptıkları işleri amel defterine yazmakla görevli olan meleklerin varlığına inanan ve bunun bilincinde olan bir mümin hayatını daima bu şuur ile geçirir zaten. Dolayısıyla Ahi Evran'ın yukarıda ifade ettiğiniz sözleri az önce tüm bunların zaten bir hülasası mahiyetindedir. Burada yeri gelmişken Hacı Bektaşi Veli'nin birleştirici, onun o yapıcı, hoşgörü sahibi olmamıza vesile olan şu sözlerini de aktarmamız gerekiyor. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. İlimden gidilmeyen yolu solun karanlıktır. Yolumuz ilim, irfan ve insan sevgisi üzerine kurulmuştur. Yine Yunus Emre büyüğümüzün "Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü" sözü de birlik ve dirliğe çağrı anlamında bizlere rehberlik etmeli diye düşünüyorum. Çünkü insan Yüce Allah'ın yeryüzündeki halifesidir ve Allah Teala insanı en güzel kıvamda ahsen-i takvim olarak yarattığı hususu daima hatırda tutulmalıdır. Ben bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela mazlumları olmak üzere Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar din, iman, vatan ve mukaddesat uğruna fedai can eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etmek istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, saygılar sunuyoruz. Evet sevgili dinleyenler, Zamanın Kalbinde Muharrem programımızda bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Sinan

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Reklamlar.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Reklamlar.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den gelen Türkiye bölgesel krizlerin mezesi haline geldi eleştirilerine tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Türkiye'nin İran savaşındaki rolünü örnek gösterdi. CHP'ye yönelik eleştirileri bununla sınırlı kalmadı. İptal edilen kurultayı kastederek siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin, koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Parti içi birlik ve kurumsal disiplini vurguladı. Kılıçdaroğlu, hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur dedi. Partinin içinde bulunduğu bu süreçte kurumsal ciddiyet ve birliktelikle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpulat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi de hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkati çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu vurguladı. Yeni açılan hat 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz olacak. Hafta sonunda Yükseköğretim Kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Yarın ve pazar günü yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Adayların sınav giriş belgeleriyle kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimliğini kaybeden adayların geçici kimlik belgesi alabilmesi için nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde planlanacağını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. İran, 60 gün boyunca geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Gemilerin boğazdan çıkışı da sürüyor. Üst düzey ABD'li bir yetkili İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkesle anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes bugün yerel saatte 16'da başladı. Lübnan basınına göre açıklama öncesi ve sonrasında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürdü. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bir oturumda ele alındı. Filistin'in BM daimi temsilcisi Riyad Mansur, Gazze için harekete geçecek misiniz diye sordu. Kahramanmaraş'ta nehrin karşısına geçmek isterken akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kütahya'da bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı. Karaman'da polisten kaçan motosikletliye 611 bin lira ceza yazıldı. Batman'da midesinden uyuşturucu çıkan bir kişi tutuklandı. Haberleri sunduk.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Dünyanın en güneyindeki başkent Wellington'ı tanıyoruz bu bölümümüzde. İki büyük ana ada ve yaklaşık 700 küçük adadan oluşan Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington, kuzeydeki adanın güney ucunda yer alıyor. İki ada arasındaki Cook Boğazı'nın kıyısında. Cook Boğazı adını adaya ilk ayak basan Avrupalı denizcilerden James Cook'tan alıyor. Wellington adı ise Birleşik Krallığın Wellington Dükü'nden geliyor. Amerika kıtasında olduğu gibi Yeni Zelanda'ya Avrupalıların gelmesiyle birlikte yerli halk için zorlu günler başlıyor. Özellikle 1800'lerin ilk yarısı İngilizlerin yerli halk Maorileri köleleştirdiği ve topraklarına el koyduğu yıllar olarak tarihe geçiyor. 1840'ta imzalanan anlaşma sonunda Yeni Zelanda bir İngiliz kolonisi haline geliyor. Wellington bu sıralarda kentleşiyor ve başkent ilan ediliyor. 1947'de Birleşik Krallığa bağlı bağımsız bir devlet haline gelen Yeni Zelanda, günümüzde halen İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi. Yerli halkla resmi hükümet arasında geçmişte yapılan hak ihlallerine yönelik davalar, Yeni Zelanda'da yıllardır tartışılan bir konu. Görüşmeler nihayet 2025'te sonuçlandı ve hükümet Maori topluluklarından resmen özür dileyerek maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Alınan kararlar içinde ülkenin farklı bölgelerinde toprakların yerel halka iade edilmesi ve yerli kültürün canlandırılması için önemli bir fon ayrılması da var. Maorilerin Yeni Zelanda adalarına Pasifik'teki diğer küçük adalardan 1200'lü yıllarda el yapımı kanolarla geldiği tahmin ediliyor. Zaten burası dünyada insan yaşamının en geç başladığı coğrafya. Maoriler ilk geldiklerinde Yeni Zelanda'ya Aotearoa adını vermişlerdi. Yani uzun beyaz bulut. Wellington bölgesine ise Te Whanganui Atara dediler. Yani Tara'nın büyük limanı. Kabileler halinde yaşayan ve balıkçılıkla geçinen yerliler deniz ticareti içinde bu limanı kullandı uzun süre. Bizler Avustralya ve Yeni Zelandalı Maorileri daha çok kendilerine özgü Haka savaş dansıyla tanıyoruz. Haka onlar için yalnızca bir dans türü değil, Maori kültürünün bir parçası, kabile ruhunun birlik ve gururun simgesi. Maorilerin ayırt edici özelliklerinden biri de erkeklerin tüm yüzünü, kadınların dudak ve çenesini kaplayan dövmeleri. Kişilerin soyunu, toplumdaki statüsünü ve kimliğini yansıtan dövme geleneği, geçen yüzyıllarda kaybolsa da son zamanlarda yeniden canlanmış. Wellington, kentsel açıdan çok gelişmiş bir şehir olsa da geniş ormanlara, zengin bitki ve hayvan varlığına, vahşi bir doğaya ve muhteşem okyanus manzaralarına sahip. Kanatları olmadığı için uçamayan kivi kuşu, yaşayan fosil diye adlandırılan kertenkele türü tuatara.

Yüzlerce çeşit böcek, balık ve kuş türü sadece Yeni Zelanda topraklarında yaşıyor. Yeni Zelanda'nın bakir doğası film yapımcılarının da dikkatini çekmiş olmalı ki, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin tamamı Kuzey ve Güney Adalarındaki 150 farklı mekanda çekilmiş.

Wellington'u çevreleyen Victoria Dağları bu mekanlardan biri. Buradaki ormanlık alanları Hobbitlerin saklandığı Hobbiton Ormanı olarak izlemişiz örneğin. Kaitoke Milli Parkı, Kraliçe Elizabeth Parkı ve filmde ürkütücü görseller sunan Wairarapa bölgesi de filmde gördüğümüz diğer yerlerden. Wellington'daki Weta Müzesi'nde filmde kullanılan kostümler, yaratıklar ve sahne malzemelerini yakından görmek, görsel ve işitsel efektlerin nasıl hazırlandığını izlemek mümkün.

Bizim Yeni Zelandalılarla tanışıklığımız aslında 1. Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale Cephesi Savaşları'na dayanıyor. İngiliz ordusuna destek olmak amacıyla Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan Anzak birlikleri gemilerle hiç bilmedikleri Anadolu topraklarına gelmiş, Çanakkale Boğazı'nda kanlı çarpışmalara katılmışlardı. Anzak birliklerinin 25 Nisan 1915 günü sabaha karşı Gelibolu Yarımadası'nda Arıburnu'ndan yaptıkları çıkarma, Yarbay Şefik Bey komutasındaki 27. Alay ve Yarbay Mustafa Kemal'in emrindeki 57. Alay'ın direnişiyle durduruldu. Aylarca süren çatışmalarda iki tarafın burun buruna geldiği ve ağır kayıplar verdiği muharebeler yaşandı. Aralık ayının sonlarında Anzak askerleri geri çekilerek siperlerini terk ettiler. Müttefik orduları sayıca ve silah bakımından çok üstün oldukları halde Çanakkale Boğazı'nı geçemediler. Bugün hiç tanımadıkları topraklara savaşmaya götürülen gençler, aynı toprağı savunmak için canını veren askerlerle yan yana yatıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, dost bir vatan toprağında Mehmetçik'le yan yana huzur ve sükun içinde uyuyorlar. Maori inanışında deniz ve bereket tanrısı sayılan Tangaroa'ya adanmış bir şarkıyla veda ediyoruz sizlere. Tangaroa Wakamatai, besteci ve söz yazarı Maisie Rika seslendiriyor. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Felsefe ile Hayat.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Çoğu zaman insanı parçalara bölerek biyolojik, psikolojik, sosyolojik veya ekonomik bir yapıymış gibi onu anlamaya ve tanımlamaya çalışıyoruz. Oysa insan sürekli bir aradalık içerisinde hem bedeniyle toplum ve kültür içinde var olan hem de dil ve düşüncesiyle dünyayı anlamlandıran her karşılaşmada bir yönüyle kendisini yeniden inşa eden bir varlık. Peki günümüzün yapay zeka, teknoloji ve belirsizliklerle dolu çağında insanın bu eşikte bir aradalıkta duruşunu koruması nasıl mümkün olabilir? İnsanı merkeze alan ama onu alemin yegane efendisi kılmayan yeni bakış açısı mümkün müdür? Böylesi bir bakış açısı varsa bize neler söyleyebilir? İnsanı yeniden düşünmenin imkanlarını antropontoloji kavramı ekseninde bugün programımızda aramaya çalışacağız. Bugün kıymetli bir konuğumuz var. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Betül Çotuksöken hocamız bugün bizimle birlikte olacaklar. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız hocam?
2: Için böyle bir programa. İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım.
1: Teşekkür ediyorum hocam, bizler de iyiyiz. Hocam, bugün sizinle antropontoloji kelimesi üzerinden evet, insanı, insanın anlam yolculuğunu konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz şu soruyla başlayalım. Düşünce dünyamız için önemli bir kavram teklif ediyorsunuz.
2: Evet.
1: Antropontoloji, tabii bundan daha önce de kullanıldı ama sizin önerdiğiniz, teklif ettiğiniz bağlam özgün bir bağlam. Evet. İnsan varlık bilgisi. Dilerseniz bu antropontoloji, insan varlık bilgisi kavramını tanımlayalım. Bu kavramla neyi kastettiğinizi dinleyicilerimize aktaralım. Daha sonra bu kavram üzerinden programımıza devam edelim.
2: Çok teşekkür ederim bu güzel soru için. Aslında benim 90'lı yılların başında yayımladığım Felsefi Söylem Nedir başlıklı çalışmamda bunun temellerinin atıldığını daha sonra kendimde daha iyi bir şekilde fark ettim. Şöyle ki, dış dünya, düşünme, dil arasındaki ilişkilere yönelik bir etkinlik olarak hep değerlendirdiğim felsefede insan ölçeği dikkate alındığında İnsanın dış dünyasının bedeni, düşünmesi ve dili olan bir varlık olduğu üzerinde daha çok yoğunlaşmaya başladım. Ve bu çerçevede ilişkileri en iyi şekilde anlayacak olan felsefi yaklaşımın antropoontoloji, yani antropoloji ile ontolojinin birlikteliği olduğu konusunda zamanla bir takım gelişmeler kaydettim ve bunları sürekli olarak da yazılarıma konu ettim, konferanslarımda söz konusu ettim ve son yıllarda da birkaç kitap çıkardım bu konularda. Şöyle ki, burada ağırlık noktası beden de içinde olmak üzere ama özellikle düşünme ve dil bağlamının

0: insana ne kadar, insanla daha doğrusu ne kadar birlikte olduğunu, insanı insan yapan yönlerin bunlar olduğunu, özellikle de dilin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaya çalıştım. Ve de şimdiye kadar yapılan çalışmalarda felsefi antropolojide özellikle, yani insan felsefesinin bir alt başlığı olarak felsefi antropolojide ortaya konulan çalışmalarda ontolojiye dayalı bir antropoloji, felsefi antropoloji ortaya konulurken ben tersini yaptım. Ontolojiye dayalı değil, antropolojiye dayalı bir ontoloji hatta. Yani insanın varlık yapısının, anlam veren bir varlık olmasının ne kadar önemli olduğunu dikkate alarak bu anlamda bizim ontolojimizin antropolojik nitelikli olduğunu gözler önüne sermeye çalıştım. Ve bunu bir hem bir felsefe disiplini, temel bir felsefe disiplini olarak ama aynı zamanda bir felsefe yöntemi olarak da işlemeye başladım.
1: Hocam, o zaman sizin teklifinizde ontolojiye dayanan bir antropoloji değil de,
0: evet,
1: antropolojiye dayanan bir ontoloji söz konusu. Evet. Ve bu zeminde özellikle insanı beden varlığıyla beraber dil ve düşünce yetileriyle konu ediniyorsunuz.
0: Düşünmeyle özellikle.
1: Yani bir taraftan da şu var, onu da ifade ettiniz değerli hocam. Antropoloji ve ontolojiyi bir araya getirme zemini. Dolayısıyla evet, insan nedir sorusunun cevabını insanın var olanlarla ilişkisi nedir üzerinden anlamlandırmak, evet, gibi bir, evet, zemin var. O zaman insan nedir sorusunu tekrar sormuş oluyoruz. Bu soru çok klasik bir soru. Felsefe tarihinde binlerce yıldır filozofların çok, evet, merakını celbetmiş bir soru. Evet. Antropo-ontoloji de aslında bu soruyu yeniden kendi gündemine dahil ediyor. Evet. Bu soruya yeniden dönmenin bir ihtiyaç olduğunu hissettiriyor, hı-hı, bize. Ama, evet, bir taraftan da klasik insan anlayışlarından kendinin farklı olduğunu ilan ediyor.
0: Evet.
1: Hangi,
0: evet,
1: yönleriyle bu klasik insan anlayışlarından antropo-ontoloji ayrılıyor, antropontoloji ayrılıyor? Evet. Ne dersiniz hocam?
0: Şimdi en ayrıldığı yönü insana ilişkin temel bir takım yapıların olması, duruşların olması. Şimdi bedeniyle, düşünmesiyle, diliyle varlığını kazanan, varoluşunu kazanan insanın açıkçası bunların arasında bir varlık olduğu ve en temel insan fenomeninin de sık sık bunların üzerinde durur filozoflar. İnsanın ortak paydalarında neler vardır? Sadece tek bir insana özgü olmayıp bütün insan türüne ilişkin olanlar. Şöyle bir açılım daha yapabiliriz tam da bu noktada. İnsana ilişkin belirlemeler insanı türselliğinde mi ele alır ve yoksa tekliğinde mi ele alır? Benim şimdi yaptığım çalışmada bir bakıma hem türselliği söz konusu hem de aynı zamanda tekliğinde de ortaya çıkan yapılar söz konusu. Bütün bunları bir araya getirmek üzere İnsanın en temel fenomeninin arada olmak olduğunu ve bu arada olmayı sadece bu olmaklıkla yetinmek değil, bunun farkına varmak, bunun üzerinde düşünmek olduğunu da gözler önüne sermeye çalıştım. Peki bu aradalıklar neye ait? En temel olarak da, hatta böyle kategoriyel olarak da bunları belirleyebiliriz. Örneğin insan tekille tümel arasındadır. Yani karşıladıkları, karşılaştıkları bir takım olup bitenlerle, tekil yapılarla bunlara ilişkin kavramlar arasındadır. Sürekli olarak, yaşamının her anında, hatta uykuda geçen, rüyada geçen zaman dilimlerinde dahi tekille tümel arasındadır. Bunun dışında insan durumlarla duruşlar arasındadır. Bir başka aradalığı özellikle belirlemek istiyorum, yine insan dünyasıyla özel olarak bağlantılı olmak üzere. Gereksinimleriyle değerleri arasındadır. Böyle bir takım belirlemelerle de insana ilişkin temel fenomenleri ortaya koymaya çalışıyorum. Bir yandan hem insanın türselliğindeki ortak paydayı yakalamaya, hem de bu türselliğin tekillik ortamlarında ya da tikellik ortamlarında ayrıca da nasıl ortaya çıktığını, nasıl meydana geldiğini göstermeye çalışıyorum. Bunlardan çok bol bol örnekler ortaya koymak da mümkün. Böylece sadece tekliğinde insanı anlamak değil, insanlardan oluşan insan dünyası, tabii sadece de insanlardan oluşmuyor. Burada da hemen dikkatli bir biçimde ayırım yapmaya çalışıyorum. İnsan ve insan olmayandan oluşan ama insan dünyası. Çünkü biz anlam veriyoruz var olana, var olanın farkına varılması, onun üzerinde düşünülmesi, bağlantılarının dikkate alınması ve de dil bağlamına, düşünme dil bağlamı içerisinde var olanların anlaşılması, bütün bunları insan başarıyor. İnsan ürünü olan, hatta günümüzdeki oluşumlara da dikkat edecek olursak, insan ürünü makineler yapıyor örneğin. Yapay zeka donanımları yapıyor. Dolayısıyla insan dünyası dediğim zaman da ben sadece ve sadece insanlardan, işte onun çok özel yeri olan bir varlık olmasından, böyle bir romantik retorikten de yola çıkmıyorum kesinlikle. İnsan ve insan olmayan bütünlüğünde bu dünyayı kavramaya, anlamaya çalışıyorum. Bir ana hatlarıyla da evet, insanlar anlam yükleyenler, artı yetmez bütün diğer canlılarla bağlantılı olarak flora, bitkiler alemi, hayvanlar dünyası, hayvanlar alemi ve bir de dördüncü bir boyutumuz daha var. Şimdi bizim ürünümüz olan sadece beden gücümüzü yükselten makineler değil, aynı zamanda zihin gücümüzü yükselten makineler de olmak üzere makineler dünyası da var. Biz de onlarla birlikteyiz ve hepsi de birbirimizde, bütün bunlar birbirinin arasında hep. Bütün var olanlar birbirinin arasında ama sadece ve sadece insan bu aradalığı keşfeden, bunun üzerinde düşünen, buna kafa yoran bir, ve bununla sorumluluklarına da üstelik bel bağlayan veya sorumluluklarını da fark eden, idrak eden bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Hocam, her şey insanın omuzlarında.
1: Sorumluluk bahsi çok kıymetli, oraya geleceğiz.
0: Evet.
1: Ama teklif ettiğiniz antropontoloji zemininde aradalık kavramını hususen belirttiniz.
0: Evet.
1: Bu aradalık kavramı insanı anlamaya çalışırken ihmal etmemek ve indirgememek gibi tehlikeleri de bertaraf ediyor gibi geliyor bana. Türsel zeminde ifade ederken tekilliğini ihmal etmemek veya tekil olana indirgerken türselliğini ihmal etmek gibi bir zemin de karşımıza çıkıyor. Bir de kıymetli hocam, şöyle bir çalışmalarınızı okurken modern çağda insanı açıklayan disiplinlere baktığımızda insanın parçalandığını da görüyoruz. Yani biyoloji insanı canlı organizma olarak, buna indirgeyerek açıklama eğiliminde. Psikolojiye baktığımızda bilinç ve davranışlarıyla anlamlandırma. Sosyolojiye baktığımızda toplumsal ilişkileri. Ekonomiye baktığımızda ihtiyaç ve çıkar ilişkileri zemininde. Siyasete baktığımızda iktidar ilişkileri. Dolayısıyla insanı hep bir ilişki yumağında anlamaya çalışırken birbirlerine körleştiklerini ve sağırlaştıklarını da görüyoruz. Sanki antropontoloji öyle bir teklifte bulunuyor ki modern çağda parçalanan insanı yeniden derleyelim, toparlayalım, onu bütüncül zeminine yerleştirelim ve anlayalım. Anlama ekseni de ifade ettiniz biraz önce, aradalık zemini. Bu konuyla alakalı anlamak istediğimiz bir konu daha var hocam. Onu da izninizle size yöneltmek isterim. Şimdi aradalık kavramını ifade ettiniz. İnsan bir eşikte, gerilimde, tercih alanlarında bulunuyor. Bir tarafı tabiata bağlı, bir tarafı kültüre bağlı, bir tarafı topluma bakıyor, bir tarafı ferdi yapıya bakıyor. Bir tarafında duygu var, bir tarafında akıl var. İnsanın bu alanların hiçbirisini ihmal etmeden ilişkilerini kurabilmesi gerekiyor. Arada olmak sanki bize böylesi bir ihtiyacın önemini de hatırlatıyor. Ne dersiniz hocam?
0: Evet, bu yorumlarınız gerçekten çok çok güzel, tam tanıklık ediyor. Tam ortaya koyuyor benim demek istediklerimi. İşte bütün bunları bize gösteren, kendisi de arada olan, ilişkilerle bağlantılı olarak işte dış dünya, düşünme, dil arasındaki ilişkilere yönelmesi bakımından, ayrıca insan, dünya, bilgi, bilgi olmayan arasındaki ilişkilere yönelmesi bakımından felsefenin de böyle bir yönü var. Felsefe de insan da burada buluşuyor açıkçası. Her ikisi de arada olanla meşgul aslında. İlgisi ona yönelik, felsefenin gör dediği diye ben bunu anlıyorum zaten. Felsefe bana bunu gösteriyor. Hiçbir başka bilgi dalı bu denli veya herhangi bir insan uğraşısı, meşgalesi bu denli bu kadar açıklıkla bunu gösteremiyor. Felsefenin aynı zamanda logosun, bilirsiniz, anlamlarından birinin derleyip toparlamak olduğunu. Biraz önce de sözlerinizin arasında derleyip toparlamayı da geçirdiniz. O da benim dikkatimi çekti elbette. İşte bütün bu derleyip toparlayıcılığı çerçevesinde, logos vari yapısı içerisinde felsefe ile ancak bunu yakalayabiliyoruz. Şöyle ki hem tekili hem tümeli dikkate alıyor örneğin. Ama sanata baktığımız zaman sanat daha çok tekilliklerle uğraşıyor. Onlara ilgisi yönelik. Bilime baktığınız zaman belli bir grup olayla ilgili o olay

0: olayların kendi içindeki neden etki dinamiklerini ortaya koymaya çalışıyor. Ama felsefe bütün bunlardan da yerine göre yararlanarak, aynı zamanda bütün insan başarılarından da yararlanarak, günlük yaşamda ortaya konulanlardan, yaşananlardan da yola çıkarak, yaşantılardan da bir bakıma yola çıkarak, bu bağlantıları görerek insanı bütünlüğünde kavramaya çalışıyor.
1: Hocam, buradan hareketle şuraya dilerseniz yolculuğumuza devam edelim. Şimdi
0: buyurun.
1: Günümüzde insanlar aynı olayın içerisinde aynı tecrübeyi yaşadıklarını düşünüyorlar veya yaşadıklarına inanıyorlar ama tamamen farklı dünyalara sahip olabiliyorlar. Bu da farklı yorumlara sebebiyet veriyor. Farklılıkların oluşmasına sebebiyet veriyor. Ve aslında bu farklılıkları zenginlik, çeşitlenme imkanı olarak da görmek gerekiyor. Bir tehditten daha ziyade bir zenginleşme, imkanların artması, farklı bakış açılarının sürece davet edilmesi olarak görmek gerekiyor. Tam olarak şöyle bir soruyu antropontoloji nasıl cevaplar? Bu farklılıkların oluşumunu antropontoloji nasıl açıklar bize hocam?
0: Evet, şimdi burada biraz önce de sözlerimin arasında tekil tümel gerilimi arasında yaşayan insandan söz etmiştim. Şimdi tekillikler bizim karşılaşmalarımız. Yine küçük bir parantez açayım burada. Benim antropontolojide 5 temel kavramım var. Antropontoloji bir üst kavram. Arada olma yine çok önemli. Ama bütün bunları anlamak için de kullandığım, işlevsel kıldığım, günlük dilde de çok fazlasıyla kullandığımız 5 kavramım var. Durum, duruş, karşılaşma, karşılama, karşılaştırma. Bizim yaşamımızın bütün eksenleri bunların üzerinde akıyor. Bunların üzerinde kendisini gösteriyor. Her birimiz her an bir durumun içindeyiz. Bir duruma tanıklık ediyoruz veyahut da ya da yerine göre içinde olduğumuz durumlara ilişkin tanıklıklarımızı kendimiz sorguluyoruz veya başkaları sorguluyor. Veya bunlar dikkate alınıyor. Dolayısıyla bütün bunlarda bizim duruşumuzu belirleyen, karşılama tarzımızı belirleyen şu veya bu şekilde eğitim dünyasında yaygın eğitim, örgün eğitim, aile ortamı, toplum çerçevesi, kamusal ilişkiler, bütün bunlar dünyaya uzanışlar, dünyaya dokunuşlar, bütün bunların çerçevesinde bizim bir şekilde farkına vardığımız, benimsediğimiz, içselleştirdiğimiz zihinsel çerçevelerimiz var. Yani kavramlarımız var. Bu kavramları biz sürekli olarak işe koşuyoruz. Bir şeye bakarken, bir şeyi gözlemlerken, bir şey hakkında düşünürken, yazı yazarken, konuşurken, şu anda da benim yaptığım gibi. Dolayısıyla bu kavramsal hazır bulunuşluklarımızda, zihinsel hazır bulunuşluklarımızda öylesine farklı, hem kendimiz farklılaşıyoruz hem de bireyler farklı farklı deneyimlerle, yaşantılamalarla bu farklı oluşu bizzat yaşıyorlar. İşte bunların eşliğinde baktığınızda siz herhangi bir olayı, olup biteni, bir durumu bambaşka bir şekilde algılıyorsunuz. Önce duyumsuyorsunuz, hissediyorsunuz, algılıyorsunuz, onun üzerinde düşünüyorsunuz, onunla beraber bir anlam verme aşamasına geliyorsunuz, bunu düşünüp tekrar dile çevrimine sokuyorsunuz ve farklılıkları yakalıyorsunuz. Bunun tabii hem artıları var, biraz önce çok güzel bir şekilde betimlediğiniz gibi farklı farklı açılardan bir olup bitene bakabilmek. Ve bu arada bizim bilgilerle olan bağımız ne, inanışlarımızla olan bağımız ne? Bütün bunlar birer çerçeve olarak bizi kendi hükmü altına alıyor bir bakıma. Herhangi bir diyelim ki olup bitende, bunu ben en çok şurada gözlemliyorum, sorunlu bir durum var mı yok mu? Bir sorun görebiliyor muyuz? Sorun görebilmemiz için o olup bitenle, o durumla bağlantılı olarak ya bizim bir inanışımız olacak, ya bir yaşantımız olacak, ya bilgimiz olacak, ya da bilgimsi bir takım duyuşlarımız olacak. İşte bütün bunların ekseninde baktığımız için farklılaşmalar oluyor. Ortak noktalarda buluşmamız pek olamıyor. Ama burada önemli olan gerekçeli düşünme burada devreye girebilir. Gerekçelerle karşımızdakini ikna etmeye çalışma burada girebilir devreye. Bunların da ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Aşama aşama bütün bunlar yaşanabiliyor. Bir bakıma buna biz bilimsel veya bilgisel sorgulama diyebiliriz, felsefi sorgulama diyebiliriz. Çok yalın bir şekilde karşılaştığımız günlük olup bitenlerle ilgili yine onlara ilişkin gerekçelerimizi oluşturabiliriz. Gerekçelerimizi oluşturduktan sonra öncelikli olarak kendimizi, sonra da diyalog içerisinde olduğumuz, karşılaştığımız insanları ikna yoluna gidebiliriz ve ortak doğrularda da buluşabiliriz pekala.
1: Buna hocam Gadam'a ufukların kaynaşması diyor. Yani evet, farklılıkların evet, ortak bir zeminde buluşma imkanı her zaman var. Ama iki muhatabın birbirini anlamak ve birbirini kesinlikle yadırgamamak kaydıyla bahsettiğiniz...
0: Ve de dinlemek her şeyden önce, değil mi?
1: Evet hocam. Bahsettiğiniz 5 kelime ve kavram çok işlevsel. Unutmamak için şöyle kodladım hocam. Dinleyicilerimiz için de faydalı olabilir. 2D3K.
0: Evet, çok
1: durum,
0: güzel.
1: Duruş, karşılaşma, karşılama, karşılaştırma. Bu çok bağlam güzel. Şöyle bir şekilde anlaşılabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz bilmiyorum hocam.
0: Buyurun.
1: İnsan hazır bir kavram içerisine yerleştirilmiyor. Dolayısıyla sabit bir zeminde değil, ilişkilerle evet, anlaşılıyor. Dolayısıyla evet, insan durumlarla karşılaşıyor. O durumları karşılıyor özne olarak.
0: Evet.
1: Geçmiş birikimleriyle, tecrübesiyle, hazır bulunuşluğuyla karşılaştırıyor ve oradan evet, bir duruş geliştiriyor.
0: Çok
1: o duruş
0: güzel,
1: tekrar karşılamaya, karşılaşmaya hazır hale geliyor ve yeni duruş, yeni duruş, yeni duruş şeklinde duruşlar birbirini,
0: evet, birbirini
1: tahkim ederek,
0: eklemleniyor birbirine.
1: Evet, ikame ederek, tadil ederek, evet, tedavi ederek birikiyor ve bu süreklilik devam ediyor. Ama biraz önce bir zemini ifade ettiniz. Bağlar ve çerçeveler dediniz hocam.
0: Evet.
1: Bağlar ve çerçeveler üzerinden bu duruşlar aslında anlaşılıyor ve ifade ediliyor. Hı-hı. Bu da sanki bizi gerçeklik, düşünme ve dil bağlamına götürüyor.
0: Götürüyor.
1: Çünkü
0: evet,
1: bu bağlar ve çerçeveler herhalde bu ilişkiler üzerinden oluşuyor.
0: Evet.
1: Dil ve düşünce ilişkisini siz çok güçlü bir şekilde vurguluyorsunuz ve önemsiyorsunuz. Zaten
0: çok,
1: programın başında da ifade ettiğiniz beden, dil ve düşünce. Dil, hı-hı, sadece iletişim vasıtası değil. Evet, iletişim vasıtası ama aynı zamanda sanki insanın dünyayı anlama, dünyayı hı-hı, inşa etme, anlamlandırma, hatta kendisini inşa etme, biçimlendirme zemini.
0: Kesinlikle.
1: Bu konuyu nasıl anlayabiliriz kıymetli hocam? Dil, düşünce ilişkisini nasıl boyutlandırabiliriz?
0: Şimdi ben daha çok düşünme diyorum. Bir edim olarak, bir faaliyet olarak, bir akt olarak, bir fiil olarak düşünme diyorum. Düşünmenin kendi içinde, kendi nesneleriyle, dış dünya nesneleriyle, dil nesneleriyle, sözcüklerle, terimlerle, cümlelerle, önermelerle, ne derseniz bütün bunlarla bağlantısı içerisinde ve de düşünmenin nesnelerinden biri olarak kavramlarla bağlantısı içinde insanı en çok özgü olanın olduğu bir nokta olarak görüyorum düşünme-dil ilişkisini. Düşünme-dil ilişkisinin de birleşmesinin sonucunda ortaya çıkanlara da düşünce diyorum. İngilizce bu ayrım çok güzeldir bilirsiniz. Thought ve thinking. Thinking yani akış halinde olan, devamlılık gösteren, biraz önce dediğim gibi rüyalarımızda dahi belli bir çerçevesi olan, hep bir şeyin düşünmesi olarak, hep bir şeyin düşünülmesi olarak karşımızda olan veya bizim yaşadığımız bir şekilde, yaşadığımız diyeceğim tabii, aynı şeyi tekrarlayacağım bir noktada, böyle bir fiilimiz, bir faaliyetimiz var bizim. İşte bunları biz insanlar göstergelerden ya da imlerden oluşan takım dizgelere yansıtıyoruz ki buna da dil diyoruz. Bunların da tabii yerel diller ya da ulusal diller, doğal diller ya da bunları bir üst başlık olarak bunu da belirleyebiliriz. Tüm bunlarda da karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Sözlü ve yazılı olarak ifade ediyoruz. Hatta günümüzde bunları birer simge olarak da belirleyip kodlar, algoritmik yapılar ve benzeri şifreler ve benzeriyle ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunlar bizim asal eksenimizi oluşturuyor bir bakıma. Bizi biz yapan bunlar aslında ve bedenimiz elbette olmazsa olmazımız. Bunlarla da bağlantılı olarak düşündüğümüzde bilgi dalları içerisinde de, düşünme çerçeveleri içerisinde de felsefeye geldiği zaman söz, işte bunların arasındaki ilişkileri, dış dünya ile dil arasındaki ilişkiler ya da dış dünya ile düşünme arasındaki ilişkiler ya da düşünme ile dil arasındaki ilişkiler nasıldır sorusuna yanıt vermek üzere biz felsefe dünyasındakiler varlığımızı sürdürüyoruz ve bunlar ne kadar çok çeşitli açıkçası.
1: Hocam
0: çok
1: o zaman
0: yönler var
1: dış gerçekliği, dış dünyayı evet, insan evet, düşünme ve dil vasıtasıyla düşünce zeminine aktarıyor.
0: Taşıyor.
1: Ve artık evet, dış gerçekliği düşünce zemininde seyreliyor.
0: Evet.
1: Ve bu düşünce zemini evet, ne kadar zengin olursa o görüntüler, evet, manzaralar da o kadar dakik ve net oluyor.
0: Değil
1: o
0: mi? Yansıtılıyor.
1: Evet hocam, noktada düşünce zemininin zengin olması da karşılaşmaların çokluğuna, karşılaşmaların evet, yoğunluğuna bağlı olarak artıyor evet, veya eksiliyor. Bu da programın başında çok güzel ifade ettiğiniz ettiniz. Yani insanı merkeze alan ama insan merkezci olmayan, insanı tabiat unsurlarıyla hatta kendi yaptıklarıyla bir arada

0: tutan bir zemin aslında bu karşılaşmalar zemini. Buraya doğru yönelmek istiyorum. Programımız o kadar hızlı akıyor ki hocam, çok keyif alıyoruz sizinle felsefi sohbet yaparken. Şöyle bir sorumuz var. Aslında bu soru hakikaten özellikle günümüz için çok kıymetli ve bu soruya antropontoloji aslında önemli cevaplar veriyor, içeriyor. Potansiyel olarak da bu çok güçlü bir zemine sahip. Antropontoloji insanı merkeze alan ama insan merkezci olmayan bir yaklaşım öneriyor hocam. Öncelikle bunu tespit edelim. Dolayısıyla bunun içerisinde tabiat, tabiat unsurları, hayvanlar, hepsi teknolojik var, hepsi. Ürünler hepsi var. Bu şundan dolayı önemli hocam. Transhümanizm insanı biyolojik sınırlarını aşmaya dönük bir yaklaşımı seslendirirken, posthümanizm, hümanizmin insan merkezci yapısını sorgulayan bir zemine sahip.
1: Sorguluyor. Yerinde ne diyor?
0: Yerinde ne diyor hatta. Ama antropontoloji hem insanı bir mesul, hür varlık olarak merkeze alırken onu alemin, kainatın efendisi olarak görmüyor.
1: Hayır, görmüyor.
0: Bir kesinlikle. İlişkiler manzumesi içerisinde ötekiyle, diğerleriyle, ilişkileriyle var olan bir varlık olarak resmediyor.
1: Evet.
0: Hocam bu konuda antropontolojiyi nasıl konumlandırabilirsiniz? Transhümanizm, hümanizm ve posthümanizm zemininde.
1: Evet. Burada önemli olan nokta şu. Bir defa hümanist çizgileri var. Bunu itiraf edelim. Hatta benim metafiziğim hümanist metafiziktir derim yıllardan beri. Ancak bu sadece ve sadece bu kavram altında toplanabilecek bir felsefi duruş değil. Diğerlerini de dikkate aldığı için posthümanizme çok yaklaşıyor. Bir kesişim alanı oluşturuyor. Ama aynı zamanda etik bağlamı da gözeterek insanı ve insanla birlikte yaşayan diğer var olanları, hatta eşyaları, her şeyi, insanla ilgisi olan her şeyi, doğanın bütün görünümleri, bütün bunlarla da bağlantılı olarak sorumluluk, mesuliyet burada son derece önem kazanıyor. Bütün bunlardan da sorumlu bir noktada, omuzundaki yükler çok ağır gerçekten. Ve bütün etik temelleri, onun somut görünümü olarak da etiğin, ahlak felsefesinin ya da ahlak bilgisinin somut görünümü olarak da insan haklarını da dikkate alarak transhümanist çizgilerini de bu çerçevelerle, bu belirlemelerle, bu ölçütlerle ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla antropontolojinin hümanizmle, posthümanizmle ve transhümanizmle hepsini tek tek ele almak üzere, hiçbirinde sadece birine kapılanmak üzere değil, hepsiyle bir kesişim alanı oluşturuyor ve burada hiçbir şekilde etik olanı, insan haklarına ilişkin olanı gözden ırak tutmuyor. Bütün bunlara dayanıyor. Benim bütün yazdığım kitaplarda, yaptığım çalışmalarda, konuşmalarda hep bu çizgi ağır basar. Posthümanizm en çok yaklaştığı yön duruşu bakımından, ama orada da son derece aşırı bir noktaya gitmesi de söz konusu değil. Aşırılıklardan kaçınıyor.
0: Hocam o aşırılıklardan kaçınıyor bahsi çok kıymetli. Evet. Transhümanizm tamamıyla insan merkezciliği tahkim eden bir yapı.
1: Evet.
0: Posthümanizm de tamamıyla insanı merkezden dışlayan bir yaklaşımı
1: tamamen
0: var.
1: Tamamen dışlıyor. Aşırılıkları derken kastım bu aynen.
0: Eserlerinizde altını çizerek vurguladığınız husus, insan merkezli ama insan merkezci bir yapıya sahip değil. İnsan merkezli olması da insanın değer varlığı olması itibariyle o ahlaki şuur, sorumluluk, mesuliyet, hürriyet bahisleriyle beraber değerlendirildiğinde ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Evet. Kıymetli hocam, son sorumuza geçmek istiyoruz.
1: Keşke
0: zaman çok uzun olsa sizinle çok daha farklı konuları da konuşsak.
1: Çok
0: ama farklı programlarımıza onları aktaralım.
1: İnşallah.
0: Hocam şimdi yapay zeka, artırılmış gerçeklik, dijitalleşme zemini. Artık bambaşka bir teknolojik açıdan gelişmiş bir eksende insan tehdit de ediliyor.
1: Evet.
0: Ama tabii tüm bunları tehdit olarak anlamak da hatalı olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz imkanlar da bize fırsatlar da sunuyor.
1: Evet.
0: Antropontolojiyle meseleye bakacak olursak kıymetli hocam, teknolojinin imkanlarını ve tehditlerini nasıl anlayabilir, yorumlayabiliriz?
1: Çok önemli. Tam da şu sırada bunların içinden geçiyoruz biz. Aklımızı tümüyle yapay zekaya emanet etmemek. Geçenlerde yine X'ten bir tweet göndermeye çalıştım. New York Times gazetesinin freelance yazarlarına yöneticiler demişler ki yapay zekayı kesinlikle kullanmayacaksınız. Kesinlikle kullanmamak diye bir şey söz konusu değil artık günümüzde neredeyse. Ancak son derece bilinçli olarak kullanılması gerekiyor. Yapay zekanın aracı haline gelmemesi gerekiyor insanların. Gençlerin, çocukların bütünlüğüyle her bakımdan bunu ben düşünüyorum. Teknoloji

0: Dolayısıyla insan duyarlılığının kaybedilmemesi, insan duyarlılığı çerçevesinde kesinlikle teknolojik araç gereçlere bakılması, onların sadece bizim bir takım kaldıraçlarımız olduğunu bilinçli olarak göstermemiz, ortaya koymamız son derece önemli görünüyor. Aklımıza yine güvenmeliyiz. Aklımızın sorgulayıcı gücünü öne çıkarmalıyız. Bunu hep zihnimizde bir şekilde tutmalıyız. Sadece ve sadece makinalar hassasiyetle bir takım şeyleri ölçüyor, bir takım verileri kullanıyor, bir takım veriler arasında bağlantı kurarak bize yeni dünyalar açıyor denmesini de bizim sorgulamamız gerekiyor.
1: Çok önemli.
0: Çünkü
1: hocam.
0: Çünkü veriler üzerinden çalışıyor. O veri kapasitesine açıkçası yapay zeka veya robotik sistemler ne yapıyor? Onların içinde mekanistik bir anlayışla bunu yapıyor. Eğer biz aklımızı tümüyle makinalara emanet edecek olursak, bırakacak olursak, terk edecek olursak pozitivizmin en zirve noktasına ulaşmış oluruz. Çünkü mekanistik açıdan bakıyor.
1: Ve bu da
0: İnsan
1: insanlık...
0: oysa sadece davranışlardan oluşan bir makine, hassasiyeti içinde davranan bir varlık değil ki.
1: Evet.
0: İnsan çok farklı bir yapıya sahip. O nedenle her birimizin bu hassasiyetleri, bu duyarlılıkları göz önünde bulundurarak elbette makinalarla iş göreceğiz. Ama nereye kadar ve nasıl?
1: Bunu yani makina merkezci bir yaklaşıma insanlık dur demesi gerekiyor.
0: Evet,
1: bir de herhalde hocam akıl ve irade insanın en
0: çok önemli
1: has melekeleri,
0: İnsana
1: yetileri
0: has özellikler bunlar.
1: Ve bunları ipoteğe çıkarma, kiraya çıkarmayı,
0: evet,
1: özellikle bir makinaya bunları emanet etme konusunda insanın tekrar tekrar düşünmesi lazım.
0: Düşünmesi
1: bir de
0: gerekiyor.
1: Hocam 2D 3K dedik ya hocam, durum, duruş, karşılama,
0: evet,
1: karşılaşma, karşılaştırma. Acaba şöyle ifade edebilir miyiz? İnsan teknolojik, teknik durumlarla karşılaşır. Onları karşılar, onlarla kendi durumunu, toplumunun durumunu, zamanı karşılaştırır ve bu karşılaşmalardan çok güçlü bir bilgelik çıkarabilir. O bilgelik de duruş olur ve bu duruşu da kaybetmemesi gerekir ki o ifade ettiğiniz kiraya vermeme, emanet etmeme, irade ve aklına sahip çıkma
0: İhale
1: özelliklerine
0: etmeme,
1: ihanet etmemiş olsun.
0: Evet.
1: Kıymetli hocam çok keyifliydi hakikaten. Çok
0: benim
1: keyifli bir programdı.
0: Benim için sorularınız, yorumlarınız için ben çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler kıymetli hocam. Bize kıymetli zamanınızı ayırdığınız için.
0: Çok sağ olun. Benim radyo maceram çoktur. Radyoda Felsefe diye kitabım da var biliyorsunuz.
1: Evet biliyorum hocam, biliyorum.
0: Bir buçuk yıl süreyle TRT İstanbul Radyosu'nda yapmıştım o konuşmalarımı da. Radyo benim için çok çok değerlidir.
1: Eyvallah.
0: Çok sağ olun.
1: Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli
0: çok
1: dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Betül Çotuksöken hocamla antropontoloji kavramını konuştuk. Çok güzel bir program oldu bizim için, keyifli oldu. Umarım sizler için
0: çok
1: de öyle olmuştur. Kıymetli dinleyicilerimiz, programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin zihinlerinize, kulaklarınıza misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden kavuşmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle Hayat.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Esmer genç bütün bu konuşma süresince esnemiş durmuş, amaçsızca pencereden dışarı bakmış, yolculuğun bitmesini sabırsızlıkla beklemişti. Sanki dalgındı, hatta çok dalgındı. Neredeyse endişeli görünüyordu. Hatta tuhaf bir hali vardı. Kimi zaman dinliyor ama duymuyor, bakıyor ama görmüyordu. Ara sıra gülüyor ama gülerken neye güldüğünü bilmiyor, hatırlamıyordu sanki. Çopur yüzlü yolcu, çıkınlı sarışın gence döndü birden. Affedersiniz, kiminle tanışmak mutluluğunu tattığımı sorabilir miyim? Sarışın genç hemen cevap verdi. Prens Lev Nikolayevich Mışkin. Prens Mışkin mi? Lev Nikolayevich Mışkin mi? Düşünüyormuş gibi ekledi memur. Tanışmadık sizinle efendim. Hatta adınızı hiç duymadım efendim. Yani soyadınızı demiyorum. Tarihe geçmiş bir soyadıdır çünkü. Bakılacak olursa Karamzin'in tarihinde kesin vardır. Ben kişilerden söz ediyorum efendim. Günümüzde Prens Mışkinlere hiçbir yerde rastlanmıyor artık. Hatta adları bile duyulmuyor efendim. Hemen karşılık verdi prens. Evet, haklısınız. Prens Mışkinlerden kimse kalmadı artık. Benden başka yani. Yanılmıyorsam ben sonuncuyum. Atalarımıza gelince onlar çok yüksek devlet görevlilerinin yanında çalışan köylülermiş. Ama babam askeri okulu bitirdikten sonra orduda üsteğmen olarak görev yaptı. Doğrusu general eşi Yeparchina'nın Mışkinlerle yakınlığının nereden geldiğini tam bilmiyorum. O da kadın olarak son Mışkin'dir. Memur kıs kıs güldü. Demek kadın olarak son Mışkin ha? Çok güzel söylediniz bunu. Esmer genç de gülümsedi. Sarışın genç epeyce kötü bir kelime oyunu yaptığına kendi de biraz şaşırmıştı. Neden sonra şaşkınlık içinde açıklamaya çalıştı. İnanın hiç düşünmeden öylesine söyledim bunu. Memur keyifli bir tavırla onayladı onu. Haklısınız, anlaşılıyor efendim, anlaşılıyor. İsmer genç sordu birden. Peki orada bilimsel çalışmalarınız oldu mu prens? Bir profesörün yanında falan. Evet, oldu. Oysa benim böyle bir çalışmam hiç olmadı. Prens neredeyse özür diler gibi karşılık verdi. Benim de pek az oldu zaten. Hastalığım nedeniyle sürekli çalışmama izin vermediler. Esmer genç çabucak. Rogojinleri duymuşluğunuz var mıdır diye sordu. Hayır, hiç duymadım. Hem Rusya'da çok az kişiyi tanıyorum zaten. Siz bir Rogojin misiniz yoksa? Evet, bir Rogojinim. Parfyon Rogojin. Memur yüzünde zorlamalı mağrur bir ifadeyle atılacak oldu. Parfyon mu dediniz? Şu Rogojinlerden olmayasınız. Ama konuşmanın başından beri ona bir kez bile olsun dönüp bakmayan, yalnızca prensle konuşan esmer genç kaba bir tavırla kesti sözünü. Evet, onlardanım. İyi ama nasıl olur? Şaşkınlıktan donup kalmış gibi gözleri dışarı uğramıştı memurun. Yüzünü saygıyı, yaltaklanmayı, hatta korkuyu andıran bir ifade kaplamıştı. Şu yedi göbekten soylu Semyon Parfyonovich Rogojin'in. Bir ay önce ölen, arkasında 2,5 milyon rublelik bir servet bırakan Semyon Parfyonovich Rogojin'in oğlusunuz demek. Esmer genç yine kesti sözünü. Onun 2,5 milyonluk servet bıraktığını nereden öğrendin sen? Bu kez de memuru yüzüne bakmaya değer bulmadan söylemişti bunu. Memuru göstererek prense göz kırpıp ekledi. Hayret doğrusu, görüyorsunuz. Hemen nasıl yaltaklanmaya başladı. Ama doğrudur, babam öldü ve ben bir ay sonra Piskov'dan neredeyse çıplak ayakla dönüyorum eve. Ne aşağılık kardeşim ne annem para yolladı bana. Babamın öldüğünü bile haber vermediler. Ben bir köpeğim sanki. Ateşler içinde tam bir ay yattım Piskov'da. Şimdi ise 1 milyondan fazla paranız olacak. Tanrım ne büyük para bu diyerek el çırptı memur. Rogojin sinirli, kötücül bir tavırla tekrar başıyla memuru işaret etti. Peki ama söyler misiniz şuna ne oluyor? Amuda kalkıp önümde dolaşsam bile kapik koklatmam sana. Dolaşacağım da efendim, dolaşacağım. Vay canına, karşımda bir hafta dans et, yine vermeyeceğim, yine vermeyeceğim. Vermezsen verme, istemiyorum, verme. Yine dans edip oynayacağım karşında. Karımı, küçücük çocuklarımı terk edeceğim, karşında oynayacağım. Öveceğim seni, göklere çıkartacağım. Yana

tükürdü Esmer Genç. Cez sana. Prense döndü. Bundan 5 hafta önce ben de sizin gibi elimde bir çıkınla baba evinden Piskov'a, halamın yanına kaçmıştım. Ateşler içinde yattım Piskov'da. Bu arada babam ölmüş beyin kanamasından. Toprağı bol olsun. Ama öldüresiye dövmüştü beni. İnanır mısınız prens? Yemin ederim doğrudur bu söylediğim. Evden kaçmasaydım öldürecekti beni. Prens gocuklu milyonere değişik bir merakla bakarak, bir şey için kızdırmış olmayasınız onu dedi. 1 milyonluk mirasa konmak gayet dikkate değer bir şey olsa da prensi ilgilendiren, şaşırtan başka bir şeydi. Evet, Rogojin de bu sohbeti içtenlikten, açık kalplilikten çok dağınık, gayri ihtiyari bir tavırla, sırf içindeki endişeden, korkudan kurtulmak için birilerine bakmak, birileriyle konuşmak gereksinimini duyduğundan sürdürüyormuş gibi görünmesine karşın aslında pek istekli sohbet ediyordu onunla. Sanki hala sıtmalı, en azından ateşi var gibiydi. Memura gelince gözlerini Rogojin'e dikmiş, soluğunu tutmuş, onun ağzından çıkan her sözcüğü elmasmış gibi yakalıyor, ölçüp biçiyordu. Rogojin, kızmıştı işte, çok kızmıştı diye karşılık verdi. Evet, kızmakta belki haklıydı da, ama ben en çok abime içerliyorum. Annem için bir şey söyleyemeyeceğim. Yaşlı kadın, Ortodoks Almanağı türünden şeyler okur. Yaşlı kadınlarla oturup çene çalar. Abim Semyon ne dese inanır. Peki ama o neden zamanında haber vermedi bana? Anlıyoruz herhalde efendim. Gerçi o sıralar kendimi bilmeden yatıyordum. Bir telgrafın geldiğini de söylüyorlardı. Telgrafı halam almış. Ama o da 30 yıldır dul yaşayan bir kadın. Sabahtan gece yarılarına kadar bir takım divanelerle oturur. Rahibe desem değil. Telgrafı görünce korkmuş. Açmadan götürüp karakola teslim etmiş. Bu zamana kadar orada beklemiş telgraf. Neyse ki Konev'in, Vasili Vasilyevich Konev'in bana yazdığı mektuptan öğrendim durumu. Abim, bunlar çok para eder diyerek babamın tabutunun üzerine örtülen örtünün altın püsküllerini bile gece kesmiş. İstersem yalnızca bunun için Sibirya'ya yollatırım onu. Çünkü kafirliktir bu. Memura döndü. Hey sen, bostan korkuluğu, yasalarca kafirlik değil midir bu? Hemen karşılık verdi memur. Evet efendim, kafirliktir. Cezası Sibirya'ya sürgün müdür? Evet, Sibirya'ya sürgündür. Hem de hemen. Prense dönüp konuşmasını sürdürdü Rogojin. Hala yatakta yattığını sanıyorlar. Oysa ben hasta olmama karşın kimseye bir şey söylemeden trene atladığım gibi yola çıktım. Geliyorum işte. Kapıyı açıp beni karşında görünce ne yapacaksın bakalım sevgili abim Semyon Semyonovich? Biliyorum, çok çekiştirdin beni, toprağı bol olsun babama. Evet biliyorum, Nastasya Pilipovna olayında gerçekten de çok kızdırdım babamı. Bütün suç bendeydi, yanlış yaptım. Memur bir şey anlamaya çalışıyormuş gibi yaltaklanarak sordu. Nastasya Pilipovna olayında mı? Rogojin katlanamıyormuş gibi bağırdı ona. Tanımıyorsun ki onu, sana ne? Memur mağrur bir tavırla, niçin tanımayacakmışım, tanıyorum diye karşılık verdi. Şuna bak, dünyada yalnızca bir Nastasya Filipovna var. Hem ne yüzsüz adamsın sen öyle. Sana söylüyorum. Prense dönüp sürdürdü konuşmasını. Böyle birinin hemen yakama yapışacağı içime doğmuştu sanki. Memur ısrar ediyordu. Belki de tanıyorumdur efendim. Lebedev'in tanımadığı yoktur. İsterseniz beni azarlayın ekselans. Ama ya kanıtlarsam tanıdığımı? Aynı Nastasya Filipovna'nın yüzünden babanız kızılcık sopasıyla haşlamıştı sizi. Soyadı Barashkova'dır. Doğrusu ünlü bir hanımefendidir kendileri. Bir çeşit prensestir de. Aynı zamanda Toski, Afanasiv Ivanovich Toski isminde bir takım şirketlerin, derneklerin yönetim kurulu üyesi olduğundan General Yapanchin'le de yakın dostluk kurmuş zengin bir toprak sahibiyle beraberdir. Rogojin sonunda gerçekten şaşırmıştı. Vay be dedi. Sen neymişsin? Tüh, gerçekten de her şeyi biliyor adam. Bilir, her şeyi bilir Lebedev. Alexey Lihachov'la 2 ay dolaşmış adamım ben beyefendiciğim. O da babasını kaybetmişti. Anlayacağınız, her yere birlikte gidiyorduk. Sonunda Lebedev olmadan bir yere adımını atamaz olmuştu. Kendisi şu anda bir borç yüzünden içeride. Ama o zamanlar Armansı da, Korali'yi de, Prenses Paskaya'yı da, Nastasya Filipovna'yı da,

0: hatta birçok kimseyi de tanıyordu. Rogojin kötü kötü baktı memurun yüzüne. Öfkeden dudakları bile bembeyaz olmuş, titriyordu.
1: Nastasya Filipovna'yı mı dedin? Yoksa Lihaçov'la aralarında? Memur aceleyle karşılık verdi. Hayır hayır, bir şey olmadı aralarında. Hiçbir şey olmadı. Asla olmadı. Onca para harcamasına karşın amacına ulaşamadı Lihaçov. Armansa benzemez Nastasya Filipovna. Yalnızca Totski vardır onun için. Akşamları Bolşoy tiyatrosuna veya Fransız tiyatrosuna gider. Totski'nin özel locasında otururlardı. Tiyatroda subaylar onunla ilgili bol bol konuşurlardı aralarında. Ama konuştukları yalnızca şu kadarla kalırdı. Bak, Nastasya Filipovna dedikleri kadın şu işte. Başka herhangi bir şey söyleyemezlerdi. Hiçbir şey. Söyleyebilecekleri başka bir şey yoktu çünkü.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen eleştirilere Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür sözleriyle tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Kaçırıldığı iddia edilen İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yarın başlıyor. Bugün planlanan ABD-İran müzakeresi ertelendi. İsrail ve Hizbullah arasındaysa ateşkes devreye girdi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi Erdoğan. Türkiye'nin İran savaşındaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi

0: Siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi.
1: Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil. Tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
0: Halkalı ve İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Hat Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz olacak. Açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkati çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu söyledi.
1: Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, zorlu bir süreçten geçirdiğini belirtti. Parti içinde birlik olmaya çağırdı. Temel amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikte hareket etmemiz gerekir dedi. Kılıçdaroğlu mektubunda hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur ifadelerini kullandı. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir dedi. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul merkezde 4 ilde operasyon düzenlendi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpulat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli

0: de gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Karaal'ın araca zorla bindirildiği anlara dair video da paylaşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösteren kurum, koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz dedi.
1: İzmit Körfezi'nde dünyanın, emin olun, en büyük çevre projelerinden birini yapıyoruz. Bu somut bir örnektir. Dip çamuru. Toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkarttık. Muhalif işte söylemler şunu söylüyor. Efendim bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi? Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
0: Yaklaşık 2,5 milyon aday bu hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavına katılacak. Yarın temel yeterlilik testi, pazar günü alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. YKS'ye bu yıl 2 milyon 425 560 aday başvurdu. 921 248 aday üniversite sınavına ilk kez katılacak. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Sınavın sorunsuz ve güvenli bir şekilde tamamlanması için önlemler de alındı. 600.300 personel ve 50.000 emniyet görevlisi sınav süresi boyunca sahada olacak. Adayların sınav giriş belgeleriyle kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimliğini kaybeden adayların geçici kimlik belgesi alabilmesi için nüfus müdürlükleri hafta sonunda açık olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattı Halkalı Arnavutköy kesiminin açılış töreninde YKS'ye girecek gençleri unutmadı. Tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi.
2: Yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol takımımıza da başarılar diledi.
2: A Milli Futbol takımımız da Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bizim çocuklara Paraguay ile oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımdan, üniversite sınavına girecek evlatlarımızla düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Milli maç heyecanına ortak olmak isteyenleri de sınava giren gençleri rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. İletişim Başkanı açıklamayı en sosyal hesabından paylaştı. YKS'ye girecek tüm öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyor, her birine gönülden başarılar diliyorum dedi. İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi'nde Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Yusuf Tekin, Alevi Bektaşilere yönelik hazırladıkları 12 yeni eğitim modülünü açıkladı. Bilal Erdoğan ise Alevi Bektaşilerle Ehli Sünnet çizgisinde yaşayanların aynı amaç uğruna hareket ettiklerini vurguladı. Programda söz alan Alevi Bektaşi Dernek temsilcileri de verilen mesajlar ve özellikle bakanlıkça hazırlanan 12 eğitim modülünden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırıldığını vurguladı. 15 organize tarım bölgesinde 10 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. Kayseri'de hitap eden Yumaklı 45 organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz dedi.
3: 20 organize tarım bölgesinin altyapı yatırımlarını tamamladık. 45'ine tüzel kişilik kazandırdık. Organize tarım bölgelerinin altyapı inşaatları için bugüne kadar 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Şu ana kadar faaliyete geçen 15 organize tarım bölgesinde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton bitkisel ürün üretimi gerçekleşti. 160 bin büyükbaş hayvan üretimi gerçekleşti. Ekonomiye şu an itibariyle katkısı yıllık yaklaşık 20 milyar lira. 2026 yılında yani içinde bulunduğumuz yıl bitmeden 5 organize tarım bölgesini daha hizmete alacağız inşallah. Tüzel kişilik kazanmış olan organize tarım bölgelerimizi faaliyete geçirdiğimizde 1.1 milyon ton ürün, 600 bin ton büyükbaş hayvan üretimi ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz.
0: Asfat'tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetleri'ne çifte gemi teslimat edilecek. Romanya'ya teslim edilecek korvetle Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç edecek. Ayrıca Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliği yeni bir aşamaya taşınacak. Yarınki teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan katılacak. Teslimatlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlayacak. Washington ve Tahran mutabakat metnini imzaladı. 60 günlük müzakere sürecine girildi ancak İsviçre'de bugün planlanan görüşmeler iptal edildi. Açıklama İsviçre tarafından yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de hazırlıkların sürdüğünü, Başkan Yardımcısı Vance'in seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurdu. İran, görüşmelerin ilerleyen günlerde planlanacağını açıkladı. Tahran, Washington'la savaşı bitiren mutabakat metninin dijital olarak uzaktan imzalandığı için görüşmelerin aciliyetinin kalmadığını duyurdu. Amerikan medyasına konuşan ABD Başkanı Trump, İran'ın koşulsuz teslim olduğunu öne sürdü. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise aksini savundu. Kalibaf, savaşta bir kez tokatlandılar, aynı şekilde tekrar gitmek isterlerse daha sert bir tokat yiyecekler dedi. Karşı taraf sözünü tutmazsa, anlaşmayı ihlal ederse ezici bir karşılık vermekten çekinmeyiz ifadelerini kullandı. ABD'li üst düzey bir yetkili İsrail ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkes sağladığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes bugün yerel saatle 16'da yürürlüğe girdi. Amerikan yayın kuruluşu CNN'e göre ABD İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını artırmayacağına dair İran'a güvence verdi. Uzmanlara göre bu ABD ile İran arasında İsviçre'de başlaması planlanan ancak ertelenen müzakerelerin yeniden başlamasının yolunu açacak bir gelişme. Ateşkes ilanı öncesinde İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürdü, 47 kişi hayatını kaybetti. Lübnan basını ise ateşkes sonrasında da İsrail'in Nebatiye ile Tufah'a hava ve topçu saldırıları düzenlediğini iddia etti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor, Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bir oturumda ele alındı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze için harekete geçecek misiniz diye sordu. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki nükleer santrale saldırı düzenledi. Tesisteki garaj ve bakım alanlarında hasar oluştu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nden duyurulur. Osmaniye ile sınırları içindeki Osmaniye Tosyalı Osmaniye Güneş Enerjisi Santralleri Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı'na yarın saat 14'ten itibaren 154 bin voltluk gerilim uygulanacağından direklere tırmanılması ve iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Önemli duyurulur. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen eleştirilere Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür sözleriyle tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Kaçırıldığı iddia edilen İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu. Yükseköğretim Kurumları sınavı heyecanı yarın başlıyor. Bugün planlanan ABD-İran müzakeresi ertelendi. İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes devreye girdi. Spor. Ay Yıldızlı ekibimizin de yer aldığı Dünya Kupası D grubunda 2 maç var. Saat 22'de başlayan maçta Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanıyor. Sabah saat 6'daysa Türkiye Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu 90 dakikada da TRT1 ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Galatasaray'da Roland Şalay ve Nelson'a ilgi var. Premier Lig'e yükselen Hull City, sarı kırmızılı ekipten 2 futbolcuyu listesine aldı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'i deplasmanda Tarık Biberovic'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 77-75 mağlup etti. Seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler üst üste 3, toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan etti.
4: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Samsun 19, Antalya, Adana, Hatay, Trabzon ve Rize 21, Kütahya ve Uşak 10, Mersin 23, Sivas, Erzurum ve Kars 11, Giresun 22, Gaziantep ve Diyarbakır 17, Elazığ, Erzincan ve Düzce 16, Mardin 24, Kilis ve Batman 18 derece.
4: Yol durumu.
0: Göl-Karlova yolunun 1 ile 3. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aşkale-Bayburt yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir hafta aranın ardından yine bir cuma gecesinde Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de gecenin içinden ne sizinle birlikteyiz. Saatimiz 23.21'e doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında birlikteliğimiz devam edecek. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Ertuğrul Kaya, mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri programımızın başında saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Prime programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızın birinci bölümünde psikiyatr, yazar, uzman doktor Emel Koyuncu Kütü'yü konuk edeceğiz. Uzun yıllardır ruh sağlığı alanında çalışan konuğumuz, psikoterapi, insanın iç dünyası ve ruhsal iyileşme

Çalışma üzerine kaleme aldığı Terapi Öyküleri ve Psikoterapi Sohbetleri adlı kitaplarıyla da okurla buluştu. Kendisiyle hem yazma serüvenini hem de bu kitapları konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde konumuz edebiyatta kadının yeri. Konuğumuzsa yazar Aşkın Zengin Akkuş olacak. Kendisiyle hem edebiyat eserlerinde kadının nasıl temsil edildiğini hem de kadınların yazar olarak edebiyat dünyasına yaptıkları katkıları konuşacağız. Programımızın üçüncü bölümünde konumuz Anadolu Rüyası Dört Kapı Projesi. Konuğumuz Anadolu Rüyası'nın kurucusu ve genel sanat yönetmeni Okan Gürbüz. Anadolu Rüyası yıllardır Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini dans ve müzik aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan önemli bir sanat projesi olarak dikkat çekiyor. Bu yılki tema az önce de söylediğimiz gibi Dört Kapı. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek bu gece. Bu bölümde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Cahit Külebi var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

Sevgili dinleyenlerimiz, gecenin içinden de konuklarımızı ağırlamaya başladık. Şu anda stüdyomuzda uzman doktor Emel Koyuncu Kütük bizimle birlikte, psikiyatrist, yazar. Kendisini zaman zaman ruh sağlığı ile ilgili konular söz konusu olduğunda stüdyomuzda ağırlıyoruz ama bu kez başka bir özelliğiyle, başka bir faaliyetiyle konuşmak istiyoruz. Kendisinin iki tane kitabı

0: kitabı var. Bunlardan bir tanesi Terapi Öyküleri, bir tanesi de Psikoterapi Sohbetleri. Bu kitaplar üzerinden kendisiyle sohbet edeceğiz. Efendim hoş geldiniz programımıza, iyi geceler diliyoruz.
1: Hoş bulduk, ben de iyi geceler diliyorum.
0: Şimdi kitaplara ilişkin konuşacağız elbette ama öncelikle şunu merak ediyoruz tabii. Siz uzun yıllardır bu alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Herhalde hem yetiştirdiğiniz öğrencilerinizle hem de birebir faydalı olduğunuz hastalarınızla, danışanlarınızla çok ciddi bir tecrübeyi geride bıraktınız. Hangi noktada yazmaya başladınız? Bir ilk önce ona bakalım, sonra kitapların içeriklerine gelelim.
1: Şimdi benim ana mesleğim aslında doktor kökenliyim. Psikiyatrist olmak, önce tıp fakültesi bitirip doktor oluyoruz. Daha sonra asistanlık ve psikiyatrist unvanı kazanıyoruz. Dolayısıyla insanlar hep bizi sayısal kökenli bilir. Evet. Aslında ben ortaokulu, liseden sözel kökenliyim. Hatta Tevfik Fikret Lisesi mezunuyum ve çocukken ortaokulda, lisede Fransızca kompozisyon yarışmalarında da Türkiye'yi temsil ederdim. Yani benim her zaman bir edebiyata yatkınlığım vardı. Ama psikiyatriye olan ilgim sayısaldan, tıp fakültesi devamında psikiyatri ve geldik 22 yıllık meslek hayatı ve hep aklımın bir yerinde bir gün psikiyatriyi edebiyatla birleştirmek zaten vardı. Ama biraz böyle artık çok fazla danışan görüyoruz, çok fazla insanların hayatına müdahale oluyoruz. Ben biraz daha birebirden daha fazlasını yapmak istedim. Yani bir danışanla çalışmaktan daha fazla insana hitap etmek. Hani seminerlerde birden çok insana psikolojiyle ilgili pek çok konu anlatabilirsiniz. Ama niye kitap derseniz, psikiyatriye gelemeyen çok fazla insan var. Yani ekonomik nedenlerle gelemeyen var. İnsanların ön yargıları olabiliyor. Üçüncü ve kendisini tanımayan birine duygularımızı anlatmak kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla beynin hastalandığını kabul edememek olabiliyor. Biz karaciğer hastalandığında
0: belki farkında değil, değil mi? Bir sıkıntısı var ama ne olduğunu farkında değil.
1: Yani belki çok daha survivor gibi biz hayatta kalmaya odaklanan, aslında mutlu olmayı ikinci plana atan insanlarız. Dolayısıyla uzun süredir bu mesleği icra ettiğim için dedim ki kendi kendime, hani zaten hep yazmak aklımda vardı, ben biraz artık ucundan kıyısından başlayayım ve biraz psikiyatriye gelemeyen insanlara da hitap edeyim. Çünkü bir kitaba erişmek daha kolay. Kendiyle baş başayken bir kitabı okuyup ruhundaki yaraları fark edip o iyileşme yolculuğunu yapmak daha kolay. O yüzden biraz aslında birebir karşı karşıya kalmadım. Hani bana doğrudan başvuru yapmayan insanlara da biraz kendi mesleki deneyimlerimi ulaştırmak istedim açıkçası.
0: Gayet güzel. Bu arada ben bu kitapları okuduğum zaman bir de şu yönden düşündüm. Zaman zaman duyarız, özellikle bir psikolog ya da bir psikiyatristle karşı karşıya kalan danışanlara içinde bulundukları duyguları yazmaları da tavsiye edilir. Yani bu anlamda o sağaltıcı da bir etkisi var galiba yazmanın. İşin sizin tarafınıza geçtiğinde de acaba aynı şey geçerli mi diye düşündüm. Elbette siz hani pek çok insana ulaşmak istiyorsunuz bu yolla, ama yazma eyleminin sizin açınızdan böyle bir etkisi var mı? Bunu da merak ettim doğrusu, var mı diye soruyorum.
1: Kendi adıma.
0: Evet.
1: Doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Bence yazmak beni de iyileştiriyor. Yazan herkesi iyileştiriyor. Hı-hı. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun çok önerdiği bir şeydir kitaplarında. Mutlaka sıkıntılarınızı yazın der. Çünkü düşündüğünüz zaman duyguların içinde kaybolursunuz. Orası bataklık gibidir. Hı-hı. Ama yazdığınız zaman kendi gerçeğinizi uzaktan görmeye başlarsınız. Hem yazmak içinizdeki duyguları orada iyileştiren bir şey, hem yazdığınız zaman olaylara daha rasyonel bakar, bir yandan yazarken rahatlar ve çözümler üretirsiniz. O nedenle aslında bir yandan farkında olmadan sanat terapisine de vurgu yaptınız. Çünkü sanat terapisi de resim, yazı, heykel gibi sanat aracıları üzerinden aslında yapılan bir psikoterapi. O da duyguların dışa vurumunu sağlar. Duyguların dışa vurumu başlı başına bir rahatlama yöntemi. Bilirsiniz, bizler Müslüman ülkenin insanlarıyız ama evet. Hristiyanlarda ne vardır? İnsanlar kiliseye gider, rahibe dertlerini anlatırlar. Kendilerini ihbar ederler. Bunu yanlış yaptım, şunu yanlış yaptım, çocuğuma kızdım, çok üzgünüm. Rahip, Tanrı seni affetsin der. Aslında orada duygularını dışa vurur ve rahatlar. Bu insanın temel ihtiyacı. Yazmak da buna aracılık eden bir yöntem. O yüzden de dediğim gibi aslında ben de yazdığım zaman, insanlara ulaşabildiğim zaman ben de içimdeki bir yanı tabii ki iyileştiriyorum. Yani Tolstoy'un çok güzel bir sözü vardır.

0: Bütün hataları yapmaya ömrün yetmez der, başkalarının hatalarından
1: Aynen.
0: öğrenmelisin der. Bizim mesleğimiz bunun için biçilmiş kaftandır. Çünkü insanlar lütfederler. Bize gelirler, en yakın arkadaşlarına anlatamadıklarını bize anlatırlar. Bize en şeffaf haliyle anlatabilirler ki biz çözümler üretebilelim diye. Biz onlarla çalışırken bu hayatta en çok neyi yapmamamız gerektiğini öğreniriz. Bu da bizim mesleğimizin en büyük ödülü. Aslında ben de bana sunulan bu ödülü insanlarla paylaşmış oluyorum bir
1: Ne
0: nevi.
1: kadar güzel. Şimdi önümüzde iki tane kitap var. Terapi Öyküleri önce yazdığınız kitap değil mi? Yanılmıyorum.
0: İkisi eş zamanlı
1: Eş
0: yazıldı ama
1: zamanlı.
0: Terapi Öyküleri daha önce
1: Önce mi basıldı?
0: yayınlandı.
1: Evet, tamam. Bir tanesi Terapi Öyküleri, bir tanesi Psikoterapi Sohbetleri. Şimdi Terapi Öyküleri biraz daha örnek olaylar üzerinden giden bir yapıya sahip ama gerçekten Psikoterapi Sohbetleri biraz daha insanın kendi kendiyle edebileceği türden sohbet başlıklarını içeren bir kitap. Şimdi Terapi Öykülerine bakacak olursak dediğim gibi örnek olaylar var içinde. Bir kere nasıl seçtiğinizi, bu olayları merak ediyoruz. Örneğin bir bağımlılık üzerinden anlattığınız bir hikaye var ya da anne babası tarafından terk edilmiş bir çocuğun ileri yaşlarda hangi problemlerle karşılaşabileceğini gösteren örnekler var. Bunun gibi pek çok olay var. Bu olayları seçerken en çok etkilendikleriniz mi? Bir kere gerçek olaylar değil mi? Oradan
0: Evet, hep
1: başlayalım.
0: gerçek olaylar.
1: Evet. En çok etkilendikleriniz mi yoksa toplumda en yaygın gördüğünüz sorunlar üzerinden nasıl bir yöntem izlediniz bu örnek olayları seçerken?
0: Aslında her ikisi de, hatta daha fazlası.
1: Öyle mi?
0: Yani hem toplumun şu anda ihtiyacı olan, yani daha çok insanların yaşadığı problemler üzerinden, mesela bağımlılık son dönemin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bugün psikiyatristlerin en çok müdahil olduğu, tedavisinde müdahil olduğu konular. Onun dışında narsistik kişilik özellikleri, onun dışında panik, anksiyete bozukluğu, değersizlik duyguları, yetersizlik duyguları, yani içinde yaşadığımız toplumun içinde yaşadığımız temel konuları içeren aslında başlıklar. Şöyle söyleyeyim, hani insanlar tabii biz bu hikayeleri yazdığımızda şunu düşünebilirler, benim adıma da düşünebilirler. Yani burada biz insanların aslında topluma bilgi verirken bir nevi mahremiyetleri üzerinden yolculuk yapıyoruz. Ama burada bu kitaplarda hem bu hikayeleri paylaştığım insanlar benim artık çok uzun senedir gördüğüm ve bir
1: Siz iyi ki
0: sempatik ilişki
1: açtınız bu
0: kurduğumuz.
1: konuyu çünkü
0: Evet.
1: ben etik boyutunu da soracaktım aslında size.
0: Çok sevindim.
1: Evet.
0: Aslında ikisini birleştirmiş olduk. Hem çok ciddi güven bağı kurduğumuz ve artık kendi iyileşen insanlar ve onlar kendileri de kendi hikayeleri üzerinden topluma mesaj vermek istediklerini de aslında bana ilettiler. Bir de burada hikayelerden bahsederken çok derinlemesine, konunun dramatik boyutlarına değinmek yerine bu hikayeler üzerinden benzer durumları yaşayan insanların farkındalık yaşayabileceği mesajlar içerecek şekilde
1: Evet.
0: kitaplar yazıldı. Yani böyle daha çok okuyup onlarla birlikte ağlamak, onlarla birlikte duygulanmak değil. Evet, bu da işin bir parçası.
1: Ders çıkarmak yani.
0: Ama benzer durumu yaşayan birinin kendisini nasıl tedavi etmesi gerektiğine dair çözümler de bulabileceği bir kitap. Yani evet, ben de benzer bir durumu yaşıyorum. Hem evet ya, biri psikiyatriste gidebiliyormuş, bunu anlatabiliyormuş, bu normalmiş. Aslında bu anormal değilmiş. Benim yaşadığım şeyi biri daha yaşıyormuş. Çünkü bu o kadar önemli bir şey ki, sonuçta insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar. Yaşadıkları acılar sadece kendilerine ait zannediyorlar. Bu kitapları okuyan insanlar önce diyecek ki ben bu toplumda yalnız değilim. Benimle aynı sorunları paylaşan insanlar var ve bu sorunların bir çözüm yeri var. Ve aynı şeyi yaşayan kişi bir yere gitmiş, ben de gidebilirim bir psikiyatriste ya da psikoloğa, böyle bir sonuca varabilir. Orada belki bir cümle bakış açısını değiştirebilir. O yüzden burada hem psikiyatrik hastalıkları normalleştirmek, hem beynin de bir hastalık, bir organ olduğu ve hastalanabileceği mesajını topluma vermek, hem de evde psikoterapi dediğimiz şey biblioterapi. Bir psikiyatrist ya da psikoloğa ulaşamıyorsan bile bir kitap üzerinden de sana iyi gelecek cümlelere, farkındalıklara ulaşabilirsin. Birden çok amaca hizmet eden bir yol aslında.
1: Evet, gerçekten öyle. Az önce ifade ettiniz ya, bir ekonomik anlamda insanların ulaşamaması gibi bir şey söz konusu. İkincisi bir çekinme olabilir dediniz. Bunun biraz aşıldığını ben düşünüyorum ama hazır yeri gelmişken buna da değinebilir miyiz? Hala bir psikolojik

0: Bariyer var mı insanların size ulaşmasında? Rahat rahat her kesimden insan gelebiliyor mu, başvurabiliyor mu size?
1: Eskiye göre bu konuda çok daha insanların farkındalığı yüksek. Bunun en temelinde şu var aslında. Siz mesela ne bileyim bir astım hatayla göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımıza gitseniz sizi muayene eder, solunum fonksiyon testi yapar, kan değerlerinize bakar, fizik muayenenizi yapar. Siz gözünüzle görürsünüz. Veya bir çarpıntıyla bir kardiyolog arkadaşıma gittiğinizde EKG, eko çeker, holter takıp tansiyon değerlerini ölçer, gözünüzle görür ve rahatlarsınız. Beynin hastalıklarında beynin kimyası bozuluyor ve rutin ölçümler, beyin MR'ı, EEG, kan testleri bu bozulmayı göstermiyor. Biz o yüzden beyni bir organ olarak kabullenmekte zorlanıyoruz. Çünkü SPECT gibi, PET gibi çok daha ileri tetkikler gösterebiliyor ve bunlar çok pahalı tetkikler. Biz sadece akademik çalışmalarda kullanabiliyoruz. O yüzden aslında insanlar beyni bir organ olarak kabul etmekte zorlanıyor. Aslında biz bunları, bu tetkikleri rutin hayatta uygulayabilsek de insanların ön yargıları ciddi anlamda azalacak. Ancak bununla birlikte insanlar eskiye göre ruhsal problemlerin yaşanması ve tedavisi noktasında çok daha pozitifler. Bu anlamda çok daha özgüvenler, bu anlamda çok daha rahatlıkla başvuru yapabiliyorlar. Ancak tabii ki işin ekonomik tarafından tutun, tedaviye dair sadece danışan değil, onun ailesinin konuya dair tutumu. Hani bizde vardır ya, mesela evlilik çağındadır. Şimdi psikiyatriste götürsen deli derler, bu kızı kimse istemez.
0: Büyük şehirde olmak daha küçük bir yerleşim biriminde olmak gibi etkiler de var, değil mi efendim? Daha
1: Küçük
0: küçük.
1: yerleşim birimi, tabii. Yani bunun kafasında bir sorun mu var? Bu insanın geçmişte
0: Damgalanmak korkusu,
1: stigmatize olma, damgalanma, çok doğru söylediniz. Yani toplum tarafından dışlanma, ondan sonra acaba nesi vardı ki? Yani bunun bir problemi mi var? Hani biraz daha ruhsal problemler öyle bir şey ki, ben toplumun sağlığı merkezinde Adıyaman'da 4 yıl çalıştım. Benim dahiliye doktoru, kardiyolog arkadaşlarım bile derdi ki ya senin kurumun önünden geçiyoruz da selam vermeye gelmeyelim. Yani
0: Korku dahil.
1: anlatabiliyor, ben derdim ki siz de mi?
0: Hay Allah.
1: Derdim ki
0: Gülüyoruz
1: arkadaşlar
0: ama.
1: yapmayın. Yani derlerdi ki şimdi bu binadan girsen diyecekler bu adam niye girdi.
0: Hay
1: Neyse dışarıda buluşuruz Emel. Böyle bir şey, ben derdim ki arkadaşlar önce bunu biz bir kıralım. O yüzden sana buraya çay içmeye gelmiyoruz derlerdi. Yani biraz sonuçta kardiyolog da dahiliyeci de bir insan. O da bu toplumda yaşıyor. Onun da kendine ait tabii zihninde kodlar var. Ama bunları gerçekten aşmak gerekiyor. Çünkü insan biyopsikososyal bir varlık. Hem biyolojik hem psikolojik hem sosyal bir varlık. Ve şöyle söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yeti itimi yaratan hastalıklar arasında bugün dünyada depresyon birinci sırada. Ruhsal hastalıklar ilk onda ciddi yer kaplıyor. Ve ruhsal hastalıklar fiziksel hastalıkların öncüsü olabiliyor. Fiziksel hastalıklar ruhsal hastalıkların öncüsü olabiliyor. O yüzden insanın psikolojik sağlamlığı inanılmaz derecede önemli. Yani bugün kardiyoloğa gitmek kadar bir psikiyatriste psikoloğa gitmek son derece olağan. İnsanlar kendilerinden bunu esirgememeliler.
0: Evet,
1: İhtiyaç
0: kesinlikle
1: olduğunda
0: öyle.
1: gitmeliler.
0: Peki efendim, dedik ki örnek olaylar var burada. Zannediyorum çoğu iyileşen danışanlarınız, değil mi? İyileşme öyküleri aslında burada ifade ettiğiniz. Çok
1: Evet.
0: büyük mesafe, çok önemli sorunlarda çok büyük mesafe kat etmiş insanların hikayelerini okuyoruz terapi öykülerinde. Kendileri okudular mı bu kitapları diye ben merak ediyorum ve tabii ki diğer okuyuculardan aldığınız tepkileri de lütfen paylaşın bizimle.
1: Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi hani burada çok önemli anlamda yol kat eden ve hakikaten kendi deneyimini insanlarla paylaşarak onların şifasına aracılık etmek isteyen yüce gönüllü insanlardan oluşan bir örneklem bu. Onlar hani az önce demiştim ya, amaç zaten insanların yaşadığı süreçlere benzer süreçleri yaşayan insanların da buradan kendi çözüm haritalarını bulmaları diye. Zaten o haritayı bulan insanlar. Yani dediler ki biz böyle iyileştik, insanlar da aynı yoldan gidebilirler. Bizimle benzer yollardan giderek kendilerini iyileştirebilirler. O yüzden dediğiniz gibi o yolculuğu sağlıklı sonuçlandıran ve iyileşen insanlar. Dolayısıyla kendi hikayelerini başkalarını da motive ediyorlar. Şu an başka insanların da kendileri şifalarına aracılık etmiş oluyorlar.
0: Evet, selam söyleyelim mikrofonlarımız
1: Teşekkür
0: aracılığıyla.
1: ederiz.
0: Teşekkür edelim bu hikayeleri bizimle paylaştıkları için. Peki öbür kitaba geçeceğim ama burada sizi en çok etkileyen hikaye hangisiydi?
1: Beni orada etkileyen en çok şöyle bir tane çocuktan bahsediyor. Yani bir tane üvey anne babayla büyüyen

0: O an aklımdan şunu geçirdim. Yani bu adamcağız neden bahsediyor?
1: Nasıl bir
0: Yani
1: soru bu,
0: bu
1: değil
0: nasıl bir soru?
1: mi?
0: Dedim ki yani buradan nereye varacağız? Ondan sonra dedim ki tabii ki çocuklarımı çok sevebilirler. Ne güzel amcaları, teyzeleri, çocuklarımı sevmiş derim ama ben onların ebeveynlerim. Onlar küçükkenlerini koruyamazlar. Tabii ki onlara gelebilecek bu olası zarardan korurum. Ama çocuklarımı tabii ki orada bırakıp eve dönmem. Dedi ki ben babamla markete gittim. Ve orada bir adamla babam konuştu ayaküstü. Orada mı karşılaştı bilmiyorum. Daha önce mi o karşılaşma planlandı ama annem yanımda yoktu. Ve ben babamla girdim o markete, başka bir adamla çıktım. Ben orada çok yani ne kadar psikiyatrist olsanız insansınız. Ettensiniz, kemiktensiniz. Orada böyle bir şey düşündüm. Bu adam bir akıl hastasına benzemiyor. Cümle kurgusu çok düzgün. Yüz ifadesinde de paranoid bir ifade yok. Hani gerçeğe değerlenmesi bozuk bir izlenim vermiyor. Acaba dedim öyle olsa daha mı iyi hissederim? Yani hani burada bir akıl hastalığı olsa da bu söyledikleri gerçek olmasa. Ama öyle görünmüyordu. Sonra devam ettikçe şunu söyledim. Daha trajik olanı nedir biliyor musunuz dedi. Benim babamdan daha merhametli bir adamdı o babam. Hani ben bir anda kendimi dedi bambaşka bir evde buldum. Annem de arayıp sormadı, kardeşlerim arayıp sormadı. Değerimi sorguladım ve çok sıkıntılı bir üvey anne vardı. Benim varlığımdan pek memnun değildi. Ama size daha kötü olanı söyleyeyim dedi. O evinde vicdanlı yüzü bir sene sonra öldü. Ve ben dedi sorguluyorum, benim nüfus cüzdanım var mıydı yok muydu, ben nasıl bu kadar kolay el değiştirdim. Ve dedi vicdanlı bir adam benim babam olmaya talip oldu ama o bir sene sonra öldüğünde ben hala çok küçüktüm. Ve benden nefret eden bir kadınla büyümek zorundaydım ve benim dünyaya getiren annem babam gelip almadı. Yani benim bütün hayatım bunun üzerine
1: Küçücük bir
0: kurulu
1: çocuk,
0: dedi.
1: evet.
0: Çok çok çok üzücü bir şey
1: Etkileyici, evet.
0: ve şu lafından çok etkilenmiştim. Ne vardı ki dedi birden fazla kardeşlik, annem ağzıma tükürse büyürdüm dedi. Hani çok
1: Çok
0: da bir şey
1: acı, değil mi? Evet.
0: istemezdim. Tabii yani bir o çok beni etkileyen bir öykü. Bir de orada bir veterinerlik fakültesini bitiren bir danışanın öyküsü var. O bağımlılık açısından şu an çok iyi durumda ve 9 ay sonra bana elinde çiçekle gelmişti, hala ayığım diye. O
1: Ah, ne
0: çiçekle
1: güzel.
0: geldiğinde dedi bak beni yazmayı unutma diye. Benim hikayeme herkese örnek olsun, benim için çok önemli. Onun hikayesi beni çok etkilemişti.
1: Evet. Şimdi bu söz ettiğimiz kitap Terapi Öyküleri.
0: Evet.
1: İkinci kitaba geçtiğimiz zaman Psikoterapi Sohbetleri, şöyle başlıklar var. Müsaadenizle dinleyenlerimize okumak istiyorum. Arkasında da Sevgili İnsan diye başladığınız bir hitap var. Önce onu okuyayım, daha sonra içindekilere geçelim.
0: Buyurun.
1: Diyorsunuz ki sevgili insan, hepimizin içinde garip bir ikilik var ve sen de bunun farkındasın. Görüşme ortamında kafamın içinde hiç susmayan biri var, artık dayanamıyorum cümlesini sıkça duyarız. Bir yanımız adildir, hatayı tolere eder, hoşgörülüdür, cesurdur. O yanımızı başkasına tavsiye verirken kullanırız ama diğer yanımız duygusaldır, mükemmeli arar, acımasız eleştirilerde bulunabilir. Kendimizi değerlendirirken o yanımıza danışırız ve en çok da kendi canımızı acıtırız. Onun için başkalarına hayrım çok, kendime hayrım yok diyen insanlarla dolu bir milletiz. Bu ikilik nereden geliyor? Birlikte keşfetmeyi ne dersiniz diyorsunuz. Şimdi pek çok dinleyenimiz, bizler de öyle, kendimizden bir şeyler bulduk bu sözlerde. İçine geldiğimiz zamansa aşırı verici olma, duygularım mı yoksa mantığım mı önemli, kendime sözüm geçer mi, gerçekten öyle biri mi, kendimi sevmek nereden başlar, kendimi severken içimdeki çocuğa ne olur gibi bir takım başlıklar var. Ki bunlar aslında o içimizdeki ses söz konusu olduğunda hepimizin zaman zaman kendimize sorduğumuz sorular. Bu biraz daha insanın kendisiyle sohbetine ilişkin bir kitap, bir tarz değişikliği var. Biraz da bu kitaptan bahseder misiniz bize?
0: Terapi öykülerinde daha çok bir doktorla görüşme halinde bir danışan var ve o görüşme içeriğinde dediğim gibi kişinin hikayesi üzerinden topluma mesajlar veren bir yazı dili var.
1: Bu arada bir parantez açacağım. Aynı zamanda o odada neler olduğunu merak eden dinleyenlerimiz için de ipuçları taşıyor. Hani korkan, o görüşmeden, ortamdan bir psikologla ya da bir psikiyatristle baş başa kalmaktan korkan insan için de gayet güzel bir ortam tasviri var aslında, değil mi?
0: Kesinlikle
1: Evet.
0: katılıyorum. Yani bu ortamdan aslında çok

0: da korkmaması gerektiği, bir yabancıya kendini anlatmanın bir meslek profesyoneline, yani olayı objektif değerlendirebilen bir meslek profesyoneline anlatmanın aslında çok da güzel olabileceği, çok da faydalı olabileceğine ilişkin. Aynen söylediğiniz gibi psikoterapi sohbetlerinde de daha ziyade daha didaktik bir dil var. Evet. Daha rasyonel ve daha böyle hani burada bunu yapabilirsin. Daha vicdan kavramları, değersizlik kavramları.
1: Fakat yine de burada da sizin çokça karşılaştığınız sorunlardan bir yola çıkış söz konusu değil mi efendim? Tespitleriniz var.
0: Kesinlikle öyle. Yani belli kavramlar üzerinden yine insanlara mesaj vermek, ama burada daha deneme tarzı gibi. Daha bir danışanla görüşme ortamında sohbet eder gibi. Daha rasyonel, bilgi verici, ama burada da anlatırken yine yer yer hikayeler üzerinden anlatan bir tarz var. Yani bu iki kitabın da şöyle bir amacı var. Sadece okur yazar olan birinin bile bir günde okuyabileceği iki kitap. Yani bilimi olabilecek en yalın haliyle anlatan, yani kişinin okurken keyif de alacağı, sürükleyici, ama bitirdiğinde kendine çok şey katmasını hedefleyen iki kitap. Psikoterapi sohbetleri daha ziyade sizin az önce söylediğiniz gibi hikayelerin ortak noktasında biraz kendi içimizdeki ikilik var. Yani bunu şöyle söyleyebilirim size. Mesela ben size sorsam, şuradan diyelim belli bir mesafe gideceksiniz. 5 kilometre mesafede eviniz var. Giderken bir taksiye bindik gündüz saatleri, ama taksi hareket etti, emniyet kemeri bozuk. İner misiniz diye sorsam inmem dersiniz.
1: Evet, devam ederim büyük bir ihtimal.
0: Kesinlikle. Ama ben size şöyle sorsam, Sevda Hanım, çok sevdiğiniz bir yakınınız sizin yanınıza geliyor. İşte evladınız olabilir, eşiniz olabilir. Yolda telefon etse dese ki, hayatım ben eve geliyorum ama taksici güvenlik önlemi almamış. İn deriz.
1: Derhal.
0: Bakın
1: indir,
0: başkasına sorayım. Kendimiziz, kendimize kendimiz değiliz. Çünkü biz başkasına hitap ederken duygusal hafızamızı kullanmıyoruz. Rasyoneliz ve orada daha dengeli olması gerekeni söylüyoruz. İçimizdeki ses şunu söylüyor: sen nasıl ona ücretini ödüyorsan o insan da sana karşı sorumlu. Orada bir denge var. Ama biz kendimiz söz konusu olduğumuz zaman büyüdüğümüz ortamda bize davranıldığı gibi davranıyoruz.
1: Hepimiz mi böyleyiz hocam? Çoğumuz mu böyleyiz?
0: Bizim ülkede biraz böyleyiz. Yani şöyle, mesela Almanya'da bir insan size çay ikram ettiğinde içmezseniz küsmez. Çünkü o size ikram ettiği için değerlidir. Özüyle barışıktır. Der ki, ben ikram ettim, bu kişinin damak tadı. Canı isteyebilir, istemeyebilir. Sevebilir, sevmeyebilir. Ama biz yalvarırız. Doğuya gittikçe artmak suretiyle, ne olur ye beni.
1: Yani aslında
0: ne
1: toplumsal özelliklerimiz mi devreye giriyor? Hangi toplumun içinde büyüdüysek o toplumun temel kabulleri ya da değer yargıları büyürken hissettiğimiz, duyduğumuz, içinde olduğumuz ortam aslında şu andaki benliğimizi, kişiliğimizi, kendimizle olan kavgamızı etkiliyor.
0: El ne der? Evimizdeki salon, 130 metrekare bir evde oturuyorsunuz. Bunun 30 metrekaresi salon ve onu belki komşumuz ayda 2 saat kullanıyor. Biz her gün o evin içinde yaşıyoruz ama kendimizi kendi evimizin içinde misafir ediyoruz. Yani ta dünyaya geldiğimizde bu mesajı veriyoruz: herkes bizden değerli. Onun için hepimiz büyürken içinde büyüdüğümüz değer yargılarını kendimize uyguluyoruz. Yani zihnimiz şöyle çalışıyor: nefis in diyor, vicdan diyor ki adama rızkına mani olma. Yani karşı tarafı önceliyoruz ve o ilişkideki kendimizi yok sayıyoruz. Çünkü bize bu öğretiliyor.
1: Ve bu kendimize zarar verecek ölçüde bazı durumlarda, değil mi? Örneğin sizin örnek verdiğiniz durumda bir trafik kazası olması durumunda kendimizde zarar görebileceğiz.
0: Riske etmiş oluyoruz. Evet. Aslında özünde kendimizi sevmemiş oluyoruz. Yani ilişkide kendi hakkımızı ihmal edip kendi kul hakkımıza girmiş oluyoruz. Ve bu da neye neden oluyor? Biz kendi özümüzü yok sayıp değerimizi karşıda aradığımızda ya da ödün verdiğimizde, rahmetli Doğan Cüceloğlu ne der? Bencil insanlar karşı tarafı düşünmezler, ödün verirsen seni aptal zanneder, tepene çıkarlar. Aslında karşımızda vicdanlı biri varsa, biz kendimize saygısızlık yapsak da vicdan adalet duygusudur. O bize saygısızlık yapmaz, ama şöyle bir gerçek vardır hayatta: siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size sizin kendinize davrandığınız gibi davranır. Yani ben kendimi yok sayarsam, evet, karşımdaki vicdanlı biridir, verdiğim ödüne rağmen adaletini korur ama bana saygı duymaz. Bencilse hem kullanır beni hem saygı duymaz. İki türlü de kaybederim. Yani kendini yok sayarak yola çıkmak iki türlü de kaybetmemize neden olur. Az önce dediğiniz gibi örnekte de bu taksi şoförünün adalet duygusu olsa o zaten böyle trafiğe çıkmaz. O yüzden aslında onun adalet duygusu olmayıp kendini öncelediğini gösterir. Örnek üzerinde, yoksa hiçbir meslektaşımız alınmasın. Evet, sadece örnekten bahsediyoruz. Örnek, bu bir örnek üzerinden. Evet.

0: Ama karşıdaki insan adilse zaten trafiğe böyle çıkmaz. Bu onun adaletsiz olduğunu gösterir. Ama ben orada kendi hakkımı koruduğum zaman karşımdaki insanı değiştirmemiş olurum ama alanımı koruma altına almış olurum. Böyle bir örnekte yapabileceğim en ideal şey budur. Çünkü dediğim gibi kendinizi yok saydığınız zaman karşınıza çıkan çok adalet duygusu olmayan insanlar size hakikaten hem iyi davranmıyorlar hem sizi ciddiye almıyorlar. Siz her günün sonunda değersizlik duygunuzu besliyorsunuz. İşte bu kitapta bunu anlatıyor.
1: Yani bir
0: Mesela
1: döngüden bahsediyorsunuz.
0: tabii bu bir
1: İçinde
0: döngü.
1: debelendiğimiz bir döngü. Evet.
0: Büyüdüğümüz ortamda bize sunulan ve zihnimize işlenen gerçeklerle biz büyürken gerçek kendiliğimiz arasında hiç bitmek bilmeyen bir çatışma. Onun için bizim insanlarımız şu lafı çok demez mi? Benim söylediklerimi yap, yaptıklarımı yapma. Benim başkasına hayrım çok, kendime hayrım yok. Ben çok güzel akıl veririm ama doktor hanım kendime nasıl davrandığıma bir bak. Çünkü bana ne öğretiliyor? Kültürel olarak. İşte ayıptır, işte komşu gelecek. Düşünsenize evin misafir odası. Halbuki ben birine misafir gidiyorsam aynı tabakta yiyelim, aynı odayı kullanalım, aynı sohbet edelim. Bana gelen de aynı şekilde olsun. Ama ben dünyaya getirdiğim evladıma ne mesaj veriyorum? Bak, diğer insanlar özeldir. Hani vardır ya, böyle hiç kullanılması bile o salonu tertemiz yaparız. O kocamandır. En
1: Hatta
0: güzel kanepe
1: kilitli
0: koltuk
1: durur.
0: oradadır. Kilitli durur,
1: Olur da
0: misafir odası.
1: çocuklar
0: Tabii, misafir
1: sızma
0: odası. Misafir
1: gerçekleştirir
0: takımı.
1: diye. Evet.
0: Yani onlar özel.
1: Misafir yemek takımı.
0: Misafir
1: Evet.
0: yemek takımı. Halbuki tabii ki misafir başımın tacı.
1: Elbette.
0: Tabii ki kapım açık olacak. Tabii ki paylaşacağız, birlikte yiyip içeceğiz. Bu bizim kültürümüzün en güzel özelliği, en şahane özelliği. Elbette insanız. İki lokmayı birlikte paylaşacağız. İyi günde, kötü günde 3 günlük dünya dediğimiz hesap. Ama başkasına saygı gösterirken kendinize saygısızlık yapmak doğru bir denklem değil. İnsan merhametini kendinden esirgediği zaman günün sonunda hiçbir zaman işler yolunda gitmiyor.
1: Doğru, haklısınız dinleyenlerimiz. Bu ikinci kitapta psikoterapi sohbetlerinde işte bu içine düştüğümüz kuyudan
0: Nasıl
1: çıkmanın
0: çıkabiliriz?
1: yollarını bulacaklar. Şimdi
0: Umarım.
1: süremize bakıyorum, yaklaşık 3 dakikalık bir zamanımız kaldı. Sohbet çok güzel ama biz şimdi merak ediyoruz, bundan sonra bir başka kitapla yine okuyucularıyla buluşacak mı Sayın Kütük?
0: Şöyle kendimle ilgili aslında komik bir şey söyleyeyim. Ben dikkat eksik hiperaktivite hastasıyım.
1: Öyle mi?
0: Bunun şöyle bir artı tarafı var. Sevdiğiniz şeyde hiper fokus deriz. İnanılmaz fokuslanıyorsunuz. Şöyle bir eksi tarafı var. Zorunlu olarak yerine getirmek zorunda olduğunuz bir eylemde. Örneğin bu bir ders olabilir. Sevmiyorsanız bu müfredat gereği yapmak zorunda olduğunuz bir şeyse odaklanamıyorsunuz. Mesela bu benim özelimde. Ben şu an siz bana matematik anlatıyor olsanız burada bando çalsa bile sizi anlarım. Ama tarih benim zorlandığım bir alandır. Şu kadarcık bir ses olsa bile oraya odaklanamam. Ama bunun hiperfokus tarafı da, ben mesela bir şeye başladığım zaman yarıda bıraktığım zaman o eylemle bağım kopuyor. O yüzden bu iki kitap da birer haftada yazıldı. Üçüncü kitap da birlikteyken yazıldı.
1: Öyle mi? Hazır
0: Tabii
1: şu anda
0: şu anda
1: yani.
0: hazır, onu da yayın evlerine gönderdim. Şu ana kadar 2 yayın evinden olumlu dönüş oldu.
1: Ne kadar güzel.
0: Üç kitabın farkı biraz insanlara ulaşmak isterken geri dönüşleri de dikkate almaya çalışıyorum. Mesela terapi öyküleri dediğim gibi daha masalsı ifadelerle yazıldı. Psikoterapi sohbetleri daha hafif, daha bilimsel kelimeler ve daha didaktik, daha hikayelerin küçük yer kapladığı. Üçüncü de daha edebiyat ağırlıklı. O yüzden hangi dille insanlara daha çok ulaşabildiğimi anlamaya çalışıyorum. Onunla ilgili de önümüzdeki haftalarda umarım bir gelişme olur. İnşallah oradan da insanların ruhuna değebilirim diye umut ediyorum.
1: Evet, üçüncü hazır. O zaman aslında size dördüncü kitabı sormak gerekiyormuş.
0: Onu da bu yaz
1: Fikir.
0: Allah sağlık verirse inşallah bu yazda onu yazmayı planlıyorum. Onun da altyapısı hazır.
1: Aa, ne kadar güzel. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Efendim, psikiyatrist, yazar, uzman doktor Emel Koyuncu Kütük bugün bizimle birlikteydi. İki kitabından, terapi öykülerinden ve psikoterapi sohbetlerinden bahsetti bize. Üçüncü kitabın müjdesini verdi. Dördüncüyü de az önce ifade ettiği gibi yazın. İnşallah yazacağını söyledi. Çok teşekkür ediyoruz. Kaleminize sağlık. İyi geceler diliyoruz.
0: Ben çok çok teşekkür ederim. Bu arada çok kısa vurgulamak isterim. Yarın üniversite sınavı var.
1: Evet.
0: Anne babalara şunu söylemeyi çok istiyorum. Çocukların çabasını takdir etmek çok önemli. Ben bir psikiyatristim ama aynı zamanda anneyim. Çocuklarımın karnelerine çok bakmam ve insanlar bunu yadırgarlar. Nedeni şu: onlar her sabah 8'de kalktılar. Her sabah 5'te eve geldiler. Ve bence bu çabaları ve bu emekleri takdire değer. Ben bir doktorum, eve iş götürmüyorum. Benim çocuklarım eve ders getiriyor. Cumartesi pazar ders çalışıyorlar. Bu çaba ve bu emek her şeye değer. Sadece çocuklarına sarılsınlar, onların çabasını takdir etsinler ve sınavın sonucunun ne olduğunun hiç önemi yok. Umarım herkes emeğinin karşılığını alır, her çocuk gönlünün istediği yere kavuşur, ama çocuklarına sarılsınlar, her koşulda onları çok fazla sevsinler. Bu hayattaki engellerden sadece bir tanesi. Hepsine çok çok başarılar diliyorum.
1: Evet, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Efendim edebiyat, insanlığın kendini anlatma biçimlerinden biri. Aşkı, savaşı, yalnızlığı, ölümü, umudu ve hayal kırıklıklarını anlatırken aynı zamanda insanın dünyadaki yerini de sorgular. Bu büyük anlatının içinde kadın, yüzyıllar boyunca kimi zaman bir kahraman, kimi zaman bir anne, kimi zaman bir sevgili, kimi zaman da toplumun yüklediği rollerin taşıyıcısı olarak karşımıza çıktı. Ancak bir soru var ki hep önemini korudu. Kadın edebiyatta yalnızca anlatılan mıydı yoksa anlatan da mıydı? Bu gece efendim konunun içinden kadının edebiyattaki yeri başlığında bir sohbet gerçekleştireceğiz konuğumuzla. Konuğumuz yazar Aşkın Zengin Akkuş. Telefon hattımızda Sayın Akkuş, merhaba, iyi geceler diliyoruz.
1: Merhaba, çok teşekkürler, sağ olun, iyi geceler.
0: Efendim şimdi az önce de ifade ettik, tarihsel sürece baktığımız zaman kadının romanlardaki yeri bir kahraman ya da yan karakterlerden biri olarak ya da yine tarihsel süreç içinde yazar olarak işin içine girişi gerçekten evet. Çok ilginç. Siz kendiniz de bir kadın yazar olarak aslında kadın erkek diye ayırmamak lazım. Hani iyi yazar, evet. Kötü yazar var diye düşünmek evet. Lazım ama yine de maalesef böyle ayrımlar yapılıyor. Sizinle bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Evet. Kadın karakterler tarih boyunca nasıl değişti diye başlayalım sohbeti arzu ederseniz.
1: Tamam, öyle yapalım. Çok güzel açıkladınız zaten. Çok güzel bir giriş oldu. Şimdi kadın ve edebiyat dediğimiz zaman aklımıza iki şey geliyor. Bir tanesi kadının özne olarak edebiyat eserlerindeki yeri. Diğeri de kadının yazar olarak edebiyata olan katkısı. Şimdi ilkinden bahsetmek gerekirse öncelikle aynı soru Virginia Woolf'a sorulmuş zamanında. O da kendi içinde bulunduğu dönem itibariyle şöyle bir cevap vermiş. Yani 20. yüzyıldan bahsediyoruz. Kadın edebiyatı geriye dönüp baktığımız zaman 150 yıllık bir geçmişe sahip. Yani çok uzun bir geçmişe sahip değil.
0: Evet.
1: Fakat erkek edebiyatına baktığınız zaman 3000 yıl öncesine gidebiliyorsunuz, 5000 yıl öncesine gidebiliyorsunuz. Yani işte 3000 yıl öncesine gittiğiniz zaman Homeros'un derlediği İlyada ya da işte Odysseus eserlerine ulaşabiliyoruz. Ya da 5000 yıl öncesine gittiğimiz zaman Gılgamış destanına ulaşabiliyoruz. Yani bu epik eserlerde erkekler hep kahraman olarak anlatılıyorlar. Çünkü o zamanlar erkeklerin tabii her zaman olduğu gibi anlatılabilecek hikayeleri vardı. Çünkü erkekler aktif macera yaşıyorlar, aktif bir yaşamları var ve hikaye üretebiliyorlar yani. Böyle bir potansiyele sahip evet. Oldukları için. Fakat diğer taraftan kadınlara baktığında kadınlar evlerine, mutfaklarına hapsolmuş durumdalar. Yani onların bakıldığında tabii o dönemin bakışından bahsediyorum. Bu kendi düşüncem değil tabii ki. Onların anlatılabilir bir hikayeleri yok. O nedenle kadınlar bu hikayelerde böyle özne olmaktan çok böyle nesne olarak gösterilmişler. Yani bir de şu açıdan bakmak gerekiyor. Edebiyat eserleri üretildikleri dönemdeki toplumun aynası görevini görüyorlar. Yani aslında bu eserlerde kadın idealize edilmiyor. Gerçi böyle bir şeye kalkışılmamış bile, yani tenezzül bile edilmiyor. Hani kadın şöyle olmalıdır denmiyor bile. Yani kadın budur deniyor. Çünkü kadının toplumdaki yeri bu eserlerde bir şekilde belgeleniyor.
0: Evet.
1: Fakat erkekler o şekilde değil. Erkekler bu eserlerde idealize ediliyorlar. Yani erkek böyle olmalı deniyor. Erkek kahraman olmalı. Erkek işte hoplamalı, zıplamalı, maceralar yaşamalı. Kadın zaten budur ama erkek de böyle olmalı. Yani öyle gerçek hayatta olmayan erkek kahramanlar yaratılıyor ki işte kimi zaman tanrısallaştırılıyor ve bu kahramanlar yüceltiliyor. Bu şekilde anlatılıyor bu eserlerde. Şimdi

0: romans türüne geçtiğimiz zaman orta çağa geldik, o ilk çağdan. Evet. Romans türünde de bu sefer şövalyelerin ya da soylu erkeklerin hikayeleri anlatılıyor. Onların kahramanlıkları anlatılıyor. Burada tabii romansa geçildiği zaman ufak ufak kadın hikayeleri gibi kadınlar anlatılmaya başlanıyor. Fakat bunlar yine kadınların kendi hikayeleri değil. Bu hikayelerde geçen erkek kahramanların hayatlarındaki kadınlar anlatılıyor. Yani yine özne değil kadınlar burada. Diğer taraftan baktığımız zaman işte ne zaman roman türüne geçildi, işte o az önce bahsettiğim kadının anlatılmaya değer görülmeyen hikayeleri var ya.
1: Evet.
0: İşte orada anlatılmaya başlıyor. Kadınlar yavaş yavaş hikayelerini anlatmaya başlıyorlar. Kadın hikayeleri anlatılmaya başlanıyor. Fakat yine de işte birçok şey geçerli değil. Yani yeterli değil, pardon. Çünkü erkek yazarlar kadınları kurban olarak gösteriyorlar eserlerinde. Onun dışında işte fahişe tiplemeleri o kadar çok kullanılıyor ki o zaman. Yani gerçek yaşamdaki tüm fahişeleri bir araya toplasanız buralarda anlatılan fahişe kadar o sayıya ulaşamazsınız kesinlikle. Yani sonuç olarak yüksek kültürü inşa eden bir erkek bakışı var ve kadınları edilgen olarak göstermeye çalışıyorlar ve bu maalesef günümüze kadar bile ulaşmış durumda yani.
1: Peki efendim, kadının özellikle yazar olarak bu dünyada, erkek egemen böyle bir dünyada varlık gösterebilmesi nasıl bir süreç izliyor? Zannediyorum ilk örneklerde kendi adlarıyla da yazmasına, evet, izin verilmemiş kadınların.
0: Ya tabii şimdi özellikle 18. ve 19. yüzyılda kadınlar ciddiye alınabilmek adına erkek mahlas kullanarak eserler vermeye başlıyorlar. Yani işte o dönemde çünkü felsefi, toplumsal ya da psikolojik çözümlemelerin yapıldığı eserleri kadınların üretemeyeceği inancına sahiplerdi. Çünkü böyle eserleri erkekler üretebilirler sadece. Bir kadın edebiyatla asla ilgilenmemeli. Yani şimdi Mary Shelley işte 20 yaşında Frankenstein yazdığı zaman böyle vahşet içeren, vahşet unsurları içeren bir eseri asla bir kadın üretemez demişlerdi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam birkaç ilk baskıları da isimsizdi. Yani daha sonradan kendi ismiyle basıldı. Böyle bir durum söz konusu ve ayrıca bazı toplumlarda da mesela kadınların hukuki anlamda telif sözleşmeleri imzalamaları mümkün görünmüyordu. Böyle bir sıkıntılar vardı. Bu tarz şey. Mesela bizde de Fatma Aliye mesela romanında kendi adı geçiyor ama kendi adının geçmediği yazıları var. Yani evet. Kimisi isimsiz, imzasız. Kimi de işte mahlasla yazılan yazılar var maalesef.
1: Peki efendim, kadın yazarların varlık göstermesinde bu tarihsel süreç içinde feminist hareketlerin etkisi var denebilir mi? Yani o hareketler başladıktan sonra aslında kadın yazarların daha varlık gösterebildiğini söylemek mümkün mü efendim?
0: Tabii ki, elbette. Yani 20. yüzyıla gelindiği zaman feminist hareketlerin etkisiyle bu dönem kadın yazarların sayıları arttı zaten. İşte hatta Virginia Woolf'un çok güzel bir sözü var. Bana göre bu zamansız bir söz. Dün de geçerliydi, bugün de geçerli, yarın da geçerli olacak. Yani o diyor ki bir kadının üretebilmesi için kendine ait bir odaya ve ekonomik özgürlüğe sahip olması gerekiyor diyor. Mesela böyle bir düşünce çıkıyor ortaya. Ondan sonra kim çıkıyor? Simone de Beauvoir ikinci cins eserinde kadın doğulmaz, kadın olunur diyor. Hı. Yani sonra işte Jane Austen çıkıyor, taşra hayatını, evlilik kurumunu anlatıyor, sınıf farklılıklarını anlatıyor. İşte bütün bu yazarlar...

0: Hakikaten kadının edebiyattaki yerine çok önemli katkıda bulunuyorlar.
1: Evet. Peki efendim, 20. yüzyıla geldiğimiz zaman artık kadın kendi sesini buluyor galiba.
0: Evet.
1: Ve çok da güzel örnekler vermeye başlıyor. Günümüze geldiğimiz zaman da aslında bilemiyorum, tabii siz konuşmanın başında da ifade ettik, çok içeriden bir görüş olarak dinleyenlerimize aktarın içinde bulunulan
0: Evet.
1: durumu, ama artık bir dezavantajlı konum söz konusu değil herhalde, değil mi efendim?
0: Tabii ki değil. Yani artık kadınlar her alanda seslerini duyurmaya çalıştılar, yani başladılar. Yani sadece günümüz sadece edebiyat alanında da değil, işte bilimsel alanda, farklı alanlarda da kadınlar bir takım şekilde öne geçmeye çalıştılar. Hani müsaade ederseniz ben bir hani antik Yunan'dan birkaç örnek vermek istiyorum
1: Tabii
0: aslında,
1: efendim,
0: eğer
1: ama
0: vaktim.
1: zamanımız çok azaldı. Yaklaşık 2-3 dakikalık zamanımız var. Onu hatırlatayım sadece size.
0: Tamam, ya da siz sorun, ben cevap vereyim. Hiç önemli değil.
1: Günümüzü
0: Nasıl?
1: aslında biraz daha ben konuşmak isterim
0: Tabii,
1: efendim. Dediğim gibi
0: tabii.
1: siz de eserler veriyorsunuz. Şu
0: Evet.
1: anda hem dünyada hem ülkemizde nasıl bir değerlendirme yaparsınız kadın yazarlarla ilgili?
0: Evet, yani mesela ben ülkemizden bahsedecek olursam, işte 1950'ler itibariyle bizim ülkemizde kadın yazarların ortaya çıkması, daha çok sayıların artması bu tarih itibariyle gerçekleşti. Yani bu dönem Türk edebiyatında kadın yazarların ortaya çıkmasında bir patlama oldu diyebilirim. Mesela bir Halide Edip Adıvar'ımız var. İşte edebiyatta kadının sadece erkeklerin yazdığı bir nesne olmaktan çıkardı, İşte özne olarak kadını güçlü bir özneye çevirdi.
1: Tabii
0: İşte ne bileyim.
1: aslında Halide Edip dediğimiz zaman Kurtuluş Savaşı ve onun öncesinde
0: Evet.
1: kadının aslında vatanın kurtarılmasında da ne kadar aktif olduğunu biliyoruz. Ona paralel edebiyattaki bir
0: Evet.
1: yansımasını da görüyoruz denebilir herhalde.
0: Tabii, kesinlikle. Yani kadını dediğim gibi güçlü bir özneye çevirdi, entelektüel kadınları anlattı. Onun dışında işte Adalet Ağaoğlu var. O da mesela Aysel karakteriyle Cumhuriyet'in yetiştirdiği kadınları anlattı bize. Sistemi eleştirdi. Leyla Erbil var. O da aynı şekilde kadının varoluşunu, ataerkil sistemi eleştirdi. Kadının varoluşunu yazdı. Latife Tekin var. Yani günümüzde de aynı şekilde kadınlar ayakları üzerinde duran, sorgulayan, işte siyasetin merkezinde yer alan bireyler olarak konumlandılar bu yazarlar sayesinde.
1: Evet. Peki
0: Öyle
1: efendim, çok
0: diyebilirim.
1: teşekkür ediyoruz. Konu aslında elbette çok daha geniş, daha uzun
0: Evet,
1: zamanlarda
0: evet.
1: tartışılabilir, ama dinleyenlerimiz açısından en azından bir başlangıç olsun, bir farkındalık yaratmış olalım.
0: Evet,
1: Çok
0: evet.
1: teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ediyorum.
1: Sayın
0: Çok
1: Aşkın Zengin
0: teşekkürler. Sağ
1: Akkuş, iyi
0: olun.
1: geceler diliyoruz
0: İyi
1: efendim.
0: geceler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızın bu bölümünde Anadolu'nun zengin kültürel mirasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yüzyıllar boyunca farklı halkların, inançların, dillerin ve geleneklerin buluşma noktası olan bu topraklar yalnızca bir coğrafya değil, aynı zamanda büyük bir kültürel hafızanın da taşıyıcısı. Anadolu Rüyası projesi yıllardır Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini dans ve müzik aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan önemli bir sanat projesi. Şimdi bu dakikalardan itibaren Anadolu Rüyası'nı ve Dört Kapı projesini konuşacağız. Şu anda telefon hattımızda Anadolu Rüyası Genel Sanat Yönetmeni Sayın Okan Gürbüz var. Sayın Gürbüz merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Dört Kapı projesinden bahsedeceğiz ama öncesinde Anadolu Rüyası'nı anlatın lütfen dinleyenlerimize. Biraz işin başına, hikayenin başına dönmek istiyoruz. Bugüne kadar nasıl bir süreçle geldi bu proje?
1: Elbette. Öncelikle çok teşekkür ediyorum yayın için. Biz 2015 yılında aslında başladık projeye. Fakat tabii 30 yıllık bir deneyimimiz var arka tarafta. Bu projeye başlama amacımız şöyle, halk danslarının geleneksel kültürümüzü aslında kostümünden müziğine kadar çeşitliliğini genç nesillere aktarmak istiyoruz. Biz yurt dışında pek çok etkinliğe katılıyoruz. Hem yarış

0: buluşmalar olsun, festivaller olsun. Buraya gittiğimizde gördüğümüz en önemli şey, bizim kültürümüzün çok zengin olduğunu biz biliyoruz. Karşı tarafta biliyor ve hayranlıklarını görüyoruz. Fakat ülkemize döndüğümüzde, yani Türkiye'ye döndüğümüzde özellikle gençlerimizin bizim geleneksel yapılarımızdan biraz uzaklaştığını gördük. Ve dedik ki bu kadar donanımdan sonra ne yapmalıyız ve ne yapabiliriz? Anadolu Rüyası diye bir proje başlayalım dedik. Buradaki temel amacımız aslında şöyle. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki öğrenci arkadaşlarımıza, dostlarımıza kendi geleneksel kültürümüzü öğretmek için yola çıktık. Burada tabii yıllarca bize de yapıldı aynı şekilde. Halk dansları, halk oyunları, eğitimleri verildi ama biraz daha farklılaştıralım. Biraz daha bu işi evrensel sahne sanatıyla buluşturalım diye geleneksel kültürümüzle birlikte özünü bozmadan evrensel sahne sanatları dediğimiz yaratıcı drama, makyaj, kostüm gibi konuların da eğitim vererek aslında akademik bir eğitimle bir sahne projesi çıkartalım diye düşündük. Ve aslında bu temelle başlamış oldu.
1: Evet. Sayın Gürbüz, bir de işleyişini anlatalım isterseniz. Çünkü dinleyenlerimiz biraz daha anlasınlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eş zamanlı çalışmalar yapılıyor ama bunun final aşamasında gruplar bir araya geliyor ve bir prova yapılıyor zannediyorum. Bu açıdan da başka projelerden ayrılan bir tarafı var, değil mi efendim?
0: Evet, evet, kesinlikle. Biz tabii bu yolculuğa çıkarken yapılmayan bir şey yapmak istedik. Çünkü özellikle yeni nesili bu işe teşvik etmek, onların ilgisini cezbetmek için başka şeyler yapmamız lazım diye düşündük ve Türkiye'nin yedi bölgesinde eş zamanlı hazırlanan aslında bir sahne projesi bu. Eylül-Ekim aylarında öğrencilere eğitim vermeye başlıyoruz. Haziran ayına kadar, Mayıs'a kadar eğitim veriyoruz. Ama bu eğitimler şöyle eğitimler. Sadece bir ilde değil, ülkemizin farklı illerinde eş zamanlı devam ediyor. Bir tiyatral bir hikayesi var, kurgusu var. Yaklaşık her sene 150 tane öğrencimizi sahneye çıkartıyoruz. 40 tane müzisyenimiz, akıllı sanat müziklerimizi yapıyor. 30 tane sanat arkası ekibimiz var. Aslında çok zengin aslında bir proje. Bu öğrencilere biz geleneksel danstan, müzikten, kostümden, sahne makyajına, dramaya kadar eğitim veriyoruz. Ve bu tiyatral hikayenin, bu tematik hikayenin aslında bir kompozisyon gibi, bütün illerde bir puzzle gibi düşün, yapboz gibi, bütün illerde hazırlanmasını sağlıyoruz. Yılın sonunda bu arkadaşlarımız, öğrencilerimiz buluşuyorlar tek bir ilde.
1: Aslında Ankara büyük de bir organizasyondan çok bahsediyorsunuz, evet, değil mi efendim?
0: Evet, evet, kesinlikle. Yıl sonunda buluşuyorlar ve 2-3 günlük provadan sonra sahne alıyoruz. Bu sene 8. yılımızdayız. Yaklaşık 28 bin kişiye gösteri yapmışız. 2500'den fazla öğrencimize eğitim vermişiz. Tabii bunlar çok önemli sayılar. 17 evet, farklı şehirde devam etmiş projemiz. Bu kapsamda aslında Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir iş yapıyoruz.
1: Peki efendim, bu sene 8. sezonda olduğunuzu az önce ifade ettiniz. Tema 4 kapı, Kaftan'ın ardından Meriç'in ötesine, Mezopotamya'dan Torosların zirvesine. Evet. Biraz bu gösteriden bahseder misiniz dinleyenlerimize?
0: Elbette, seve seve. Biz tabii bu toprakların çok zengin olduğunu biliyoruz. Anadolu toprakları pek çok medeniyet aslında ev sahipliği yapmış durumda. Buradan çokça medeniyet gelip geçmiş durumda. Biz her sene bir tema belirliyoruz. Bu tema %90'a yakın gerçek hikaye. %10'luk 20'likte bizim aslında hayal gücümüze kalan bir hikaye oluyor. Bu yıl 4 kapı temasında bir planlama yaptık. Burada Gürcülerin, Pomakların, Bektaşların ve Süryanilerin geleneksel kültürünü anlatacak bir hikaye kurguladık. Bu geçen yıl Ankara'da sahne aldı proje. Bu sene de İstanbul'da, yarın inşallah, hatta bugün artık 20'si oldu. Bugün İstanbul'da sahne alacak. Tabii bunu yaparken yine farklı illerden danslarımız var. Burdur, İzmir, İstanbul gibi. 30 tane farklı dansçımız var. Bunlarla beraber bu belirtmiş olduğu medeniyetlerin aslında bu topraklarda nasıl bir hikayesi olduğu, nasıl geldiler, nasıl gittiler, şu anda ne durumlar var, bundan aslında kendi öz değerleriyle sahneye koyan bir iş olacak inşallah.
1: Evet, şimdi İş Sanat Kültür Merkezi'nde az önce ifade ettiğiniz artık bugün oldu, yani 20 Haziran'da evet, saat 19'da değil mi efendim? Evet, İstanbul'da evet, gerçekleşecek bu etkinlik. Görkemli bir etkinlik olacağını sözlerinizden anlıyoruz. Evet. Bu arada dinleyenlerimiz açısından şunu da ifade edelim. Zannediyorum değinmedik, öğrencilerin katılımından bahsettik genel manada ama kaç yaşındaki öğrencilerden bahsediyoruz? Yani bu projeye katılmak için belli ön şartlar aranıyor mu? Belki ilgisini çeken

0: dinleyenlerimiz olabilir, çocukları için düşünebilirler. İfade
1: Evet.
0: edelim onu da.
1: Şöyle, biz başladığımız sezon aslında yıllarda, daha önceki yıllarda lise gruplarına eğitim vermek istedik. Fakat sonra baktık ki bizim biraz daha aşağı bir yaşlarda, yani 7 yaştan başlayarak bir eğitim vermemiz lazım. Çünkü yurt dışında da aslında bu işin muadili bu şekilde yapılıyor. Çok küçük yaşlarda başlanılıyor. Bale eğitimiyle, geleneksel kültür eğitimle başlanıyor. Biz dedik ki son 2 yıldır 7 yaştan başlayarak 3 farklı yaş grubumuz var. 7-9, 10-15 ve 15 yaş üzeri şeklinde. Sadece lise grubu değil, aslında artık ufak yaştan başlayarak eğitim veriyoruz. Şunun altını çizmek istedim. Bu bir ticari proje değil. Bu bir sosyal proje ve kültürel proje. Biz aslında öğrencilerimizin kendi geleneğini doğru öğrenmesini istiyoruz. Bunu öğrenirken de sosyalleşmesini istiyoruz. Bu yüzden de ülkemizin farklı bölgelerinde aslında proje yürütmeye çalışıyoruz. Tabii çok önemli paydaşlarımız var. Çok hacimli bir proje bu. Bu paydaşlarımızla beraber aslında her tarafa dokunmaya çalışıyoruz. 7 yaştan itibaren eğitim vermeye başlamış durumdayız.
0: Peki efendim, bu projeye dahil olmak isteyen öğrenciler nasıl bir yol izlemeli?
1: Bizim aslında şöyle bir modelimiz var. İllerde tabii, şimdi farklı illerde yürüdüğü için bizim de her ilde bir şubemiz olamayacağı için öyle bir gücümüz yok. Biz 2 yıldır proje okulları kavramı başlattık. İllerde, şehirlerde belirlemiş olduğumuz hedef illerde bir proje okulu belirliyoruz. Ve önce aslında proje okulunu belirleyip daha sonrasında da bu proje okulunu aslında biz merkez haline getiriyoruz. Yani o ildeki insanların gelip orada eğitim almasını sağlıyoruz. Önce proje okulunu belirliyoruz. Akabinde o okul içerisinde kayıtlarımızı alıyoruz. AnadoluRüyası.com diye bir sitemiz var. Keza sosyal medya AnadoluRüyası üzerinden bize ulaşabilirler. Buraya başvuru yaptıklarında bizim o ildeki merkezimize davet ediyoruz gençlerimizi, velilerimizi. Ve ön görüşmeden sonra ufak bir de testimiz var. Bir işte kulak testi, müzik testi. Akabinde de projeye kayıt olma şansları var.
0: Peki efendim, süremizin sonuna geldik ama şunu sormadan size veda etmeyelim. İstanbul'da bir gösteri yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki Dört Kapı başka gösterilerle izleyiciyi de buluşacak mı?
1: Hedefimiz o yönde. İstanbul'da başlayacağız. İlkini İstanbul'da, daha doğrusu ikincisini İstanbul'da yapacağız. Geçen seneden sonra. Ama bu sene farklı bir konseptimiz olduğu için ilki gibi düşünüyoruz. İstanbul'dan sonra aslında bir turneye çıkacağız. Bizim faaliyette olduğumuz illerde bu gösterimizi sahneye koyacağız. Uşak'ta, Burdur'da, İzmir'de. Akabinde de inşallah Azerbaycan'da bu işi sahneye koymak istiyoruz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz. Anadolu Rüyası Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz programımıza katıldı.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenler, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Cahit Külebi var. Şimdi 20 Haziran 1997'de aramızdan ayrılan şaire ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Arkadaşlar, bugünkü konuğumuz şair Sayın Cahit Külebi. Hoş geldiniz efendim.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
2: Bizler hepimiz sizi tanıyoruz ama bize birazcık özgeçmişinizden bahseder misiniz?
3: Evet, olur. Bir kere gençlerle ve sizinle birlikte olmaktan mutlu oldum. Onu belirteyim. Yalnız ben çabuk ölmedim. Hep şiirlerimde şairler erken ölse daha iyi diye bir sürü dileğim var. Ama ben uzun süre yaşadım. Yani 9 Ocak'ta 75 yaşımı bitirdim, 76'ya girdim. 1917 yılında doğudan göç eden annem, hem de hastaymış, Tokat'a gelince beni doğurmuş. Ve o zaman dünyayı görmüşüm ve o gün bugün yaşadım. Bu yaşantımda o kadar anlatılacak pek ilginç olaylar yok. Öğretmenlik yaptım, lise edebiyat öğretmenliği. Uzun yıllar bakanlıkta, bakanlık baş müfettişliği yaptım, müsteşarlık yaptım. Yani yönetici hizmetlerinde de pek fazla sevmediğim halde çalışmak durumunda kaldım. Uzun yıllar yine Türk Dil Kurumu'nu yönetim kurulunda görev aldım. Ta ki Türk Dil Kurumu devletleştirilinceye kadar, 1983'te Türk Dil Kurumu'nun son genel yazmanıyım, son yöneticisi. Geçerken gördüğünüz binayı da benim zamanımda yaptırttık.
2: Nasıl başladınız şiir yazmaya?
3: Aslı Hanım, sanat türleri içerisinde ikisi herhalde birbirine çok yakın. Musiki ve şiir ikisine de çok erken yaşta başlanır. Bir insan 40'ından sonra resim yapabilir. Bir insan 40'ından

0: sonra saz da çalabilir ama çalamaz iyi. Kırkından sonra resim yapar, roman yazar, deneme yazar. Fakat kırkından sonra şiir yazmaya başlayan bir adam görülmemiştir. Sonra kırkından sonra da büyük müzisyen olan kimse de görülmemiştir. Bunların ikisine de çocukken heves edilir, başlanır. Aralarında bir fark var. Musikinin öğretisi var, kuralları var. Birçok kuralları var ve öğretmeni var. Şiirin ne öğretisi var, ne kuralı var, ne de öğretmeni var. Her şair kendi başının çaresine küçük yaşta başlayarak bakmak zorundadır. Ben ilkokulun 3. sınıfından başlayarak şiir yazmaya heves ettim ve şiir yazdım.
1: Dilerseniz şimdi arkadaşlarımızın sorularına geçelim.
0: Evet.
2: En son şiirinizi ne zaman yazdınız?
0: En son şiirimi bundan 6-7 yıl kadar önce yazdım. Bu şiirler şu anda bir kitap halinde yayınlandı. Yani bütün şiirlerim ayrı bir kitapta, bir de en son şiirlerim Güz Türküleri diye bir kitapta yayımlandı bu sene.
1: Günümüz Türk edebiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?
0: Elbette Türkiye her zaman gelişiyor, ilerliyor. Bugün Türk edebiyatının geçmişten daha yetersiz, daha geride bulunduğunu söylemek büyük bir yanlış olur. Ancak şairlik çok kişisel, çok öznel, çok ilkel diyeceğim, demin de belirttiğim gibi hiçbir kuralı olmayan ve sanıldığı kadar da kolay olmayan bir iştir. Çok şiir yazan vardır ama her zaman bir ülkede, benim anlayış çok ayıp diyeceksiniz, bencil bir adam bu ihtiyar diyeceksiniz ama 5-6 tane, 10 tane hadi bilemediniz şair olur. Yüzlerce şair olmaz. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhuriyet'in kurulmasıyla bir altın devir yaşandı. Onu her an bulmaya olanak yoktur. O altın devri. Ama günümüzde de çok başarılı şair arkadaşlar var.
1: Günümüz Türk şiirini beğeniyor musunuz?
0: Elbette. Benim için ölçü şudur. Bir şiiri okuduğumda eğer heveslenir de bunu ben yazsaydım dersem o güzeldir. Ve hiçbir hesabım olmaz. Ve ben kendimi hiçbir zaman yaşlanmış bir okur gibi düşünmem. Hala kendimi bu sevgili genç arkadaşlar gibi genç sanıyorum.
1: Öylesiniz zaten.
0: Ama tabii davranışlarım öyle olursa komik olur.
1: Evet, onun mutlaka.
0: İçin de haddimi biliyorum.
1: Eserlerinizi oluştururken yaşadığınız olaylardan etkileniyor musunuz acaba?
0: Evet. Ancak elbette insanlar yalnız kendi yaşantılarını sanat olarak ortaya koymazlar. Zaten o zaman sanat olmaz. Benim anlayışıma göre bir şair bir sözcükten, bir olaydan, bir dürtüden, bir anıdan, bir saptamadan yola çıkar. Fakat mutlaka şiirin iki temel ögesi vardır. Biri dil, öbürü yaratma. Yani şiiri bu iki varlık yaratır ve eğer her şair kendi dilini halletmediyse, kendi dünyasını kendisi bulmadıysa kolay kolay başarıya ulaşır mı ulaşmaz mı bilemiyorum.
3: Türkçenin özleştirilmesi konusunda neler düşünüyorsunuz?
0: Evet. Türkçenin özleştirilmesi konusunda çok söylenecek şey var diyeceğim ama sizler de benim gibi düşündüğünü sanıyorum. Her dilin kendine özgü bir yapısı var. Bizim ana dilimiz, güzel Türkçenin de kendine özgü bir yapısı var. Hatta dünya dillerinden gerek tümce yapısı,

0: dil kurumunun tüzüğünde belirlediği gibi uygulayımda, yani teknolojide, bilimde, sanatta dilimizin yaratıcı gücü çok artmıştır. Bir örnek vereyim. 19. yüzyıl sonunda Şemsettin Sami'nin bir kamusu var. Oradaki sözcüklerin yalnız %30'u Türkçe idi. Geri kalanların hepsi yabancı sözcüklerdi. Bugün artık Türk Dil Kurumu'nun bizim tarafımızdan en son çıkarılan iki cilt sözlüğünde bir kere %70'ten daha fazla Türkçe olmuştur. Deyimler Türkçeleşmiştir ve bugün sanatçılarımız, bilim adamlarımız, hatta teknik alanda çalışan herkes deyimlerinde, terimlerinde Türkçe kullanıyor.
1: Şiirlerinizi yazarken en çok hangi ortamlardan etkileniyorsunuz?
0: Benim için şiir yazmak eskiden çok kolaydı da diyebilirim, şimdi değil. Çok zordu da diyebilirim. Çok kolaydı çünkü demin okuduğum şiiri Antalya'da iken yeni öğretmenliğe başlamıştım. Gece yarısı aklıma geldi, daktiloya oturdum, yazdım ve değiştirmedim, öyle bitti. Ama bir yanda da benim için şiir bir birikimdir. Uzun süre düşünürüm ve yazamam. İşte o bir birikimdir. Ortam mıdır? Yani benim için oturup da elimi şakağıma koyup ilham gelmesini beklemediğim gibi masanın başına da geçip şiir yazmam. Ben halk ozanları gibi şiir hep kafamda tasarlarım. Şiir de bir tasarıdır, bir düzendir.
2: Şiirlerin bestelenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
0: Benim demin okuduğum şiirin 5 tane bestesi var. Bu konuda çok ayıp övünmek. Ama buraya geldik, konuşuyoruz. Bunun ilk bestesi, ben Ankara'ya yeni gelmiştim. O zaman bizim çok ünlü bir müzisyenimiz Mesut Cemil vardı. Mesut Cemil Batı'da yetişmiş ama o da Türk sanat musikisi ustası idi. İlk beste, ki şimdi adını, o adamın adını, bestecinin adını anmak istemiyorum, Mesut Cemil dinleyince ağladı ve bana dedi ki Külebi, senin şiirlerin Alaturk'a bestelenmez dedi. Çok sesli bestelenir dedi. O şiirin beş tane bestesi var. Benim şiirlerim çok bestelenmiş, biliyorsunuz. Atatürk Oratoryosu denilen şeyi de benim şiirlerime dayanarak bestelenmiş. Şu anda ortada görünmeyen Ferit Üzün ki çok genç yaşta öldü, benim öğrencim. Onun da büyük bir şeyi var. Eşleme müziği mi diyeyim. O da yine Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı yapıtıma fon müziği olarak yazdı, bir 30-40 dakika süreli. Çok bestelendi. Doğan Canko da besteledi. Neydi adı? Cem Karaca da besteledi. Daha sonra başkaları da besteledi. Evet.
3: Biz yaşlardayken yazdığınız şeyler arkadaşlarınız tarafından beğenilir miydi?
0: Yalnız ne var biliyor musunuz? Benim karım, ben yaşta, yani o da 70'ini aşmış. Benim okul arkadaşım, liseden değil, üniversite arkadaşım. Şu anda da yazdığım şiirleri karımdan bile saklarım. Okul arkadaşlarıma hiçbir zaman şiirlerimi göstermedim. Külebi adı benim vaktiyle takma adımdı. Çünkü ben şiirlerimi gizlerdim. Kimse benim şair olduğumu bilmesini istemezdim. Çünkü alay ederler insanla şair diye. Ve arkadaşlarıma da okumuş değilim.
4: Şiirlerinizde insanlara neler vermek istediniz? Yani neler anlatmak
0: istediniz? Şiir yazmak. Ben yalnız şiir yazarken şiiri düşünürüm. Bizde yenilik heveslileri var. Bir de bizim şiirimizde çok politikaya heves ederler. Benim şiirlerimde politikada var, yenilikte var, tazelikte olduğu sanısına kapılabilirim. Ama hiçbir zaman benim

0: Şimdi bunlar önemli değil. Yalnız bir tek şey var, şiir yazmak. Başka amacım yok.
1: Bize şiir okur musunuz?
2: Şiir mi okuyor?
1: Evet.
2: Ama ben çok
1: yanınızda
2: konuştum.
1: Yanınızda bir defteriniz var. Bu defteri boşuna getirmiş olmamalısınız diye düşünüyoruz biz de.
2: Bir şiir de en son gençler istiyorlar. Çok en son.
1: Evet, çok sevdim.
2: En son şiirlerden birini okuyayım isterse. Bu da besteli. Hani beste diyordunuz, bu da şey besteli, bestel etmiş, okudu bir süre çok. Neydi? Alpay. Biliyorsunuz belki. Gel seninle resim yapalım, bir yüz çizelim ince. Küçük, nezleli bir burun ve gözler zeytin iriliğinde. Sonra bir gelincik, ince bir boyun. Soyulmuş bademden daha ak bir ten. Öyle bir yüz ki seher vakti mutluluk estirsin güneş doğarken. Ve saçlar çizelim, bulutlar, türküler, masallar gibi. Hepsinin üstüne sonra kocaman bir insan yüreği. Öyle bir yürek ki sevgiyle, arkadaşlıkla, mutlulukla dolsun. İsterse ondan sonra bütün şairler olsun. Aranızda bulunmaktan mutluluk duydum. Çok teşekkür ederim. 21. yüzyılda bir Cahit Külebi vardı. Öldü gitti, bizimle de konuştu diye beni hatırlarsanız ruhum şad olur.
1: Sizi hiç unutmayız. Çok teşekkürler.

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gecede programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Ertuğrul Kaya ve Kerem Arıkaya sesimizi size ulaştırdılar ve mikrofonda ben Sevda Türker'i yarın 23 haberlerinden sonra buluşabilmeyi diliyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu için son düzlüğe girildi. Temel yeterlilik testi bugün, alan yeterlilik testi ile yabancı dil testi de yarın yapılacak. YKS'ye yaklaşık 2,5 milyon öğrenci girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amili futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilerken, amili futbol takımının Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için de destek mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Türkiye'nin İran Savaşı'ndaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP'ye siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemine işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İtalya İş Forumu'nun kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 30 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yeni hedef yıllık 40 milyar dolara ulaşmak dedi. Bakan Bolat, gümrük birliğinin modernizasyonu için de İtalya'nın desteğine güvendiklerini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemine işaret etti. Türkiye ile Suriye arasında sağlık alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal El Ali ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası, sağlık alanında Suriye'ye elimizden gelen desteği vereceğiz, dedi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan şüpheliler, Kocamaz'ı adının FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla kandırdı. Bu yöntemle Kocamaz'dan 2 milyon 375 bin lira altın ve döviz alan iki kişi Ankara Emniyeti'nin çalışmasıyla İstanbul'da yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırıldığını vurguladı. 15 organize tarım bölgesinde 10 bin istihdam gerçekleştiğini belirtti. Kayseri'de konuşan Bakan Yumaklı, 45 organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya destek geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya müzakere masasına oturmak zorunda kalacak, dedi. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Türküler gösterişten uzak, saf ve durudur. Türkülerimizin bu yalın ve samimi dünyasına kapı araladığımız Gece Ezgileri programıyla karşınızdayız. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Recep Ergül'ün Recep Taşlıova'dan derlediği Ardahan türküsüyle başlıyoruz. Recep Ergül sizlerle. Ardahan'dan gelen Tatar, kamçısını atar tutar.

Ali Ak Kılıç'ın derlediği Elazığ türküsüyle Dünya Tekin sizlerle. Al eyvanda hal kalmadı, beylikte sultan kalmadı.

Dinleyenler Işık Başel Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Balıkesir türküsünü söylüyor sizler için. Ayva çiçek açmış, yar mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

Sakar Süyahet Sivas türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Bu yarayı dosttan dosta aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli.

Vaktinilerinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün yine hayatın bizi tanımadığımız insanlarla saatlerce yan yana getirdiği o uzun seferlere, uçak, otobüs ve tren yolculuklarına konuk oluyoruz. Yolculukta mahremiyet başlığı altında koltuk sınırlarından uyku haline, yiyecek tercihinden yanımızdakiyle kurduğumuz o ince diyalog dengesine kadar mesafenin asaletini konuşacağız. Uzun bir yolculuk aslında birinin hayatına geçici olarak misafir olmaktır. Koltuğumuzu arkaya yatırırken, arkadakinin diz mesafesini, kolçağını kullanırken yanımızdakinin alanını gözetmek bir konfor meselesi değil sadece. Bir hak duyarlılığıdır. İnce bir ruh çok iyi bilir ki o dar alanda sergilediğimiz her hareket yanımızdaki yolcunun o birkaç saatlik huzuruna yapılmış bir katkı ya da bir müdahaledir. Sosyolog Erwin Goffman, kamusal alanlardaki kişisel alan kavramını anlatırken, bu alanın ihlal edilmesinin insanda nasıl bir savunma refleksi uyandırdığını söyler. Goffman'ın penceresinden bakıldığında, bir uçak veya otobüste yanımızdakinin ekranına bakmak, yüksek sesle telefonda konuşmak veya kokusu ağır yiyecekler tüketmek, o kişinin mahrem bölgesine yapılmış kaba bir sızıntıdır. Sessiz bir yolcu, Goffman'ın işaret ettiği o görünmez sınırları koruyarak muhatabına kendi dünyasında kalma özgürlüğü taşıyan kişidir. Kıymetli Kemal Sayar, ruhun labirentlerinde insanın yalnız kalma ihtiyacına vurgu yapar. Sayar'a göre kalabalıklar içinde kendi iç dünyamıza çekilebilmek ruhsal bir dengedir. Yolculukta yanımızdaki kişiyi zoraki bir sohbete tutmamak, onun okuduğu kitaba veya daldığı uykuya hürmet etmek, Kemal Sayar'ın vurguladığı o vazgeçebilme ve saygı duyma olgunluğudur. Bazen en büyük nezaket bir merhabadan sonra sükunete bürünebilmektir. Sessizlik uzun yolların en sadık ve en az yoran yoldaşıdır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu çokça aydınlatan Saadettin Ökten hocamız da bir şehirli insan kimliğini başkasına yük olmamak üzerinden inşa eder. Ökten hocanın penceresinden bakıldığında da yolculuk adabı o medeniyetin vakar sahibi insanının bir imtihanıdır. Eşyalarımızı başkasının alanını daraltmayacak şekilde yerleştirmek, personel ile kurduğumuz o nazik iletişim ve çevremizi rahatsız etmeyen o vakır duruş, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o estetik nizamın yoldaki karşılığıdır. Yolcu olmak ve yola ve yol arkadaşına emanet olmaktır. Joan Hari Çalınan Dikkat kitabında bizi çevreye duyarsızlaştıran o mekanik hız dünyasından bahseder ya, Hari'ye göre etrafımızdaki canlıları fark etmemek, insani derinliğimizi yitirdiğimizin bir işaretidir. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen hafifleyebilmektir. Hari'nin bahsettiği o dikkati sadece kendi konforumuza değil, o dar alandaki genel huzura yöneltmek, bizi o bencil sürüşten kurtarıp bilinçli bir yol arkadaşı yapar. Merhamete saygı, o uzun yoldaki en kıymetli yükümüzdür. Fransız düşünür Henri Bergson, zamanın bir akış olduğunu savunuyordu. Yolculuktaki o kaba sabırsızlıklar, yüksek sesli uyarılar veya sınır ihlalleri, Bergsoncu bir bakışla da o hayatın akışını ve yolculuğun ritmini bozan birer pürüzdür. İnce bir tavır, o akışa uyum sağlamak, kendi vaktini başkasının huzuruyla dengeleyebilmektir. Bir yolculuk bittiğinde aklımızda sadece varış noktası olmasın. Yanımızdaki insanın zihninde bıraktığımız o huzurlu sessizlik izi de olsun. Unutmayalım ki en konforlu koltuk bile kaba bir yol arkadaşının yanında daralır. Mevlana'nın o hikmetli uyarısını yeniden hatırlayalım. O uzun yollarda kalbimize bir ferahlık versin. Gönül han değil bir dergahtır. Oraya edeple giren lütufla çıkar. Yol arkadaşınızın gönül sınırlarına edeple yaklaşalım ki yolculuğumuz selamet bulsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, mesafelerin nezaketle kapandığı, mahremiyetin sükunetle korunduğu hayırlı yolculuklar diliyoruz. Vakarın ve inceliğin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Üniversite sınavı öğrencilerin mesleki anlamda seçim yapması gereken en önemli sınavlardan biri. Yarın ve ertesi gün 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları sınavı gerçekleştirilecek. Uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından öğrenciler emeklerinin karşılığını almak ve hayallerindeki üniversiteye ulaşmak için sınav salonlarında yerlerini alacaklar. Bu önemli süreçte bütün adaylara başarılar diliyoruz. Ve Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin merak edilen başlıkları konuğumuz eğitimci yazar Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Süleyman Belediyeoğlu ile konuşacağız. Matematik hayatımızın her yerinde, alışverişten teknolojiye, günlük kararlarımızdan problem çözmeye kadar her alanda karşımıza çıkıyor. Ama buna rağmen çoğu zaman matematiği sadece okulda öğrenilen zor bir ders gibi görüyoruz. Bugün hem matematiğin hayatımızdaki yerini hem de eğitimde nasıl daha anlaşılır ve etkili hale getirilebileceğini konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Burak Karabey ile konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.

0: Sevgili dinleyenler, bu hafta sonu YKS var. Üniversite sınavları gerçekleştirilecek. Hem cumartesi hem pazar. Bize de bugün bu sınavı konuşmak düşer diye düşündük. Konuğumuz Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi, eğitimci, yazar Süleyman Belediyeoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Çünkü önemli bir sınav. Önemli olduğu için de bir yandan haddinden fazla kaygıya yol açabilen bir sınav. O yüzden sakince sizinle bu konuyu konuşalım. Nelere dikkat etmek lazım, soğukkanlı bakmak lazım diye düşünüyoruz. Öncelikle bilgi alabilir miyiz? Bu yıl YKS nasıl olacak? Kaç aday katılacak? Bu seneki durumu özetleyebilir misiniz bize?
1: Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci, yani 2 milyon 450 bin küsuratı var. Önemli değil ama 2,5 milyon öğrenci bu sınava katılıyor. Geçen yıldan yaklaşık 100 bin civarı bir eksilme var. Bu mezuna bırakma veya işte başka yurt dışında okuma eğilimleriyle alakalı olabilir. Araştırılması gerekir ama bu çok önemli bir şekilde tercihleri, sıralamaları etkileyecek bir durum değil. Sorulara gelince zaten soruların bir standartı var. İşte ÖSNE değerlendirme uzmanları tarafından denetlenen, hazırlık sürecinin her aşaması kontrol altında olan bir sınav bu. Müfredat bazı alınıyor. Yani YÖK'le Milli Eğitim Bakanlığı, daha doğrusu süreç tam şöyle işliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, biz liselerde bu yıl çocuklara şu dersleri anlattık. Müfredatımız budur diye bildiriyor. YÖK ÖSYM'ye diyor ki siz buna uygun soru yazın diyor. Yani aslında sorular müfredattan geliyor. Yani işte verilen eğitime uygun mu değil mi tartışması çok yapılır ama öyle bir şey yok aslında. Elbette ki uygun verilen eğitime. Çünkü çocuklar kitap okuduğu ölçüde, konularını tekrar edip sorularını çözdüğü ölçüde zaten bu sınavda çok güzel bir yeterlilik sahibi oluyorlar. Yani aslında geçen yıllardan farksız bir atmosferin içinde olduğumuzu herkesin bilmesi gerekiyor.
0: Evet. Tabii emek veriyor öğrenciler bu sınava, son sene olduğu kadar ondan öncesinde çalışmaya başlayanlar var. Sınav öncesine geldik. Bugün önemli bir gün adaylar için de. Nelere dikkat etmeleri gerekir? Sınav öncesinde tavsiyeleriniz nelerdir acaba?
1: Teşekkür ederim. İsterseniz Cuma'dan başlayalım. Çünkü bugünü çocuklarımızın özellikle çok aşırı yorulmadan, eğer bulundukları yerde hava güneşliyse ki birçok bölgede gerçekten yüksek sıcaklık da var, güneş altında çok dolaşmadan, kendilerine iyi gelen insanlarla ve kendilerine iyi gelen uğraşılarla bu cumayı bir geçirmeleri gerekiyor. Bu süreçte işte tıp uzmanları hep şeyi uyarıyorlar, gıda zehirlenmelerine karşı dikkat edin diye. Evet, onu da şöyle anlatıyorlar. Stresin oluşturduğu durum bünyede bağışıklık sistemini düşürüyor. Hiçbir zaman size zarar vermeyen soğuk bir içecek ya da dondurmadan hastalanabilirsiniz. Ya da herhangi bir gıdadan zehirlenebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Güvenli olmayan yerlerden beslenmeyi, mümkünse evde beslenme yolunu seçin. Uyarılarını verirler. Peki bu cuma günü çalışmalılar mı? Genel olarak son iki gün çalışılmaz. Ama fakat orada kişilik kategorileri vardır psikolojide. İşte karamsar, iyimser diye kategorize edilir. Eğer öğrencilerimiz çalışmayı bıraktığı zaman kendilerini kötü hissediyor, çok yoğun bir şekilde konuları unuttum, kazanamayacağım hissine kapılıyorsa, ara ara konulara göz atmalarında fayda var. Ama bugün soru çözmesinler. Çünkü bütün dikkatleri gerçek sınavdayken ve gerçek bir sınava yönelik bir motivasyonları varken deneme amaçlı, kontrol amaçlı soru çözmelerden başarısız olurlarsa olumsuz bir anı biriktirirler.
0: Evet.
1: Yani çok uyumaya yakın, ki burada sağlık bilimlerinden yararlanarak söylüyoruz, uyumaya yakın ağır gıdalar beslenmemeleri gerekir. Çünkü uyku düzenlerini gece boyu bozabilir. Uykuyu kaçıracak kola, kahve, gazoz vesaire neyse işte bunları almamaları gerekir. Yani cumayı bu şekilde geçirip uykuları geldiği zaman da uyumaları gerekir.
0: Hı hı. Bu istenmeyen durumların oluşmasını engellemek için yapılacaklar. Peki özellikle sizin tavsiye ettiğiniz başka hazırlıklar olabilir mi? Hem bugün için hem sınav sabahı için.
1: Valla bugün için tabii evraklarını hazırlayıp birkaç kez çek etmeleri gerekiyor. Yani o bunu yapmaları gerekir. Onun dışında bugün psikolojilerini bozacak hiçbir şeyden, her şeyden uzak durmaları gerekiyor. Sınav sabahına gelince, sınav sabahı, bazı öğrenciler sınav sabahı bile notlara bakabilir. Bunda çok bir sakınca yok. Önemli olan soru çözmemeleri sınav sabahı. Bu çok riskli olur çünkü. Yani kahvaltı alışkanlıklarını bozmadan bir kahvaltı yapmaları gerekir. Kendilerine ne iyi gelmişse bugüne kadar. Sınavlarına biraz erken çıkmaları, yani zamanında gitmek diye bir şey yoktur. Yıllardır planlı insanların da katıldığı bir şey bu. Ya erken gidersin ya geç kalır. Ya nokta atış gitmek diye, çünkü trafik kontrolü olmayan bir şeydir.
0: Evet.
1: Ben önceden gidip yakınlarda bir kafe falan bulurlarsa orada oturmalarını tavsiye ediyorum. Yani sınavın içine girmeden son yaptıklarımız budur ve etrafla, yani sınavla ilgili çok yoğun bir sohbete anne babayla falan girmemeleri gerekir. Anne babalardan hangisi daha stresliyse onun daha az konuşmasını tavsiye ediyorum. Çünkü stres sese çok yüklenen, yani belli eder, sesten belli eder. Yüz ve ses. Yani sakin de gözükseniz bunu belli eder. Bir de çocuklarımızın içinde bulunduğu yaş döneminden dolayı niyet okuma, bu beyinde bir bölgedir. Şimdi ismini söylemem de anlam yok ama beyinde bir bölge bu. Beyinde niyet okuyan, karşınızdakinin ne düşündüğünü, aslında ne demek istediğini anlayan bölge ergenlik çağında daha aktif ve gelişmiştir. Yani çocuklarınıza sükunet telkin ederken, biz sana güveniyoruz dediğinizde, içinizde güvensizlik varsa çocuk bunu şap diye güvensizliği alıyor. Yani
0: evet.
1: Orada niyet okuma dediği
0: bu. Numara yapılamıyor çocuklara.
1: Tabii, kazanamazsan canın sağ olsun dediğinde, kazanamadığı zaman kıyamet koparacağınızı çocuk yüzünüzün altındaki derinliklerden çıkarabiliyor ve sözünü. Buna niyet okuma bölgesi deniliyor beyinde. Ya bu çok gelişmiş bir şey. Onun için daha sakin olmalarında, az konuşmalarında fayda var. Sınavın zorluğunu ve kolaylığını belirleyecek, yani çocuğun elde ettiği netin yeterli mi yetersiz mi olduğunu belirleyecek tek etken, sınav sonuçlarının açıklanıp o sınavların zor mu kolay mı olduğunun anlaşılmasıdır. Şimdi
0: evet.
1: Bakın bu LGS'de işte şu zordu, bu zordu, matematik zordu falan. Evet, zor olabilir, şu işin uzmanı öyle söylüyor. Ama bütün sorular zorsa herkes için zordur. Daha az netle daha yüksek puan alınır.
0: Bak,
1: bu çok, bu ayrıntıya çok dikkat edilmesi lazım. Daha puandan ziyade sıralama alınır. Puan düşer, daha düşük puanla daha yüksek sıralama alınır. Şimdi geldik evlatlarımıza, bu YKS'ye girecek olan çocuklarımıza. TYT'de diyelim ki bekledikleri gibi alamadılar. Kendilerinden ricamız bizim şudur. Lütfen TYT'deki o düşük netin çok büyük bir değil, birazcık AYT performansıyla hallolacağını bilmeleri gerekir. Ben sizin kanalınızla da pazar günü saat 15.30'da TRT Haber'deki eğitim editörü programımızda düşük TYT almalarına rağmen AYT'deki hafif bir net yükselmesiyle o kötü TYT'yi nasıl telafi ettiklerini rakamlarla, geçen seneki verilerle anlatacağız.
0: Çok
1: onun
0: güzel.
1: İçin,
0: evet.
1: Tabii onun için ben herkesi de 15.30'da TRT Haber ekranlarına da bekliyorum. Şimdi onun için bu sınavı sadece ben şu alandan çok yanlışım çıktı şeklinde yorumlamamak gerekiyor. Bunun alanlar arası farklılıklardan tutun da Türkiye geneli. Biz çevremizdekilere soruyoruz nasıl geçti sınavı diye. Ya o da işte çok dar bir gözleme giriyor. Bilimde
0: tabii,
1: dar
0: tabii.
1: Gözlem iyi ve güvenilir veri anlamına gelmez.
0: Tabii. Çok geniş bir kitlenin olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım ve herkesin aynı şartlarda olduğunu, herkesin farklı problemler yaşayabileceğini bilmek lazım tabii ki. Sayın Belediyeoğlu, herhalde sınavda da

0: zaman yönetimi çok önem kazanıyor. Bir de böyle ekstra panik durumları olabiliyor. Sınav sürecine ilişkin önerileriniz neler olur?
1: Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi alın zaman yönetimini, alın stres yönetimini, sınav içi dikkat yönetimini, sınavla ilgili heyecan yönetimini. Bunun dördü tek kalemde bir stratejiyle ortadan kalkar. Bakın, bu ülkenin Kars'ından Van'ına, Patmos'una kadar her bölgede ben öğrencilerle sosyal sorumluluk projesinde buluştum. Şimdi bakın, burada şu çok önemli bir nokta. Bütün öğretmenlerimiz öğrencilere dört maddelik harika bir paket sunuyorlar. Diyorlar ki en bir teste ayıracağınız süreyi belirleyin. Örneğin rastgele söylüyorum, matematik 65 dakika diyelim.
0: Evet.
1: Soru başı düşen dakikayı belirleyin. Bakın ikinciye dikkat edin. Çok önemli bu üçüncüsü. En iyi olduğunuz testin en iyi olduğunuz konusundan başlayın. Yani en iyi olduğunuz konu matematikse matematik, matematikte integralse integralden başlayın demek. Bu demek. Dördüncüsü, bu inanılmaz, o turlama tekniği çok harika bir yöntem. Bir soruyu hiç anlamadan en çok iki kez okuyun. O soruyu üçüncüye okumadan geçin, sonra dönersiniz.
0: Evet.
1: Şimdi sistem nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Biz karşıdan karşıya geçerken bile beynimiz zaman hesaplayarak geçiyor. Ya yani şöyle bakıyor, gelen arabanın hızını hesaplıyor, işte yolun genişliğini hesaplıyor, kendi hızını ayarlıyor ve geçiyor. Beyinde navigasyon var, bir tane bir bölge var. Adı navigasyon değil de bu zaman hesaplayan bölge. Bir öğrenci soruyu okuduğu anda beyni onu kaç dakikada çözebileceğini hesaplıyor.
0: Evet.
1: Eğer ki çocuk soruyu okuduğunda ben bu soruyu 5-6 dakikada anca çözerim diyorsa, bakın dikkat edin, stresi yükseliyor. Stresi yükselten her şey dikkati düşürür. Çok uzak ve karmaşık hale getirmeyen bu konuyu. Demek istediğimiz şu: öğrenciler en iyi oldukları dersin en iyi konularından başlayıp soruları çözdükçe yeterlilik algısı, sınavı kazanacağım algısı ve motivasyon oluşur. Bu dikkati düşürür, pardon, dikkati yükseltir, stresi olumlu seviyeye getirir. Çok karmaşık düşünmesinler. En iyi oldukları testin, en iyi konularından başladıklarında sınavın ilk 10 dakikasında o sınavın önündeki yüksek kaygının sınavın içine giremediğine şahit olacaklar. Rahat olsun.
0: Yine de böyle gerçekten panik durumları yaşadıklarında tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Ne yapabilirler o
1: Var.
0: an?
1: Tabii, çok aşırı panikler psikoloji biliminin de çok böyle anlattığı bir şeydir. Bu, arkanıza yaslanın. Böyle üç defa nefes alıp burnunuzdan nefesi ağzınızdan bırakmanız gerekiyor. Fazla yapmayın. Orada da karbondioksit oksijen dengesi bozulur. Baş dönmesi olabilir. Diğer tıp bilimi. Onun için burada böyle nefes alın ve bir olumlu düşünme dediğimiz, ya başaracağım, işte bak bir yıl soru çözdüm gibi olumlu düşünme yolunu seçmelerinde fayda var. Ve unutmasınlar, kendileri bir soruyu yanlış yaptıysa bilsinler ki 2,5 milyon öğrencinin en az 150-200 milyonu o soruyu 150-200 bini o soruyu yanlış yapma ihtimali var. Yani o konuda yalnız değildir.
0: Evet.
1: Soruları yanlış yapan çoktur, doğru yapan daha azdır. Onun için rahat olsunlar.
0: Evet. Şimdi sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. O zaman sizden temel tavsiyelerinizi, uyarılarınızı alabilir miyiz? Hem öğrencilere yönelik, belki ailelere de gerekli. Onların yaklaşımları da çok önemli çünkü. Nasıl baksınlar bu sınava? Hangi açıdan baksınlar? Nasıl yaklaşsınlar? Ve ne başarıyı getirecektir?
1: Şimdi öğrencilerimizin öncelikle bir beyin fonksiyonu olarak zaten sınav başladığı anda önündeki soruya refleks olarak, beyin refleksi olarak zaten o soruya odaklanıyorlar ve o sınavdan önceki annem nedir, babam nedir, bu şu mu olur, bu mu oluruna kaygı verir zaten. Ondan çıkacaklarını bilmeleri lazım. Birkaç tane soru çözdüklerinde rahatlamaları lazım. Kaydırmaya karşı ara kontrol yapmaları gerekiyor. Çünkü acaba kaydırdım mı diye bir baskı altına kendilerini sokabilirler. Seçenek şaşırma, bu çok yaygın olmayabilir ama gerçekten yapan da çok üzülüyor buna. A bulup B işaretleyebiliyorlar. Onun için genel olarak bu uyarıya lütfen dikkat etsinler. Ard arda iki tane çok zor soru çözdülerse ve bu soruda hafif bir zaman aşımına gittilerse, yani iki dakikada çözeceklerine üçer dakikada çözdülerse beyinde bir acele et diye bir tetikleme vardır. İşte o noktada sorunun cevabını optik forma yanlış geçebilirler. Zorlayıcı sorudan sonra bilinçli dikkat seviyesine geçerek aman bu soruyu A buldum, A mı işaretledim acaba diye böyle hani sesli düşünüyormuş gibi davranmalarını tavsiye ediyorum. Son olarak da turlama tekniğini tavsiye ediyorum. Sınav başladığında sınavdan önceki o beyindeki uğultu ve bütün şu mu olacak bu mu olacak sesinin susacağını bilmelerine iyi bilmelerini tavsiye ediyorum. Başaracaklardır. Ve son bir bilgi, sınav akşamı hiç uyuyamama korkuları var. Londra tıpın yaptığı bir çalışmada sınavdan akşam önceki akşamlar düzenli uyuyanların sınav akşamı hiç uyuyamasalar bile sınav performanslarında bir puanlık düşüş oluyormuş. Onu da motivasyonla kapatıyorlarmış. Bu bilimsel gerçeklerde bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok önemli bilgiler aldık sizden. Sağ olunuz. Herkese bir kez daha başarılar diliyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi günler.
1: Teşekkür ederim. Başarılar.
0: Eğitimci, yazar, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Süleyman Beledioğlu konuğumuz oldu.

0: bu ne biçim iştir
1: diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünü bugün matematiğe ayırdık. Hani zor ders diye bir ön yargı vardır ya, aslında matematiğin hayatımızda nasıl bir yeri olduğunu konuşacağız. 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi konuğumuz Profesör Burak Karabey bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Sayın Karabey, şimdi matematikle ilgili diyorum ya, böyle bir ön yargı var. Her zaman var galiba, biraz zorlayıcı bir ders vesaire. Tam da sınav öncesinde belki matematiğe biraz daha farklı açıdan bakmak doğru olur diye düşündük. Günlük hayatımızda matematik nerede?
1: Aslında şöyle, yani zor kelimesini çok sevmiyoruz matematik için, ama öğrenmek genel olarak zor bir şeydir. Yani bunu dil öğrenmek de zordur, fizik öğrenmek de zordur, matematik öğrenmek de zordur. Öğrenmek zorlu bir süreçtir, yani gerçekten zihni rahatsız eder, rahatsız edince de zorlanıyoruz. Matematik, hı hı, günlük hayatta nerede sorusu aslında daha kapsamlı bakmamız gereken bir soru. Matematik günlük hayatta nerede derken şunu düşünmeden konuşmamak lazım. Biz matematiksel olarak öğreniyoruz. Yani siz kaotik bir sistem, karmaşık bir sistem gördüğünüz zaman anlamlandıramıyorsunuz. Hı hı. Onu bir düzene sokmak istersiniz hemen. Biz o düzene sokma işini aslında matematiksel zihnimizle yapıyoruz. Yani matematik günlük hayatımızda fark etmeden değil de aslında farkında olarak kullandığımız bir araç bizim için bir yandan da. Hı hı, çünkü hı, biz ona göre o sistemleri düzenliyoruz. Mesela insanların oluşturduğu binalar, araçlar, yollar, bunların hepsi belli bir sisteme ve düzene sahip, bir matematiğe sahiptir. Hı hı. Ama doğanın kendisinde doğrudan matematiği gözlemleyebileceğiniz yapı yoktur. Biz orada zorlanırız. Hatta bulduklarımızda da yasa diyoruz bu ilişkiler var diye. Çünkü bizim zihnimize uyuyor. O yüzden matematik çevrede mi, zihnimizde mi sorusunun çoğunu ben aslında zihnimizde olarak adlandırıyorum. Yani zihnimizin, hı hı, doğayı ya da çevreyi anlamlandırma biçimidir. O yüzden günlük hayatımızda her yerde değil de zaten günlük hayatı onunla teşkil ediyoruz, oluşturuyoruz diyebilirim.
0: Hı hı. Aslında biraz beynimizin yapısıyla ilgili mi demek istiyorsunuz? İnsan tabii zihni buna yatkın mı? Aslında bunu mu bilmemiz gerekiyor?
1: Doğuştan getirdiğimiz en büyük özelliğimiz. Yani, hı hı, matematik sonradan öğrendiğimiz olarak adlandırmamak lazım. Hı hı. Doğuştan da getirdiğimiz özelliklerle aslında geliştirdiğimiz bir yapı. Hı hı. Bir bebek için birçok yapılan deney var. Bunlardan bir tanesi 7-8 aylık bebeklerde gösteriyor. Çocuklar azlık ve çokluğun farkına varabiliyorlar. Hiçbir şey öğrenmeden ya da öğretmeden. Hı hı hı. Demek ki bu bizim otomatik olarak zihnimizde var olan bir yapı demektir. O yüzden hani günlük, hı hı, hayatımızda mecburen kullanıyoruz. Çünkü öyle yaşayabiliyoruz.
0: Ne olmuş da bu sanki okulda öğrenilen bir ders, öğrenilmesi gereken, işte notlar alınan, zaman zaman başarısız olunan bir ders gibi algılanır olmuş. Yani hayatın içinde sürekli o matematiğin beynimizde olduğunu unutmamak lazım, bunu hatırlamak lazım o zaman.
1: Evet, yani burada aslında birkaç tane şey üst üste binişik hale gelmiş diyebiliriz. Yani bunlardan bir tanesi, bir dil öğrenmek zordur mesela. Biz İngilizce öğretimde de yıllardır uğraşıyoruz ve zorlanıyoruz aslında ülke olarak da. Dil öğretmek zordur. Matematik hem kendisi bir dil, hem de bu dil aynı zamanda biçimsel bir dil. Yani bir sembole dayalı, kullanıma dayalı, akıl yürütmeye dayalı. Yani etrafta ağacı adlandırmak gibi bir özelliği yok. Doğal olarak o zihinsel işlemlerin birçok mekanizmasına dayalı hali var. İki katlı bir mekanizmaya sahip olduğu için bize daha zor geliyor olabilir ama ben, hı-hı, genelde buna şeye benzetiyorum. Alice Harikalar Diyarı'nda çok güzel bir hikaye kitabıdır. Alice'in Harikalar Diyarı'na girebilmesi için öncelikle o anahtarı o deliğe sokup çevirmesi, o küçücük kapıdan sığması lazım.
0: Evet.
1: Oradan geçtikten sonra da önünde inanılmaz bir dünya açılır. İşte aslında biz o kapıya gelene kadar çok zorlanıyoruz. O kapıyı bir açsa öğrenciler yani gerçekten müthiş keyif alacakları bir alandan bahsediyoruz. Tek başına bütün dünyaya meydan okumaktır aslında matematik bir yandan da.
0: Ne güzel.
1: Sadece insan beyin çok aslında ağır bir şey değil, küçücük bir şey aslında baktığın zaman evrene göre.
0: Evet.
1: Biz,
0: evet,
1: bununla geliştirdiğimiz bir sistemi, mesela Voyager uzay aracını 1967'de göndermiştik yanlış hatırlamıyorsam. Amerika yolladı bunu. Şu anda Güneş sisteminin ötesinde ve ondan hala veri alabiliyoruz. Yani, hı hı, asla şu ana kadar gidemediğimiz yerle ilgili bilgi sahibiyiz. O da bizim akıl yürütmemizin bir sonucu. İşte matematiğin böyle inanılmaz etkileri olabiliyor.
0: Hı hı. Peki o zaman o kapı nasıl açılacak? Onu konuşmamız lazım. Yani öğrenciler...
1: O kapı... Evet.
0: Matematik nasıl öğrenecek?

0: öğrenecek, neye sahip olmalı ve nasıl yaklaşmalı?
1: Ya bir kere çok, özellikle erken dönem için konuşayım, okul öncesi ve ilkokul için, çok hızlı bir soyut dile geçiş her zaman matematiğin öğretimini zorlaştırır. Yani bunu daha yavaş şekilde yapmanız, daha içselleştirerek yapmanız, çocuğun bir oyuncak gibi matematikle oynayabileceği bir çerçeve sunmanız gerekiyor. Ama bizim işte bir genel olarak sınav kaygımız olduğu için, hı hı, çok hızlı bir şekilde çocuklara işlem öğretme, çok hızlı bir şekilde sembol öğretme telaşına yetişiyoruz. Bu durumda da öğrencinin o bilgiyi içselleştirmesi, bu kadar hızlı, yani çok hızlı yemek yerseniz nasıl sindiremiyorsunuz? Çok hızlı bilgi aldığınız zaman da bunu sindiremezsiniz. Bu durumda bunu ezberlemek zorunda kalırsınız. O ezberler de biriktikçe baş edemeyeceğiniz bir yapıya dönüşüyor. Hı hı. O yüzden bu, yani çok fazla şey öğretmek, çok fazla soyut öğretmek değil. Aslında daha yakından, daha deneyimsel, bireyin bununla zaman geçirebileceği, mümkünse yavaşlayacağı, yavaş yavaş düşüneceği sistem kurmak. Bizim maalesef sınavlarda dahil olmak üzere hep hız üzerine kurulu bir mekanizmamız var. Ama ben bunu birçok yerde söylüyorum. Aslında hız eğitimin en büyük düşmanıdır. Eğitim almanızı, içselleştirmenizi, gelişmenizi çok ciddi şekilde engeller.
0: Yani aslında biraz hızlıca o dünyaya dalıyor olmak matematiği gittikçe soyut ve uzaklaştırıyor kişinin beyninde. Ve sonrasında da oraya tekrar girmekte zorlanıyor. Öyle bir sıkıntı yaşıyor. Farklı pek çok psikolojik etki de olabilir ama matematik için böyle soyut ve uzak denir, değil mi? Sonrasında öğrenciler nelerde çok zorlanır matematikte, matematik öğrenmeye çalışırken? Onları en çok zorlayan nedir?
1: Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Mesela okul öncesinde herhangi bir çocuğa sorun, matematikte arası çok iyidir. Saymayı çok sever, sayılarla uğraşmayı sever. Etrafta birçok nesneyle ilişki kurar bu konuda. İlkokul birinci ve ikinci sınıfıyla kısmen daha rahat ama üçüncü sınıfa geldiği zaman birden matematik sözel problemlere dönüşür. Şimdi bir dili yeni öğrenmişsiniz, okuma yazmasını. Daha kelime dağarcınız dar. Bunun yanında bu problemin mesela bir Türkçe yazısını görüyorsunuz. Önce onu matematiğe çevirmeniz lazım. Matematiğin işleme dökmeniz lazım. Yani orada birden fazla beceri işi koşuyorsunuz. İşte bu alanlarda öğrenciler öncesinde, yani okul öncesi 1-2'de yeterince matematiksel anlamı, kavramı yerleştiremediklerinde tutup o dönüşümleri yapamıyorlar. Bu sefer de çok zorlanıyorlar ve boyutu uzak geliyor. Yani bunların genelde kopma sınıfları işte ilkokulda 3. sınıftır. Hı hı. İşte ortaokulda 7. sınıftır. Lisede de genelde 10. sınıf oluyor. Çünkü burada matematik birden böyle derinleşiyor maalesef bizim programımızda. Çok hızlı öğrenmeniz gereken konular, soyut konular birden artıyor. Tabii siz buna soyut diyebilirsiniz ama yani mesela bu sizin bunu ne kadar içselleştirdiğinizle alakalı. Etrafta sayıları görmek, şekilleri görmek, onlara anlam katmaya çalışmak. Aslında baktığınız zaman öğrettiklerimiz hep etrafımızda var. Fakat biz hep sınıfta ders işliyoruz. Böyle bir derdimiz de var.
0: Aslında matematiğin zor olması ya da konunun zor olmasından çok öğretme yöntemi mi yani problem?
1: Tabii yani öğretme yöntemi bizim için çok temel şeylerden bir tanesi. Matematik soyut olarak öğretilmeye ilkokuldan başlanırsa başarısız olur. Daha önce de olmuştur. O yüzden modeller değişmiştir. Başka şekillere dönüşmüştür. Hı hı. Biraz daha bunu yavaş, biraz daha böyle bulmaca çözer gibi çok basit bir örnek vereyim. Bulmaca çözmeyi sever misiniz?
0: Evet, tabii ki.
1: Şimdi mesela ilk bulmaca çözdüğünüzde çok zor gelir size. Yani nasıl yazacaksınız, bunun eş anlamlısı ne, işte ya da sorulan soruyu tam anlayamazsınız. Ama bulmaca çözdükçe birden yavaş yavaş ustalaşmaya başlarsınız ve çok hızlı sayfalar dolmaya başlar. Matematik de tam olarak böyle. Yani bu tekrarını yapmak, içselleştirmek,

0: baş edemezsiniz. Bazen ezberlemeniz, bazen içselleştirmeniz, bazen keşfetmeniz gerekiyor. Yani ezbere dayalı olmayan bir matematik demek çok böyle spontane ya da ne diyeyim çok böyle süslü gözüküyor. Hı hı. Bunun yerine aslında şunu düşünmek gerekiyor. Ne zaman bir şeyi ezberlemeliyiz, ne zaman bir şeyi içselleştirmeliyiz, anlamalıyız, yorumlamalıyız, kavramalıyız diye. Hı hı. Mesela çarpım tablosu için çok söylenir ezberlenmeli mi diye. Yani çok net söyleyeyim, tablolar ezberlenir. Yani tablo yapmamızın sebebi o zaten. Daha kolay anlayalım diye tablo yaptık onu. O yüzden ezberliyoruz. Hı hı. Tablolar ezberlenir ama işlemin anlamı öğretilir ya da öğrenilir. Yani çarpma işleminin anlamını öğrenirsiniz, çarpım tablosunu ezberlersiniz. Yani bu kadar basit bir ilişki aslında. Fakat bizim kaçırdığımız nokta böyle iki uca birden gidiyoruz. Asla ezberlememeliyiz ya da kesin ezberlemeliyiz diye. Halbuki birden fazla şeyi aynı anda kullanmak gerekiyor. Siz de birçok şeyi ezberlediniz yaşamda. Ben de birçok şeyi ezberledim. Birçok şeyi de anlamaya çalışıyoruz bir yandan. O yüzden ezber öğrenmenin önemli noktalarından bir tanesidir. Asla kullanmamalıyız dememek lazım.
1: Peki matematik yaratıcılık gerektiren bir alan mı?
0: Belki de dünya tarihinin en yaratıcı alanlarından bir tanesidir. Yani öyle söyleyeyim. Gerçekten çok büyük yaratıcılıkla sahip. Matematikte her şeyin çözüldüğü düşünülür. Halbuki yani büyük matematikçilerin uğraştığı problemler inanılmaz yaratıcılık ister. Yenilikçi bir bakış açısı ister. Yeni bir yöntem yaratmanız gerekir hatta ispatlamak için. İşte mesela sonsuzun ne anlama geldiğini Cantor'a kadar başka bir şey olarak biliyorduk. Cantor bize sonsuzların da birbirinden büyük olabileceklerini gösterdi. Hatta bunu kendi bulduğu ispat yöntemiyle de anlattı. Yani orada aynı zamanda bir problemi çözmüyor. O probleme ait yeni bir ispat yöntemi de geliştiriyor. Bu çok büyük bir yaratıcılıktır. O yüzden matematik kesinlikle yaratıcılık gerektiren bir alandır. Ama ilkokul, ortaokul, lise matematiği anlamında konuşuyorsanız yaratıcılığı yüksek çocukların matematikte başarılı olma durumu daha kolay gibi gözükür. Yani daha rahat olabilir. Özellikle matematiksel yaratıcılık anlamında. Fakat onların bakış açısını da doğru değerlendirmek gerekiyor. Onlar bizim hani ezbere soru çözen çocuklar değildir. Bunu içselleştirip uzun uzun çözebilirler. Çünkü yaratıcılık zaman ister. Bizim sistemimize uygun çocuklar sorusu bence değil. Evet. Çok zorlandılar açıkçası onlar.
1: Evet,
0: ama o çocuklara çok daha büyük ihtiyacımız var.
1: Evet. Tabii şunu söylemek lazım herhalde. Bazı insanlar için, bazı çocuklar için matematik çok farklı şekilde de tabii hayatlarında yer alabiliyor. Çok farklı beyinler olabiliyor ama biz genel anlamda da herkesin sonuçta matematiğe yatkın olduğunu, bu kadar korkmaması gerektiğini de konuşuyoruz sizinle. Bir de günlük hayata etkileri diyoruz ya. Hayat deyince problem çözmek çıkıyor insanın karşısına. Problem çözme becerisi nasıl geliştirilir acaba?
0: Matematikte mi genel olarak mı?
1: İkisini de soruyorum. Matematiğin hayattaki problem çözme becerisiyle de çünkü ilişkisi var galiba.
0: Evet. Tabii ki var. Yani bir problemi çözmek için öncelikle o problemin parçalarını bilmeniz gerekiyor. Yani o parçaları ayırmanız lazım. O parçaları ayırmayı da akıl yürütme mekanizmasıyla biz aslında yapabiliyoruz. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi de aslında matematiği niye öğreniyoruz? Sorusunu bana sorduklarında aklımızı nasıl kullanacağımızı da öğreten matematik aslında bize. Yani biz bir şeyin doğru olduğuna hepimiz birlikte nasıl karar verebiliyoruz? Mesela buna doğru dediğimizde başkalarının bize katılmasının anlamı nedir? Aslında orada bir akıl yürütme mekanizmasının hepimizde ortak olarak oluşması. Yani siz ona ortak olarak bir doğruluk kararı veriyorsunuz. Yoksa tek başınıza bir şeye doğru derseniz doğru olmuyor. Bunu sağlayanlardan bir tanesi de matematik aslında. Biz erken dönemden itibaren o yüzden gösteriyoruz. Çünkü örüntü dediğimiz yani arka arkaya birbirini izleyen akıl yürütmeleri kurmamızı sağlayan erken dönemden itibaren bize en büyük destek olan branşlardan bir tanesi matematik. Doğal olarak biz bunu öğrettiğimiz zaman aslında ortak akıl dediğimiz, doğruluk dediğimiz, gelecekte karşılaştığımız problemlerde en iyi çözüm dediğimiz şeyleri mesela günlük yaşamınızda bir arkadaşınız size bir sorunu sorduğu zaman bunu böyle çözersen sanki en iyi çözüm bu gibi diyorsunuz. İşte o en iyi kelimesi aslında size matematikten gelen bir şey. Evet. Çünkü zamanında bunu en kısa, işte en fazla, en az gibi kelimelerle size öğreten matematik oldu. Siz bunu bu sefer yansıtıyorsunuz. Yani matematikle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Matematik sizin gözünüzün önünde olan fizik, kimya, biyoloji gibi bir branş değildir yani. Matematik bir tiyatro sahnesinde oynanan oyunun arkasında çalışanların hepsidir. Aslında bir tiyatro sahnesini izlersiniz çok güzel dersiniz ama onun arkasında dönen emeği, örüntüyü, nasıl bir sistem olduğunu görmek çok zordur. İşte onu

0: görme çabasıdır matematik. Çünkü onu gördüğümüz zaman tiyatro sahnesindeki oyunun bizim için daha anlamlı, daha heyecanlı ya da farklı kurgulara ihtiyacı olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Sahnenin arkasını görmektir matematik. O da bizim aynı beynimizin arkasında çalışır. Günlük yaşamda hiç kullanmadığımızı sanırız ama sürekli matematik kullanırız aslında.
1: Sayın Karabey, şimdi eğitimde de tabii değişiklikler oluyor. Teknolojinin de gelişmesiyle yapay zeka var artık hayatımızda. Bu eğitimi de değiştirecek, dönüştürecek. Size göre matematik eğitimde gelecekte nasıl gelişmeler olacak? Nasıl bir yöne evrilecek eğitim?
0: Herhalde gelecekle ilgili en zor soruların yanıtlanacağı dönemde yaşıyoruz. Yani gelişmeler o kadar hızlı ki bizim bunlara uygun bir şey söylememiz çok zor. Fakat yapay zekanın bize gelecekte aslında en büyük faydasının şu olacağını düşünüyorum. Biz bence soru sormayı unutmuştuk. Yani soru sormayı, derinlemesine soru sormayı unuttuk. Çok böyle yüzeyde sorularla devam ediyorduk. Fakat yapay zeka bize şunu gösteriyor. Bana ne kadar iyi sorular sorarsan sana o kadar iyi yanıtlar verebilirim. Bence insanın en büyük becerisi, yaşamsal becerisi soru sormaktır. Soru sorma becerilerimizi tekrar, sorgulama becerilerimizi tekrar yoğun kazanacağımızı düşünüyorum. Yani bu da bizim kavramlara daha hakim olmamızı sağlayacak. Gelecekte matematik eğitimi bugünkü gibi problem çözmek üzerine çok yoğun olmayacak gibi gözüküyor. Daha fazla yorumlama üzerine olacak gibi gözüküyor. Özellikle veri ve istatistik alanında olacak gibi gözüküyor. Çünkü baktığımız zaman artık yapay zeka da dahil bütün sistemler büyük veriler üzerinden karşımıza çıkıyor. Bizim en büyük sorunumuz az sayıda veriyle baş edebilen bir canlıyız biz.
1: Evet.
0: Ama veri sayısı çoğaldığı zaman onlar arasında ilişki bulmakta zorlanıyoruz. Yapay zeka bunu bizim için çok iyi yapacak gibi gözüküyor. Bize de yeni yöntemler, yeni öğrenmeler sağlayacak. Hani zamanda nasıl cetvel bulunduysa, açı ölçer bulunduysa ve hayatımız değiştiyse yapay zekada benzer bir araç bizim için de başka kapılar açacak gibi gözüküyor matematikte.
1: Öğrenme yani kolaylaşacak mı diyorsunuz?
0: Öğrenme bence daha zor olacak. Söyleyeyim. Yani öğrenmek daha zor olacak. Çünkü derinlemesini öğrenmek her zaman daha zordur. Matematiği öğrenmek değil de daha derin akıl yürütmeler yapabilen, daha yaratıcı, daha girişimci bireylere gelecekte daha çok ihtiyaç olacağı kesin. Bu da matematiğin önemini arttıracak ama yönünü ve içeriğini değiştirecektir.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için, bu güzel sohbet için size iyi günler diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Burak Karabey konuğumuz oldu. Ve bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftayı da birlikte bitiriyoruz. Dediğimiz gibi hafta sonu üniversite sınavları var. Herkese başarılar diliyoruz. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle

0: ne hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesaplamak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile selamlar gönderiyoruz size. Bugün bereket sembolü kabul edilen, Anadolu'da çekirdeği kolye gibi boyna asıldığında ya da dalları evin kapısını süslediğinde nazarlık olacağına inanılan, rüyada görüldüğünde hayra yorulan, mis kokulu çiçekleriyle pek bir ünlenmiş İde'den söz etmek istiyorum. Hepimizin bildiği o mis kokulu çiçeklerini de ben çok severim. Böyle dallarını kopardığınızda, evde herhangi bir suyun içine koyduğunuzda misler gibi bütün evi kokutur ya. Bugün çiçeğinden değil de İde'nin çekirdeğinden söz edeceğim. İde çekirdeği güçlü bir antioksidan. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olduğu için yaşlanmayı geciktiriyor. Tabi bu yönü ben yaştakileri çok ilgilendiriyor. Aslında bence gençleri de ilgilendirmeli. Çünkü şimdiden önlem almak gerçekten yaşlanma süresini daha da öteleyebilir. Yaşlanma geciktiği için cilt sağlığı destekleniyor. Genel olarak vücudun daha genç görünmesine de katkıda bulunuyor.

Son zamanlarda iğne çekirdeği tozunu sanırım hepimiz duyduk. Kabızlık problemi yaşayanlara başlı başına bir çözüm. Bağışıklık güçlendiriyor. Grip ve soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkları önlemede adeta kalkan gibi. İçinde omega 3 ve omega 6 yağ asitleri barındırdığı için kalp sağlığımız için çok önemli. Metabolizmayı hızlandırıyor, yani zayıflamaya da katkısı var. Enerji veriyor, hem de acil enerjiye ihtiyaç duyduğunuzda imdadınıza yetişiyor. Diyabet kontrolü için önemli. Son zamanlarda mucizevi şifaları ile ünlenen iğde çekirdeği tozunu günde 1-2 yemek kaşığı kadar tüketebiliriz. Peki nasıl tüketeceğiz? Vallahi tadı gayet güzel. Hafif böyle iğde kokusu, iğde lezzeti var. Toz halinde olduğu için ister ağzınıza atıp üzerine su için, isterseniz yoğurtla karıştırın, öyle tüketin. Ama illaki tüketin. Dünyada bir iğde ağacınız olsun istiyorsanız çözümü gayet basit. Yediğiniz iğdelerin çekirdeklerini suya yatırın, 10 gün kadar bekletin. Çünkü suda bekleyen çekirdekler daha güzel tutar ve filizlenir. Sonrasında bir saksıya ya da çok sulanan bir bölgeye dikin. Bir süre sonra onlar küçük filizler halinde topraktan çıkıp gülümsediklerinde bir süre daha onları sulayın ki iğde ağaçları koca

0: kocaman olsun, o mis kokulu çiçekleriyle dünyaya güzellikler katsın. Ancak bu fidan dikme işi her zaman baharın başı ya da sonbaharın sonlarında yapılmalı. O küçücük filizleri eğer saksıda büyüttüyseniz, onları tabii ki bir süre sonra alıp bahçeniz varsa bahçeye ya da sulanan bir alana ya da dere kenarına falan dikmenizi öneririm. Efendim, bugün de yayınımızın sonlarındayız. Sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Hafta sonunda yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yüksek öğretim kurumları sınavına gelecek bütün gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amili futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemine işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya destek geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya müzakere